0: toplamda 129 hava saldırısı gerçekleşmişti. Yahya Sari, başkent Sana yönetimine bağlı silahlı kuvvetlerin sözcüsü, yani Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü, son 24 saat içerisinde Suudi Arabistan'ın Taif üstünden kalkan savaş uçaklarıyla toplamda 54 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu ve yeni bir bilgi de paylaştı. İki savaş uçağını yerli üretim olduğunu iddia ettiği hava savunma sistemleriyle geri püskürttüklerini duyurdu. Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü Yahya Sari yaptığı açıklamada ve bir taraftan da ekledi. Bu hava saldırıları cezasız kalmayacak ifadesini kullandı ve o bu açıklamayı yaparken Suudi Arabistan'ın Nijran kentindeki petrol rafinelerine yönelik de füzeli saldırılar bir taraftan da gerçekleşiyordu. Gün içerisinde Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı bir kez daha hedef alındı. Geçtiğimiz günlerde altı noktaya yönelik saldırı gerçekleşmiş ve söz konusu petrol hattı geçici olarak askıya alınmıştı. Ancak bu hatta yönelik saldırıların da sürdüğünü görüyoruz. Bir petrol boru pompalama istasyonu son saldırılarda hedef oldu. Bu Suudi Arabistan için son derece endişe verici bir durum. Çünkü hemen doğusunda Hürmüz Boğazı üzerinde İran baskısı var. Ve arka bahçesi olarak gördüğü Yemen'de ise Husilerin Mokka'yı da ele geçirmesiyle birlikte artık Babülmendeb Boğazı da bir baskı unsuru olarak Suudi Arabistan'ın karşısında duruyor ve bugünkü toplantı da söylediğim gibi ertelenmişti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 gün süren Suriye ziyaretini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yapacağı ziyarete ilişkin ayrıntıların görüşüldüğünü belirtti. Ziyareti sırasında çok sayıda tarihi yapıyı da ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'nda son duruma ilişkin telefon trafiğini de sürdürdü.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretini tamamladı. Bakan Fidan, Şam ziyaretine ilişkin açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti de ele aldıklarını aktardı. Dışişleri Bakanı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Attab'la ziyaretini hatırlattı. Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik dedi. Fidan, Suriye ziyaretinin son gününde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi. Sonraki durağı ise Muhittin İbnül Arabi Camii ve Türbesi oldu. Dışişleri Bakanı'nın ziyaret ettiği noktalar arasında Selahattin Eyyubi Türbesi, Süleymaniye Külliyesi ve Emevi Camisi de yer aldı. Fidan, ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin diplomasi trafiğini de sürdürdü. Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgede yaşanan son saldırılar değerlendirildi. Devam etmekte olan müzakere süreçleri ele alındı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkinse herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ülkenin gündemine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kabulleri dolayısıyla kendisi ve partisi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür de etti. 2011 yılında kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar iki dalga operasyon düzenlendi ve gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan isimlerden biri de gazeteci Selahattin Günday. Günday, Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişinin tutuklanmasına karar verildi. O isimlerden biri gazeteci Selahattin Günday. Günday, Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT başmüşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor.
4: Selahattin Günday, MİT kanununun da 2014 senesinde yapılmış olan bir değişiklikle suçlanıyor ve tutuklanmasını gerekçe oluşturan kanun maddesi de bu. Ancak Kaşif Kozinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne geldiği tarih Mart 2011. Bir başka ifadeyle henüz daha yasa değişikliği yapılmamış ve bu görüntülerin alınması, bu görüntülerin yayınlanması da o tarihte suç değil.
3: Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz'e göre soruşturmada zaman aşımı da var.
4: Bu suç tipinde 15 yıllık zaman aşımı söz konusu ve zaman aşımı süresi de Mart 2026'da dolmuş vaziyette. O yüzden Mart 2026'da zaman aşımına uğramış olan bir eylemden dolayı, bir fiilden dolayı, bir gazetecilik faaliyetinden dolayı Eylül 2026'da bir soruşturma yürütemezsiniz. Bir tutuklama tedbirini ise asla şey yapamazsınız, hükmedemezsiniz.
3: Ersöz, müvekkiliyle ilgili tutukluluk kararına itiraz edeceklerini belirtti.
1: Kene bir can daha aldı. Çorum'da kene ısırması sonucu rahatsızlanan bir kadın 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. 64 yaşındaki Zeliha Polat, Alaca ilçesine bağlı Akçiçek köyünde yaşıyordu. 3 gün önce kene ısırdı. Rahatsızlanınca yakınları hemen hastaneye kaldırdı. 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü ancak kurtarılamadı. Zeliha Polat köy mezarlığında toprağa verildi. İstanbul Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatından biri olabileceği değerlendiriliyor. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı noktanın 3 mil güneyinde bir erkek cesedi buldu. Bulunan cesedin kimliği henüz tespit edilemezken uzun süredir suda olduğu belirlendi. Ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra Silivri'nin 18 mil açığında 13 mürettebatıyla birlikte batmıştı. Gemi enkazına ulaşmak için ekiplerin çalışması da sürüyor. ...2008-2010 yılları arasında yürütülen Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zaman aşımı gerekçesiyle verdiği karar soruşturmanın açılmasına yer olmadığına yönelikti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da bu karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi zaman aşımı hükmünü kaldırdı. Zanlıların hukuka aykırı dinleme yaptıkları, sahte delil oluşturdukları ve haksız tutuklamalar gerçekleştirdikleri öne sürülüyor. Ve bu süreçte FETÖ'den talimat aldıkları da iddia ediliyor. Kanada Başbakanı Mark Carney bu hafta Fransa ve İngiltere'yi ziyaret edecek. Avrupa Parlamentosu'na da seslenecek. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olmak için zemin yokladığını yazdı.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada ilişkileri Trump'ın göreve gelmesinin ardından hızla bozuldu. Trump Kanada'dan 51. eyalet olarak söz ederken Ottawa'da yeni ticaret ortakları için yüzünü Avrupa Birliği'ne döndü. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olmak için zemin yokladığını yazdı. Haberde üyelik şartları ile ilgili geçmişte esneklik göstermeyen Brüksel'in Kanada'ya özel bir üyelik statüsü fikrine sıcak baktığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberinin ardından Kanada Başbakanı Mark Carney konuya açıklık getirdi. Carney, Kanada'nın Avrupa Birliği üyeliği talep etmediğini söyledi. Brüksel'le benzersiz bir ittifak arayışı içinde olduklarını belirtti.
6: Şu anda üzerinde durduğumuz ve başlatmakta olduğumuz süreç Kanada ile Avrupa Birliği arasında benzersiz bir ittifak kurulmasına yönelik görüşmelerin başlangıcı olacaktır. Aynı değerleri paylaşıyoruz. Önceliklerimiz aynı ve birbirimizi çok iyi tamamlayan güçlü yanlarımız var. Birlikte daha güçlüyüz.
5: Kanada Başbakanı bu hafta Fransa'yı ve İngiltere'yi ziyaret edecek. Carney, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'na seslenecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği'nin durumu konuşmasına katılacak. Kanada enerji, yapay zeka, savunma ve kritik mineraller gibi stratejik tedarik zincirlerinde yer alıyor. Wall Street Journal'a göre Avrupa Birliği, Kanada menşeli mal, hizmet ve iş gücünün serbest dolaşımına olanak tanıyarak birliğin sınırlarını fiilen genişletmenin yollarını arıyor. Tarafları arasında denizaltına kablo döşenmesi, ortak veri merkezleri kurulması, bulut depolama sistemleri ve yeni uydu ağları kurulması konuları da ele alınıyor. Kanada'nın Avrupa Birliği'ne enerji sevkiyatı için altyapı oluşturulması gündemde. Gazete, Carney'nin Kanadalıların Avrupa'da vizesiz yaşayıp çalışabilmesi için bazı liderlerle görüşmeler yaptığını da yazdı.
1: Farklı coğrafyalardan ilginç olay ve görüntülerle kısa bir haber turu var sırada. Görüntüler Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS zirvesinden. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian konuştuğu sırada arka sıralarda oturan Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaiswal'in iştahla kuru yemiş yiyişi sosyal medyada gündem oldu. Çerezleri adeta nefes almadan yiyen Jaiswal'in görüntüleri de sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Yanındaki kişinin diğer kuru yemiş kutularını masadan kaldırması ise diplomatik müdahale olarak yorumlandı. Aşırı yağış Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde sele yol açtı. Suya kapılan araçların görüntüleri kameralara yansırken birçok sürücü mahsur kaldı. Bazı yolların da ulaşıma kapandığı bildirildi. Amerikalı yetkililer bölgede yaşayanlara evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuyor. Deniz taşımacılığında sessiz bir devrim gerçekleşiyor. Dünyanın %100 elektrikli en büyük feribotu Uruguay'da hizmete girecek. 130 metre uzunluğundaki elektrikli feribot Avustralya'da üretildi. 2100 yolcu ve 225 de araç kapasitesine sahip. Son kontrollerin ardından suya indirilecek feribotun Buenos Aires ve Kolonya arasındaki yaklaşık 60 kilometrelik rotada hizmet vermesi planlanıyor. Düz duvara koşarcasına tırmandılar, dünya rekorunu kırdılar. Görüntüler dünya duvar tırmanışı şampiyonasının Çin ayağından. Erkekler bayrak yarışında şampiyonluğa ulaşan Çin takımı yarı finaldeki 9.58'lik zamanlarıyla dünya rekorunun sahibi oldu. Çinli sporcular 13.18'lik dereceyle de kadınlar şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Dünya turumuz bu şekildeydi. Yurda döndük. Bu yıl denizlerde palamut sezonu. Tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Karadeniz'de fiyat 50 liraya kadar düştü. Ancak balıkçı birlikleri zarar ettiklerini söylüyor. Palamut avına bir süre ara verilmesini istiyorlar.
5: Ağlar palamutla doldu. Tanesi 50 liraya kadar geriledi.
7: 50 lira.
5: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Bir önceki sezon yok denecek kadar az olan palamut bu yıl bol. Balıkçılar 2 haftalık süreçte en çok palamut avladı. Samsun'da geçen hafta 80 liradan satılan orta boy palamudun tanesi 30 lira ucuzladı. Kiloluk palamutlarsa 90 liradan tezgahta yerini alıyor.
8: Şu an palamut abi. Geçen sene biliyorsunuz palamut yoktu. Hamsi bol miktarda hamsi satmıştık. Vatandaşın palamuta bir özlemi vardı. Bu sene de o özlemini giderecek. Bol miktarda palamut satıyor. Alan 10 tane 20 tane alıyor.
9: Gayet iyi. Ete göre iyi. Bedavadan biraz fazla işte.
5: Bazı balıkçı birlikleri düşen fiyata karşı önlem alınmasını talep ediyor. Balık avına bir süre ara verilmesini istiyorlar.
7: Palamut iyiliği bedava yaptım bedava.
10: Bizde bir hayal kırıklığı var. Balık var, her şey var fakat piyasada o kadar büyük dengesizlik var ki gerekirse 3 gün 4 gün bu balıkçılık durdurulsun veyahut da bir formül bulunsun buna yani. İkinci el kasayı 15 TL'ye alıyorum. 15 TL'ye alıyorum, bir balığı 30 liraya veriyorum.
1: Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarının 255 bin liraya yaklaşması telefon satın almak isteyen tüketiciler için alternatif finansman yöntemlerini gündeme getirdi. Bazı bankalar müşterilerine 12 ve 24 ay vadeli kiralama paketleri sunmaya başladı. Yeni modeller için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 65'ten fazla ülkede ön siparişler 12 Eylül'de başladı. Telefonların ise 18 Eylül'de satışa çıkması planlanıyor. Bazı bankalar müşterilerine mobil uygulamaları üzerinden telefon kiralama paketleri sunmaya başladı. Kiralama süresi de 12 veya 24 ay olarak belirlenirken aylık ödeme telefonun modeline ve seçilen ödeme planına göre değişiyor. Kredinin ödemesi bittiğinde telefon müşterinin mülkiyetine geçmiyor. Telefon üzerindeki kişisel veriler silindikten sonra cihazın bankaya iade edilmesi gerekiyor. Kiralama süresince müşterilere 4 kez de onarım hakkı tanınıyor. Son günlerde sermaye piyasalarının gündeminde Tera Yatırım'ın Pusula Finans Holding'i ve bağlı şirketlerini satın alması var. Tera grubu devir işleminde mutabakata varıldığını duyurdu. Bu işlem SPK'nın 28 Ağustos'ta yaptığı yeni düzenlemenin ardından Pusula Holding'in fonlarında yaşanan kayıp sonrasında geldi. Gelişmeler fon piyasasını da hareketlendirdi. Peki yatırım fonlarında yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar var mı? Bir kurumun faaliyet izni iptal olursa neler oluyor? Ayrıntılar haberimizde.
5: Düşük bütçeyle bile birden fazla enstrümana yatırım imkanı sunan fonlar küçük yatırımcının gözdesi konumunda. Fona yatırım yapanların sayısı 6 milyona ulaştı. Fonların toplam büyüklüğü de 11 trilyon liraya çıktı. Son dönemde artan spekülasyonlar fon piyasasını hareketlendirdi. Ancak yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar mevcut. Fon varlıkları portföy yönetim şirketinin kasasında değil, resmi saklayıcı kurum olan Takas Bank'ta yatırımcı adına tutuluyor. Bu yapı portföy yönetim şirketinin parayı zimmetine geçirmesini veya başka amaçlarla kullanmasını engelliyor. Şirketin iflas etmesi durumunda dahi fon, mal varlığı, şirket varlığından ayrı tutulduğu için batmıyor. Ancak bu mekanizma hissedeki düşüş nedeniyle oluşan zararı karşılamıyor. Faaliyet izni iptal edilen veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurumlar içinse yatırımcı tazmin merkezi devreye giriyor. Bu kapsamda 2026 yılı için belirlenen azami tutar 2 milyon 65 bin 145 lira olarak uygulanıyor. Bu mekanizma piyasadaki ani dalgalanmalara karşı portföyü korumayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu fonlara ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmişti. Ancak serbest fonların bir şirkette alabileceği pay miktarı rastgele değil, o şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Tek bir serbest fon dolaşımdaki payların en fazla %8'ini alabilecek. Uzmanlara göre bu düzenlemeler fonları güvenli bir yapıya kavuşturdu.
0: Bu adımlar, yani TPK'nın atmış olduğu bu adımların en önemli sebebi MSCI'nin çok sert tehditleri ve uyarıları. Yani burada hani uyarı bile diyemiyoruz. Kısa vadedeki bu oynaklık normaldir ama orta uzun vadede özellikle de yabancı fonların ilgisi noktasında bence olumlu gelişmeler yaşanıyor şu anda.
1: Ankara'da Ahilik Haftası dolayısıyla bir etkinlik vardı. Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü Ahilik kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filmi tanıtım programı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu programdaydı.
11: Türkiye'de biz bölgenin ve Türkiye'nin ve diğer ülkelerinde terörden arındırılmasının önümüzdeki dönem için en önemli kazanım olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu başarıp politikalarımızı daha net ve berrak bir biçimde ortaya koyma fırsatı bulacağız.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin önemini bu sözlerle anlattı. Hala Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü, Ahilik kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filmi tanıtım buluşmasında verdi mesajlarını. Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da kürsüdeydi.
12: Ahiliği bugün Türkiye'nin envanterindedir ancak insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine ve hemen ardından da inşallah dünya miras listesine de alacak ve Türk devletlerimizin kültür bakanlıklarıyla da birlikte çalışarak inşallah bunu ortaklaşa şekilde dünyaya hep birlikte sunalım istiyoruz.
5: Başyazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı kitabın editörlüğünü Zorlu yaptı. Zorlu yakın zamanda Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak bir platformu da hayata geçireceklerini duyurdu.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Hataylı bir depremzede ile karşılaşmasını paylaştı. Asrın inşasıyla sadece 455 bin konut değil gönüller yaptık dedi.
13: Çok zor dönemler geçirdik. Hayatta kalmaya çalıştık ama hayat kolay değildi. Hiç kimse için kolaydı. Sadece benim için değil. Hiç kimse için kolay olmadı. Ama siz bizim soframıza geldiniz. Çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz.
5: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hataylı depremzedeyle olan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Muğla ziyareti sırasında kayda alınan bu videoya Asrın inşasıyla sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık mesajını da ekledi.
13: Tatay Kırkan'daydık, işletmelerimizi falan hep kaybetmiştik ama siz hep bizimle oldunuz. o süreci yaşayan ne sizlerle bizlerle olan bilir.
14: Daha güzel olacak inşallah.
5: Deprem bölgesinde Asrın inşa seferberliği 27 Aralık 2025'te tamamlandı. Hatay'da 153.755 ev ve iş yeri inşa edildi. Deprem bölgesinin tamamında ise bu rakam 455.357 oldu.
1: Türkiye'nin ilk ay görevi için hazırlıklar da sona gelindi. %80 yerlilik oranına sahip aya gönderilecek aracın yapımı tamamlandı. Son testlerin ardından önümüzdeki yılın ilk aylarında uzaya gönderilmesi planlanıyor.
15: Aracımızı TUSAŞ bünyesindeki uydu sistemleri entegrasyon ve test merkezine uğurluyoruz. Orada birkaç ay sürecek tüm çevresel testler tamamlanacak ve nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'ne Kennedy uzay üssüne fırlatma amacıyla gönderilecek.
16: Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı. Hedef 2027 yılının ilk aylarında uzaya gönderilmesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu görevin tamamlanmasıyla Türkiye'nin aya erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacağını söyledi.
15: %80'in üzerinde yerlilik oranıyla gerçekleştirdiğimiz, ürettiğimiz bir derin uzay aracını Türk milletine kazandırmamızı beraberinde getirmiş olacak.
16: Araç, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Yazılımların tamamı yerli ve milli.
15: Bu araç yaklaşık 3,5 ton büyüklüğünde. Bu aracı yeryüzünden fırlatacağız. Önce dünya yörüngesinde, eliptik yörüngede araç hareket edecek. Daha sonra yapacağımız ateşlemelerle aracımızı ay transfer yörüngesine taşıyacağız.
16: Aracın uzaya gitmesi 2 ay sürecek. 3 ay boyunca görev yapacak. Gerek duyulursa görev süresi 1,5 yıla kadar uzatılabilecek. Görevi boyunca güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimi, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmaları, ayın manyetik alanları ve yüzeyin özellikleri incelenecek.
1: Roblox ve Discord gibi platformlar için yeni bir yönetmelik hazırlığı var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş düzenlemeyle oyunların 15-18 yaş grubuna göre ayrıştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
17: Sosyal medyada 15 yaş sınırı getiren yasa çıktı. Uygulama için yönetmelik hazırlıkları da devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, oyun platformları için de yeni bir yönetmeliğin yolda olduğunu söyledi.
18: Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmaktadır. Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan, daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz.
17: Bakan Göktaş, platformların kaydırma özellikleri ve yapay zeka algoritmalarının çocuklarda uykuyu bozduğunu, depresyon ve kaygıya sebep olduğunu belirtti. Konsantrasyon oranlarını da %48 düşürdüğünü söyledi. Ailelerin de devletten bu konuda adım beklediğini belirtti. Şam ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, gençlere yönelik desteklere de değindi. Evlilik kredisinden yararlananlara İşkur'da öncelik tanınacağını, yeni sosyal konutlarda ve kiralık konutlarda 18-29 yaş arası gençlerle çocuklu ailelerin öncelikli olacağını söyledi. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerle yaptığı görüşmelerde kadın, çocuk, aile ve engellilerle ilgili Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını iletti.
1: Ankara Farklı Düşünceler Ortak Frekanslar sergisine ev sahipliği yapmaya başlıyor. 12 sanatçının yaklaşık 120 eserinin bulunduğu sergi 4 Ekim'e kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.
16: Resimden fotoğrafa, heykelden seramiğe. Başkent Ankara 15 Eylül'de Farklı Düşünceler Ortak Frekanslar sergisine kapılarını açıyor.
19: Sanatçıların kendi gelişme süreçlerini, o sanatsal üretme süreçlerinin tanığı olacaklar. Bugün ne ürettiler, neyi yaptılar, hangi konular üzerine yoğunlaştılar, nelerden etkilendiler gibi onlardaki iz düşümlerin buradaki yansımalarını görecekler.
16: 12 kişilik sanatçı grubunun eserlerinden oluşan sergide yaklaşık 120 eser yer alıyor.
19: Bu grup sergilerinin sanat tarihinde de çok örneği var. özellikle bizim Türk resim tarihimizde de örnekleri var. Sanatçıların hem ortak fikir üretebilmeleri, hem sanat üzerinde farklı tartışmaları bir araya getirebilmeleri ve farklı projeler ortaya çıkarabilmeleri adına çok önemli bileşkeler bu sanat grupları.
16: Sergi 4 Ekim tarihine kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret

0: 6 yıl aradan sonra gözyaşlarıyla sahneye çıktı. Yoğun sağlık sorunları ve tedavisi nedeniyle 2022'deki turnesini iptal etmek zorunda kalan dünyaca ünlü sanatçı Celine Dion, biletleri dakikalar içinde tükenen 26 konserlik Paris serisinin ilk gecesinde gözyaşlarını tutamadı. Paris'teki Plenitude Arena'da gerçekleştirdiği ilk konserde konuşan sanatçı, "Ağlamayacağıma söz vermiştim, sözümü tutamıyorum," dedi. Konserine "Ne Change Pas" şarkısıyla başlayan Dion, ardından besteni seslendirdi. Şarkıyı tamamladıktan sonra duygularına hakim olamayan sanatçı gözyaşlarına boğuldu. Dion, siyah elbisesi ve kolyesiyle zarafetini de konuşturdu. Paris'teki konser, sanatçının arenada vereceği 26 konserin ilki oldu. Başlangıçta 10 olarak planlanan konser sayısı, biletlere gösterilen yoğun talep nedeniyle artırıldı. 2022 yılında katı kişi sendromu teşhisi alan sanatçı, turne programını tamamen durdurmuştu. Tedavisi bulunmayan bu rahatsızlığa rağmen sanatçı 2024 Paris Olimpiyatları açılışında Edith Piaf klasiğini söylemiş ve aynı yıl Riyad'da kısa bir performans sergilemişti.
1: Universal'ın en çok hasılat yapan filmi açıklandı. Ünlü yapım şirketi için bu film Odyssey oldu. Haberimizle veda ediyoruz. Yeni saatte görüşmek dileğiyle. We won the war.
0: Jurassic World tahtını Odyssey'e bıraktı. Universal stüdyoları en çok hasılat yapan filmini açıkladı. 114 yıllık stüdyo tarihinin en çok kazanan yapımı 1 milyar 684 milyon dolarlık hasılatla Christopher Nolan filmi The Odyssey oldu. ...2015'te vizyona giren Jurassic World 1 milyar 671 milyon dolarla zirvedeydi. Jurassic World geniş aile kitlelerine hitap eden 13 yaş sınırı filmiydi. The Odyssey ise 18 yaş sınırına sahip olmasına rağmen bu rakama ulaşarak sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve tüm zamanların en çok kazanan 18 artı filmi unvanını aldı. Jurassic World köklü bir serinin devam halkası iken The Odyssey modern sinemada bir devam filmi olmadan 1 milyar dolar sınırını aşan nadir orijinal epik yapımlardan biri oldu. The Odyssey, Nolan'ın Warner Bros. Stüdyosundan ayrılıp Universal Pictures'a geçişi sonrası kariyerinin en büyük finansal patlaması anlamına da geliyor. Öte yandan Nolan, The Odyssey ile stüdyo rekorunun yanı sıra kendi kariyerinin de en yüksek gişe hasılatı rekorunu açık ara geride bıraktı. Yönetmenin önceki hasılat rekoru 2012 yılında vizyona giren ve 1 milyar 85 milyon dolar kazanan Kara Şövalye Yükseliyor filmine aitti.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Doğrudan Siyaset başlıyor.
1: İyi akşamlar, NTV'ye Doğrudan Siyasete hoş geldiniz. Hayatı sır perdesinin ardında geçen bir asker, bir istihbaratçının ölümünün üzerindeki sır perdesi aralanabilecek mi? Günlerdir bu sorunun cevabı aranıyor. Adalet Bakanlığı, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı Kaşif Kozimoğlu'nun ölümüyle ilgili şüpheler üzerine dosyayı yeniden açmış. Fetih kabir yapılmış, hatta tutuklamalar gerçekleşmişti. Bugün de bir dönem Türkiye'de reyting rekorları kıran, filmleri çekilen Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri adliyeye gidip ifade verdi. İfadeye çağrılmalarının sebebi dizide yer alan Kazım Kaşifoğlu adlı bir karakter. Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide cezaevinde öldürülüyor. Onun öldürülmesiyle neredeyse aynı zamanda

0: Dizide öldürülmesiyle aynı zamanlarda Kaşif Kozinoğlu da Silivri'de cezaevinde ölü bulunuyor. Dizide öldürülen karakterin ölüm sebebi de kayıtlara yine aynı Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü gibi kalp krizi olarak geçiyor. Bu kadar tesadüf mümkün mü? Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili tüm gerçekler ortaya çıkarılabilecek mi konuşacağız. İç siyasette Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki görüşme, Mansur Yavaş ne yapacak, yola nasıl devam edecek gibi sorular yanıt bekliyor. Üsküdar Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışma sürüyor bir taraftan. Başka başlıklar da var, hepsini konuşacağız efendim. Mete Çubukçu ile birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: SETA koordinatörü Nebi Miş yine pazartesi günleri doğrudan siyasette bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nebi Bey. Merhabalar. Ve İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinşahin konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Mete Çubukçu, açılışta aslında sorduğum soruyu size yönelterek başlayalım. Yani bu kadar tesadüf mümkün mü?
1: Şimdi tabii yani arka arkaya sıralayınca ve süreler çok kısa olunca birçok soru işareti geliyor insanın aklına. Şu bu konu gündeme gelince Hollywood filmleri aklıma geldi. Yani Hollywood'da çekilen bir takım filmlerin işte daha sonra ama böyle hemen sonra değil, yıllar sonra gerçeğe yakın bir şekilde hayatta karşımıza çıkması.
3: Hatta çizgi film.
1: Çizgi filmler de işte Trump'la ilgili ya da başka konularla ilgili konuların gündeme gelmesi hani acaba dedirtiyordu. Ama onu biraz böyle senaristlerin hayal dünyası yaratıcılığına bir şekilde veriyorduk. Yani onu hemen birebir olduğunu düşünmek bir komplo gibi en azından bana öyle geliyordu. Şimdi buraya baktığımızda tabii ki şu anda biraz varsayımsal konuşuyoruz ama o dönemi yani yaklaşık 15 yıl öncesini düşünecek olursak ki bir kısmını hatırlıyoruz, bir kısmını unuttuklarımızı da hatırlamaya çalışıyoruz arşive girerek. Şimdi bu soruşturma başladı, belki onu yine konuşuruz ama bugünle ilgili söz konusu olan o yılların fenomen dizisi Kurtlar Tabii. Vadisi. Hatta ben hatırlarım yani Irak'ta birçok kontrol noktasını Kurtlar Vadisi sohbetleriyle geçmişimdir. Yani işte oradaki askerler sormuştur işte yeni bölümde ne olacak, işte o kahraman ne yapıyor vesaire, ona ne oldu falan diye. Ben sürekli seyreden bir izleyici değildim ama hakim olduğum kadarıyla işte anlatırdım ve bizi geçirdilerdi orada. Böyle ya Orta Doğu'da, Orta Asya'da falan bayağı bir efsane olmuştu. Şimdi bu mevzuya gelecek olursak Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği, yani kalp krizi olarak kayıtlara geçtiği olay yaşanmadan 2 ya da 3 gün önceki bölümde ölümü gerçekleşmiyor. Ama ölümüne yönelik ben girmeden önce de YouTube'da o bölüme girdim ve baktım. Bir tehdit söz konusu. Yani işte oradaki kahramanlardan birisi, oyunculardan birisi, kurgu tabii ki, Kaşif Kozinoğlu'nu canlandırdığını düşündüğümüz kişi.
0: Kazım Kaşifoğlu.
1: Evet, Kazım Kaşifoğlu olarak geçiyor ama çevresinde onu da araştırdım. Zaten Kaşifoğlu olarak adlandırılmış kendisi. Hmm. Yani öyle bir bağlantı da var. Yani tesadüf değil Kaşifoğlu soyadının çekilmesi. 136. bölüm 10 Kasım 2011 12 Kasım'da da hayatını kaybediyor. 10 Kasım'da yayınlanan bölümde işte Yaşar Ağa adlı kahramana, neyse işte o karaktere teslim ediliyor. O darp ediyor onu orada. Ve şunu söylüyor: Kaşifoğlu Azrail'im benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim. Bu şeyde de geçiyor, dizide de.
0: Bunu Kozinoğlu ölmeden önce
1: tabii
0: buluyor,
1: ölmeden 2 gün önceki yayınlanan dizide oradaki karakterin yani Kozinoğlu'nu canlandırdığını varsaydığımız kişiye söylüyor. 12 Kasım yani 2 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu rahatsızlanarak hayatını kaybediyor. Fakat bu bununla bitmiyor. 139. bölümde infaz sahnesi var. Şimdi tabii bütün bu olaylar belki o zaman öylesine geçiştiriliyor. Yani birbiriyle bağlantı çok fazla kurulmuyor. Yani neden bu yapılıyor onu da bilmiyorum şu anda. Bugün savcılıkta senaristler ifade verdi, neler söyledi, belki yarın öbür gün hani öğrenebiliriz. Orada da şöyle bir şey, Kozinoğlu spor yapıyor. Cezaevi sanırım orası. Şimdi nabzım çok yüksek diyor. Diyorlar bir banyo yap vesaire. İşte banyoya giriyor. Çıkışta yine orada bir karakter var. Kara karakteri. İsmini şu anda hatırlayamayacağım. Koluna enjekte yapıyor. Bir hava enjektesi. Yani bir kalp krizine neden olacak bir şey yapıyor.
0: Bunlar diziden görüntüler bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, yani işte buradaki bu uzun kişi, saçlı karakter Kazım Kaşifoğlu.
1: Evet, onu canlandırıyor. Bu sahneden sonra işte o spor salonuna gidiyor. Ben bir spor yapmam lazım diyor. İçeri giriyor. Orada banyo yapılıyor. Daha sonra nabzım çok yüksek deyince banyo yap diyorlar. Bakın kontrol ediyor. Burada. Daha sonra banyo çıkışında işte o kara karakteri geliyor, onu darp ediyor ve koluna şırıngayla bir şey enjekte ediyor. Ve ondan sonra herhalde o kalp krizini tetikliyor ya da başka bir noktaya götürülüyor. Bunlar canlandırılıyor. Ama bu sahne ölümünden sonraki bölümün sahnesi. Bu da enteresan. Yani ölümünden sonra da bunu yapmaları çok enteresan. Dikkat edilmiyor mu tam bilim yani hakikaten o zaman bu sorular soruldu mu bu da ciddi bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Orada başka ayrıntılar da var yani özellikle şurada hemen notlarıma bakayım yanlış bir şey de söylemeyeyim. Evet mesela dizideki başka bir sahnede ekrana bir araç getiriliyor ve plakası 34FG 7061.
0: Şimdi yani FG.
1: Yani şimdi buradan tabii yani bir şeyler üretebiliriz, çıkarabiliriz, çoğaltabiliriz falan diye hani 34 işte insanlar FG'yi Fethullah Gülen diyor. 7061'i 16.07 yani
0: 15 Temmuz.
1: 15 Temmuz.
0: Ki darbenin planlandığı aslında 16 Temmuz'du.
1: Evet yani oraya gönderme gibi. Şimdi bunlar bilemiyorum yani tesadüf mü yani. Senaristlerin yaratıcılığı mı onları çok fazla bilmiyoruz.
2: Bu yorumları yapanların
1: kolay bir durum değil ama hani bu kadar yaratıcılık ya da hayal ürünü olabilir mi ya da yani iki gün önce dizide ölümle tehdit ediliyor, iki gün sonra hayatını kaybediyor, daha sonra işte o dizide öldürülmesi.
3: Yani senaryolaştırılıyor.
1: Evet. Şunu demek istiyorum. Yani bir kişi öldükten sonra onun dizide nasıl senaryoya katıp öldürebiliyorsunuz gibi birçok soru. Muhtemelen belki savcı da sormuştur bilemiyorum. Yani yarın öbür gün öğrenebiliriz. Şöyle bağlayayım. Belki daha detayında konuşabiliriz. Biraz magazin gibi görünüyor ama bence çok öyle değil. Muhtemelen buradan daha derin soruşturmalara doğru gidilecek gibime geliyor. Çünkü yani iki tane sağlık görevlisi, bir tane basın mensubu ki o da görüntü herkesin çektiği bir yerde çektiğini iddia ediyor. Ben de orada çektim diyor. Başkaları da vardı diyor. Onu da herhalde MİT kanununa
0: yöneyim. MİT kanununa muhalefet yani o görüntünün yayınlanmasına. Ama görüntünün çekildiği yer galiba işte DGM
1: ama tabii
0: o zaman.
1: Yani kafalardaki soru şu. Onunla şey yapayım. Mesela o gece cezaevi müdürü kimdi? Savcı kimdi? Yani o gün nöbetçi müdür kimdi? Ya da o günün sorumlusu kimdi? Mesela bunların hepsine bu soruların bence sorulması gerekiyor. Çünkü önemli bir isim, önemli bir kurumun çalışanı. Çok uzun yıllardır ve üst düzey çalışanı. Ve özellikle zaten Orta Asya'da Fethullah Gülen okullarıyla ilgili raporlar yazıyor MİT'e ve buradan zaten örgüt tarafından mimleniyor ve oradan sonra Türkiye'ye getiriliyor.
0: Şimdi Nevi Bey yani Mete Çubukçu'nun anlattıkları işte bu dizide yaşananlar hepsini böyle alt alta saydığınız zaman o plakayı da oraya eklediğiniz zaman hepsinin gerçekten bir tesadüf ve rastgele olmuş olması hayli zor bir ihtimal haline geliyor. Yani olasılık olarak da kolay değil pek mümkün gözükmüyor. Hani bu diziyle ilgili de hep yıllardır konuşulurdu bu.
1: Bir yani bu cesaret yerlerden nasıl geliyor yani, evet, bu hani hakikaten hani
0: bu dizi bir yerlerden, bazı kaynaklardan besleniyor mu acaba? Dönem dönem değişiklikler oldu bu dizide. İşte Kurtlar Vadisi diye başladı. Kurtlar Vadisi Pusu oldu, başka şeyler oldu falan. Yani hem bunu merak ediyorum, nasıl, ne olmuş olabilir sizce? Bir de eğer Kaşif Kozinoğlu bir suikaste kurban gittiyse neden hedef alınmış olabilir?
3: Ya aslında burada birçok şüphe var. Yani işte Mete Bey çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. Yani bu meseleyle ilgili herhangi bir tartışmayı izlemeseniz, takip etmeseniz bile sizin anlatımlarınızdan bile bu kadar tesadüfler bir araya gelemez deriz. Yani düşünün, Kaşif Kuzinoğlu ismi, işte eski özel harekatçı, sonradan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın önemli isimlerinden birisi. Ama dizide ismini soy ismi olarak, yani Kaşifoğlu, Kazım Kaşifoğlu. Şimdi sadece buraya baktığınızda bile burada bir mesajın verilmek istendiği kesinlikle anlaşılıyor. Yani hadi diğerleri tesadüf diyelim. Senaristin
1: değiştirilmemiş diyorsun.
3: Şimdi Kaşifoğlu, ismi Kaşif, zaten siz de belirttiniz. Günlük hayatta da Kaşifoğlu olarak isimlendiriliyor ve dolayısıyla da isimden başlayarak bile burada büyük bir şüphenin olduğu anlaşılıyor. Birincisi bu. İki, sizin sorduğunuz soru önemli. Yani niye bunu yapıyorlar? Yani işte ölümünden 3 gün önce bir mesaj veriyorlar. Ölümünden sonra da ölüm şeklini senaryolaştırıyorlar. Burada aslında olağan şüpheli olarak FETÖ'yü olduğuna göre burada büyük bir belki de bir özgüven var. Yani bundan sonraki zaten devletin bütün kurumlarında var, emniyetinde var, askeriyesinde var, bakanlıklarında var, adli tıpında var vesaire, hastanelerinde var. Dolayısıyla burada bir, yani herhangi bir soruşturmaya, herhangi bir bunun yargısal bir süreçle karşılaştırmayacağı gibi bir emin olma üzerinden durum aslında var. Böyle bir durum olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada yine Kaşif Kuzunoğlu'nun özellikle Orta Asya'da görevli olması ve buradan FETÖ okullarıyla ilgili devlete, ilgili kurumlara raporları geçmesi, FETÖ'cüler tarafından da, yani ilgili kurumlardaki ya da farklı kurumlardaki büyük ihtimal takip ediliyor. Yani onun ne yazdığını, neyi bildiğini, FETÖ ile ilgili neyi ifşa ettiğini bildikleri anlaşılıyor. Şimdi dolayısıyla meselenin bir tarafında bu var. Yani Kurtlar Vadisi'nin de başka birçok meseleyle ilgili bir diziden ötesi mesajlar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Şimdi burada tabii olağan şüpheyi artıran birçok husus var. Nedir o işte? O günkü gardiyanın 15 Temmuz sonrası FETÖ'den dolayı yurt dışına çıkması, yine cezaevi savcısının FETÖ'den dolayı devletten ihraç edilmesi, evet, meseleleri, bunlar önemli. Dolayısıyla da
0: gardiyan firari miymiş?
3: Evet, gardiyanın Almanya'da ya da Fransa'da, tam yanlış hatırlayabilirim, firari olduğu biliniyor ve cezaevi savcısının da, yani medyadan takip ettiğimiz kadarıyla, 15 Temmuz sonrası ihraç edildiği biliniyor. Öbür taraftan şunu da biliyoruz. Yani FETÖ ile ilgili bugün geriye baktığımızda bu tür şeyleri yaptığını, yapabileceğini de söylememiz lazım. Yani FETÖ'nün kendi yayınlarından ezoterik mesajlara çok düşkün olduğunu, evet, bu ezoterizmi bir davranış şekli, bir örgüt davranış şekline dönüştürdüğünü, buralardan kendi örgüt mensuplarına birçok mesajlar verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla da bütün bu açılardan baktığımızda gerçekten burada birçok soru var ve burada birçok şüphe var. Şimdi meselenin bu tarafından baktığımızda bundan sonraki süreçte yargı bir şekilde, işte senaristler dinlendi. Yani aslında bir taraftan uzak geçmiş gibi ama bir taraftan da aslında hemen hemen o dönemin işte senaristlerinden tutunuz da birçok insan hayatta. Yani Kurtlar Vadisi'nin belki ilk başladığı dönemdeki senaristleri Osman Sınav, Ömer Lütfü Mete belki rahmetli oldu ama özellikle işte Kurtlar Vadisi'nin 99'dan sonraki bölümlerinin daha çok FETÖ'nün etkisinde olduğu söyleniyor.
0: Öyle de bir ayrım var galiba.
3: Evet, öyle de bir ayrım var. Dolayısıyla da o dönemde yani senaristler, tabii ki burada hiç kimseyi suçlamıyoruz ama en azından senaristlere de kim sufle verdiyse, kim danışmanlık yaptıysa bu meselelerin çok açık bir biçimde vuzuha kavuşturulması gerekiyor. Yani bu bir ölümden çok daha ötesi, şüphe içeren, birçok soruyu içerisinde barındıran bir durum. Ve bunun da yargı tarafından aslında kamuoyuna da belki birçok şimdi faili meçhul cinayetlerle ilgili Adalet Bakanlığı'nda bir yapı oluşturuldu ve bugüne kadar önemli davaları aydınlattılar, hı hı, sonuçlandırdılar. Şimdi geleceğe yönelik olarak da farklı soruşturmalarda büyük ihtimal belki de bakıldığında bu ilgili dizinin başka senaryolaştırılmış ezoterik mesajlar içeren bölümleri var mıdır? Bunlara da evet, bakılması gerekiyor. Yani senaristlerin belki de verdiği bilgiler üzerinden bir şekilde başka kişiler dinlenecek, tanıklar dinlenecek, o dönemin aktörleri, o dönemin diziye bir şekilde danışmanlık yapan, bilgi veren vesaire, bunlar açığa çıktıktan sonra bence bunun da toplumun belki de soru işareti bırakmayacak şekilde olumlu ya da olumsuz. Yani burada bir FETÖ'nün olağan şüpheli olarak çok yoğun bir FETÖ izinin olduğu anlaşılıyor ama en azından da yargılama süreçlerinde topluma ne olup bittiğinin de bir şekilde kamuoyu vicdanı açısından da açıklanması şart. Hı hı.
0: Peki Sayın Dinşahin, yani evet şimdi bazı faili meçhul olan dosyalar yeniden açılıyor son dönemde. Bunların arasında öyle hani sıradan diyebileceğimiz cinayetler var. Bugüne kadar gizli kalmış, bir şekilde ortaya çıkmamış ama işte bu mesela belki bir siyasi cinayet diye mi adlandırmak gerekir? Hani veya eğer öyleyse tabii ki. 15 yıl sonra dosyanın yeniden açılmış olması ne düşündürüyor sizi? Ki hep bu ölümle ilgili bu şüpheler konuşulur.
1: Tabii yani. O zaman çok konuşulur.
0: O zaman da konuşulmuş.
2: Yani devlet sadece faili meçhullerle değil ya da faili meçhullerle yüzleşirken ya da onları tekrardan gündeme getirirken aslında bazı dönemlerle hesaplaşıyor. Anladığım kadarıyla ya da bu vakada diyelim 2011'le hesaplaşıyor. Kurtlar Vadisi'nin tarihçesine şöyle hızlıca bir bakacak olursak aslında Ergenekon davalarından önce başladı Kurtlar Vadisi. Ben hiç doğru düzgün izlemedim ama 2003 yılında başlamış, 2006'ya 7'ye kadar bir kanalda devam etmiş ve o dönemde daha ziyade Susurluk vakasını ifşa eden, onun üzerine odaklanan işte JITEM, Yeşil gibi isimler üzerine odaklanan ve oradaki ne diyelim derin yapıyı ifşa etme ifşa etmeyi gündeminde tutan bir diziymiş ve ilginç bir şekilde anti Amerikancı milliyetçilerle, hatta İslamcılarla, hatta ulusalcıları bir araya getiren bir dizi haline gelmiş. Ve böylelikle aslında bir mesaj vermek için, öyle mi değil mi bilmiyoruz. Ama popüler kültürde bir dizi geniş toplum kitlelerine, yani düşünün dindar muhafazakarından işte solcusuna, oradan ulusalcısına, milliyetçisine, herkesin izlediği, popüler olmuş, işte insanların Polat'ın cenazesine gidiyorum diye dükkanını kapattığı vesaire bir dönem yaşanmış Türkiye'de.
0: Polat'ın değil de hocam şeydi.
3: Çakır mıydı?
0: Çakır. Süleyman Çakır vardı onun cenazesi.
2: Yani dizide ölen birinin cenazesine gidiyoruz diye dükkanlarını kapattıkları bir dönem yaşanmış. Bu müthiş elverişli bir enstrüman haline gelmiş. Hmm. Ne demek istiyorum? Eğer diziyi ele geçirirseniz ya da dizide bazı mesajları insanlara ulaştırabilirseniz ciddi bir ikna etme aracı. Şimdi meşruiyet dediğimiz şey neyle alakalı? İnsanların rızasıyla ilgili, insanların genel kabul göstermesiyle ilgili bir durum. Ergenekon davalarında bu rıza yaratılmıştı maalesef. Pek çok televizyon kanalı, pek çok gazete, liberalinden solcusuna, işte sağcısına, dindarına, muhafazakarına böyle bir derin yapıdan, Ergenekon'dan, işte bunun bizim devlet geleneğinde olduğundan, İttihat Terakki'den beri böyle bir yapının işte Türk devletini korumak üzere yerleştirildiğinden, beslendiğinden falan saçma sapan şeylerden bahseder olmuşlardı ve buna inanıyorlardı. Eğer bununla mücadele edilecekse de insanları önce buna inandırmanız, sizin demokratik olan seçimlerle getirdiğiniz iktidar, yaptığınız insanların aslında gerçek iktidar olmadığını, asıl iktidarın konsey denen 3-5 adamdan oluştuğunu ve bunların tasfiye edilmesiyle birlikte gerçek demokrasinin kurulacağını anlattığınız vakit, böyle uyduruk bir dizide ama geniş kitlelere ulaşan, o zaman bir gün Genelkurmay Başkanı'nı alıyorsun, kimsenin sesi çıkmıyor. Öbür gün parti liderini alıyorsun, öbür gün YÖK Başkanı'nı alıyorsun, öbür gün bilmem hocaları alıyorsun, gazetecileri alıyorsun. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga. Kaç dalga oldu Ergenekon'da? 13 dalga oldu mu?
1: Muhtemelen.
2: Ben en son 13'ü saymıştım. Onun üzerinde dalgada binlerce insan, binlerce aydın, binlerce ülkesini, vatanını, milletini seven insan katil olmakla, gizli bir örgütün üyesi olmakla, yani hiçbir şekilde bir araya gelmeyecek. Biri siyasal yelpazenin en sonunda, öbürü siyasal yelpazenin en sağında, kimisi dindar, kimisi eski komünist.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun suçlanması da örgüte üye olmak.
2: Ve bunun adına da demokratikleşme dediler. Ve insanları da bu dizi ve bu dizi gibi araçsallaştırdıkları, ikna etmek için insanları bu operasyon, bakın böyle bir şey hakikaten var deyip insanların rızasını, akıllarını karıştırıp rızalarını bu operasyonlara alabilmek için bunu yaptılar. Öyle midir değil midir bilmiyorum ama eğer Ergenekon'un arkasında FETÖ varsa, ki öyle olduğunu düşünüyoruz artık, iyi kötü de biliyoruz, Fethullahçılar kuvvetle muhtemel, İşte Taraf Gazetesi gibi, Zaman Gazetesi gibi, adını saymayalım şimdi, pek çok gazete, gazeteci, işte ne bileyim, film, sinema, kültür endüstrisine de böyle girmeye çalıştılar. Bunlar aracılığıyla insanları önce bu tehdidin, bu örgütün, bu gizli yapının varlığına ikna ettiler ve sonra da olur olmadık insanları topladılar. Devlet bence bugün Sayın Adalet Bakanımız eğer buraya getirdiyse konuyu ve bunun üzerine gidecekse 2011'deki yapılanmayla hesaplaşmanın bir başka yolu diye düşünüyorum. Bunun dışında şunu söylemem lazım. Yani bu dizilerde hakikaten tesadüfler olur. Bunun öyle olup olmadığını bilmiyoruz. Sayılar için de öyle, yani işte ne bileyim, biraz ebced hesabı gibi, işte 2011 yılı, işte 20 ile 11'i topla, onu çıkart, bunu top, öyle bir hesabı vardı Sayın Bahçeli'nin, MHP'nin 40. yılı. Yani o 40'ı bir şekilde bulmak mümkün o sayılardan. O neydi? 34 FG 70-61, oradan da 70-61'den de
0: 16-07.
2: 16-07'yi çıkartmışlar, ters çevirince şöyle oluyor. Ben birkaç tanesini toplamaya çalışmıştım. Toplamaya gerek ama yokmuş.
3: Mesela Kazım Kaşifoğlu meselesi. O yani diğerlerini değil. Ebced diye.
2: O tesadüf değil. O tesadüf oradaki değil. Zaten, o isimleri kullandılar.
1: Yani ölüm gerçekleştikten sonra diziye senaryolaştırmak ve o cesareti bulmak bir tuhaf bir şey. Yani.
2: Bu arada öldüren kişi kim? Siz söylediniz az önce, karala kaplı birisi.
1: Yani bir ismi bilmiyorum sanatçının şu an.
0: Öldüren de galiba, ben de izlemedim. Arkadaşlara sordum, bilenlere yeşili temsil ettiğini söyledi.
2: Yeşil Kozinoğlu'nu neden öldürsün? Pek çok tutarsızlık, mantıksızlık vesaire söz konusu. İşte bir tanesinde de bir mezar taşında Erdoğan ismi görünmüş. Neyse, yani bunları bilerek, isteyerek kullanmış olabilirler. Bilmiyorum, tesadüf de olabilir. Ama bugünden geriye baktığımızda anlamsız olan bazı şeyleri bugün anlam ifade eden anlatılar, hikayeler buluyor olabiliriz. Onun için bazı şeylerin eş zamanlı olarak gerçekleşmiş olması onların ilişkili olduğu anlamına gelmez. Ama bu diziyle ilgili ben bunu çok rahat söyleyebilirim. Bu dizi Ergenekon'un varlığını halka ikna etmek için kullanılan en önemli araçlardan biri haline gelmişti. Ne zaman sonra? Belki Oda TV'ye yapılan operasyondan sonra. Çünkü o zamana kadar bir ulusalcı unsur da var içerilerinde. Evet. İsim geçirmeyeyim ki belki bilmiyorum cevap hakkı doğar mı? Ama yani işte orada da daha öncesinde yani 2003-2006 Susurluk hikayesi var. Ama 2006'dan sonra Pusu şeklinde devam eden dizide hocam, zaten yine ilk ulusalcı unsurlar var. Ama sonra Oda TV davasından sonra 2011'den sonra daha sertleşen bir derin devlet evet, ve evet, işte iktidarın bir konsey tarafından yönetildiği algısı halka inandırıldı.
0: Yani dizinin ilk kısımları çünkü İşte bir takım irili ufaklı mafyalar, onların arasındaki uyuşturucu ticareti, kumarhane işleri, bunlar arasında dönerken gitgide dediğiniz gibi böyle derin devletle başka yerlere giden bir hal almıştı.
2: Popüler olunca ta İttihat Terakki'den beri biz devleti zaten böyle gizli örgütler marifetiyle yönetiyoruz. Niye böyle bir şey? Yani devlet geleneğimiz var bizim, işte kurumlarımız var. Ötüken'den bu yana devlet geleneği olan adam niye tutsun da gizli bir şeylerle yönetmeye çalışsın ki? He.
0: Peki bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.
4: Doğrudan siyaset devam edecek. Hava durumu. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Marmara'da rüzgarlı ve serin bir hava var. Bursa 26, Edirne 28 derece. İç Anadolu'da yağmur az noktada görülüyor. Ankara 26, Kayseri 29 derece. Perşembe bölgede yağış bekleniyor. Ege serinliyor, İzmir 30 dereceye iniyor. Muğla 31, Bodrum 32 derece. Akdeniz'de nem yüksek, iç kesimlerde kısa süre yağış görülecek. Antalya 34, Adana 33 derece. Karadeniz'de yağış orta kuvvetli ve kısa süre görülecek. Çarşamba ve cuma günleri arasında ise şiddetlenecek. Sıcaklık bölgede 23-25 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Diyarbakır 35 derece. Hava durumu. NTV Radyo. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür.

0: Mutlu geceler. Saat 4 olduğu gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluşma etkinliğine katıldı. Gençlerin gündeme yönelik sorularını yanıtlayan Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması ile Terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
1: Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. İşi hafife alamayız çünkü Türkiye'den beklentiler çok.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam dünyasında yaşanan krizlere dikkat çekti. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasındaki Mekke Savunma Anlaşması'nın bu kapsamda imzalandığını söyledi.
1: Biz Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? İşte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız.
2: Samsun'da gençlerle bir araya gelen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.
1: Güneydoğu, Doğu bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda artık terör diye bir şey kalmadı. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
2: Erdoğan'a Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde neden liderlere silah hediye edildiği de soruldu.
1: Liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Malum eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Ve güzel oldu. Memnun oldular. Gündüz gece, gündüz
2: gece var. Programda Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar da kısa bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konserde seslendirilen bazı parçalara eşlik etmesi dikkat çekti.
0: Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin işlendiği bölümlerle ilgili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. 3 senarist Silivri Adliyesi'nde 2,5 saat ifade verdi.
3: Karayı da yakacağım. Var mı öyle adam satmak?
4: Sakin Kaşifoğlu, sakin.
5: Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine uzandı. Bazı bölümlerinde Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylara yer verildiği gerekçesiyle dizinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. 2011'de Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık tarafından 15 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri mercek altına alındı. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit ediliyor. Bu bölümünden 3 gün sonra da Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor. Kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler savcılığı harekete geçirdi. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üç isim Silivri Adliyesi'ndeydi.
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bilerek
7: senaryo ekledi? Neler söylersiniz?
5: Senaristlerin ifadelerinde kendilerine herhangi bir kişi veya kurumdan dayatmanın söz konusu olmadığını söyledikleri öğrenildi. Ayrıca Kozinoğlu karakterinin bulunduğu senaryoda metnin doğal akışında ilerlediği belirtilerek Kaşif Kozinoğlu ile ilgili gelişmenin tesadüfen denk geldiğini ve herhangi bir kasıtta bulunmadığını ifade ettiler. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki dalga operasyon düzenlendi. Bir gardiyan, bir doktor, iki sağlık personeli ve bir de gazeteci tutuklandı. Bir cezaevi görevlisi ise firari.
0: CHP mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'e göre bu Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak demek.
8: Barış, huzuru millete. CHP mutlak butlan davası ile ilgili Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini söyledi. Kurultay takviminin gecikmeden işleyebilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Sarı'nın bu açıklamasına yeni parti grup başkan vekili Murat Emir itiraz etti.
9: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
8: Emir, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan kararından zarar gören olarak hukuki başvurusu bulunduğunu söyledi. Bu başvurunun dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterli olacağını savundu.
0: DEM Parti İmralı heyeti dün gerçekleştirilen ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada görüşmede sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı söylendi. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği vurgulandı. İstanbul polisi uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Avrupa'dan yola çıkan uyuşturucu maddeyi Muğla'dan İstanbul'a getiren şebekeye düzenlenen baskında 409 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.
8: Avrupa'dan yola çıkan yüzlerce kilo uyuşturucu polisin takibiyle Beykoz'da ele geçirildi. Uluslararası uyuşturucu şebekesinin her adımı ise narkotik polisinin takibindeydi. İstanbul Narkotik ve İstihbarat Polisleri bir uyuşturucu şebekesini takibe aldı. Şüpheliler Avrupa'dan deniz yoluyla Muğla'ya gelen uyuşturucu maddeyi teslim almak için İstanbul'dan karavanla Muğla'ya hareket etti. Muğla'da deniz kıyısına yakın ormanlık bir alanda yüksek hızlı tekneden indirilen uyuşturucunun yüklendiği karavan İstanbul'a teslimat için yola çıktı. Uyuşturucu yüklü minibüs İstanbul Beykoz'a teslimat için ulaştığında ise polis operasyonu başlattı. Şüpheliler polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca karavan lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Araç durduğunda minibüsten atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Karavanda yapılan aramada 409 kilo 600 gram sukunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
10: İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz.
8: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
0: Yeni nesil suç örgütleri olarak tanımlanan sokak çetelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 3000'den fazla şüpheli hakkında da işlem yapıldı. Suç örgütlerinin üyeleri sosyal medyadan eleman temin etmeye çalışanlar, tetikçi ilanı verenler hedefteydi. Devam edelim. Yaklaşık bir yıl önce İstanbul Başakşehir'de çalıştığı iş yerinde hırsızlıkla suçlanan Moldovalı genç kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülmüştü. 8 sanığın tutuklu yargılandığı cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
11: Etrafını sardılar, dakikalarca darbettiler. Moldovalı genç çalıştığı iş yerinde ölüme böyle götürüldü.
12: Ellerini ayaklarını bantla önce bağlıyorlar, sonra kelepçe vuruyorlar.
11: Cinayet yaklaşık bir yıl önce İstanbul Başakşehir'de işlenmişti. İki çocuk babası Nikolya Palamarsius çalıştığı iş yerinde hırsızlık yapmakla suçlanıyordu. Olay günü mesai başladığında bir tuhaflık olduğunu hissederek durumu annesine de anlattı.
12: Saat 11-12 civarında beni aradı, demiş işte anne, dedi, ben çok huzursuzum. Bir şeyler oluyor iş yerinde. Herkese bir şeyler konuşuyor. Herkes beni takip ediyor.
11: Bu konuşmadan sonra işletmenin sahibinin kardeşi ve oğlunun da aralarında olduğu kalabalık bir grup iş yerine geldi. İkinci kattaki genci yanlarına çağırdılar. 32 yaşındaki çalışan direnmeye çalıştı. Şüphelilerden biri silahını çıkartıp tehdit etti. Bir kişi araya girmek istedi ancak o da uzaklaştırıldı. Diğer çalışanların önünde darp edilen Moldovalı adam asansöre bindirilerek ikinci kata çıkarıldı. Şüphelilerden biri de koli bandıyla yukarı çıktı. Bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi.
13: Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanmıştı. Moldovalı gencin ölüme götürüldüğü anlara dair güvenlik kamera görüntüleri de soruşturma dosyasında yerini aldı. Adli Tıp Kurumu'ndan hazırlanan raporda ise o gencin nefessiz bırakılarak öldürüldüğü belirlendi.
12: İnşallah onları ömür boyu hapis verirler. Ömür boyu güneş görmesinler. Bir daha dışarı bırakmazlar.
0: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev aldığı kaza bir aile faciasına neden oldu. Otobüste yolculuk yapan Seraç ailesinin babası Mesut Seraç birçok yolcuyu kurtardı ama kendi kızına ulaşamadı. Olay yerinde 12 yaşındaki Yusra Seraç da bir kadın hayatını kaybetti. Kazada hata kimdeydi ve yangın neden hızla büyüdü? Sürüş teknikleri uzmanı Turgut Yüksekdağ bu soruların ve daha fazlasının yanıtlarını verdi.
14: Şoförün hatası, buraya çok daha kontrollü girmesi gerekir. Bir yokuş aşağı aslında gelinen bir nokta.
11: İstanbul Eyüp Sultan'daki gişelerde yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kaza 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusra Seraç'ı hayattan kopardı. Yusra'nın ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Kaza sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızına ulaşamadı. Seraç ailesinden 3 kişi de yaralandı.
15: Babası şu anda konuşamaz halde. Kendisi böyle 4-5 tane 6 tane yolcuları ayağından çekip o kendisi kurtarmış. Mesut Seraç yani çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş.
11: Kızlarını kaybeden aile yakınlarına kazadan önce gördükleri ihmalleri de anlattı.
16: Bir şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş, dinlemeden. Mola vermeden sürmüş yani, kendisi değiştirmeden.
11: Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşındaki bir kadın olduğu belirlendi. DNA eşleşmesi için işlemler sürüyor.
17: İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yanıt bekleyen birçok soru var. Otobüsün neden kontrolden çıktığı, yangının neden hızla büyüdüğü ve yakıtın içerisinde bir katkı maddesinin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
14: Aslında yüksek bir süratle yaklaştığını, sonrasında gişeyi hangi gişeye gireceğiyle ilgili böyle bir kararsızlık yaşadığını ve otobüsün kontrolünü kaybettiğini görüyoruz ki yerler de kaygandı. İlk temas anından hemen sonrasında direkt olarak yakıt deposunun olduğu noktaya çarpması ve orada çok ciddi bir basınç oluşturması.
11: İki kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır, 8 kişinin de yaralandığı kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.
0: Yeni nesil suç örgütleri olarak tanımlanan sokak çetelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 3000'den fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı. Suç örgütlerinin üyeleri, sosyal medyadan eleman temin etmeye çalışanlar, tetikçi ilanı verenler hedefteydi.
5: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sokaklar Güvende adını verdikleri 148 eş zamanlı operasyonla 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Operasyonla 1613 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Bakan Gürlek, "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak," dedi.
18: "Bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir.
5: Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 199 silahla, çok sayıda mühimmatla, 2 el bombası ve yüksek miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ayrıca 26,9 milyar lira işlem hacmi tespit edilen 408 banka hesabıyla 35 taşınmaz, 31 araç ve 10 şirkete el konuldu. Operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınanlardan 74'ünün Volkan Reçber, 18'inin Daltonlar, 12'sinin ise Şapkalılar suç örgütlerinin mensubu olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de emniyet birimlerinin 48 ilde bir operasyon yaptığını duyurdu. Hedefte yine yeni nesil suç örgütleri vardı. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Çiftçi, şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarını söyledi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından suçu ve örgütü övdükleri ve eleman kazanmaya çalıştıkları da tespitler arasında.
19: Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.
5: Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
0: Adana'da 6 yaşındaki bir çocuk evde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Çocuğun ağabeyi tutuklandı. Olay Yüreğir ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki B'ye tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çocuğu hareketsiz halde gören yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi ise sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen çocuğun abi ise gözaltına alındı. Ardından da tutuklandı. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. 41 yaşındaki Mustafa Boşnak, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında işe başlamıştı. İlk iş gününde yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bir çocuk babası işçinin cenazesi toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Y. tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önce 11 aylık bebeklerinin çalındığını iddia ettiler. Sonra anne bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildiğini öne sürdü. Daha sonra da anne ifadesini değiştirdi. Bu kez bebeğinin babası tarafından öldürüldüğünü iddia etti.
8: 11 aylık bebek ortadan kayboldu. Annesi önce para karşılığı başka birine verildiğini söyledi. Sonra ifadesini değiştirdi. Babasının bebeği öldürdüğünü öne sürdü. Büşra bebeğin kaybolmasında cinayet iddiası araştırılıyor. Olay Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşandı. 5 çocuğu olan balıkçı çifti Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu. Çadırda kalan Ayde'den anne Elif Balıkçı, yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Anne ilk ifadesinde eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon lira borcu nedeniyle bebeği ilçede veterinerlik yapan birine verdiğini söyledi.
20: Anne baba çok rahat, yani çocuğu kayıp bir aile gibi değiller yani. Yani bu çok şüpheli bir şey yani, kaybolma, yok efendim ayı götürdü bilmem ne, öyle bir şey yok yani.
8: Aralarında anne ve babanın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Anne Elif Balıkçı bu kez ifadesinde bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve üzerine toprak ve taş koymadan o şekilde bıraktı dedi. Eşinin baskısıyla ilk ifadesinde yalan beyan verdiğini anlattı. Olay gecesi eşinin bebeği çadırdan çıkarırken gördüğünü ifade etti. Ertesi günse arama yapılırken kızına ait kanlı elbiseler bulunduğunu, eşinin ağabeyinin de çocuğunu ayı kaçırıp yemiş dediğini söyledi. Elif Balıkçı eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Elif Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde arazide yer gösterme işlemi yapıldı. Büşra bebeği arama çalışmaları bu noktada yoğunlaştırıldı. Gözaltındaki 9 kişiden veteriner ve 2 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz denildi. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yayın yasağı getirdi.
0: İstanbul Ümraniye'de birbirine bitişik 3 gecekonduda yangın çıktı. Yangın sonrası evler kullanılamaz hale geldi. Yangın akşam saatlerinde Elmalıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın sonrası evlerden kısa sürede alevler yükseldi. Bir gecekonduda başlayan yangın diğer evlere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 gecekondu alevlere teslim olurken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkinse soruşturma başlatıldı. Bir yangın haberi de Bakırköy'den duyuldu. Kentsel dönüşüme giren ve boşaltılan bir binada yangın çıktı. Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye çalışanları merdiven yardımıyla alevlerin yükseldiği çatıya müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Dünyadan gelişmelerle devam edelim. Rusya, Ukrayna'da batılı heyetlerin kullandığı hatta tren vurdu. Saldırı eski İngiltere ve İsveç başbakanlarıyla eski CIA başkanını taşıyan tren hareket ettikten dakikalar sonra istasyondaki başka bir trene yapıldı. Hedefin eski İngiliz Başbakan Boris Johnson ve beraberindekilerin olma ihtimali yüksek.
1: Rusya, Ukrayna'da Polonya sınırına 2 kilometre uzaklıkta yolcu treni vurdu. Şahit dronuyla hedef alınan trenin lokomotifi isabet aldı. Saldırı sırasında Kiev'de bir konferansa katılan Avrupalı politikacılardan ve diplomatlardan oluşan heyet trenle ülkelerine dönüyordu. Heyette eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ve eski CIA Başkanı David Petraeus da vardı. Saldırı heyeti taşıyan tren istasyondan ayrıldıktan hemen sonra aynı istasyondaki başka bir trene yapıldı. Rusya'nın hedefinin diplomatları ve politikacıları taşıyan tren olduğu düşünülüyor. Diplomatik trenin planlanandan erken hareket ettiği belirtildi. Vurulan tren saldırıdan önce tahliye edildiği için ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcular drone'u fark eden yetkililerin trenden uzaklaşıp çalıların arasına saklanmalarını istediğini söyledi. Aralarında Ukraynalı pop şarkıcısı Olya Polyakova da vardı.
21: Polonya'ya giden trenimiz 3 kez tahliye edildi. 3. seferde bir tarlaya doğru koşarken şahit drone'u trene isabet etti. Sesini duyduk. Neyse ki uzaktaydık çünkü çok hızlı koşmuştuk. Yanımda küçük kızım vardı.
1: Hedef alınan demiryolu hattı savaşın başından bu yana batılı heyetleri Polonya'ya taşıyor. Rusya son haftalarda Ukrayna'nın batılı müttefikleriyle sınırını hedef almaya başladı. Tren saldırısından kısa süre önce bu kez Polonya sınırına 1 kilometre uzaklıkta bir kamyon vuruldu. Johnson X hesabından mesaj paylaştı. Putin'i Polonya sınırında hareketsiz duran bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmaya iten hangi çarpık mantık bilmiyorum. Kesin olarak söyleyebileceğim şu ki Ukraynalıların her gün maruz kaldığı türden gelişi güzel ve anlamsız bir saldırı diye yazdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha da Putin'in terörü doğrudan AB'nin ve NATO'nun kapısını çalıyor ifadesini kullandı.
0: Piyasalar yeni haftaya endişeli başladı. Petrol yükselirken borsa ve altınsa düşüyor. Küresel piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın çarşamba günü yapacağı faiz toplantısına çevrildi. Bankadan faiz artışı beklenmesi nedeniyle ons altın %1 geriledi, 4300 dolara indi. Gram altın fiyatı da 6730 liraya düştü. Brent petrolün varil fiyatı ise %3 artışla 107 dolara çıktı. Yükselişin ise iki nedeni var. Birinci neden Husilerin Babil Mendeb Boğazı'ndaki saldırılarını sürdürmesi, ikinci neden Körfez ülkelerinin Umman'da yapmayı planladıkları toplantının ertelenmesi. Öte yandan Borsa İstanbul'da satış baskısı var. BIST 100 endeksi öğle seansına doğru %2'ye yakın değer kaybıyla işlem görüyor. Türkiye'de gıda enflasyonunun temel nedenlerinden biri olarak üretici ile market fiyatları arasındaki uçurum gösteriliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin aylık fiyat araştırmaları, üretici ile market arasındaki fiyat farkının bazı ürünlerde 8 kata kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Üretici fiyat denetimlerinin sıklaştırılmasını istiyor.
8: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin her ay düzenli olarak yayınladığı fiyat araştırması, üretici ile market arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Birliğin Ağustos ayı için yayınladığı araştırmada limonda fiyat farkı %784, havuçta %380, elmada %377 olarak belirlendi. Bu oranlarla limon 8,5 kat, elma ve havuç 4,8 kat fazlaya satıldı.
2: Sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
8: Araştırmalar, Türkiye'de gıda fiyatlarının düşmemesinin en büyük sebeplerinden birinin tarladan markete fiyat makasının artması olduğunu gösteriyor. Aradaki makası artıran en önemli nedenlerden biri, hal komisyoncuların üretici adına gerçekleştirdikleri satışlardan aldıkları komisyon. Mevzuata göre bu komisyonun satış bedelinin %8'ini geçmemesi gerekiyor. Üreticiler bazı hallerde %15'e varan komisyon ve farklı adlar altında ek kesintiler yapıldığını öne sürüyor. Tüm bu kalemlere ek olarak ürün fiyatı, işleme, paketleme, nakliye, depolama, market işletme giderleri ve kar da eklendiğinde daha da yükseliyor.
0: Ankara'nın Haymana ilçesinde Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 105. yıl dönümü için etkinlikler düzenlendi.

0: Manav Belediye Başkanı Levent Koç, amaçlarının 7'den 70'e herkesi Haymana'ya çekebilmek olduğunu söyledi.
1: Ankara'ya bir katma değer katacak. Ülkemiz için önemli bir proje. Hitit Doğa Parkı'nın açılışını yaptık. İnşallah Kaplıca turizmine, çamur banyolarıyla, tarih turizmiyle, yazın Karagöl Mogan'a, kışın AVM'lere hapsolan Ankaralı'ya önemli bir cazibe merkezi kazandırmak. Bütün açılışlar da buna dönük açıkçası.
0: Etkinliklere AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.
2: Haymana'yı görmedin diyen hem tarihini hem bilhassa Sakarya Zaferi'ni çocuklarına, nesillerine, yeni nesillere aktarmak isteyen Haymana'yı herkesi bekliyoruz.
3: Yine başkentten bir haber. Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık bir fosil bulundu. Fosilin 66 milyon yıl önce Tetis denizi kıyısında yaşamış karından bacaklı bir salyangoza ait olduğu belirtiliyor. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce oluşmaya başlayan ve Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis denizinin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. 5000 yıllık Hatti ve Hitit kenti olduğu belirlenen Külhöyük'te ortaya çıkarılan fosilin binlerce yıl önce yerleşim sakinleri tarafından buraya taşınmış olabileceği düşünülüyor. Külhöyük'teki arkeolojik kazılar 2021'den bu yana yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgede daha önce de 4000 yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşıldığını hatırlattı. Külhöyük'ün geçmişini yeni bulgularla aydınlatmaya devam edeceğiz dedi. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin taraflar konferansı için hazırlıklar sürüyor. Zirvede master partner olarak yer alan Türk Telekom, küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi olarak organizasyonun teknoloji altyapısını uçtan uca üstlenecek. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin'i kabul etti.
4: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Bu kapsamda dev organizasyona yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyonda Türk Telekom'sa üst düzey sponsorluk kategorisi olan Master Partner olarak yer alacak. Küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi olarak organizasyonun teknoloji altyapısını uçtan uca üstlenecek. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin'i kabul etti. Görüşmede Bakan Kurum, zirvenin düzenleneceği alanda hazırlıklarını sürdüren Türk Telekom ekibiyle canlı görüşme gerçekleştirdi. Organizasyon alanındaki fiber internet, mobil iletişim ve dijital dönüşüm çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldı.
5: İklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığımızı tüm dünyaya duyuracağımız bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu anlamda oraya gelen misafirlerimizin 100 bin aşkın ziyaretçinin Türk Telekom kanalıyla doğru düzgün iletişimde bulunması gerçekten çok değerli.
4: Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, COP31'de yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Güçlü dijital altyapımızı ve teknolojik birikimimizi COP31'in hizmetine sunarak bu önemli organizasyonun dijital ve teknolojik omurgasını oluşturacağız dedi.
3: Ve bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
6: Devam ediyoruz. Reklamların ardından doğrudan siyasete. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyanın yeniden açılmasını konuşuyorduk ilk bölümde. Yani hani şunu sorayım Mete Çubukçu. Nereye doğru gidebilir sizce bu soruşturma? Başka faili meçhuller de var. Belki onlara da sıra gelecektir, değil mi?
7: Şimdi burada tabii adli tıptaki raporu, yani bu FETÖ 1 yapıldı, bir takım örnekler alındı. Orada yapılacak araştırma adli tıp uzmanları tarafından ölümün nasıl gerçekleştiğini en azından belli bir oranda, bilemiyorum tabii hani 10 küsur yıl geçtikten sonra nasıl şey yapıyorlar, bir işlem yapılıyor ama belli bir oranda ortaya çıkabiliyor. O önemli, o rapor sanırım herhalde bir 3-5 gün içinde, çünkü cumartesi günü yapıldı, evet kabir açıldı. 3-5 gün içinde bu çıkabilir. O çıktıktan sonra tabii ki o dönem eğer adli tıpta naaş muamele gördüyse oradaki sorumlular bir defa.
8: Tamam.
7: sorguya alındı.

0: yapmayacaklar. Demin söylediğim gibi yani o gece cezaevinde nöbetçi olan amir, o gece nöbetçi doktor var mıydı? Yani iki tane sağlık görevlisi sanırım onu şey yapanlar, oradan taşıyanlar şu anda tutuklanmış durumda. Bunların bu Kozinoğlu'nun vefatının ardından işte dosyaya ilk takipsizlik veren savcı, o zaten kaçmış durumda. Yani ihraç edilmiş ve şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Ve o dönem sorumluları. Yani kimse hakikaten öyledir. Yani şimdi böyle bir Silivri gibi ya da şimdi Marmara Cezaevi gibi yapılarda birçok kademe var. O kademelerin hepsi tek tek sorgulanması o dönem gerekiyor. O anlamda bilmiyorum kolluk mu, yani kim bu işte ilgiliyse oralara doğru gidecektir. Onun için bu adliyeden çıkacak karar biraz soruşturmanın yönünü belirleyecek gibime geliyor. Ama şöyle de bir şey var hakikaten. Bu tür davalarda, yani üzerinden uzun yıllar geçmiş olan davalarda, bu geçen hafta da biraz değindik. Bu yeni teknolojinin imkanlarıyla o dönem neler konuşulmuş, ne yorumlar yapılmış, hangi haberler çıkmış. Yani bunu kesinlikle kalp krizi diye yayınlayanlar ya da bir takım şüpheleri de sayfalara ya da televizyonlara taşıyanlar vesaire gibi, bütün bu bilgilerin, bunlar zor değil, toparlanıp oradan bir analiz çıkarmak. Yapılan yorumlar, koğuş arkadaşları kimdi, onlar neler söylüyorlar. Ben bu konuda daha çok başlangıçta olduğumuzu, çok taze olduğunu düşünüyorum. Ama şuraya geldiğimizde şimdi Kaşif Kozinoğlu Oda TV davasından getiriliyor ve o davadan tutuklanıyor. Ergenekon'un bağlantılı davası, yani Ergenekon işi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni devirmek, askeri şeyleri, yolları kullanarak silahlı terör örgütü o zaman olarak adlandırılıyor. Oda TV davası da bu yapıya medya desteği verdiği iddiasıyla Kaşif Kozinoğlu da Oda TV'ye bir takım belgeleri sızdırmakla itham ediliyor. Aslında bu net olarak ortaya çıkmış değil ama bir takım belgeler, atıyorum bu tür belgeler FETÖ tarafından Oda TV bilgisayarlarına sızdırılmış da olabiliyor. Olabilir. Çünkü burada eski isimler var. İşte Barış Pehlivan var, Terkoğlu var, Ahmet Şık var. Daha sonra bunlar çıktı ortaya. Bu kişilerin bilgisayarlarına dışarıdan virüs yoluyla sahte dokümanlar yükleniyor. Yani büyük bir ihtimalle bu yüklenenler arasında Kaşif Kozinoğlu'nu suçlayacak ya da o şüpheyi bırakacak bir takım donelerde yükleniyor olabilir. Yani böylesine çalışılmış, böylesine örgütlenilmiş ve inanılmaz bir şey o dönemde. Ve belki bu senaryoyu yazanlar da, bilemiyorum yani burada kimseye yani suçlayamayız, itham edemeyiz ama o dönemin havası, özgüveni zaten bir şey olmaz. Ve oralarda bir takım mesajlar amacıyla işte bahsettiğimiz bu sekansları buralara yüklemiş olabilirler. Ya da hakikaten dizinin belli bir yıldan sonrakine bölümlerine tekrar bakmak gerekiyor. Ama buraya takıldığımız zaman biraz işin tabii magazinine takılmış gibi oluyoruz. Dediğim gibi yani bu resmi soruşturmaların çok çok yönlü, FETÖ'cü ya da değil kimse, oradakiler yani sorumluların bir şekilde tekrardan dinlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu tabii hakikaten yani Adalet Bakanlığı'nın başlattığı bu önemli bence adım ya da işte kampanya diyelim, çok önemli olduğunu bize gösteriyor. Önemli olduğu kadar hakikaten ne kadar da zor olduğunu gösteriyor. Çünkü sayı hiç de azımsanacak kadar değil.
1: Faili meçhul sayısı.
0: Tabii ki hem adli vakalar hem siyasi vakalar hem de şüpheli vakalar. Hakikaten çok, yani hep bahsediyoruz yani Türk siyasi tarihi zaten bu tür vakalarla dolu. Yani bir süre sonra Güneydoğu belki gündeme gelecek. Orada da hani zamanında siyaset yapmış siyasetçiler, milletvekilleri ya da sıradan insanların birçok şeyi var. Fail meçhuller söz konusu. Cumartesi anneleriyle ilgili ta geriye doğru giden önemli bir adım ama meşakkatli bir adım. Onun için hakikaten burada kararlı olmak, sonuç alıcı adımlar atmak, vazgeçmemek, Uzman kadroları bu işin içine katmak, hakikaten ihtiyaç varsa her alanda. Çünkü hakikaten bunlar uzmanların işleri. Ha. Yani siyasi cinayette sıradan cinayeti ortaya çıkarmak ya da işte bu konuda çalışmak. Ama ben önemli bir dönüm noktası diye düşünüyorum. Çünkü ya burada bir nasıl diyeyim, hani yumağın bir ucunu, ipini çektiğimizde bence yavaş yavaş orada çözülmeler başlayacaktır. Ya birçok kanıt da aslında bugünkü teknolojiyle yeniden değerlendirilebilecek ve ortaya çıkabilecek nitelikte.
1: Yani ne bileyim işte, hani böyle benzer meseleler eğer bir cinayetse, yani tekrar söyleyeyim bu, veya faili meçhuller geçmişte üzerine gidildiğinde dirençlerle karşılaşılabiliyor. Hani mesele bazen başlanıyor, bitmiyor. Herhalde ciddi bir kararlılık da gerekiyor. O kararlılığı görüyor musunuz bu meselelere?
0: Bu da hemen takipsizlikte kapatılmış mesela bu dönem.
2: Geçen hafta da burada konuştuk. Şimdi bu davalar, bu tür faili meşhur olarak kalan işte ölümler, cinayetler ya da bir an önce kapatılan, yeniden açılan şüpheli dosyaların yeniden açılmasının bir aslında önemli bir nedeni var. O da şu, yani sonuçta devlet gerçekten FETÖ'den arındırılma yönünde çok önemli bir çaba ortaya kondu ve burada da bir başarıya ulaşıldı. Yani çünkü FETÖ döneminde şunun olduğunu artık bugünden geriye bakınca anlıyoruz. Devletin farklı kurumlarında öyle bir kendi sapkın amaçları için öyle bir ağ oluşturmuş ki, öyle bir network oluşturmuş ki, yani işte bir yerde bir hukuksuzluk yapıldığında onu kapatabilecek her türlü mekanizmayı kurduğu anlaşılıyor. Hatta işte 17-25 şeye baktığınızda, MİT tırları kumpasına baktığınızda, yani bir şekilde devleti kurumsal olarak tamamen çökertmeye yönelik olarak bir faaliyetin içerisinde olduğu anlaşılıyor. Yani aslında bugünden geriye yönelik her şeyi yeniden okumamız lazım. Yani MİT tırları belki o dönemde, yani iktidar muhalefet psikolojisi açısından farklı şekillerde tartışılmış olabilir. Ama bugünden geriye baktığınızda devleti özellikle ya da iktidarı uluslararası toplumdan tamamen izole etmeye, uluslararası alanda tartışılır hale getirmek için yapıldığı anlaşılıyor. Ya da 17-25'e baktığınızda gerçekten devletin hem yargı içinden hem emniyet içerisinden kurumsal kapasitesini çökertmeye yönelik olarak bir eylem olduğu anlaşılıyor. Ya da işte 15 Temmuz'a baktığınız zaman işte o güne kadar bir şekilde toplumu hazırlayarak, işte siyasi partilere kumpaslar kurarak, farklı yapılara kumpaslar kurarak bir şekilde toplumu bir yere kanalize ederek, belki iktidar karşıtlığını, toplumsal muhalefeti çeşitli olumsuzluklarla büyüterek bir yere gelindiği anlaşılıyor. Şimdi tekrar buradan geriye gittiğimizde gerçekten ben bu tür dosyaların bir tam olarak aydınlatılır aydınlatılmaz, o yargının konusu, devletin konusu, ama aydınlatmaya yönelik olarak, en azından bu şüpheleri gidermeye yönelik olarak birçok şeyin açığa çıkması bile bence bundan sonrası açısından önemlidir. Yani bu davaları konuşurken bu yönünü hep vurgulamak gerekir. İkincisi şu, eğer devletin içerisinde bir hukuksuzluk yapıyorsanız ya da işte özgüveniniz çok yüksekse, FETÖ'nün o dönemde yaptığı gibi, bunun sonradan bir şekilde, yani arada ya ne olacak dememek gerekiyor. Bir şekilde eğer bir hukuksuzluk varsa bu tür cinayetlerde vesaire, açığa çıkacağını da yani bunu yapanlar,
1: böyle bir şey yapmaya niyetlenenlere de bir
2: bence
1: önemli bir mesaj.
2: Tabii burada işte yıllardır FETÖ'yü konuşuyoruz. Yani FETÖ'yü konuştuğumuzda ve FETÖ'nün yöntemlerini, mesela işte devletin kurumlarına sızma ya da başarılı olan herhangi bir kuruma, işte cemaatlerden tut medyaya kadar, başarılı olan bir yere sızarak kendi amaçları için bunu nasıl kullandığını biliyoruz. İşte Kurtlar Vadisi'ni konuşuyoruz, diziyi, işte fenomen bir dizi, başarılı, ama belirli bir süreçten sonra büyük ihtimal FETÖ'nün radarına girdi ve bunun üzerinden de kendi yine sapkın amaçlarını farklı şekillerde, bilmiyoruz. Yani bu tür şeyler, olağan şüpheli olarak hedef şaşırtma vesaire, bunların hepsini dikkate aldığımızda bunları da konuşmamız lazım. Ve en nihayetinde de Yani bu davaların bir şekilde yani faili meçhul kalan uzak dönem ya da yakın dönemdeki dosyaların yeniden açılması, yeniden tartışılması, az önce Mete Bey söyledi. Teknoloji her alanda gelişti. Yani o dönemi yeniden ele alırken bir taraftan işte Fethi Kabir yaptığınızda oradaki incelemelerin de bugünkü teknolojik ve gelişmelerle çok daha kolay bir şekilde belirli şeyleri bulmanızın mümkün olduğunu en azından uzmanları dinlediğimizde söylüyorlar. Ya da bugün birçok şey açığa çıktığına göre medya üzerinden geçmişe yönelik olarak yeniden o dönemin arkeolojisini yaptığımızda, yani bilgi arkeolojisi, haberin arkeolojisi, o dönemdeki tartışmaların, eylemlerin vesaire, yani birçok belki farklı amaçlar için dizayn edilmiş şeyleri de bugün yeniden konuşmamız lazım ve bugüne yönelik yansımalarını da ele almamız lazım. Yani FETÖ belki Türkiye'deki toplumsal muhalefetle iktidar arasındaki bir konuyu kendi sapkın amaçları için kullanarak, sureti haktan da görünerek çoğu zaman nasıl devlete, millete zarar verecek hale getirdiğini bugün çok daha iyi görüyoruz. Bu meseleleri tartışırken de bence sürekli bugüne de yakın döneme de atıflar yaparak meseleyi böyle analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Var mı hocam bu konuda eklemek istediğiniz bir şey?
3: Konuşabilirim.
1: Buyurun. Yani şimdi önemli faili meçhulleri konuştuk. Üzerine gidilmesi ne açıdan önemli bu işlerin sizce? Yani neleri değiştirebilir?
3: Devlet adına adam öldürmenin mümkün olmadığı, kabul edilebilir bulunmadığı bir zihniyete kavuşmamız, ilerlememiz gerekiyor. Bunun tek örneği Kaşif Kozinoğlu değil. Yani öldü mü öldürüldü mü bilmiyoruz. Ben onu tanıyanlarla birkaç kere konuştum. Eski öğrencilerimden var. Onunla çalışmış olan. Öldürülmüş müdür diye. Olabilir dediler ama aynı zamanda çok pro içiyordu hocam. Kalp krizi de gerçekten geçirmiş olabilir. O ihtimali de bir tarafta tutmak gerekiyor diye söylediler. Ama kalp krizi geçirmiş olsa bile, evet yani sağlığına dikkat etmediği, sigara içtiği, pro içtiği, her neyse tekelü tütün kullandığı için böyle bir şey olmuş olabilir ama bunu tetikleyen şey de onun hapse atılması.
1: Tabii ki.
3: Ve haksız bir şekilde atılması, orada yaşadığı yoğun stres ve bunun sonucunda geçirdiği kalp krizi olabilir. Yani her halükarda...
2: Burada bir şüphe var hocam. Öyle de olsa
3: her doğal bir ölüm
2: bir şekilde
3: değil yani.
2: Üzerine gidilmesi gerekiyor.
0: Doğru ki.
2: Evet.
0: Muameleler ya da işte orada işte birçok iddialar var efendim.
2: Yani bu iddialar aydınlatılması gerekiyor.
0: Acil durum işte butonunun olduğu, o butona basıldığı, efendim o sesin
2: yolda ambulansın durdurulduğu 10 dakika
0: gibi yani birçok evet. iddia var.
2: Yani bu iddiaların en azından aydınlatılması gerekiyor.
3: Hepsinin aydınlatılması lazım ama bununla kalmamak lazım. Bir adım daha geriye gidelim. Bu bizim eğer konuşacaksak siyasi cinayetlerden ilk siyasi cinayetimiz değil. Aydınlanmayan ilk siyasi cinayetimiz de değil. Yani Uğur Mumcu var, Bahriye Uçok var değil mi?
0: Tabii.
3: Pek çok aydınımız, işte önde gelen vatandaşımız, siyasetçimiz faili meçhule kurban gittiler. Ve bunlarla ilgili bazen devlet büyüklerimiz işte duvardan bir tuğlayı çekersek yıkılır hepsi, devlet yıkılmasın diye bunun çok üstüne gitmiyoruz gibi açıklamalarda bulundular. Şimdi görüyoruz ki hükümetimiz bunun üzerine gidiyor.
2: Gitsin. Belki o dönemde gidilseydi ondan sonrakiler
3: olmazdı.
2: Olmayabilirdi.
3: Olmazdı.
2: Evet.
3: Bundan sonra gidilmesi lazım. Devlet adına yargılamadan... işte yasal süreçlerden geçirmeden devletin bekası için adam öldürülmez. Bu ancak savaş zamanlarında yani Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi gibi dönemlerde düşmana uygulayabileceğimiz bir muamele. Çerkez Ethem isyancıları yargılamadan öldürmeye başladığı zaman İsmet Paşa'nın ettiği bir laf vardır. En azından bir mahkeme kur. Heyeti merkezi adına yargılandınız deyip idam edilmeden önce kararı oku, ifadeleri al. Astıktan sonra da bir yafta yapıştır. Bilsinler ki bu kişi devlet tarafından yargılanıp öldürülmüştür. Biz eşkıya değiliz, devletiz der. Yani bunu devleti yönetenlere bir zamanlar hatırlatmak gerekiyor idi. Belki şimdi de bunu devlet adına bazı işleri yapmış olan insanları tespit edip, ifşa edip, yine bir Ergenekon süreci gibi olmasın da, ama bu geçmişle hesaplaşmak bizim demokrasimiz açısından önemli. Bu işlerin bir daha yapılamaz olması için önemli. Ve FETÖ hareketi var mı bir iki dakikamda?
1: Var hocam.
3: Yani bir memlekette iki türlü ele geçirirsiniz idareyi. Gramsci'ye göre. Gramsci anlatmayacağım ama birazcık bahsedeyim. Bir tanesi silahlı darbe yaparak. Silahlı darbe nasıl yaparsınız? İşte gidersiniz, radyo evini basarsınız, silahlı kuvvetler el koymuştur dersiniz ve meşru hükümete son verirsiniz. Ve bunun adına kimileri yani yapılanlar darbe der, yapanlar devrim der. Ama bu iktidarı silah yoluyla ele geçirme yöntemidir. Bu demokrasilerde çok mümkün değil der Gramsci. Mesela İngiltere'de silahlı darbe yapılır mı? Neyi ele geçireceksin? Geçireceğin bir yer yok. Geçirsen bile kimse kale almaz seni. O zaman nasıl iktidarı ele geçirebilirsin? Televizyonları ele geçirerek, gazeteleri ele geçirerek, üniversiteleri ele geçirerek. Yani bunları nasıl ele geçirirsin? Buradaki insanları önce tasfiye edersin. Gazetecileri terörist diye tutuklarsın. Hocaları terörist diye tutuklarsın. Ya da etiketlersin. Herkes Ergenekoncu olmuştu bir dönem. Ondan sonra işte televizyoncuları bunu yaparsın. Ve halka da dönüp ne hikayesi anlatırsın? Bakın bunlar gizli bir örgütün üyesi. Bunlar devleti yönetiyorlardı. Konsey kararı veriyordu ve halkımız da sağcısıyla, solcusuyla, İslamcısıyla, liberaliyle, bir ölçüde ulusalcısıyla, ya galiba yanlış bir şeyler olmuş memlekette deme kıvamına getirtilmişti bu araçlarla. Bu dizi de senaristler biliyordur, bilmiyordur. Farkındadırlar, değildirler, emin değilim. Ama bu dizi belli bir dönem bu işin en önemli araçlarından bir tanesi oldu. Pek çok televizyon kanalıyla birlikte, pek çok üniversite hocasıyla birlikte. Çünkü sizin kalkmanız lazım, bizim oturmamız lazım denerek. Öyle tasfiyeler ve yer değiştirmeler söz konusu oldu. O döneme yakından hakikaten bakmak lazım ki bu bir daha yapılmasın. Bu bir demokraside yapılabilecek en kalıcı darbe yöntemidir. Hı hı. Silahla geleni göndermek mümkün ki en sonunda o hatayı yaptılar. Sarkastik bir şekilde, alaycı bir şekilde söylüyorum. İyi ki yaptılar. Eğer sinsice böyle devam etselerdi başımız büyük beladaydı.
1: Yine de öyle demeyelim hocam.
3: Evet. Öyle yaptılar ki bunlardan kurtulmak mümkün oldu. Yoksa görünür hale gelmeyeceklerdi. Bunların ne tür bir bela, ne tür bir tehdit olduğunu anlamamız çok güç olacaktı. Sinsice devlet kurumlarını ele geçirip, insanları Ergenekoncu diye tasfiye edip, halkı da buna ikna edip aslında bir paralel hükümet demiştik o dönemde. Paralel bir iktidar kurmuşlardı. Evet. Ve gidici gibi de değillerdi.
0: Varsa bir iki var, dakika. Var. Şimdi biraz akademik şeye girecek ama Chomsky geçenlerde vefat etti. Onun en önemli tezi Rıza'nın imalatı diye bütün dünyada bilinir. Yani bir Rıza'yı imal edip kabul ettirecekseniz onun yöntemleri vardır. Burada medya vardır, sanat dünyası vardır, sinema vardır, televizyon vardır vesaire kitaplar vardır. Bir şekilde yani güç kullanmadan, şiddete başvurmadan insanlara bir şeye inandırmak. Yani ne kadar yapanın ne kadar haklı olduğunu. Şimdi burada böyle bir şey var zaten. Yani bu Rıza'yı imal etmek ve insanlara daha yumuşak bir şekilde iletmek ve kabul ettirmek. Ya bu her yer, Amerika'da var, İngiltere, şu anda bütün dünyada yani iktidarların çok ciddi olarak kullandığı, yani varsayalım benim hani en mesela derslerde falan verdiğim örnek, Irak'ın işgali öncesi Amerika'nın bu kimyasal silah
1: vardı.
0: Yalanını Colin Powell'ın çıkarak böyle işte 3D'li görüntülerle vesairelerle nerelerde gömülü olduğu harita üzerinde miktarlarıyla anlattığı, Birleşmiş Milletler'de miydi, dışişlerinde miydi tam hatırlamıyorum. Böyle büyük bir şeyle, konferansla.
3: Uyduruk bir akademisyenin uyduruk bir makalesine dayanarak.
0: Ama bir şekilde yani bir noktadan sonra Amerikan halkını ya da işte Batı kamuoyunu, evet ya burada bir kimyasal silah var. Bu dünya için bir tehdittir. Dolayısıyla biz buraya müdahale etmek durumundayız. Onların zihinlerine bir şekilde nakşediyor. Başka örnekleri de bunların söz konusudur. Onun için bu şey Chomsky'nin Rıza'nın imalatı tezi ya da kavramsallaştırması çok çok önemlidir. O daha çok Amerikan siyaseti üzerine bunu kurmuştur ama hani bugünkü konuya da biraz oturuyor diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi yani bu tabii ki süreç devam ediyor. Anlaşılan o ki soruşturma derinleşecek. Bugün verilecek ifade de herhalde o ifade hayli önemli. Çünkü o ifadede bizi birileri bunları söyledi, biz bilmiyorduk da diyebilirler. Herhalde yani ne çıkacak şimdi o ifade, çok merak
2: ne dediğini ya da yani işin belki de işte bilmeden ya da bilerek o dönemde bu süreçlerde kimin etkili olduğuna dair bir ipucu ortaya çıkarsa oradan yargı zaten devam eder diye düşünüyoruz.
1: Yani orada da çünkü evet, nereye varır? Hani oradan da o kişiler artık burada mıdır? Gitmişler midir?
0: Yani tabii orada... şimdi sinemada, sanat dünyasında, edebiyatta kurgu çok önemlidir. Hayal dünyası çok evet, önemlidir. Onun için hakikaten ya sırf bu konuyla ilgili söylemiyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü öbür türlü olduğu zaman yani insanların hani düşüncesine ve o kapasitesini bir şekilde sınırlamanız gerekir. Sanatçı, senarist gibi hakikaten yaratıcılık isteyen, bu zaman zaman iyi de olabilir, zaman zaman kötü de olabilir ama daha farklı düşünür, daha farklı bir takım nasıl söyleyeyim hikayeler yaratmaya çalışır ki ya ilgi çeksin, izlensin ve devamı şey yapsın, evet, gelsin diye. Ha bu böyle midir? Bilemiyorum. Bazen üst üste oturur. Kimine komplo deriz. Ya bak aslında biliyorlardı vesairedi. Demin çizgi film hani neydi? Simpsonlar. Mesela Simpsonlar yıllar sonra bu Trump'la ilgili ya bunlar her şeyi biliyorlarmış falan diye.
3: Sadece
0: ya,
3: Trump değil yani kahin gibi muamele gördü Simpsonların senaristleri.
1: Evet. Bu dizinin mesela verdiği çok önemli zararlardan bir tanesi de bence ki evet 2000'li yıllarda başladı, sonra yeni parçaları çekildi. Tekrarları çok fazla yayınlandı. Ya yani bugün 18 yaşında olan, 15 yaşında olan gençler de bu diziyi birçoğu seyretti. Ve işte bugün biz yok Daltonlar diyoruz, yok başka başka garip garip suç örgütleri. Şöyle bir anlatı vardı bu dizinin bu, ilk başından itibaren. Mafyatik ilişkilere bulaştığınızda, işte suç ilişkilerine bulaştığınızda, burada da bir tırnak içinde başarılı olursanız devletin radarına girersiniz, devlet adına ondan sonra çalışmaya başlarsınız gibi garip bir anlatısı da vardı. Büyük zarar verdi bu da.
3: Tabii.
0: Ama dediğim gibi yani sonuçta hani sanatçıların, senaristlerin hayal dünyası daha farklı şey yapar, çalışır. Gerçek hayatta esinlenirler. Hatta bazılarına filmlerde şey denir biliyorsunuz, gerçek hayattan esinlenilmiştir ama bir takım karakterler
2: değiştirilmiştir
0: vesaire denir. Onun için işte savcılıktaki ifadelere bakmak ve daha sonraki soruşturmaya bakmak gerekiyor. Neler söylendi hakikaten ben de merak ediyorum.
1: Evet.
0: Ama burada benim dikkatimi çeken yani özellikle ölümünden sonra onun işte 2-3 hafta sonra konu edilmesi benzer bir şekilde o biraz tuhaf. Bilemiyorum. Yani orada bir hayal dünyası yok çünkü gerçek.

0: İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Marmara'da rüzgarlı ve serin bir hava var. Bursa 26, Edirne 28 derece. İç Anadolu'da yağmur az noktada görülüyor. Ankara 26, Kayseri 29 derece. Perşembe bölgede yağış bekleniyor. Ege serinliyor, İzmir 30 dereceye iniyor. Muğla 31, Bodrum 32 derece. Akdeniz'de nem yüksek, iç kesimlerde kısa süre yağış görülecek. Antalya 34, Adana 33 derece. Karadeniz'de yağış orta kuvvetli ve kısa süre görülecek. Çarşamba ve cuma günleri arasında ise şiddetlenecek. Sıcaklık bölgede 23-25 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Diyarbakır 35 derece.
1: Hava durumu. Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
2: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak bulunur. Karayiplerdeki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
1: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
3: Burası NTV Radyo.

0: Mutlu günler, saat 5 oldu, gelişmeleri aktarıyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 gün süren Suriye temaslarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yapacağı ziyarete ilişkin ayrıntıların görüşüldüğünü belirtti. Fidan ziyareti sırasında çok sayıda tarihi yapıya da gitti. Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'nda son duruma ilişkin telefon trafiğini de sürdürdü.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretini tamamladı. Bakan Fidan, Şam ziyaretine ilişkin açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti de ele aldıklarını aktardı. Dışişleri Bakanı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Attab'la ziyaretini hatırlattı. Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik dedi. Fidan, Suriye ziyaretinin son gününde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi. Sonraki durağı ise Muhittin İbnül Arabi Camii ve Türbesi oldu. Dışişleri Bakanı'nın ziyaret ettiği noktalar arasında Selahattin Eyyubi Türbesi, Süleymaniye Külliyesi ve Emevi Camisi de yer aldı. Fidan, ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin diplomasi trafiğini de sürdürdü. Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgede yaşanan son saldırılar değerlendirildi. Devam etmekte olan müzakere süreçleri ele alındı.
0: Hem Babülmendeb hem de Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar büyüyor. Husiler, Mokan'ın ardından Aden'e doğru ilerleyerek Babülmendeb'in kontrolünü ele geçirmek üzere. Suudi Arabistan ise Husilere karşı hareketini sürdürüyor. Ülkenin Cizan, Musayit, Abha ve Taif kentlerinde çok sayıda patlama meydana geldi. İran ve Yemen'deki gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
2: Başkent Sana yönetimine bağlı Husi güçleri balistik füzeler ve insansız hava araçları ile bir taraftan Marib çevresi ve Aden bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken öte taraftan da Suudi Arabistan'ın daha derinliklerine doğru enerji merkezlerine, petrol rafinelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Karşılığında ise Suudi Arabistan'ın başta Mokka olmak üzere başkent Sana'ya yönelik ve daha da kuzeye Sada vilayetine yönelik hava saldırıları yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde 48 saatlik süre içerisinde toplamda 129 hava saldırısı gerçekleşmişti. Yahya Sari, başkent Sana yönetimine bağlı silahlı kuvvetlerin sözcüsü, yani Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü, son 24 saat içerisinde Suudi Arabistan'ın Taif üstünden kalkan savaş uçaklarıyla toplamda 54 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu ve yeni bir bilgi de paylaştı. İki savaş uçağını yerli üretim olduğunu iddia ettiği hava savunma sistemleriyle geri püskürttüklerini duyurdu Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü Yahya Sari yaptığı açıklamada ve bir taraftan da ekledi. Bu hava saldırıları cezasız kalmayacak ifadesini kullandı ve o bu açıklamayı yaparken Suudi Arabistan'ın Nijran kentindeki petrol rafinelerine yönelik de füzeli saldırılar bir taraftan da gerçekleşiyordu. Gün içerisinde Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı bir kez daha hedef alındı. Geçtiğimiz günlerde 6 noktaya yönelik saldırı gerçekleşmiş ve söz konusu petrol hattı geçici olarak askıya alınmıştı. Ancak bu hatta yönelik saldırıların da sürdüğünü görüyoruz. Bir petrol boru pompalama istasyonu son saldırılarda hedef oldu. Bu Suudi Arabistan için son derece endişe verici bir durum. Çünkü hemen doğusunda Hürmüz Boğazı üzerinde İran baskısı var. Ve arka bahçesi olarak gördüğü Yemen'de ise Husilerin Mokka'yı da ele geçirmesiyle birlikte artık Babülmendeb Boğazı da bir baskı unsuru olarak Suudi Arabistan'ın karşısında duruyor ve bugünkü toplantı da söylediğim gibi ertelenmişti.

0: Hürmüz ve Babülmendeb boğazlarıyla Aden Körfezi'nde yaşanan gelişmeler dünya petrol arzını etkiliyor. Peki çatışmalar ve bölgesel gerilim nasıl ilerleyecek? Etkileri ne olacak? Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu NTV yayınında değerlendirdi.
1: İran Savaşı'ndan önceki duruma bakarsak İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı tamamıyla ilgili bir iddiada bulunuyordu. Yani burası bizden başka buranın egemenliği hakkında karar verecek kimse yok diyordu. Şimdi Umman dahil oldu. Fakat Umman'ın dahil olmasıyla birlikte süreç yeni başladı diyebiliriz. Burada bir takım gelgitler olacaktır. Yani bu işin inşa edilme sürecindeyiz daha. Bu inşa edilme süreci hem uluslararası bütün aktörlerin ki işte dünya petrolünün %20'sinin çıktığı bir alandan bahsettiğimize göre yani burası herkesi de ilgilendiriyor dememiz gerekiyor. Ama diğer taraftan 7 tane ülke var yani Körfez'de. O ülkelerin de buradaki durumlarını Umman acaba ne kadar dokümanların içerisine yazacak, koyacak bunlarla ilgili hususlar diğerlerinin buraya odaklanmasına sebep oluyor. En başta da tabii Suudi Arabistan. Yani şimdi mesela Birleşik Arap Emirlikleri kendine göre Aden Körfezi'ne çıkışı var. Yani bunu baktığımızda görebiliyoruz. Fakat Suudi Arabistan'ın Körfez'deki ana aktör olarak buradan çıkışında söz sahibi olması gereken noktalar var mı? Eğer varsa ne kadar etkiler? İşte burada meydana gelen tartışma içerisinde biz biraz duralım, inceleyelim, bakalım diye bir soluklanma diyebiliriz. Hani bu toplantıdan bir şekilde çekilmek veyahut da işte geciktirmek babından olan kısmını. Evet, ama şimdi tabii Suudi Arabistan'ın diğer tarafta Kızıldeniz'deki hadisesi hem oradan da bir nefes alma yolu açarak Yanbu'dan çıkış sağlamaya çalışıyor idi. O boru hattı da tabii, ama şunu da işaret etmem gerekiyor. Boru hatları tehlikeli yerlerdir. Yani boru hatlarına çok güvenilmez. Esasında her şekilde sabotaja da açıktır burası. Hani uzaktan atışla belki tahrip etmek mümkündür diyebiliriz, ama baktığınızda işte böyle bir çöl arazisi üzerinde daha belirgin görülebilen bir hat üzerinde bunu inşa etmişler. Yemen'deki şöyle, yani esas boru hattının çalıştığı eksen daha ülkenin doğusuna doğru olan, yani ara hat içerisinde. Burada hem merkezi yönetim hem de güneydekiler, ama güneydekileri biraz daha şu anda pasif durumda diye temsil edecek olursak, yani merkez konumunda hükümet güçleri veya Birleşmiş Milletler'in destek verdiği kesim bu petrol hattıyla Kızıldeniz'e çıkış sağlıyor idi. Şimdi burayı engelledikleri takdirde sadece çıkışı güneye, Aden'e kaydırmaları gerekiyor. Böylelikle esas çıkış noktası olan Kızıldeniz'e çıkışı Husiler keserek aslında merkezi yönetimin can damarını, yani ekonomik olarak buradan fazlasıyla gelir elde ediyorlardı. Onları baskılama şekli olarak gerçekleşti. Dolayısıyla şimdi bu bir hani kendi aralarındaki güç mücadelesinin yansıması. Peki Yemen'deki petrol ne kadar önemli? Gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık çeyreğini bu bölgeden alıyor. Dolayısıyla petrol çıkışı onların ekonomiler açısından önemli. Burada şimdi Husiler burayı köreltmiş durumda diyelim, ama diğer taraftan zaten adalar bölgesine de çıkmaları bu burada ticareti de kendi ellerine geçirmiş oluyorlar ki bu genel olarak baktığımızda Yemen'in ekonomik portföyünü bir şekilde baskılayan bir sistem.
0: Yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı da yeni güvenlik önlemleriyle başladı. İlk gün trafik yoğunluğu oluşmaması için çeşitli tedbirler alındı.
2: Heyecanlı hissediyorum. Okulu özledin mi peki?
3: Evet. Bugün okulun ilk günü, erken kalktım. Çok heyecanlıyım. Üçüncü sınıfa geçtim.
4: Ders zili çaldı. Sınıflar, okul bahçeleri bir kez daha çocuk sesleriyle yankılandı. İstanbul'da da yeni eğitim öğretim sezonunun heyecanı yaşandı.
2: En çok neyi özledin?
5: Arkadaşım ve öğretmenime.
2: Yaz tatilinde neler yaptın?
5: Kitap okudum, ödevleri yaptım öğretmenim verdi. Bu kadar. Çok bir de dışarı falan gezdik.
6: Özledim. Gerçekten de özledim yani. Ve de heyecanlıyım da.
4: Anne babalar da bu heyecana ortak oldu.
2: Sizden ayrılması zor oldu mu?
7: Evet, biraz zorlandık. Çünkü bana çok bağlıydı ama o süreçte öğretmenimizin de yardımları inşallah kısa bir sürede atlatacağız diye umut ediyorum bu sürece.
8: Onlar için 7-24 yaz kış her zaman buralardayız anne baba olarak. Şu anda da ilk heyecanlı ilk okul günü, biz de aynı heyecanı ortak olmaya çalışıyoruz.
4: Bu yıl farklı yenilikler var. Daha kalabalık okullarda güvenliği artırmak amacıyla turnike sistemine geçildi. Mobil okul timleri de görev başında.
2: Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Bu önlemlerden biri de mobil okul timi. Bu tim jandarma ve polis ekiplerinden oluşuyor ve yıl boyunca okul çevresinde görev yapacaklar. Gerekli gördükleri yerlerde de dedektörle birlikte kontrol sağlayacaklar. Tabii ki tek önlem bu değil. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemde öğrenci kartını okuttuğu an giriş yaptığı ve çıkış yaptığı saat velilere mesaj olarak gönderilebilecek.
9: Bence çok daha güvenli oldu diğerine göre. Kendimiz alıyorduk. Şu an bilgi de alıyoruz.
10: Kollarında saatler var. Saatleri takıyoruz girişte ve çıkışta. Görüntülü olarak okula girdiği saat bize geliyor.
4: Kantinlerdeki hijyen koşulları da kontrol edildi. Başkentte de 126 okul ve çevresinde polis ekipleri denetimdeydi.
11: Ankara'da emniyet güçleri sabahın erken saatlerinde okul önlerindeki yerlerini aldı. Hem yoldan geçen araçlar denetlendi, hem de okul civarında yer alan mekanlarda kontroller yapıldı.
4: Öte yandan okul bahçelerinde ilk defa güvenlik görevlileri mesaiye başladı. 81 ilde toplam 31 bin bahçe görevlisi okul yönetimleriyle koordineli olarak çalışacak. Ayrıca öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Binlerce servis aracının yeniden trafiğe çıkmasıyla yollardaki durum da merak ediliyordu. Tedbir olarak İstanbul'da ilk ders zili saat 10'da çaldı. Ek seferlerin de etkisiyle yoğunluk sabah saatlerinde %50'lerde kaldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşti. İçeriğine ilişkinse herhangi bir açıklama yapılmadı. Görüşmeye ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ülkenin gündemine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kabulleri dolayısıyla kendisi ve partisi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılışını Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde yaptı. Konuşmasında PISA sonuçlarına değindi, Türkiye'nin başarı grafiğinin yükseldiğini hatırlattı. Bu başarıyı küçümseyenleri hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz dedi. Öğrencilere sosyal medyaya bakıp ümitsizliğe kapılmayın, ülkenize güvenin diye de seslendi.
12: Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
13: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışında Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ndeki kürsüdeydi. PISA sonuçlarına değindi, başarıyı küçümsüyorlar dedi.
12: Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
13: Cumhurbaşkanı eğitime her zaman özel önem verdiklerini, en büyük bütçeyi eğitime ayırdıklarını anlattı. Ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
12: Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.
13: Törende renkli anlar da yaşandı. Erdoğan konuşma öncesinde çocuklarla Çay Elinden Öteye türküsünü söyledi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan programın ardından Öğretmenler Odası'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koroyla AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın seslendirdiği şarkıları dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın minik öğrencilerle birlikte seslendirilen şarkılara eşlik etmesi dikkat çekti.
1: Artık ne yandan eserse.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle sohbet ettikten sonra fotoğraf da çektirdi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bir öğün yemek yalnızca bir sosyal yardım kalemi değildir. Çocuğun derse odaklanabilmesinin, öğrenebilmesinin ve eşit şartlarda yarışabilmesinin ön koşuludur diye konuştu. Kılıçdaroğlu, milli eğitimin partiler üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini de söyledi. Devletin en temel görevinin çocukların sağlıklı, güvenli ve onurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Bu bir lütuf değildir, bir anayasal yükümlülüktür diye de ekledi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, mutlak butlan kararına ilişkin Yargıtay'a yaptıkları temiz başvurusunu geri çektiklerini açıkladı. Amaç, kararın kesinleşmesini sağlayarak kurultay takvimini hızla işletmek. CHP sözcüsü Müslim Sarı, temize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Temiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilerek alınan bu karar doğrultusunda CHP adına yapılmış temiz başvurusundan feragat edilmiştir açıklamasını da yaptı. Sarı, kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar iki dalga operasyon düzenlendi ve dört de şüpheli tutuklandı. O isimlerden biri gazeteci Selahattin Günday. Günday, Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişinin tutuklanmasına karar verildi. O isimlerden biri gazeteci Selahattin Günday. Günday, Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT Başmüşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor.
4: Selahattin Günday, MİT Kanunu'nun da 2014 senesinde yapılmış olan bir değişiklikle suçlanıyor ve tutuklanmasını gerekçe oluşturan kanun maddesi de bu. Ancak Kaşif Kozinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne geldiği tarih Mart 2011. Bir başka ifadeyle henüz daha yasa değişikliği yapılmamış ve bu görüntülerin alınması, bu görüntülerin yayınlanması da o tarihte suç değil.
3: Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz'e göre soruşturmada zaman aşımı da var.
4: Bu suç tipinde 15 yıllık zaman aşımı söz konusu ve zaman aşımı süresi de Mart 2026'da dolmuş vaziyette. O yüzden Mart 2026'da zaman aşımına uğramış olan bir eylemden dolayı, bir fiilden dolayı, bir gazetecilik faaliyetinden dolayı Eylül 2026'da bir soruşturma yürütemezsiniz. Bir tutuklama tedbirini ise asla yapamazsınız, hükmedemezsiniz.
3: Ersöz, müvekkiliyle ilgili tutukluluk kararına itiraz edeceklerini belirtti.
2: 2008-2010 yılları arasında yürütülen Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zaman aşımı gerekçesiyle verdiği karar soruşturmanın açılmasına yer olmadığına yönelikti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi de zaman aşımı hükmünü kaldırdı. Zanlıların hukuka aykırı dinleme yaptıkları, sahte delil oluşturdukları ve haksız tutuklamalar gerçekleştirdikleri öne sürülüyor. Bu süreçte FETÖ'den talimat aldıkları iddia ediliyor. İstanbul Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatından biri olabileceği değerlendiriliyor. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı noktanın 3 mil güneyinde bir erkek cesedi buldu. Uzun süredir suda olduğu belirlenen ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra Silivri'nin 18 mil açığında 13 kişilik mürettebatıyla birlikte batmıştı. Gemi enkazına ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Kene bir can daha aldı. Çorum'da kene ısırması sonucu rahatsızlanan bir kadın 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. 64 yaşındaki Zeliha Polat, Alaca ilçesine bağlı Akçiçek köyünde yaşıyordu. 3 gün önce kadını kene ısırdı. Rahatsızlanınca da yakınları hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi gördü ancak kurtarılamadı. Zeliha Polat köy mezarlığında toprağa verildi. İstanbul bir sürücü gözü gibi baktı, klasik otomobili valeye verdi. Saniyeler sonra ise kaza haberi geldi. İddiaya göre geçen yıl yaşanan kaza sonrası vale firması klasik araçtaki hasarı karşılayacağının sözünü verdi. Ancak bu söz tutulmadı. Klasik otomobilin sahibi ise çözümü dava açmakta buldu.
5: Yaklaşık bir 850 bin lira civarında bir masraf oluşmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla biz de tabii ki haklı olarak zararımızın tazmin edilmesini, verilen sözün de yerine getirilmesini istiyoruz.
6: Kaza 2025 yılının Mayıs ayında İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir restoranın önünde yaşanmıştı. Ahmet Akın üstü açık klasik otomobilinin anahtarlarını valeye teslim etmişti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden vale park halindeki başka bir otomobile çarpmıştı.
5: Bir yetkili arkadaş geldi, dedi ki hocam ben dedi işin arkasındayım, siz endişe etmeyin, bütün masraflarını karşılayacağız diye bizi rahatlattılar. Hem maddi hem manevi güvenceyi alarak sonra ayrıldık ve çekiciyle araç tamir yerhaneye götürüldü.
7: 1,5 yıl boyunca 65 model arabanın parçaları tek tek arandı, bulundu ve tamir edildi. Böylelikle de bu güzel kırmızı araç da eski görünümüne kavuştu. Ancak masraflara gelince epey tuzlu çünkü 850 bin lira tuttu.
6: İddiaya göre vale firması araçta oluşan hasarın sadece 250 bin lirasını ödedi. Aracın sahibi vale firmasıyla anlaşamayınca hukuki süreci başlattı.
2: İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek. Peki hangi şartlar aranıyor ve konutlar hangi ilçelerde olacak? Örnek daireler nasıl? Detaylar haberimizde.
8: Kiralar bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. İlk etapta 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları başladı.
9: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
8: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 ila 18 bin lira arasında değişiyor.
7: Konutların kiraya verileceği noktalardan biri de Ataşehir. Bizler de şu anda örnek bir dairenin içerisindeyiz. Net 98 metrekare olan bu daire 3 oda 1 salondan oluşuyor. Kirası ise 15 bin liradan başlayacak.
8: Ataşehir'in yanı sıra Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de daireler kiraya verilecek. Peki başvuru şartları neler? Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
7: 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. Bir diğer dikkat çeken noktaysa ilk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular başladı, 25 Eylül'e kadar devam edecek. 25 Eylül'ün ardındansa Ekim'de 1071 konutun anahtar teslimi olacak.
2: Kanada Başbakanı Mark Carney bu hafta Fransa ve İngiltere'yi ziyaret edecek. Avrupa Parlamentosu'na da seslenecek aynı zamanda. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olmak için zemin yokladığını yazdı.
10: He's a nice man but he could be nasty. He could be very nasty.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada ilişkileri Trump'ın göreve gelmesinin ardından hızla bozuldu. Trump Kanada'dan 51. eyalet olarak söz ederken Ottawa'da yeni ticaret ortakları için yüzünü Avrupa Birliği'ne döndü. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ortak üye olmak için zemin yokladığını yazdı. Haberde üyelik şartları ile ilgili geçmişte esneklik göstermeyen Brüksel'in Kanada'ya özel bir üyelik statüsü fikrine sıcak baktığı iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberinin ardından Kanada Başbakanı Mark Carney konuya açıklık getirdi. Carney, Kanada'nın Avrupa Birliği üyeliği talep etmediğini söyledi. Brüksel'le benzersiz bir ittifak arayışı içinde olduklarını belirtti.
11: Şu anda üzerinde durduğumuz ve başlatmakta olduğumuz süreç, Kanada ile Avrupa Birliği arasında benzersiz bir ittifak kurulmasına yönelik görüşmelerin başlangıcı olacaktır. Aynı değerleri paylaşıyoruz. Önceliklerimiz aynı ve birbirimizi çok iyi tamamlayan güçlü yanlarımız var. Birlikte daha güçlüyüz.
8: Kanada Başbakanı bu hafta Fransa'yı ve İngiltere'yi ziyaret edecek. Carney, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'na seslenecek. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği'nin durumu konuşmasına katılacak. Kanada enerji, yapay zeka, savunma ve kritik mineraller gibi stratejik tedarik zincirlerinde yer alıyor. Wall Street Journal'a göre Avrupa Birliği, Kanada menşeli mal, hizmet ve iş gücünün serbest dolaşımına olanak tanıyarak birliğin sınırlarını fiilen genişletmenin yollarını arıyor. Tarafları arasında denizaltına kablo döşenmesi, ortak veri merkezleri kurulması, bulut depolama sistemleri ve yeni uydu ağları kurulması konuları da ele alınıyor. Kanada'nın Avrupa Birliği'ne enerji sevkiyatı için altyapı oluşturulması gündemde. Gazete, Carney'nin Kanadalıların Avrupa'da vizesiz yaşayıp çalışabilmesi için bazı liderlerle görüşmeler yaptığını da yazdı.
2: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye kıyılarına yalnızca 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nı ziyaret etti. Ankara'ya üstü kapalı mesajlar veren Mitsotakis, adadaki nüfusu artırmak için hane başına yıllık 5.000 euroluk teşvik paketi de açıkladı. Meis Adası'nı Yunanistan ve Avrupa'nın

0: Mayıs yakınlarında Deniz Milli Parkı ilan etmesi Atina'dan tepki çekmişti. Bu yıl denizlerde palamut sezonu. Tezgahlarda da bolluk yaşanıyor. Karadeniz'de fiyat 50 liraya kadar düştü ancak balıkçı birlikleri zarar ettiklerini söylüyor. Palamut avına bir süre ara verilmesini istiyorlar.
1: Ağlar palamutla doldu. Tanesi 50 liraya kadar geriledi.
2: 50 lira!
1: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Bir önceki sezon yok denecek kadar az olan palamut bu yıl bol. Balıkçılar 2 haftalık süreçte en çok palamut avladı. Samsun'da geçen hafta 80 liradan satılan orta boy palamudun tanesi 30 lira ucuzladı. Kiloluk palamutlarsa 90 liradan tezgahta yerini alıyor.
3: Şu an palamut abi. Geçen sene biliyorsunuz palamut yoktu. Hamsi bol miktarda hamsi satmıştık. Vatandaşın palamuta bir özlemi vardı. Bu sene de o özlemini giderecek. Bol miktarda palamut satıyor. Alan 10 tane 20 tane alıyor.
4: Gayet iyi. Ete göre iyi. Bedavadan biraz fazla işte.
1: Bazı balıkçı birlikleri düşen fiyata karşı önlem alınmasını talep ediyor. Balık avına bir süre ara verilmesini istiyorlar.
2: Palamut 50 bedava yaptım bedava.
5: Bizde bir hayal kırıklığı var. Balık var, her şey var fakat piyasada o kadar büyük dengesizlik var ki gerekirse 3 gün, 4 gün bu balıkçılık durdurulsun veyahut da bir formül bulunsun buna yani. İkinci el kasayı 15 TL'ye alıyorum. 15 TL'ye alırım, bir balığı 30 liraya veriyorum.
0: Yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarının 255 bin liraya yaklaşması telefon satın almak isteyen tüketiciler için alternatif finansman yöntemlerini de gündeme getirdi. Bazı bankalar müşterilerine 12 ve 24 ay vadeli kiralama paketleri sunmaya başladı. Yeni modeller için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 65'ten fazla ülkede ön siparişler 12 Eylül'de başladı. Telefonların da 18 Eylül'de satışa çıkması planlanıyor. Bazı bankalar müşterilerine mobil uygulamaları üzerinden telefon kiralama paketleri sunmaya başladı. Kiralama süresi olarak da 12 veya 24 ay gösterilirken aylık ödeme telefonun modeline ve seçilen ödeme planına göre değişiyor. Kredinin ödemesi bittiğinde telefon müşterilerinin mülkiyetine geçmiyor. Telefon üzerindeki kişisel veriler silindikten sonra cihazın bankaya iade edilmesi gerekiyor. Kiralama süresince müşterilere 4 kez onarım hakkı da tanınıyor. Son günlerde sermaye piyasalarının gündeminde Tera Yatırım'ın Pusula Finans Holding'i ve bağlı şirketlerini satın alması var. Tera grubu devir işleminde mutabakata varıldığını duyurdu. Bu işlem SPK'nın 28 Ağustos'ta yaptığı yeni düzenlemenin ardından Pusula Holding'in fonlarında yaşanan kayıp sonrasında geldi. Gelişmeler fon piyasasını da hareketlendirdi. Peki yatırım fonlarında yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar var mı? Bir kurumun faaliyet izni iptal olursa ne olur? Ayrıntılar haberimizde.
1: Düşük bütçeyle bile birden fazla enstrümana yatırım imkanı sunan fonlar küçük yatırımcının gözdesi konumunda. Fona yatırım yapanların sayısı 6 milyona ulaştı. Fonların toplam büyüklüğü de 11 trilyon liraya çıktı. Son dönemde artan spekülasyonlar fon piyasasını hareketlendirdi. Ancak yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar mevcut. Fon varlıkları portföy yönetim şirketinin kasasında değil, resmi saklayıcı kurum olan Takas Bank'ta yatırımcı adına tutuluyor. Bu yapı portföy yönetim şirketinin parayı zimmetine geçirmesini veya başka amaçlarla kullanmasını engelliyor. Şirketin iflas etmesi durumunda dahi fon, mal varlığı şirket varlığından ayrı tutulduğu için batmıyor. Ancak bu mekanizma hissedeki düşüş nedeniyle oluşan zararı karşılamıyor. Faaliyet izni iptal edilen veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurumlar içinse yatırımcı tazmin merkezi devreye giriyor. Bu kapsamda 2026 yılı için belirlenen azami tutar 2 milyon 65 bin 145 lira olarak uygulanıyor. Bu mekanizma piyasadaki ani dalgalanmalara karşı portföyü korumayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu fonlara ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmişti. Ancak serbest fonların bir şirkette alabileceği pay miktarı rastgele değil, o şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Tek bir serbest fon dolaşımdaki payların en fazla %8'ini alabilecek. Uzmanlara göre bu düzenlemeler fonları güvenli bir yapıya kavuşturdu.
6: Bu adımlar, yani TPK'nın atmış olduğu bu adımların en önemli sebebi MSCI'ın çok sert tehditleri ve uyarıları. Yani burada hani uyarı bile diyemiyoruz. Kısa vadedeki bu oynaklık normaldir.

0: Ama orta uzun vadede özellikle de yabancı fonların ilgisi noktasında bence olumlu gelişmeler yaşanıyor şu anda.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı gıda aromalarına yeni düzenleme getirdi. Bazı aroma vericilerin kullanımına yasak getirilirken etiketlerde doğal ifadesinin kullanımında da yeni şartlar belirlendi. Yönetmeliğe göre gıdalarda yalnızca bilimsel kanıtlara dayalı olarak tüketici sağlığı açısından güvenilirlik riski oluşturmayan ve kullanımları tüketiciyi yanıltmayan aroma vericilerle aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılabilecek. Buna göre FL kodlu 10 aroma maddesinin piyasaya arzı, gıda üretiminde kullanımı ve ithalatı yasaklandı. Ayrıca domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleriyle bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıdalarda kullanılması da yasaklandı. Öte yandan aroma vericilerde doğal ifadesinin kullanımı için de bileşenlerin ağırlıkça en az %95'inin belirtilen kaynaktan elde edilmesi şartı getirildi. Ankara'da Ahilik Haftası dolayısıyla bir etkinlik vardı. Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü, Ahilik kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filmi tanıtım programı gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da programdaydı.
2: Türkiye'de biz bölgenin ve Türkiye'nin ve diğer ülkelerinde terörden arındırılmasının önümüzdeki dönem için en önemli kazanım olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu başarıp politikalarımızı daha net ve berrak bir biçimde ortaya koyma fırsatı bulacağız.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin önemini bu sözlerle anlattı. Hala Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü, Ahilik kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filmi tanıtım buluşmasında verdi mesajlarını. Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da kürsüdeydi.
4: Ahiliği bugün Türkiye'nin envanterindedir ancak insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine ve hemen ardından da inşallah dünya miras listesine de alacak ve Türk devletlerimizin kültür bakanlıklarıyla da birlikte çalışarak inşallah bunu ortaklaşa şekilde dünyaya hep birlikte sunalım istiyoruz.
3: Başyazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı kitabın editörlüğünü Zorlu yaptı. Zorlu yakın zamanda Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak bir platformu da hayata geçireceklerini duyurdu.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Hataylı bir depremzedeyle karşılaşmasını paylaştı. Asrın inşasıyla sadece 455 bin konut değil gönüller yaptık dedi.
5: Çok zor dönemler geçirdik. Hayatta kalmaya çalıştık ama hayat kolay değildi. Hiç kimse için kolaydı. Sadece benim için değil. Hiç kimse için kolay olmadı. Ama siz bizim soframıza geldiniz. Çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hataylı depremzedeyle olan görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Muğla ziyareti sırasında kayda alınan bu videoya Asrın inşasıyla sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık mesajını da ekledi.
5: Tatar Kırkan'daydık, işletmelerimizi falan hep kaybetmiştik. Ama siz hep bizimle oldunuz. O süreci yaşayan ve sizlerle bizlerle olan bilir.
6: Daha güzel olacak inşallah.
3: Deprem bölgesinde Asrın inşa seferberliği 27 Aralık 2025'te tamamlandı. Hatay'da 153.755 ev ve iş yeri inşa edildi. Deprem bölgesinin tamamında ise bu rakam 455.357 oldu.
1: İlkokul, ortaokul ve liselerde medya ve bilgi okuryazarlığı kulüpleri kurulacak. Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran, dezenformasyonla mücadeleyi ders sıralarına taşıyacaklarını duyurdu.
3: Dezenformasyonla mücadelede yeni bir adım atılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde okullarda medya ve bilgi okuryazarlığı kulübü kurulacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran uygulamayı sosyal medya hesabından duyurdu. Duran, dezenformasyon, kara propaganda, algı operasyonları ve provokasyonların sadece toplumsal huzuru değil, çocukları da hedef aldığını söyledi. Projenin amacını anlattı.
6: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak evlatlarımızı bu dijital tehditlere ve bilgi kirliliğine karşı zırhlandırmak, hakikatin izinde bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla çok kıymetli bir adımı daha hayata geçirdik. Bu önemli çalışma sayesinde çocuklarımız dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek.
3: Uygulama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında hayata geçirilecek. İlkokul, ortaokul ve liselerde medya ve bilgi okuryazarlığı kulübü kurulacak. Duran öğretmenleri, velileri ve öğrencileri kulüplerde aktif rol oynamaya da davet etti.
1: Spor dünyasından gelişmeleri aktaralım şimdi de. Fenerbahçe dün deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını da yaşayan Sarı Lacivertli takım böylece lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
7: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
8: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
7: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'unsa 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
8: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
7: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki 2. maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
1: Galatasaray'da gözler Trabzonspor deplasmanına çevrildi. Sarı kırmızılı takım zorlu maça Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor.
9: Galatasaray milli takım arasına kayıpsız girmenin peşinde. İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan sarı kırmızılılar sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar kritik deplasman öncesinde tedavileri süren Osimhen ve Lemina'dan iyi haber bekliyor.
10: Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var.
9: 6 golle gol krallığında zirveyi Gift Orban'la paylaşan Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığından sonra Sporting ve Kocaelispor maçlarına forma giyemedi. Sakatlığı süren Wilfred Tsingoy ise milli takım arasından sonra takıma dönecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak.
1: MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölüm soruşturmasında bir dönem çok popüler olan televizyon dizisi Kurtlar Vadisi'nin senaristleri bilgi almak vermek üzere ifadeye çağrılmasıyla yine gündem oldu. Bu konu NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Bu yorumlarla bültenimizi kapatıyoruz.
11: O yılların fenomen dizisi Kurtlar Vadisi. Hatta ben hatırlarım yani Irak'ta birçok kontrol noktasını Kurtlar Vadisi sohbetleriyle geçmişimdir. Yani işte oradaki askerler sormuştur işte yeni bölümde ne olacak, işte o kahraman ne yapıyor vesaire, ona ne oldu falan diye. Ben sürekli seyreden bir izleyici değildim ama hakim olduğum kadarıyla işte anlatırdım ve bizi geçirdilerdi orada. Böyle ya Orta Doğu'da, Orta Asya'da falan bayağı bir efsane olmuştu. Şimdi bu mevzuya gelecek olursak Kaşif Kozunoğlu'nun hayatını kaybettiği yani kalp krizi olarak kayıtlara geçtiği olay yaşanmadan 2 ya da 3 gün önceki bölümde ölümü gerçekleşmiyor. Ama ölümüne yönelik ben girmeden önce de YouTube'da o bölüme girdim ve baktım. Bir tehdit söz konusu. Yani işte oradaki kahramanlardan birisi, oyunculardan birisi, kurgu tabii ki, Kaşif Kozunoğlu'nu canlandırdığını düşündüğümüz kişi.
12: Kazım Kaşifoğlu.
11: Evet, Kazım Kaşifoğlu olarak geçiyor ama çevresinde onu da araştırdım. Zaten Kaşifoğlu olarak adlandırılmış kendisi. Hmm. Yani öyle bir bağlantı da var. Yani tesadüf değil Kaşifoğlu soyadının çekilmesi. 136. bölüm 10 Kasım 2011, 12 Kasım'da da hayatını kaybediyor. 10 Kasım'da yayınlanan bölümde işte Yaşar Ağa adlı kahramana, neyse işte o karaktere teslim ediliyor. O darp ediyor onu orada. Ve şunu söylüyor: Kaşifoğlu Azrail'im benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim. Bu şeyde de geçiyor, o dizide de.
12: Bunu Kozinoğlu ölmeden önce
11: tabii, buluyor. Ölmeden 2 gün önceki yayınlanan dizide oradaki karakterin Kozinoğlu'nu canlandırdığını varsaydığımız kişiye
12: söyleniyor.
11: Söylüyor. 12 Kasım, yani 2 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu rahatsızlanarak hayatını kaybediyor. Fakat bu bununla bitmiyor. 139. bölümde infaz sahnesi var. Şimdi o, tabii bütün bu olaylar belki o zaman öylesine geçiştiriliyor. Yani birbiriyle bağlantı çok fazla kurulmuyor. Yani neden bu yapılıyor onu da bilmiyorum şu anda. Bugün savcılıkta senaristler ifade verdi, neler söyledi. Belki yarın öbür gün hani öğrenebiliriz. Orada da şöyle bir şey, Kozinoğlu spor yapıyor. Bir cezaevi sanırım orası. Şimdi nabzım çok yüksek diyor. Diyorlar bir banyo yap vesaire. İşte banyoya giriyor. Çıkışta yine orada bir karakter var. Kara karakteri. İsmini şu anda hatırlayamayacağım. Koluna enjekte yapıyor. Bir hava enjektesi. Yani bir kalp krizine neden olacak bir şey yapıyor.
12: Bunlar diziden görüntüler bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, yani işte buradaki bu, uzun kişi, saçlı karakter Kaşifoğlu.
11: Evet, onu canlandırıyor. Bu sahneden sonra işte o spor salonuna gidiyor. Ben bir spor yapmam lazım diyor. İçeri giriyor. Orada banyo yapılıyor. Daha sonra nabzım çok yüksek deyince banyo yap diyorlar. Bakın kontrol ediyor. Burada. Daha sonra banyo çıkışında işte o kara karakteri geliyor, onu darp ediyor ve koluna şırıngayla bir şey enjekte ediyor. Ve ondan sonra herhalde o kalp krizini tetikliyor ya da başka bir noktaya götürülüyor. Bundan canlandırılıyor. Ama bu sahne ölümünden sonraki bölümün sahnesi. Bu da enteresan. Yani ölümünden sonra da bunu yapmaları çok enteresan. Dikkat edilmiyor mu tam bilim, yani hakikaten o zaman bu sorular soruldu mu, bu da ciddi bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
13: Kaşif Kuzunoğlu'nun özellikle Orta Asya'da görevli olması ve buradan FETÖ okullarıyla ilgili devlete, ilgili kurumlara raporları geçmesi FETÖ'cüler tarafından da, yani ilgili kurumlardaki ya da farklı kurumlardaki büyük ihtimal takip ediliyor. Yani onun ne yazdığını, neyi bildiğini, FETÖ ile ilgili neyi ifşa ettiğini bildikleri anlaşılıyor. Şimdi dolayısıyla meselenin bir tarafında bu var. Yani Kurtlar Vadisi'nin de başka birçok meseleyle ilgili bir diziden ötesi mesajlar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Şimdi burada tabii olağan şüpheyi artıran birçok husus var. Nedir o işte? O günkü gardiyanın 15 Temmuz sonrası FETÖ'den dolayı yurt dışına çıkması, yine cezaevi savcısının FETÖ'den dolayı devletten ihraç edilmesi, evet, meseleleri, bunlar önemli. Dolayısıyla da...
12: Gardiyan firari miymiş?
13: Evet, gardiyanın Almanya'da ya da Fransa'da, tam yanlış hatırlayabilirim, firari olduğu biliniyor ve cezaevi savcısının da, yani medyadan takip ettiğimiz kadarıyla, 15 Temmuz sonrası ihraç edildiği biliniyor. Öbür taraftan şunu da biliyoruz. Yani FETÖ ile ilgili bugün geriye baktığımızda bu tür şeyleri yaptığını, yapabileceğini de söylememiz lazım. Yani FETÖ'nün kendi yayınlarından ezoterik mesajlara çok düşkün olduğunu, evet. Bu ezoterizmi bir davranış şekli, bir örgüt davranış şekline dönüştürdüğünü, buralardan kendi örgüt mensuplarına birçok mesajlar verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla da bütün bu açılardan baktığımızda gerçekten burada birçok soru var ve burada birçok şüphe var. Şimdi meselenin bu tarafından baktığımızda bundan sonraki süreçte yargı bir şekilde işte senaristler dinlendi. Yani aslında bir taraftan uzak geçmiş gibi ama bir taraftan da aslında hemen hemen o dönemin işte senaristlerinden tutunuz da birçok insan hayatta. Yani Kurtlar Vadisi'nin belki ilk başladığı dönemdeki senaristleri Osman Sınav, Ömer Lütfü Mete belki rahmetli oldu ama özellikle işte Kurtlar Vadisi'nin 99'dan sonraki bölümlerinin daha çok FETÖ'nün etkisinde olduğu söyleniyor.
12: Öyle de bir ayrım var galiba.
13: Evet, öyle de bir ayrım var. Dolayısıyla da o dönemde yani senaristler, tabii ki burada hiç kimseyi suçlamıyoruz ama en azından senaristlere de kim sufle verdiyse, kim danışmanlık yaptıysa bu meselelerin çok açık bir biçimde vuzuha kavuşturulması gerekiyor. Yani bu bir ölümden çok daha ötesi, şüphe içeren, birçok soruyu içerisinde barındıran bir durum ve bunun da yargı tarafından aslında kamuoyuna da belki birçok şimdi faili meçhul cinayetlerle ilgili Adalet Bakanlığı'nda bir yapı oluşturuldu ve bugüne kadar önemli davaları aydınlattılar, hı hı. sonuçlandırdılar. Şimdi geleceğe yönelik olarak da farklı soruşturmalarda büyük ihtimal belki de bakıldığında bu ilgili dizinin başka senaryolaştırılmış ezoterik mesajlar içeren bölümleri var mıdır? Bunlara da evet, bakılması gerekiyor. Yani senaristlerin belki de verdiği bilgiler üzerinden bir şekilde başka kişiler dinlenecek, tanıklar dinlenecek. O dönemin aktörleri, o dönemin diziye bir şekilde danışmanlık yapan, bilgi veren vesaire bunlar açığa çıktıktan sonra bence bunun da toplumun belki de soru işareti bırakmayacak şekilde olumlu ya da olumsuz. Yani burada bir FETÖ'nün olağan şüpheli olarak çok yoğun bir FETÖ izinin olduğu anlaşılıyor ama en azından da yargılama süreçlerinde topluma ne olup bittiğinin de bir şekilde kamuoyu vicdanı açısından da açıklanması şart.
14: Bir dizi geniş toplum kitlelerine, yani düşünün dindar muhafazakarından işte solcusuna, oradan ulusalcısına, milliyetçisine, herkesin izlediği, popüler olmuş, işte insanların Polat'ın cenazesine gidiyorum diye dükkanını kapattığı vesaire bir dönem yaşanmış Türkiye'de.
12: Polat'ın değil de hocam şeydi. Değil miydi?
13: Çakır mıydı?
12: Çakır. Süleyman Çakır vardı onun cenazesi.
14: Yani dizide ölen birinin cenazesine gidiyoruz diye dükkanlarını kapattıkları bir dönem yaşanmış. Bu müthiş elverişli bir enstrüman haline gelmiş. Hmm. Ne demek istiyorum? Eğer diziyi ele geçirirseniz ya da dizide bazı mesajları insanlara ulaştırabilirseniz ciddi bir ikna etme aracı. Hmm. Şimdi meşruiyet dediğimiz şey neyle alakalı? İnsanların rızasıyla ilgili, insanların genel kabul göstermesiyle ilgili bir durum. Ergenekon davalarında bu rıza yaratılmıştı maalesef. Pek çok televizyon kanalı, pek çok gazete, liberalinden solcusuna, işte sağcısına, dindarına, muhafazakarına böyle bir derin yapıdan, Ergenekon'dan, işte bunun bizim devlet geleneğinde olduğundan, İttihat Terakki'den beri böyle bir yapının işte Türk devletini korumak üzere yerleştirildiğinden, beslendiğinden falan saçma sapan şeylerden bahseder olmuşlardı ve buna inanıyorlardı. Eğer bununla mücadele edilecekse de insanları önce buna inandırmanız, sizin demokratik olan seçimlerle getirdiğiniz iktidar, yaptığınız insanların aslında gerçek iktidar olmadığını, asıl iktidarın konsey denen 3-5 adamdan oluştuğunu ve bunların tasfiye edilmesiyle birlikte gerçek demokrasinin kurulacağını anlattığınız vakit, böyle uyduruk bir dizide ama geniş kitlelere ulaşan O zaman bir gün genelkurmay başkanını alıyorsun, kimsenin sesi çıkmıyor. Öbür gün parti liderini alıyorsun, öbür gün YÖK başkanını alıyorsun, öbür gün bilmem hocaları alıyorsun, gazetecileri alıyorsun. Birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga. Kaç dalga oldu Ergenekon'da? 13 dalga oldu mu?
11: Muhtemelen.
14: Ben en son 13'ü saymıştım. Onun üzerinde dalgada binlerce insan, binlerce aydın, binlerce ülkesini, vatanını, milletini seven insan katil olmakla, gizli bir örgütün üyesi olmakla, yani hiçbir şekilde bir araya gelmeyecek. Biri siyasal yelpazenin en sonunda, öbürü siyasal yelpazenin en sağında, kimisi dindar, kimisi eski komünist.
12: İşte Kaşif Kozinoğlu'nun suçlanması da örgüte üye olmak.
14: Ve bunun adına da demokratikleşme dediler. Ve insanları da bu dizi ve bu dizi gibi araçsallaştırdıkları, ikna etmek için insanları bu operasyon, bakın böyle bir şey hakikaten var deyip insanların rızasını, akıllarını karıştırıp rızalarını bu operasyonlara alabilmek için bunu yaptılar. Öyle midir değil midir bilmiyorum ama eğer Ergenekon'un arkasında FETÖ varsa, ki öyle olduğunu düşünüyoruz artık, iyi kötü de biliyoruz. Fethullahçılar kuvvetle muhtemel, işte Taraf Gazetesi gibi, Zaman Gazetesi gibi, adını saymayalım şimdi, pek çok gazete, gazeteci, işte ne bileyim, film, sinema, kültür endüstrisine de böyle girmeye çalıştılar. Bunlar aracılığıyla insanları önce bu tehdidin, bu örgütün, bu gizli yapının varlığına ikna ettiler ve sonra da olur olmadık insanları topladılar. Devlet bence bugün Sayın Adalet Bakanımız eğer buraya getirdiyse konuyu ve bunun üzerine gidecekse 2011'deki yapılanmayla hesaplaşmanın bir başka yolu diye düşünüyorum.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de bugün orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur, çarşamba cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece. Hava durumu.

0: Mutlu sabahlar. Saat 6 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluşma etkinliğine katıldı. Gençlerin gündeme yönelik sorularını yanıtlayan Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması ile terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
1: Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. İşi hafife alamayız çünkü Türkiye'den beklentiler çok.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam dünyasında yaşanan krizlere dikkat çekti. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasındaki Mekke Savunma Anlaşması'nın bu kapsamda imzalandığını söyledi.
1: Biz Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? İşte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız.
2: Samsun'da gençlerle bir araya gelen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.
1: Güneydoğu, Doğu bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda artık terör diye bir şey kalmadı. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
2: Erdoğan'a Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde neden liderlere silah hediye edildiği de soruldu.
1: Liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Malum eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Ve güzel oldu. Memnun oldular. Gündüz gece, gündüz
2: gece programda Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar da kısa bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konserde seslendirilen bazı parçalara eşlik etmesi dikkat çekti.
0: Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin işlendiği bölümlerle ilgili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. 3 senarist Silivri Adliyesi'nde 2,5 saat ifade verdi.
3: Karayı da yakacağım. Var mı öyle adam satmak?
4: Sakin Kaşifoğlu, sakin.
5: Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine uzandı. Bazı bölümlerinde Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylara yer verildiği gerekçesiyle dizinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. 2011'de Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık tarafından 15 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri mercek altına alındı. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit ediliyor. Bu bölümünden 3 gün sonra da Kozinoğlu kaldığı Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor. Kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler savcılığı harekete geçirdi. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üç isim Silivri Adliyesi'ndeydi.
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi özelliği mi yoksa bilerek
7: senaryo ekledi? Neler söylersiniz?
5: Senaristlerin ifadelerinde kendilerine herhangi bir kişi veya kurumdan dayatmanın söz konusu olmadığını söyledikleri öğrenildi. Ayrıca Kozinoğlu karakterinin bulunduğu senaryoda metnin doğal akışında ilerlediği belirtilerek Kaşif Kozinoğlu ile ilgili gelişmenin tesadüfen denk geldiğini ve herhangi bir kasıtta bulunmadığını ifade ettiler. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki dalga operasyon düzenlendi. Bir gardiyan, bir doktor, iki sağlık personeli ve bir de gazeteci tutuklandı. Bir cezaevi görevlisi ise firari.
0: CHP mutlak mutlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'e göre bu Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak demek.
8: CHP mutlak mutlan davası ile ilgili Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini söyledi. Kurultay takviminin gecikmeden işleyebilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Sarı'nın bu açıklamasına yeni parti grup başkan vekili Murat Emir itiraz etti.
9: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
8: Emir, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in mutlak mutlan kararından zarar gören olarak hukuki başvurusu bulunduğunu söyledi. Bu başvurunun dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterli olacağını savundu.
0: İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili Medine Pamuk istifa etti. Yeni başkan vekili seçilecek. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı. 27 Haziran'da belediye meclisinde yapılan seçimde yerine belediye meclis üyesi Medine Pamuk Adalar Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti. Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardındansa İstanbul Valiliği yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül Pazartesi günü Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yapılacağını duyurdu. DEM Parti İmralı heyeti dün yapılan ziyarete ilişkin bir açıklama duyurdu. Açıklamada görüşmede sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı söylendi. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Barış ifadesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği vurgulandı. İstanbul polisi uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Avrupa'dan yola çıkan uyuşturucu maddeyi Muğla'dan İstanbul'a getiren şebekeye düzenlenen operasyonda 409 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.
8: Avrupa'dan yola çıkan yüzlerce kilo uyuşturucu polisin takibiyle Beykoz'da ele geçirildi. Uluslararası uyuşturucu şebekesinin her adımı ise narkotik polisinin takibindeydi. İstanbul Narkotik ve İstihbarat Polisleri bir uyuşturucu şebekesini takibe aldı. Şüpheliler Avrupa'dan deniz yoluyla Muğla'ya gelen uyuşturucu maddeyi teslim almak için İstanbul'dan karavanla Muğla'ya hareket etti. Muğla'da deniz kıyısına yakın ormanlık bir alanda yüksek hızlı tekneden indirilen uyuşturucunun yüklendiği karavan İstanbul'a teslimat için yola çıktı. Uyuşturucu yüklü minibüs İstanbul Beykoz'a teslimat için ulaştığındaysa polis operasyonu başlattı. Şüpheliler polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca karavan lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Araç durduğunda minibüsten atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Karavanda yapılan aramada 409 kilo 600 gram sukunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
10: İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz.
8: Narkotik suçlarla mücadele şube müdüründeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
0: Yeni nesil suç örgütleri olarak tanımlanan sokak çetelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 2500'den fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı. Suç örgütlerinin üyeleri, sosyal medyadan eleman temin etmeye çalışanlar, tetikçi ilanı verenler hedefteydi.
5: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sokaklar Güvende adını verdikleri 148 eş zamanlı operasyonla 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Operasyonla 1613 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Bakan Gürlek, sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak dedi.
11: Bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir.
5: Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 199 silahla, çok sayıda mühimmatla, 2 el bombası ve yüksek miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ayrıca 26,9 milyar lira işlem hacmi tespit edilen 408 banka hesabıyla 35 taşınmaz, 31 araç ve 10 şirkete el konuldu. Operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınanlardan 74'ünün Volkan Reçber, 18'inin Daltonlar, 12'sinin ise Şapkalılar suç örgütlerinin mensubu olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de emniyet birimlerinin 48 ilde bir operasyon yaptığını duyurdu. Hedefte yine yeni nesil suç örgütleri vardı. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Çiftçi, şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarını söyledi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından suçu ve örgütü övdükleri ve eleman kazanmaya çalıştıkları da tespitler arasında.
12: Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.
5: Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
0: İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev aldığı kaza bir aile faciasına neden oldu. Otobüste yolculuk yapan Seraç ailesinin babası Mesut Seraç birçok yolcuyu kurtardı ama kendi kızına ulaşamadı. Olay yerinde 12 yaşındaki Yusra Seraç da bir kadın hayatını kaybetti. Kazada peki hata kimdeydi ve yangın neden hızla büyüdü? Sürüş teknikleri uzmanı Turgut Yüksekdağ bu soruları ve daha fazlasının yanıtlarını verdi.
13: Şoförün hatası, buraya çok daha kontrollü girmesi gerekir. Bir yokuş aşağı aslında gelinen bir nokta.
14: İstanbul Eyüp Sultan'daki gişelerde yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kaza 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusra Seracı hayattan kopardı. Yusra'nın ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Kaza sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızına ulaşamadı. Seraç ailesinden 3 kişi de yaralandı.
15: Babası şu anda konuşamaz halde. Kendisi böyle 4-5 tane 6 tane yolcuları ayağından çekip o kendisi kurtarmış. Mesut Seraç yani çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş.
14: Kızlarını kaybeden aile yakınlarına kazadan önce gördükleri ihmalleri de anlattı.
16: Bir şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş, dinlemeden. Mola vermeden sürmüş yani, kendisi değiştirmeden.
14: Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşındaki bir kadın olduğu belirlendi. DNA eşleşmesi için işlemler sürüyor.
17: İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yanıt bekleyen birçok soru var. Otobüsün neden kontrolden çıktığı, yangının neden hızla büyüdüğü ve yakıtın içerisinde bir katkı maddesinin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
13: Aslında yüksek bir süratle yaklaştığını, sonrasında gişeyi hangi gişeye gireceğiyle ilgili böyle bir kararsızlık yaşadığını ve otobüsün kontrolünü kaybettiğini görüyoruz ki yerler de kaygandı. İlk temas anından hemen sonrasında direkt olarak yakıt deposunun olduğu noktaya çarpması ve orada çok ciddi bir basınç oluşturması.
14: İki kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır, 8 kişinin de yaralandığı kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.
0: Adana'da 6 yaşındaki bir çocuk evde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Çocuğun ağabeyi tutuklandı. Olay Yüreğir ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki B'ye tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çocuğu hareketsiz halde gören yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi de sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen çocuğun ağabeyi gözaltına alındı. Ardından da tutuklandı. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. 41 yaşındaki Mustafa Boşnak, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında işe başlamıştı. İlk iş gününde yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bir çocuk babası işçinin cenazesi toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Y. tutuklandı. 4 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Önce 11 aylık bebeklerinin çalındığını iddia ettiler. Sonra anne bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildiğini öne sürdü. Daha sonra anne ifadesini değiştirdi ve bu kez de bebeğinin babası tarafından öldürüldüğünü iddia etti.
8: 11 aylık bebek ortadan kayboldu. Annesi önce para karşılığı başka birine verildiğini söyledi. Sonra ifadesini değiştirdi. Babasının bebeği öldürdüğünü öne sürdü. Büşra bebeğin kaybolmasında cinayet iddiası araştırılıyor. Olay Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşandı. 5 çocuğu olan balıkçı çifti, Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu. Çadırda kalan Ayde'den anne Elif Balıkçı, yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Anne ilk ifadesinde eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon lira borcu nedeniyle bebeği ilçede veterinerlik yapan birine verdiğini söyledi.
18: Anne baba çok rahat, yani çocuğu kayıp bir aile gibi değiller yani. Yani bu çok şüpheli bir şey yani, kaybolma, yok efendim ayı götürdü bilmem ne, öyle bir şey yok yani.
8: Aralarında anne ve babanın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Anne Elif Balıkçı bu kez ifadesinde bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve üzerine toprak ve taş koymadan o şekilde bıraktı dedi. Eşinin baskısıyla ilk ifadesinde yalan beyan verdiğini anlattı. Olay gecesi eşinin bebeği çadırdan çıkarırken gördüğünü ifade etti. Ertesi günse arama yapılırken kızına ait kanlı elbiseler bulunduğunu, eşinin ağabeyinin de çocuğunu ayı kaçırıp yemiş dediğini söyledi. Elif Balıkçı eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Elif Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde arazide yer gösterme işlemi yapıldı. Büşra bebeği arama çalışmaları bu noktada yoğunlaştırıldı. Gözaltındaki 9 kişiden veteriner ve 2 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz denildi. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yayın yasağı getirdi.
0: Yaklaşık bir yıl önce İstanbul Başakşehir'de çalıştığı iş yerinde hırsızlıkla suçlanan Moldovalı genç kalabalık bir grup tarafından dövülerek öldürülmüştü. 8 sanığın tutuklu yargılandığı cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
14: Etrafını sardılar, dakikalarca darp ettiler. Moldovalı genç çalıştığı iş yerinde ölüme böyle götürüldü.
19: Ellerini ayaklarını bantla önce bağlıyorlar, sonra kelepçe vuruyorlar.
14: Cinayet yaklaşık bir yıl önce İstanbul Başakşehir'de işlenmişti. İki çocuk babası Nikolya Palamarsius çalıştığı iş yerinde hırsızlık yapmakla suçlanıyordu. Olay günü mesai başladığında bir tuhaflık olduğunu hissederek durumu annesine de anlattı.
19: Saat 11-12 civarında beni aradı, demiş işte anne dedi ben çok huzursuzum. Bir şeyler oluyor iş yerinde. Herkese bir şeyler konuşuyor. Herkes beni takip ediyor.
14: Bu konuşmadan sonra işletmenin sahibinin kardeşi ve oğlunun da aralarında olduğu kalabalık bir grup iş yerine geldi. İkinci kattaki genci yanlarına çağırdılar. 32 yaşındaki çalışan direnmeye çalıştı. Şüphelilerden biri silahını çıkartıp tehdit etti. Bir kişi araya girmek istedi ancak o da uzaklaştırıldı. Diğer çalışanların önünde darp edilen Moldovalı adam asansöre bindirilerek ikinci kata çıkarıldı. Şüphelilerden biri de koli bandıyla yukarı çıktı. Bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi.
20: Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanmıştı. Moldovalı gencin ölüme götürüldüğü anlara dair güvenlik kamera görüntüleri de soruşturma dosyasında yerini aldı. Adli Tıp Kurumu'ndan hazırlanan raporda ise o gencin nefessiz bırakılarak öldürüldüğü belirlendi.
21: İnşallah onları ömür boyu hapis verirler. Ömür boyu güneş görmesinler. Bir daha dışarı bırakmazlar.
0: İstanbul Ümraniye'de birbirine bitişik 3 gecekonduda yangın çıktı. Yangın sonrası evler kullanılamaz hale geldi. Yangın dün akşam saatlerinde Elmalıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın sonrası evlerden kısa sürede alevler yükseldi. Bir gecekonduda başlayan yangın daha sonra diğer evlere de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 gecekondu alevlere teslim olurken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkinse soruşturma başlatıldı. İstanbul Bakırköy'de kentsel dönüşüme giren ve boşaltılan bir binada yangın çıktı. Yeşil Yurt Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye çalışanları merdiven yardımıyla alevlerin yükseldiği çatıya müdahale etti ve uzun uğraşlar sonucu da yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Uzun süre kontrolsüz ağrı kesici kullanmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun bir örneği Çanakkale'de yaşandı. Şiddetli baş ağrısı nedeniyle 5 yıl boyunca düzenli ilaç kullanan kişi de böbrek yetmezliği görüldü. Zor günler geçiren hasta eşinden yapılan böbrek nakliyle iyileşti.
22: 5 yıl boyunca baş ağrısı nedeniyle ağrı kesici kullandı. Sonunda böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Hasta eşinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu.
23: Ağrı kesicilerin uzun dönem kontrolsüz bir şekilde kullanması böbreklerde kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hastaları yapmaktadır. Nitekim Mustafa Bey'de de yüksek tansiyonla birlikte uzun dönem ağrı kesici kullanımı böbrek hastalarına neden oldu.
22: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Yalçın Arslan 47 yaşında. Uzun yıllar baş ağrısı şikayeti vardı. Bu nedenle düzenli olarak ağrı kesici kullandı. Ancak bu durum sağlığını bozdu. Arslan 5 ay önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hastaya böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Ya diyalize girecek ya da organ nakli olacaktı. Tetkikler sonucu eşi Seval Arslan'ın donör olabileceği belirlendi. Yalçın Arslan eşinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Doktorlar kontrolsüz ağrı kesici kullanımı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
23: Uzun dönem ve düzenli ağrı kesici kullanımı eğer alt zeminde hipertansiyon ya da diyabet varsa mutlaka böbrek yetmez ya da böbrek hastalığı sonuçlanmaktadır. Bu ilaçları kullanmak zorunda olanlar dönem dönem doktorlara başvurup böbrek fonksiyon testlerini yaptırmalarını temenni ediyorum.
22: Durumu iyi olan Yusuf Arslan yakında taburcu edilecek.
0: Bursa'da güreş antrenörü Zeki Gümüş görev yaptığı spor salonunda ölü bulundu. Gümüş'ün ölüm nedeni araştırılıyor. Olay Atıcılar Spor Kompleksi'nde meydana geldi. 55 yaşındaki güreş antrenörü Zeki Gümüş odasında öğrencileri tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri antrenörün hayatını kaybettiğini belirledi. Yıllarını güreş sporuna adayan Zeki Gümüş çok sayıda sporcu yetiştirmişti. Onlardan biri de milli güreşçi Zeki Akgül'dü. Antrenörün ölüm nedeni otopsiyle belli olacak. Antalya'da ehliyetini 20 gün önce alan genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Kaza dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Tonguç alt geçidinde oldu. 18 yaşındaki motosikletli Mehmet Ege Sula direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Sula olay yerinde yaşamını yitirdi. Türkiye'de özel bir şirkete ait iş jeti Libya'nın Misrata kentine inişi sırasında pistten çıktı, uçak alev alarak yandı. Uçaktaki iki pilot ve bir kabin görevlisi tahliye edildi. Özel jette yolcu bulunmadığı açıklandı. Kazada yaralanan olmadı. Uluslararası Misrata Havaalanı'nda uçuşlar durduruldu. TC-AKF kuyruk numaralı Cessna 680A tipi işjetinin Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a ait olduğu belirtildi. Havacılık Hizmetleri Şirketi BKN Jet tarafından işletilen uçak hem Hamdi Akın tarafından kullanılıyor hem de kiralanıyordu. Uçağın bakımı da BKN Jet'e aitti. Türkiye'nin hava savunma sisteminde yeni bir atış kabiliyeti daha test edildi. Roketsan'ın geliştirdiği Sungur hava savunma füzesi ilk kez Burç mobil hava savunma sistemi üzerinden ateşlendi. Sungur kısa menzilli hava savunma görevleri için geliştirildi. 8 kilometrenin üzerinde menzile, 6 kilometrede irtifa erişimine sahip. Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık kullanan füze hedefe atıştan önce kilitleniyor ve at unut prensibiyle görev yapıyor. Sabit ve döner kanatlı uçakların yanı sıra insansız hava araçlarına karşı da kullanılabiliyor. Sungur'un ateşlendiği Burç ise hareketli birliklerin hava savunması için geliştirilen bir sistem. Sungur'un Burç üzerinden gerçekleştirilen ilk atışında hareketli hedefi vurmasıyla sistemin hava savunma görevlerinde kullanılabileceği yeni atış kabiliyeti de doğrulanmış oldu. Rusya, Ukrayna'da batılı heyetlerin kullandığı hatta tren vurdu. Saldırı, eski İngiltere ve İsveç başbakanlarıyla eski CIA başkanını taşıyan trenin hareket ettikten dakikalar sonra istasyondaki başka bir trene yapıldı. Hedefin eski İngiliz başbakanı Boris Johnson ve beraberindekiler olma ihtimali de yüksek.
22: Rusya, Ukrayna'da Polonya sınırına 2 kilometre uzaklıkta yolcu treni vurdu. Şahit dronuyla hedef alınan trenin lokomotifi isabet aldı. Saldırı sırasında Kiev'de bir konferansa katılan Avrupalı politikacılardan ve diplomatlardan oluşan heyet trenle ülkelerine dönüyordu. Heyette eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt ve eski CIA Başkanı David Petraeus da vardı. Saldırı heyeti taşıyan tren istasyondan ayrıldıktan hemen sonra aynı istasyondaki başka bir trene yapıldı. Rusya'nın hedefinin diplomatları ve politikacıları taşıyan tren olduğu düşünülüyor. Diplomatik trenin planlanandan erken hareket ettiği belirtildi. Vurulan tren saldırıdan önce tahliye edildiği için ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcular drone'u fark eden yetkililerin trenden uzaklaşıp çalıların arasına saklanmalarını istediğini söyledi. Aralarında Ukraynalı pop şarkıcısı Olya Polyakova da vardı.
1: Polonya'ya giden trenimiz 3 kez tahliye edildi. 3. seferde bir tarlaya doğru koşarken şahit drone'u trene isabet etti. Sesini duyduk. Neyse ki uzaktaydık çünkü çok hızlı koşmuştuk. Yanımda küçük kızım vardı.
22: Hedef alınan demiryolu hattı savaşın başından bu yana batılı heyetleri Polonya'ya taşıyor. Rusya son haftalarda Ukrayna'nın batılı müttefikleriyle sınırını hedef almaya başladı. Tren saldırısından kısa süre önce bu kez Polonya sınırına 1 kilometre uzaklıkta bir

0: Anlaşmaya Rusların vereceği olumlu yanıta göre hazır olduğunu aktardı. Trump sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Amerikan Başkanı akaryakıt fiyatlarına da değindi. Küresel mazot fiyatlarındaki artışın başlıca nedeni İran değil Rusya-Ukrayna savaşıdır dedi. Trump, Kiev ve Moskova yönetimlerinin enerji hedeflerine yönelik saldırıları durdurmayı kabul ettiğini duyurdu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de müttefiklere Rusya ile altyapılara saldırıları durduracak bir anlaşma sağlanmasını önerdik dedi. Rusların böyle bir anlaşmaya hazır olması halinde kendilerinin de buna karşılık vereceğini söyledi. Ancak Zelenski, Rusların enerji hedeflerine saldırıları durdurma niyetinde olmadığını da belirtti. İstanbul geçen hafta önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı. 7-10 Eylül günleri arasında 42 ülkeden uzmanların katıldığı NATO İletişimciler Konferansı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımına göre konferansa 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimci katıldı. Konferans Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlendi. Konferansa NATO'nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexis Grinkevich ve NATO sözcüsü Alison Hart başta olmak üzere NATO'nun üst düzey yöneticileri de katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da Orgeneral Grinkevich ile konferans kapsamında bir araya geldi. Küresel petrol piyasasındaki hareketlilik Suriye'yi de etkiledi. Şam yönetimi artan petrol fiyatları karşısında akaryakıta %40'a varan oranlarda zam yaptı. Karar ülkenin birçok farklı noktasında protesto gösterileriyle karşılandı. Deir ez-Zor, Haseke ve İdlib illerinde lastik yakan protestocular bazı yolları kapattı. Göstericiler kararın gözden geçirilmesini istedi. Suriye'de %40 zamlanan mazotun litre fiyatı yaklaşık 64 liraya çıktı. Kurşunsuz benzinde ise %28'lik bir fiyat artışı var. Suriye Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada fiyat artışlarının geçici olduğu vurgulandı. Suriye'nin günlük ham petrol üretimi yaklaşık 100 bin varil. Ancak ülkedeki rafineri kapasitesi talebi karşılayamıyor. Şam yönetiminin ayda 750 milyon dolarlık petrol ürünü ithal ettiği ifade ediliyor. Türkiye'de gıda enflasyonunun temel nedenlerinden biri olarak üretici ile market fiyatları arasındaki uçurum gösterilir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin aylık fiyat araştırmaları ise üretici ile market arasındaki fiyat farkının bazı ürünlerde 8 kata kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Üretici fiyat denetimlerinin sıkılaştırılmasını istiyor.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin her ay düzenli olarak yayınladığı fiyat araştırması, üretici ile market arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Birliğin Ağustos ayı için yayınladığı araştırmada limonda fiyat farkı %784, havuçta %380, elmada %377 olarak belirlendi. Bu oranlarda limon 8,5 kat, elma ve havuç 4,8 kat fazlaya satıldı.
2: Sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
1: Araştırmalar Türkiye'de gıda fiyatlarının düşmemesinin en büyük sebeplerinden birinin tarladan markete fiyat makasının artması olduğunu gösteriyor. Aradaki makası artıran en önemli nedenlerden biri hal komisyoncularının üretici adına gerçekleştirdikleri satışlardan aldıkları komisyon. Mevzuata göre bu komisyonun satış bedelinin %8'ine geçmemesi gerekiyor. Üreticiler bazı hallerde %15'e varan komisyon ve farklı adlar altında ek kesintiler yapıldığını öne sürüyor. Tüm bu kalemlere ek olarak ürün fiyatı, işleme, paketleme, nakliye, depolama, market işletme giderleri ve kar da eklendiğinde daha da yükseliyor.
0: Piyasalar yeni haftaya endişeli başladı. Petrol yükselirken borsa ve altın düşüyor. Küresel piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın yarın yapacağı faiz toplantısına çevrildi. Bankadan faiz artışı beklenmesi nedeniyle ons altın %1 geriledi, 4300 dolara indi. Gram altın fiyatı da 6730 liraya düştü. Brent petrolün varil fiyatı ise %3 artışla 107 dolara çıktı. Bu yükselişin iki nedeni var. Birinci neden Husilerin Babülmendeb boğazındaki saldırılarının sürdürmesi.

0: İkinci nedense Körfez ülkelerinin Umman'da yapmayı planladıkları toplantının ertelenmesi. Otomotiv üretimi ilk 8 ayda %7,3 geriledi. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim 841.583 adet oldu. İç pazardaki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %12 azalarak 745.597 olarak gerçekleşti. Otomobil satışlarındaki yerli araç payı %35, hafif ticari araç pazarında ise %23 oldu. Aynı dönemde toplam ihracatsa geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında %12 gerileyerek 597.594 olarak gerçekleşti. Şanlıurfa'da isot biber hasadı başladı. Üretici bu sezon hem miktardan hem de fiyattan memnun.
1: Sabahın erken saatlerinde mesai başlıyor. Tek tek elle toplanıyor. Şanlıurfa ovalarında isot biberi hasadı başladı. Üreticiler bu yıl hem üretim kalitesinden hem de fiyattan memnun.
2: Ekimden hasada kadar 5 aylık bir süre kapsıyor. Bunun ekiminden, sulamasından, gübrelemesine kadar her şeyi takip ediyoruz. Genelde haftada bir sulanıyor. Damlama sulama kullanılıyor bunda. Her sulamayla birlikte ilaçlama ve gübreleme yapıyoruz.
1: Toplanan biberler şehirde çuvallarla sebze pazarlarına taşınıyor. Kış hazırlığı yapan vatandaşlar bibere yoğun ilgi gösteriyor. Yerli isotun kilosu 20 lira ile 30 lira arasında değişiyor.
3: Bölgede özellikle isot 18.900 dekarlık bir alanda ekim yapılmakta ve yıllık yaş olarak da 200 bin tonda bir rekolte elde edilmektedir. İsot Şanlıurfa için ve Türk ekonomisi için önemli bir yere sahip.
1: Şanlıurfa'da isot hasadı Kasım ayına kadar sürecek.
0: Birleşmiş Milletler en iyi turizm köyüne Türkiye'den bir köy seçildi. İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros köyünün bu uluslararası başarısı da köydeki törenle kutlandı. Ödül plaketi de köy meydanına yerleştirildi.
4: Birleşmiş Milletler tarafından en iyi turizm köyü seçildi. İzmir'deki Barbaros köyünün başarısı törenle kutlandı.
5: Barbaros'un bu özgün durumu, özgün mimarisi ve özgün kültürüyle birlikte Urla markasının değerine bir kat daha değer katıldı.
4: Burası İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros köyü. Köy uluslararası bir başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü seçildi. Barbaros köyüne verilen bu unvan nedeniyle köyde tören düzenlendi. Ödül plaketi köy meydanına yerleştirildi.
5: 700 yıllık bir yörük köyü olarak tarihi, geleneği, göreneği ve yaşanabilirliği her zaman yenileyebilen bir köy olarak bu köyde muhtarlık yapmaktan gurur duyuyorum.
4: Törende halk oyunları gösterisi de yapıldı. Törenin ardından protokol üyeleri Barbaros Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.
0: Yeni ve eğitim öğretim yılı bir dizi yeni güvenlik tedbiriyle başladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin en üst seviyeye çıkarmak için 7 bakanlığın önemli bir protokole imza atacaklarını da duyurdu.
6: Bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık önümüzdeki günlerde. İnşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.
0: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kampüsü köylere taşıyor. Kampüs Köy Akademisi ile köylerin ihtiyaçları yerinde belirlenecek. Çözüm için akademisyenler ve ilgili kamu kurumları harekete geçirilecek. Afet bilincinden pazarlama ve satışa kadar eğitim verilecek. Üniversite kampüsü köylere taşıyacak. Kampüs Köy Akademisi ile köylerin sorunları yerinde tespit edilecek. Üniversitenin çözebileceği başlıklarda akademisyenler, diğer konularda ise ilgili kamu kurumları devreye girecek.
7: Köylerimize, kırsalımıza üniversitemizin hocalarının geliştirdiği 4 farklı kompost üretim yöntemini de öğreteceğiz burada. Ve pilot tesisler kuracağız ciddi anlamda. Türkiye'de ilk, dünyada da çok az örneği var.
1: Yangın ve deprem önlemleri başta olmak üzere afet bilinci anlatılacak. Köylerin sorunları yerinde tespit edilecek, köylülere eğitim verilecek. Çanakkale'de üniversite ile köyler arasındaki mesafeyi kaldırmayı ve kırsalı kalkındırmayı hedefleyen yeni bir proje hayata geçirildi.
7: Muhteşem ürünler, coğrafi işaretli ürünler üretiliyor. Ancak pazarlama, satış ve kooperatifçilik konusunda birçok köylümüz burada yeterince bilgi sahibi değil. Üniversitemizin kooperatifçilik alanındaki hocalarımızı oraya götüreceğiz.
1: Projenin ismi Kampüs Köy Akademisi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen projeyle köylerin tarım, hayvancılık, sağlık, su, altyapı, ulaşım ve teknoloji başlıklarındaki talepleri kayıt altına alınacak. Projenin bir diğer amacı temel sağlık hizmetlerinin kırsala daha rahat ulaştırılması.
7: Down sendromlularımız, otizmli bireylerimiz var. Bunlar kırsalda özellikle izolasyon altında yaşıyorlar. Yıllardır diş tedavisi görmeyen bireylerimiz var.
1: İçişleri Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Emniyet, Jandarma, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve T3 Vakfı projenin ortakları arasında.
0: Türkiye'nin ilk ay görevi için hazırlıklar da sona gelindi. %80 yerlilik oranına sahip aya gönderilecek aracın yapımı da tamamlandı. Son testlerin ardından önümüzdeki yılın ilk aylarında uzaya gönderilmesi planlanıyor.
8: Aracımızı TUSAŞ bünyesindeki uydu sistemleri entegrasyon ve test merkezine uğurluyoruz. Orada birkaç ay sürecek tüm çevresel testler tamamlanacak ve nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'ne Kennedy uzay üssüne fırlatma amacıyla gönderilecek.
4: Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı. Hedef 2027 yılının ilk aylarında uzaya gönderilmesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu görevin tamamlanmasıyla Türkiye'nin aya erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacağını söyledi.
8: %80'in üzerinde yerlilik oranıyla gerçekleştirdiğimiz, ürettiğimiz bir derin uzay aracını Türk milletine kazandırmamızı beraberinde getirmiş olacak.
4: Araç, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Yazılımların tamamı yerli ve milli.
8: Bu araç yaklaşık 3,5 ton büyüklüğünde. Bu aracı yeryüzünden fırlatacağız. Önce dünya yörüngesinde, eliptik yörüngede araç hareket edecek. Daha sonra yapacağımız ateşlemelerle aracımızı ay transfer yörüngesine taşıyacağız.
4: Aracın uzaya gitmesi 2 ay sürecek. 3 ay boyunca görev yapacak. Gerek duyulursa görev süresi 1,5 yıla kadar uzatılabilecek. Görevi boyunca güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimi, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmaları, ayın manyetik alanları ve yüzeyin özellikleri incelenecek.
0: Ankara'da Ayhilik Haftası dolayısıyla bir etkinlik vardı. Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü. Ayhilik kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filmi tanıtım programı gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu programdaydı.
9: Türkiye'de biz bölgenin ve Türkiye'nin ve diğer ülkelerin de terörden arındırılmasının önümüzdeki dönem için en önemli kazanım olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu başarıp politikalarımızı daha net ve berrak bir biçimde ortaya koyma fırsatı bulacağız.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terörsüz Türkiye sürecinin önemini bu sözlerle anlattı. Hala Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü, Ahilik kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filmi tanıtım buluşmasında verdi mesajlarını. Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da kürsüdeydi.
10: Ahiliği bugün Türkiye'nin envanterindedir ancak insanlığın somut olmayan kültürel miras listesine ve hemen ardından da inşallah dünya miras listesine de alacak ve Türk devletlerimizin kültür bakanlıklarıyla da birlikte çalışarak inşallah bunu ortaklaşa şekilde dünyaya hep birlikte sunalım istiyoruz.
1: Başyazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı kitabın editörlüğünü Zorlu yaptı. Zorlu yakın zamanda Türk devletleri arasında dijital ticareti başlatacak bir platformu da hayata geçireceklerini duyurdu.
0: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan Diyarbakır'daydı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Herkesin elini taşın altına koyması lazım dedi. Erdoğan, Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş'in babasıyla da görüştü.
11: Her kesimin bu sürece destek vermek için elinden geleni yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Maksat oldurmamak olursa bunun için bahane bulmak çok kolay. Ama eğer maksadımız birliğimizi, beraberliğimizi, daha aydınlık yarınlarımızı sağlamaksa o zaman herkes kendinden bir şey koyması lazım. Herkesin elini taşın altına koyması lazım diye düşünüyorum.
4: Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan açıklamayı Diyarbakır'da yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Herkesin elini taşın altına koyması lazım dedi.
11: İnşallah şu anda sürdürülen terörsüz Türkiye süreci bölgemizde olup bitenlerle birlikte değerlendirildiği zaman Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bu bölgede barışı temin eden ülkelerden en başta geleni olması için biz bunu çok kritik görüyoruz.
4: Bilal Erdoğan daha sonra Sur ilçesindeki Tarihi Ulu Cami'de namaz kıldı, vatandaşlarla bir araya geldi. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaeş'in babası Nizamettin Kabaeş'te kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
12: Ateş düştü yere.
0: Kayseri'de 9 gün boyunca festival coşkusu yaşanırken hafta sonu Kahramanmaraş'ta yeni bir festival daha başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu festivalleri Anadolu'yu dolaşıyor.
13: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali, 9. ve son gününde müzikten tiyatroya ve atölyelere uzanan etkinliklerle devam etti. Neşet Ertaş'ın Unutulmaz Türküleri festival sahnesine taşınırken, Keşanlı Ali Destanı ikinci gösterimiyle tiyatro severlerle buluştu. Kaligrafi atölyesinde ise katılımcılar güzel yazı sanatının inceliklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Festivalin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinlikler ziyaretçilerden ilgi görürken 9 günlük program Sefo'nun konseriyle tamamlandı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı Kahramanmaraş'ta festivalin ilk konser akşamında Kıraç sahne aldı.
14: Önüme bir ateş düştü, yanar ha yanar yanar, ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar.
13: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde hayranlarıyla buluşan Kıraç, güçlü sahne performansı ve sevilen rock şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali 7'den 70'e tüm katılımcılara hitap eden etkinlikleriyle ikinci gününü geride bıraktı. Sim sırma sanatının incelikleri atölye kapsamında yetişkin ve çocuklarla bir araya gelirken, Osmanlı'nın mukaddes emanetleri sergisi geçmişin izlerini, edebiyattan nakışa sergisi ise edebi metinleri iplik ve kumaşla görselleştirdiği eserleri sanatseverlerin ziyaretine sundu. Çocuklar da müzikal oyunlar ve karaoke karavanla festivalde eğlence dolu anlar yaşadı.
0: Ankara Farklı Düşünceler Ortak Frekanslar sergisine ev sahipliği yapmaya başlıyor. 12 sanatçının yaklaşık 120 eserinin bulunduğu sergi 4 Ekim'e kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.
4: Resimden fotoğrafa, heykelden seramiğe. Başkent Ankara 15 Eylül'de farklı düşünceler, ortak frekanslar sergisine kapılarını açıyor.
6: Sanatçıların kendi gelişme süreçlerini, o sanatsal üretme süreçlerinin tanığı olacaklar. Bugün ne ürettiler, neyi yaptılar, hangi konular üzerine yoğunlaştılar, nelerden etkilendiler gibi onlardaki iz düşümlerinin buradaki yansımalarını görecekler.
4: 12 kişilik sanatçı grubunun eserlerinden oluşan sergide yaklaşık 120 eser yer alıyor.
6: Bu grup sergilerinin sanat tarihinde de çok örneği var. Özellikle bizim Türk resim tarihimizde de örnekleri var. Sanatçıların hem ortak fikir üretebilmeleri, hem sanat üzerinde farklı tartışmaları bir araya getirebilmeleri ve farklı projeler ortaya çıkarabilmeleri adına çok önemli bileşkeler bu sanat grupları.
4: Sergi 4 Ekim tarihine kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.
6: Ankara zaten uzun yıllardır bizim başkentimiz olması nedeniyle de çok ciddi kültür sanat etkinliklerin olduğu bir şehir. Ankaralı izleyicilerle yeniden buluşmak ve son dönem yapıtları onlarla paylaşmak Ankaralılarda önemli bir etki sağlayacak diye düşünüyorum.
0: Universal'ın en çok hasılat yapan filmi açıklandı. Odyssey en çok izlenen film oldu. We won the war.
13: Jurassic World tahtını Odyssey'e bıraktı. Universal stüdyoları en çok hasılat yapan filmini açıkladı. 114 yıllık stüdyo tarihinin en çok kazanan yapımı 1 milyar 684 milyon dolarlık hasılatla Christopher Nolan filmi The Odyssey oldu. İşte vizyona giren Jurassic World 1 milyar 671 milyon dolarla zirvedeydi. Jurassic World geniş aile kitlelerine hitap eden 13 yaş sınırı filmiydi. The Odyssey ise 18 yaş sınırına sahip olmasına rağmen bu rakama ulaşarak sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve tüm zamanların en çok kazanan 18 artı filmi unvanını aldı. Jurassic World köklü bir serinin devam halkası iken The Odyssey modern sinemada bir devam filmi olmadan 1 milyar dolar sınırını aşan nadir orijinal epik yapımlardan biri oldu. The Odyssey, Nolan'ın Warner Bros. Stüdyosundan ayrılıp Universal Pictures'a geçişi sonrası kariyerinin en büyük finansal patlaması anlamına da geliyor. Öte yandan Nolan, The Odyssey ile stüdyo rekorunun yanı sıra kendi kariyerinin de en yüksek gişe hasılatı rekorunu açık ara geride bıraktı. Yönetmenin önceki hasılat rekoru 2012 yılında vizyona giren ve 1 milyar 85 milyon dolar kazanan Kara Şövalye Yükseliyor filmine aitti.
0: ...83. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Gösterim sonrası 25 dakika boyunca alkışlanan Gazze belgeseli Naza jüri ödülünü kazandı. Festivalin gerçekleştirildiği Ludo Adası'nda ise Filistin bayraklarından yapılan uçurtmalar uçuruldu. Bu haberle de veda edeceğiz. Saat başında güne başlarken izleyebilirsiniz. Osman Girgin ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
13: Nazi işgalinden kurtulan Danimarkalı bir kadının hikayesi Altın Aslan, Gazze'de yaşanan soykırımın gerçek hikayesi jüri özel ödülü kazandı. 83. Venedik Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Festivalin büyük ödülü Altın Aslan'ı kazanan Mısırlı Danimarkalı yönetmen Mayel Toki imzalı Women Unknown filmi oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası Danimarka'da geçen filmde genç bir kadın olan Mari'nin savaş yıllarında bir Alman Nazi askeriyle geçmişteki gizli gönül ilişkisi sonrası yaşadıkları anlatılıyor. Filmdeki rolüyle Matilda Ersel en iyi kadın oyuncu ödülüne uzanırken en iyi erkek oyuncu ödülüne Wild Horse 9 filmindeki performansıyla John Malkovich layık görüldü. Festivalde en iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan ödülünü Dao filmiyle Rus asıllı İngiliz yönetmen Ilya Kirzanowski aldı. Gösterim sonrası 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA filmi festivalden jüri özel ödülünü kazandı. Filistin destekçilerinden oluşan bir grup, festivalin yapıldığı Lido Adası'nın sahillerinde Filistin bayraklarından yapılan uçurtmaları uçurarak gelecek yıl Filistin bayrağının da festival kapsamında diğer ülkelerinki gibi göndere çekilmesi talebini dile getirdi. 84. Uluslararası Venedik Film Festivali 1-11 Eylül 2027 tarihlerinde yapılacak.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
16: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de bugün orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur, çarşamba-cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
17: Doğa takvimi. Bugün 15 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
18: Kuşlar gibi göçmen kelebekler içinde yolculuk zamanı. Yeryüzündeki en uzun böcek göçlerinden biri, Türkiye'de de yaşayan, Latince adı Vanessa olan diken kelebeğinin göç yolculuğudur. Ancak bu kelebeğin ömrü bir göç yolunu tamamlamaya yetmez. Diken kelebeğinin göçü nesiller boyu sürer. 9000 mile kadar uzanan bu yolculuk, yüksek irtifa rüzgarlarının desteğiyle Kuzey Afrika'dan Akdeniz ve Avrupa üzerinden Kuzey Kutup Dairesi'ne kadar sürer. Diken kelebekleri bu rotayı tam 6 nesilde tamamlarlar. Göç yolunda çiftleşen kelebekler sonra uygun yerlerde durup yumurtlar ve ölürler. Bir kelebeğin 500'e yakın yumurta bıraktığını hatırlayın. Yumurtadan çıkanlar göç yolculuğunu kaldığı yerden devam ettirir. Peki yumurtadan yeni çıkanlar yola çıkmayı, gidecekleri yeri, yönü nasıl biliyorlar? Neye göre karar veriyorlar? İşte onların bunu nasıl bildiğini biz henüz bilmiyoruz.
17: Doğa takvimi.
12: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
19: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye bu. Anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
12: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
20: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
12: Masallardan romanlara.
21: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk

0: bugüne, kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok eşi bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. İstanbul Yol Durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %31'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arasında sabah trafiği var. Şavrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar-Küçükçekmece-Temde ise Esenyurt-Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul Yol Durumu.
5: Burası NTV Radyo.

0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 15 Eylül Salı, ben Zeynep Gül Alp, haberlerle yayındayız. Ve başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Siyasette hep gençlerle yürüdüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı gençleri siyasetin merkezine almak bir irade meselesidir dedi. DEM Parti İmralı heyeti dün gerçekleştirilen ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada görüşmede sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı söylendi. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu da belirtildi. CHP mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'e göre bu Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak demek. Hem Babülmendep hem Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar büyüyor. Husiler Moka'nın ardından Aden'e doğru ilerleyerek Babülmendep'i kontrolünü ele geçirmek üzere. Suudi Arabistan ise Husilere karşı hareketini sürdürüyor. Ülkenin Cizan, Musaid, Abha ve Taif kentlerinde çok sayıda patlama meydana geldi. Bu gelişmeler petrol fiyatlarını, dolayısıyla da akaryakıt ürünlerini etkiledi. Brent petrol 107 doları gördü. Motorin de yükselişini sürdürüyor. 6,62 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin İstanbul'da 95,60 lira, Ankara'da 96,75 lira, İzmir'de 97,02 lira, Doğu illerinde ise 98,47 liradan satılıyor. İstanbul Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatından biri olabileceği değerlendiriliyor. Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluşma etkinliğine katıldı. Gençlerin gündeme yönelik sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Mekke Savunma Anlaşması'yla terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
2: Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Biz Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? İşte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız. Güneydoğu, Doğu bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda artık terör diye bir şey kalmadı. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
1: DEM Parti İmralı heyeti dün gerçekleştirilen ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada görüşmede sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı söylendi. Çerçeve yasanın çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu belirtildi. Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunduğu değerlendirilmesi yapıldı. Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması gerektiği söylendi. Hem Babülmendep hem Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar sürüyor. Husiler Moka'nın ardından Aden'e doğru ilerleyerek Babülmendep'in kontrolünü ele geçirmek üzere. Suudi Arabistan ise Husilere karşı hareketini sürdürüyor. Ülkenin Cizan, Musaid, Abha ve Taif kentlerinde çok sayıda patlama meydana geldi. İran ve Yemen'deki gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
3: Başkent Sana yönetimine bağlı Huti güçleri balistik füzeler ve insansız hava araçları ile bir taraftan Marib çevresi ve Aden bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken öte taraftan da Suudi Arabistan'ın daha derinliklerine doğru enerji merkezlerine, petrol rafinelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Karşılığında ise Suudi Arabistan'ın başta Mocha olmak üzere başkent Sana'ya yönelik ve daha da kuzeye Sada vilayetine yönelik hava saldırıları yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde 48 saatlik süre içerisinde toplamda 129 hava saldırısı gerçekleşmişti. Yahya Sari, başkent Sana yönetimine bağlı silahlı kuvvetlerin sözcüsü, yani Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü, son 24 saat içerisinde Suudi Arabistan'ın Taif üstünden kalkan savaş uçaklarıyla toplamda 54 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu ve yeni bir bilgi de paylaştı. İki savaş uçağını yerli üretim olduğunu iddia ettiği hava savunma sistemleriyle geri püskürttüklerini duyurdu Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü Yahya Sari yaptığı açıklamada. Ve bir taraftan da ekledi, bu hava saldırıları cezasız kalmayacak ifadesini kullandı ve o bu açıklamayı yaparken Suudi Arabistan'ın Nijran kentindeki petrol rafinelerine yönelik de füzeli saldırılar bir taraftan da gerçekleşiyordu. Gün içerisinde Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı bir kez daha hedef alındı. Geçtiğimiz günlerde altı noktaya yönelik saldırı gerçekleşmiş ve söz konusu petrol hattı geçici olarak askıya alınmıştı. Ancak bu hatta yönelik saldırıların da sürdüğünü görüyoruz. Bir petrol boru pompalama istasyonu son saldırılarda hedef oldu. Bu Suudi Arabistan için son derece endişe verici bir durum. Çünkü hemen doğusunda Hürmüz Boğazı üzerinde İran baskısı var. Ve arka bahçesi olarak gördüğü Yemen'de ise Husilerin Mocha'yı da ele geçirmesiyle birlikte artık Babülmendeb Boğazı da bir baskı unsuru olarak Suudi Arabistan'ın karşısında duruyor ve bugünkü toplantı da söylediğim gibi ertelenmişti.
1: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. Küresel piyasalarda gözler Amerikan Merkez Bankası'nın çarşamba günü yapacağı faiz toplantısına çevrildi. Bankadan faiz artışı beklenmesi nedeniyle ons altın %1 geriledi. 4.296 dolara indi. Gram altının fiyatı 6.746 lira. Brent petrolün varil fiyatı %3 artışla 107 doları gördü. Yükselişin iki nedeni var. Birinci neden Husilerin Babülmendeb Boğazı'ndaki saldırılarını sürdürmesi. İkinci nedense Körfez ülkelerinin Amman'da yapmayı planladıkları toplantının ertelenmesi. Petrol fiyatlarının 110 dolara yaklaşması ve dövizdeki hareketlilikle akaryakıt ürünlerindeki yükselişte sürüyor. Son olarak motorine 6,62 liralık bir zam yapıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren fiyat artışı gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Motorin İstanbul'da 95 lira 60 kuruşa, Ankara'da 96 lira 75 kuruşa, İzmir'de 97 lira 02 kuruşa, Doğu illerinde ise 98 lira 47 kuruşa satılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki gün süren Suriye temaslarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yapacağı ziyarete ilişkin ayrıntıların görüşüldüğünü belirtti. Fidan ziyareti sırasında çok sayıda tarihi yapıya da gitti. Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'nda son duruma ilişkin telefon trafiğini de sürdürdü.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretini tamamladı. Bakan Fidan, Şam ziyaretine ilişkin açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti de ele aldıklarını aktardı. Dışişleri Bakanı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Attab'la ziyaretini hatırlattı. Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik dedi. Fidan, Suriye ziyaretinin son gününde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi. Sonraki durağı ise Muhittin İbnül Arabi Camii ve Türbesi oldu. Dışişleri Bakanı'nın ziyaret ettiği noktalar arasında Selahattin Eyyubi Türbesi, Süleymaniye Külliyesi ve Emevi Camisi de yer aldı. Fidan ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin diplomasi trafiğini de sürdürdü. Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgede yaşanan son saldırılar değerlendirildi. Devam etmekte olan müzakere süreçleri ele alındı.
1: CHP mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'e göre bu Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak demek.
5: CHP, mutlak butlan davası ile ilgili Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini söyledi. Kurultay takviminin gecikmeden işleyebilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Sarı'nın bu açıklamasına yeni parti grup başkan vekili Murat Emir itiraz etti.
6: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
5: Emir, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan kararından zarar gören olarak hukuki başvurusu bulunduğunu söyledi. Bu başvurunun dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterli olacağını savundu.
1: İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili Medine Pamuk istifa etti. Yeni başkan vekili seçilecek. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlamalarıyla tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı. 27 Haziran'da belediye meclisinde yapılan seçimde yerine belediye meclis üyesi Medine Pamuk Adalar Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti. Pamuk'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından İstanbul Valiliği yeni başkan vekili seçiminin 21 Eylül Pazartesi günü Adalar İlçe Belediye Meclisi'nde yapılacağını duyurdu. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin işlendiği bölümlerle ilgili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrıldı. 3 senarist Silivri Adliyesi'nde 2,5 saat ifade verdi.
7: Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine uzandı. Bazı bölümlerinde Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylara yer verildiği gerekçesiyle dizinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. 2011'de Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık tarafından 15 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri mercek altına alındı. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit ediliyor. Bu bölümünden 3 gün sonra da Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor. Kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler savcılığı harekete geçirdi. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üç isim Silivri Adliyesi'ndeydi.
8: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi yoksa bilerek senaryo
9: ekledi mi? Neler söylersiniz?
7: Senaristlerin ifadelerinde kendilerine herhangi bir kişi veya kurumdan dayatmanın söz konusu olmadığını söyledikleri öğrenildi. Ayrıca Kozinoğlu karakterinin bulunduğu senaryoda metnin doğal akışında ilerlediği belirtilerek Kaşif Kozinoğlu ile ilgili gelişmenin tesadüfen denk geldiğini ve herhangi bir kasıtta bulunmadığını ifade ettiler. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki dalga operasyon düzenlendi. Bir gardiyan, bir doktor, iki sağlık personeli ve bir de gazeteci tutuklandı. Bir cezaevi görevlisi ise firari.
1: 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar iki dalga operasyon düzenlendi ve 4 şüpheli tutuklandı. O isimlerden biri gazeteci Selahattin Günday. Günday, Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor.
10: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada 4 kişinin tutuklanmasına karar verildi. O isimlerden biri gazeteci Selahattin Günday. Günday, Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT başmüşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor.
11: Selahattin Günday, MİT kanununun da 2014 senesinde yapılmış olan bir değişiklikle suçlanıyor ve tutuklanmasını gerekçe oluşturan kanun maddesi de bu. Ancak Kaşif Kozinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne geldiği tarih Mart 2011. Bir başka ifadeyle henüz daha yasa değişikliği yapılmamış ve bu görüntülerin alınması, bu görüntülerin yayınlanması da o tarihte suç değil.
10: Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz'e göre soruşturmada zaman aşımı da var.
11: Bu suç tipinde 15 yıllık zaman aşımı söz konusu ve zaman aşımı süresi de Mart 2026'da dolmuş vaziyette. O yüzden Mart 2026'da zaman aşımına uğramış olan bir eylemden dolayı, bir fiilden dolayı, bir gazetecilik faaliyetinden dolayı Eylül 2026'da bir soruşturma yürütemezsiniz. Bir tutuklama tedbirini ise asla yapamazsınız, hükmedemezsiniz.
10: Ersöz müvekkiliyle ilgili tutukluluk kararına itiraz edeceklerini belirtti.
1: 2008-2010 yılları arasında yürütülen Ergenekon soruşturmasında görev yapan 21 hakim ve savcı hakkında zaman aşımı kararı kaldırıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zaman aşımı gerekçesiyle verdiği karar soruşturmanın açılmasına yer olmadığına yönelikti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi zaman aşımı hükmünü kaldırdı. Zanlıların hukuka aykırı dinleme yaptıkları, sahte delil oluşturdukları ve haksız tutuklamalar gerçekleştirdikleri öne sürülüyor. Bu süreçte FETÖ'den talimat aldıkları iddia ediliyor. İstanbul Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatından biri olabileceği değerlendiriliyor. Silivri Sağ Güvenlik Komutanlığı ekipleri Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı noktanın 3 mil güneyinde bir şu erkek cesedi buldu. Uzun süredir suda olduğu belirlenen ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra Silivri'nin 18 mil açığında 13 kişilik mürettebatıyla birlikte batmıştı. Gemi enkazına ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. Girne'deki deniz faciasında kaybolan 14 kişinin bulunması için Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden özel donanımlı gemi Girne açıklarında çalışmalarına başladı. Optimus Prime adlı gemi gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Akdeniz'de konumunu hassas biçimde koruyabilen araştırma ve inceleme gemisi uzaktan kumandalı sualtı robotlarıyla çalışma özelliklerine sahip. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel yardımcısı Fikri Ataoğlu ile birlikte gemiye çıktı. Batık alanındaki arama çalışmalarını inceledi. Yeni geminin teknik imkanlarıyla enkazın daha önce ulaşılamayan noktalarına ulaşılması ve iç bölümlerinin incelenmesi hedefleniyor. İstanbul polisi uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Avrupa'dan yola çıkan uyuşturucu maddeyi Muğla'dan İstanbul'a getiren şebekeye düzenlenen operasyonda 409 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.
5: Avrupa'dan yola çıkan yüzlerce kilo uyuşturucu polisin takibiyle Beykoz'da ele geçirildi. Uluslararası uyuşturucu şebekesinin her adımı ise narkotik polisinin takibindeydi. İstanbul Narkotik ve İstihbarat Polisleri bir uyuşturucu şebekesini takibe aldı. Şüpheliler Avrupa'dan deniz yoluyla Muğla'ya gelen uyuşturucu maddeyi teslim almak için İstanbul'dan karavanla Muğla'ya hareket etti. Muğla'da deniz kıyısına yakın ormanlık bir alanda yüksek hızlı tekneden indirilen uyuşturucunun yüklendiği karavan İstanbul'a teslimat için yola çıktı. Uyuşturucu yüklü minibüs İstanbul Beykoz'a teslimat için ulaştığında ise polis operasyonu başlattı. Şüpheliler polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışınca karavan lastiklerine ateş açılarak durduruldu. Araç durduğunda minibüsten atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Karavanda yapılan aramada 409 kilo 600 gram sukunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
12: İstanbul'un sokaklarında zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz.
5: Narkotik suçlarla mücadele şube müdüründeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
13: NTV Radyo.
1: Yaklaşık 17 milyon öğrenci dün ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılı yeni güvenlik önlemleriyle başladı. İlk gün trafik yoğunluğu oluşmaması için de çeşitli tedbirler alındı.
14: Heyecanlı hissediyorum.
15: Okulu özledin mi peki?
14: Evet. Bugün okulun ilk günü erken kalktım. Çok heyecanlıyım. Üçüncü sınıfa geçtim.
16: Ders zili çaldı. Sınıflar, okul bahçeleri bir kez daha çocuk sesleriyle yankılandı. İstanbul'da da yeni eğitim öğretim sezonunun heyecanı yaşandı.
15: En çok neyi özledin?
14: Arkadaşım ve öğretmenimi.
15: Yaz tatilinde neler yaptın?
13: Kitap okudum, ödevleri yaptım öğretmenim verdi. Bu kadar. Çok bir de dışarı falan gezdik.
15: Özledim. Gerçekten de özledim yani. Ve de heyecanlıyım da.
16: Anne babalar da bu heyecana ortak oldu.
17: Sizden ayrılması zor oldu mu?
18: Evet, biraz zorlandık. Çünkü bana çok bağlıydı ama o süreçte öğretmenimizin de yardımları inşallah kısa bir sürede atlatacağız diye umut ediyorum bu sürece.
19: Onlar için 7-24 yaz kış her zaman buralardayız anne baba olarak. Şu anda da ilk heyecanlı ilk okul günü biz de aynı heyecanı ortak olmaya çalışıyoruz.
16: Bu yıl farklı yenilikler var. Daha kalabalık okullarda güvenliği artırmak amacıyla turnike sistemine geçildi. Mobil okul timleri de görev başında.
20: Okulların açılmasıyla birlikte okul çevrelerinde ve bahçelerinde güvenlik önlemleri de artırıldı. Bu önlemlerden biri de mobil okul timi. Bu tim jandarma ve polis ekiplerinden oluşuyor ve yıl boyunca okul çevresinde görev yapacaklar. Gerekli gördükleri yerlerde de dedektörle birlikte kontrol sağlayacaklar. Tabii ki tek önlem bu değil. Önlemlerden bir tanesi de okul giriş çıkışlarındaki turnike sistemi. Bu sistemde öğrenci kartını okuttuğu an giriş yaptığı ve çıkış yaptığı saat velilere mesaj olarak gönderilebilecek.
21: Bence çok daha güvenli oldu diğerine göre. Kendimiz alıyorduk. Şu an bilgi de alıyoruz.
22: Kollarında saatler var. Saatleri takıyoruz girişte ve çıkışta. Görüntülü olarak okula girdiği saat bize geliyor.
16: Kantinlerdeki hijyen koşulları da kontrol edildi. Başkentte de 126 okul ve çevresinde polis ekipleri denetimdeydi.
23: Ankara'da emniyet güçleri sabahın erken saatlerinde okul önlerindeki yerlerini aldı. Hem yoldan geçen araçlar denetlendi hem de okul civarında yer alan mekanlarda kontroller yapıldı.
16: Öte yandan okul bahçelerinde ilk defa güvenlik görevlileri mesaiye başladı. 81 ilde toplam 31 bin bahçe görevlisi okul yönetimleriyle koordineli olarak çalışacak. Ayrıca öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Binlerce servis aracının yeniden trafiğe çıkmasıyla yollardaki durum da merak ediliyordu. Tedbir olarak İstanbul'da ilk ders zili saat 10'da çaldı. Ek seferlerin de etkisiyle yoğunluk sabah saatlerinde %50'lerde kaldı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışını Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde yaptı. Konuşmasında PISA sonuçlarına değindi. Türkiye'nin başarı grafiğini yükselttiğini hatırlattı. Bu başarıyı küçümseyenleri hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz dedi. Öğrencilere sosyal medyaya bakıp ümitsizliğe kapılmayın, ülkenize güvenin diye seslendi.
2: Çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti. Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılı açılışında Ankara Gazi Anadolu Lisesi'ndeki kürsüdeydi. PISA sonuçlarına değindi, başarıyı küçümsüyorlar dedi.
2: Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı eğitime her zaman özel önem verdiklerini, en büyük bütçeyi eğitime ayırdıklarını anlattı. Ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen, eleştirel düşünebilen, erdemli bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
2: Hangi görüşe, kökene, gelir grubuna ait olursa olsun hiçbir evladımızı sokakta bulmadık. Sokakların insafını da terk etmedik. Sizlerden kendinize güvenmenizi, ülkenize güvenmenizi, özellikle sosyal medyada köpürtülen sahte ve sanal hikayelere bakıp da ümitsizliğe asla kapılmamanızı istiyorum.
7: Törende renkli anlar da yaşandı. Erdoğan konuşma öncesinde çocuklarla Çay Elinden Öteye türküsünü söyledi.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan programın ardından Öğretmenler Odası'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Sincan, Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koroyla AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'nın seslendirdiği şarkıları dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın minik öğrencilerle birlikte seslendirilen şarkılara eşlik etmesi dikkat çekti.
1: Artık ne yandan esersen.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerle sohbet ettikten sonra fotoğraf da çektirdi.
2: İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci dün başladı. Başvurular devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar yapılabilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? NTV muhabiri Tuana Çiftçi, Ataşehir'deki örnek bir daireden anlattı.
3: Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 100 yılın konut projesi kapsamında 15 bin de konut kiraya verilecek ve bugünden itibaren işte o başvurular başladı. 1071 konutun teslimi Ekim ayında yapılacak. Bizler şu anda Ataşehir'de örnek bir dairenin içindeyiz. Öncelikle bulunduğumuz daire 3+1 bir daire, net 98 metrekare ve brüt 120 metrekarelik bir dairenin içindeyiz. Şu anda buranın kirası 15 bin liradan başlayacak. Konutların kira bedelleri bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. Kiralara baktığımızda 1+1 konutlar 10 bin liradan, 2+1'ler 12 bin liradan, 3+1'ler ise 15 bin liradan başlayacak. 4+1'ler ise 18 bin liradan başlayacak. İstanbul'da kiralık konutlar 4 ayrı bölgede tahsis edilecek. Birinci bölgede Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar var. İkinci bölgede Maltepe, Tuzla ve Kartal bulunuyor. Üçüncü bölgede ise Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören yer alıyor. Dördüncü bölgede ise Arnavutköy var. Konut tipleri ise ailelerin durumuna göre değişecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut. 2 ya da daha fazla çocuğu olan ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilebilecek. Peki başvuru şartları neler? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor. Öte yandan en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı var. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin ise evli olması şartı da arananlar arasında. Aylık hane gelirinin 100 bin liranın altında olması gerekiyor. Yine üzerinde tapuya kayıtlı konutun olmaması da şartlar arasında yer alıyor. Şimdi 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak ve yine hak sahipleri 3 yılın ardından kurayla belirlenecek. Bir diğer dikkat çeken noktaysa kira artışı. İlk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular ücretsiz bir şekilde yapılıyor ve E-Devlet üzerinden başvurmak da mümkün.
2: Türkiye'de gıda enflasyonunun temel nedenlerinin biri olarak üretici ile market fiyatları arasındaki uçurum gösteriliyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin aylık fiyat araştırmaları, üretici ile market arasındaki fiyat farkının bazı ürünlerde 8 kata kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Üretici fiyat denetimlerinin sıklaştırılması isteniyor.
4: Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin her ay düzenli olarak yayınladığı fiyat araştırması, üretici ile market arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Birliğin Ağustos ayı için yayınladığı araştırmada limonda fiyat farkı %784, havuçta %380, elmada %377 olarak belirlendi. Bu oranlarla limon 8,5 kat, elma ve havuç 4,8 kat fazlaya satıldı.
5: Sebze halinde biz bu limonu 10 TL'ye satamazken nedense marketlerde, pazar yerlerinde, İstanbul'da, İzmir'de fahiş fiyata satılırken bunun da denetimi devlet yetkililerinden denetim yapması lazım.
4: Araştırmalar, Türkiye'de gıda fiyatlarının düşmemesinin en büyük sebeplerinden birinin tarladan markete fiyat makasının artması olduğunu gösteriyor. Aradaki makas

0: toplam üretim 841.583 adet oldu. İç pazardaki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %12 azalarak 745.597 olarak gerçekleşti. Otomobil satışlarındaki yerli araç payı %35, hafif ticari araç pazarındaki ise %23 oldu. Aynı dönemde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında %12 gerileyerek 597.594 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ilk ay görevi için hazırlıklar da sona gelindi. %80 yerlilik oranına sahip aya gönderilecek aracın yapımı tamamlandı. Son testlerin ardından 2027 yılının ilk aylarında uzaya gönderilmesi planlanıyor.
1: Aracımızı TUSAŞ bünyesindeki uydu sistemleri entegrasyon ve test merkezine uğurluyoruz. Orada birkaç ay sürecek tüm çevresel testler tamamlanacak ve nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'ne Kennedy uzay üssüne fırlatma amacıyla gönderilecek.
2: Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı. Hedef 2027 yılının ilk aylarında uzaya gönderilmesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu görevin tamamlanmasıyla Türkiye'nin aya erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacağını söyledi.
1: %80'in üzerinde yerlilik oranıyla gerçekleştirdiğimiz, ürettiğimiz bir derin uzay aracını Türk milletine kazandırmamızı beraberinde getirmiş olacak.
2: Araç, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Yazılımların tamamı yerli ve milli.
1: Bu araç yaklaşık 3,5 ton büyüklüğünde. Bu aracı yeryüzünden fırlatacağız. Önce dünya yörüngesinde, eliptik yörüngede araç hareket edecek. Daha sonra yapacağımız ateşlemelerle aracımızı ay transfer yörüngesine taşıyacağız.
2: Aracın uzaya gitmesi 2 ay sürecek. 3 ay boyunca görev yapacak, gerek duyulursa görev süresi 1,5 yıla kadar uzatılabilecek. Görevi boyunca güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimi, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmaları, ayın manyetik alanları ve yüzeyin özellikleri incelenecek.
0: Uzun süre kontrolsüz ağrı kesici kullanmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Son örnek Çanakkale'den. Şiddetli baş ağrısı nedeniyle 5 yıl boyunca düzenli ilaç kullanan kişide böbrek yetmezliği görüldü. Zor günler geçiren hasta eşinden yapılan böbrek nakliyle iyileşti.
3: 5 yıl boyunca baş ağrısı nedeniyle ağrı kesici kullandı. Sonunda böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Hasta eşinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu.
4: Ağrı kesicilerin uzun dönem kontrolsüz bir şekilde kullanması böbreklere kan akışının azalmasına neden olarak böbrek hastaları yapmaktadır. Nitekim Mustafa Bey'de de yüksek tansiyonla birlikte uzun dönem ağrı kesici kullanımı böbrek hastalarına neden oldu.
3: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan Yalçın Arslan 47 yaşında. Uzun yıllar baş ağrısı şikayeti vardı. Bu nedenle düzenli olarak ağrı kesici kullandı. Ancak bu durum sağlığını bozdu. Arslan 5 ay önce fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hastaya böbrek yetmezliği tanısı koyuldu. Ya diyalize girecek ya da organ nakli olacaktı. Tetkikler sonucu eşi Seval Arslan'ın donör olabileceği belirlendi. Yalçın Arslan, eşinden yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Doktorlar kontrolsüz ağrı kesici kullanımıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.
4: Uzun dönem ve düzenli ağrı kesici kullanımı eğer alt zeminde hipertansiyon ya da diyabet varsa mutlaka böbrek yetmez ya da böbrek hastalığı sonuçlanmaktadır. Bu ilaçları kullanmak zorunda olanlar dönem dönem doktorlara başvurup böbrek fonksiyon testlerini yaptırmalarını temenni ediyorum.
3: Durumu iyi olan Yusuf Arslan yakında taburcu edilecek.
0: 83. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Gösterim sonrası 25 dakika boyunca alkışlanan Gazze belgeseli NASA jüri ödülünü kazandı. Festivalin gerçekleştirildiği Ludo Adası'nda ise Filistin bayraklarından yaptıkları uçurtmalar uçuruldu.
5: Nazi işgalinden kurtulan Danimarkalı bir kadının hikayesi Altın Aslan, Gazze'de yaşanan soykırımın gerçek hikayesi jüri özel ödülü kazandı. 83. Venedik Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Festivalin büyük ödülü Altın Aslan'ı kazanan Mısırlı Danimarkalı yönetmen Mayel Toki imzalı Women Unknown filmi oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası Danimarka'da geçen filmde genç bir kadın olan Mari'nin savaş yıllarında bir Alman Nazi askeriyle geçmişteki gizli gönül ilişkisi sonrası yaşadıkları anlatılıyor. Filmdeki rolüyle Matilda Ersel en iyi kadın oyuncu ödülüne uzanırken en iyi erkek oyuncu ödülü

0: rolüne Wild Horse 9 filmindeki performansıyla John Malkovich layık görüldü. Festivalde en iyi yönetmene verilen Gümüş Aslan ödülünü Dao filmiyle Rus asıllı İngiliz yönetmen Ilya Kirsanovsky aldı. Gösterim sonrası 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen Naza filmi festivalden jüri özel ödülünü kazandı. Filistin destekçilerinden oluşan bir grup, festivalin yapıldığı Lido Adası'nın sahillerinde Filistin bayraklarından yapılan uçurtmaları uçurarak gelecek yıl Filistin bayrağının da festival kapsamında diğer ülkelerinki gibi göndere çekilmesi talebini dile getirdi. 84. Uluslararası Venedik Film Festivali 1-11 Eylül 2027 tarihlerinde yapılacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Cennet Mahallesi. Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Mobile Systems.
1: Reklam.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
7: Arvento. Mobile Systems.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa konuşmaları.
10: Yusufçuk ve kız böceği. Önemli doğa koruma alanları belirlenirken analiz edilen türlerden. Doçent Doktor Ali Miroğlu'na bu böceklerin önemini sorduk.
11: Yani odanatlar kelebekler gibi aslında halk içinde çok tanınan bir böcek grubu. Özellikle sulak alanlarda. Yani bir göllerde, bir dere kenarında, bir su birikintisinde veya baraj göllerinde her zaman görebileceğimiz böcekler. Uzun ince bir gövdesi var. Vücuduna göre oldukça büyük gözleri ve kanatları var. Muhteşem bir kafasının neredeyse tamamı göz diyebiliriz. Ve aynı zamanda bu gördüğümüz büyük gözlerinin haricinde bir de tepe gözleri dediğimiz bir gözleri de var. Bildiğiniz gibi 3 nokta halinde tepe gözleri var. Tamamen kafasını döndürebilmekteler. Neredeyse 360 derece bir görüşe sahipler diyebiliriz. Ve çok güzel uçuyorlar. Genellikle su kenarlarında, sucul yerlerde görüyoruz. Bunun nedeni de bu alanlarda çiftleşme dönemleri var. Çiftleşiyorlar ve yumurtalarını ya suyun içerisine bırakıyorlar, ya suyun kenarındaki bitkilerin içerisine veya su içerisindeki bitkileri bırakıyorlar. Bir yıl, iki yıl, hatta üç yıl, beş yıl kadar bir ömürleri olanlar da var. Ama yaşam sürelerinin büyük bir kısmını larva haline geçiriyor. Örneğin iki yıllık bir ömrü varsa bu böcek türünün, İşte bir 18 ay kadar larva halinde geçiriyor. Ondan sonra sudan karaya çıktıklarında işte kanatları açılıyor, kanatları gelişiyor. Uçmaya başladı mı da işte örneğin Mayıs ayında, Nisan sonları gibi bölgeye göre ergin hale geliyorlar. İşte Eylül, Ekim'e kadar ergin halde kalıyorlar, çiftleşiyorlar, yumurtalarını suya bırakıyorlar tekrar. Ondan sonra da ölüyorlar. Yani ergin halde bir kış geçirmiyorlar bunlar.
9: Doğa konuşmaları.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
12: İstanbul'da serin hava hafta genelinde devam edeceğinden tedbirli giyinilmeli. Yanınızda uzun kollu kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Çarşamba ve Perşembe günleri İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz boyunca görülecek yağışlar nedeniyle özellikle trafikte daha dikkatli seyredilmeli.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
13: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Güney Koreli yazarlar Sim Eun-jung ve Choi Hyun-yoo'nun birlikte yazdıkları Kayıp Anılar Ekspresi isimli roman Timaş yayınlarından çıktı. Romanı Türkçe'ye Ceren Kale çevirmiş. Romana geçmeden önce Güney Kore'de farklı yazarların birlikte yazma pratiğine kısaca değinelim. Safe House IP Project denilen bu proje, bu bir hikaye ve içerik üretim stüdyosu tarafından yürütülen bir proje. Yazarları ve yaratıcıları ortak bir kurgu havuzunda buluşturan proje, kolektif üretimi teşvik ediyor. Yazarlar kendi başlarına konu belirlemek yerine, projenin hikaye yapımcıları tarafından önceden tasarlanan ortak ve epizodik temalar etrafında bir araya geliyorlar. İşte bugün bahsettiğimiz Kayıp Anılar Ekspresi de bu proje kapsamında üretilmiş. Nitekim başta da ifade ettiğim gibi iki yazar tarafından kaleme alınmış. Kayıp Anılar Ekspresi ölümden sonraki yolculuğu konu alan fantastik bir roman. Romanın baş kahramanı Suhan ölmüştür ve kendisini ölüleri son hükümlerine götüren Samdoçeon Ekspresi'nde bulur. Karşısında gizemli bir rehber oturmaktadır. Fakat ortada büyük bir sorun vardır. Tabii denilebilir ki, ya ölümden daha büyük ne sorun olabilir ki? Evet, bu da doğru. Biz yine devam edelim. Son büyük tren yolculuğu sürerken ölülerin anıları birer birer silinmektedir. Bunun sonucu ise son derece vahimdir. Zira geçmişini hatırlayamayan ruhlar, yargılanamadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kendi anılarını da kaybeden Suhan'ın tek şansı bir ölüm meleğiyle birlikte başkalarının kayıp anılarını bulmaktır. Şöyle denilmiş tanıtım metninde, Kayıp Anılar Ekspresi zamanla yarışan bir yolculukta hafızanın, pişmanlığın ve hatırlamanın bedelini ortaya koyuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
14: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı Lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
15: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
14: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'un ise 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı Lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
15: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
14: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki 2. maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sarı Lacivertliler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
7: Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da gözler Trabzonspor deplasmanına çevrildi. Sarı Kırmızılılar zorlu maça Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor.
16: Galatasaray milli takım arasına kayıpsız girmenin peşinde. İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar kritik deplasman öncesinde tedavileri süren Osimhen ve Lemina'dan iyi haber bekliyor.
17: Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların aslında gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var.
16: 6 golle gol krallığında zirveyi Gift Orban'la paylaşan Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığından sonra Sporting ve Kocaelispor maçlarına forma giyemedi. Sakatlığı süren Wilfred Tsingoy ise milli takım arasından sonra takıma dönecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak.
7: Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı. Romanya'ya 3-1 mağlup olan millilerin gruptan çıkma umutları son maça kaldı. Ev sahibi Romanya ilk seti 25-19, ikinci seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti. Milliler üçüncü seti 25-20 önde tamamlayarak skoru 2-1 yapsa da dördüncü seti 25-18 kazanan Romanya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Gruptaki ikinci maçını kazanan Romanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler yarın 17'de Letonya ile karşılaşacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Türkiye'nin aküsü
8: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
18: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çorum Ankara yolunun 36-38. Kilometrelerinde ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
8: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
19: Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
20: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
21: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
22: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
23: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
24: Mobilis dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde.
25: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
26: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
27: Serkan!
28: Efendim abi?
27: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
28: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
27: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
29: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
30: Empara. Empara, bankanın güzeli.
19: Reklam.
8: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Ardento, Ardento.
20: Mobile Systems.
31: Her mevsimde, her havada.
32: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
33: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
34: Okulların açıldığı bu hafta havada birden serinledi. Bu serinlik özellikle İstanbul, Marmara, Karadeniz hattında daha fazla hissediliyor. Yakın zamanda yeniden bir ısınma beklenmiyor. Hatta Ege bölgesinde, İzmir ve diğer kentlerde bile artık 35 dereceler değil, 29 dereceler ölçülecek. O nedenle yanınızda daha kalın, uzun kollu kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Akşamları İstanbul'da sıcaklık 18-19 dereceye kadar inecek.
0: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
33: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
24: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
2: Mobile Systems.
3: Reklam.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
5: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz.
15: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Günlünün 24 saati. Günümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana maksimum.
2: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 8.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Mobile Systems.
5: Saat 8 olduğu yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Siyasette hep gençlerle yürüdüklerini söyleyen Erdoğan, gençleri siyasetin merkezine almak bir irade meselesidir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuştu. Şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek dedi. DEM Parti İmralı heyeti yaptıkları ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada görüşmede sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımların ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı söylendi. Çerçeve yasa çıkmasının ardından kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının önemli olduğu belirtildi. CHP mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni parti grup başkan vekili Murat Emir'e göre bu Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak demek. Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine uzandı. Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin işlendiği bölümlerle ilgili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifadeye çağrılmıştı. 3 senarist Silivri Adliyesi'nde 2,5 saat ifade verdi. Hem Babülmendep hem Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar büyüyor ve sürüyor. Husiler Moka'nın ardından Aden'e doğru ilerleyerek Babülmendep'in kontrolünü ele geçirmek üzere. Suudi Arabistan ise Husilere karşı hareketini sürdürüyor. Ülkenin Cizan, Musayit, Apa ve Taif kentlerinde çok sayıda patlama meydana geldi. Bu gelişmeler petrol fiyatlarını dolayısıyla da akaryakıt ürünlerini etkiledi. Brent petrol 107 doları gördü. Motorinde yükseliş sürüyor. 6,62 liralık zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Motorin İstanbul'da 95 lira 60 kuruşa, Ankara'da 96 lira 75 kuruşa, İzmir'de 97 lira 02 kuruşa, Doğu illerinde ise 98 lira 47 kuruşa yükseldi. İstanbul Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatından biri olabileceği değerlendiriliyor. Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
2: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Sanki dünyada her şey süt liman, piyasalar takin, beklentiler açık ve netmiş gibi, sanki belirsizlik iklimini çoktan geride bırakmışız gibi, şimdi yeni bir problemimiz gündeme geldi. Adeta hani nur topu gibi bir problem karşımızda duruyor. Nedir o problem? Bu yapay zeka dediğimiz AI, Artificial Intelligence konusunda bu işin kaptanları, yani endüstriyel kaptan tabir edilen sanayinin kaptanları, bu işin öncüleri birdenbire bir işaret fişeği attılar. Aslında tanınmış bir isim, önde gelen 3 şirket var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu şirketlerin ikisinde çalışmış. Birinden birine transfer olmuş, yani endüstrinin hemen her bölümünde yer almış bir isim. Birkaç gün evvel adeta bir deklarasyon yayınlayarak yapay zekanın insanlığın var olması karşısında bir tehlike haline geldiğini iddia etmiş ve ben elimi eteğimi buradan, bu endüstriden, bu sanayiden bu yarıştan çekiyorum demişti. Ondan sonra sanki hani bu böyle entelektüel bazı tartışmalara yol açar ve sönümlenir gibi bir beklenti. Tam tersine bir adeta böyle birbirini takip eden, birbirini tetikleyen adeta bir tartışma şelalesine dönüştü. Biraz sonra göreceğiz. İşin belki içine Trump dahi girdi. Zaten Trump bu tür konularda köşede duramıyor. Ama Trump'ın ne dediğini veya nasıl tırnak içinde racon kestiğini, çünkü hakikaten duyunca siz de bunun racondan ibaret olduğunu göreceksiniz. Öğrenmeden evvel ne oluyor? Bir güncelleme yapalım. Pazartesi günü aslında en önemli oyunculardan biri olan Anthropic'in kurucusu ve başkanı daha evvel hafta sonunda verdiği beyanata diğer iki önemli isim Elon Musk ve OpenAI'ın kurucusu ve başkanı da katıldı. Yani aslında rakipler açık ve net olarak kapı arkasında gizli görüşme yerine açık ve net bir deklarasyon yaptılar. Çok hızlı gidiyoruz, biraz yavaşlamamız lazım, sıkıntı var dediler. Şimdi daha evvel de bu konuyu sizlerle paylaşmıştık. Burada bir garabet var. Yani netice itibariyle aslında kategorik olarak regülasyona, devlet kontrolüne, third parties dediğimiz üçüncü partilerin müdahalesine karşı çıkması gereken bu teknolojik devler birdenbire diyorlar ki gelin bizi regüle edin. Hani biz kendimize hakim olamıyoruz, frene ihtiyacımız var, gaz pedalı var, fren yok. Bu Anthropic başkanı daha evvel, 3 hafta evvel aynı bu kelimeleri kullandı. Bizler de size paylaşmıştık bunları. Gelin bize gaz pedalını karşı dengeleyecek fren pedalı yerleştirin diyorlar. Enteresan bir şey, özellikle aylar boyu, haftalar boyu dünyada sermaye piyasalarının adeta lokomotifliğini yapan Amerikan sermaye piyasalarındaki değer kazançlarının yukarı yönlü rallilerin 3'te 2'sinin sorumlu olan, bunu sağlayan, hatta Amerika tahvil satamıyor yapay zeka hikayesiyle artık yoluna devam ediyor denilen bir süreçte birdenbire gelip neden böyle bir operasyona kalkışıyorlar? Acaba hani ters bir okumayla bu yapay zekada var olduğu iddia edilen balonun bizzat oyuncuların kendileri tarafından patlatılması anlamına mı geliyor? Yani tabii öyle de bir enteresan nokta ki hani burada bir ibare kullanılıyor. Özellikle bu Anthropic'in başkanı diyor ki bu işi sıfır toplamlı bir oyun olarak, yani bir taraf kazanıyor, diğer taraf kaybediyor. Tahmin edersiniz bu ikili oyuncu Amerika ve Çin. Böyle görürseniz işi ıskalarsınız, böyle görmemek gerekir diyor. Ama tam da Trump da, Hazine Bakanı Bessent de böyle görüyor. Bessent geçenlerde dedi ki bu açıklamalardan saatler evvel, dedi ki zaten dedi eğer yapay zeka oyununda Çin kazanırsa her şey biter. Şimdi Trump da enteresan bir racon kesiyor. Ama bir güncelleme de yapalım. Tahmin edileceği gibi dün piyasalarda bu stoklar, bu hisseler, muhteşem yedili denilen çip, elektronik çip ve dijital hisseler dahil önemli ölçüde bir kan kaybı oldu, değer kaybı oldu. Bu da dikkatle takip ediliyor. Peki Trump ne dedi? Trump dedi ki kendi sosyal medya hesabında, aslında dedi bunlar yalancı bir işaret fişeği. Bizim dedi ihtiyacımız olan tek kontrol veya denetleme unsurları kuvvetli, güçlü ve akıllı, yüksek zekaya sahip bir başkan ve Amerika Birleşik Devletleri de bu profile sahip dedi. Çok mütevazi bir yaklaşımla gene. Ve dedi ki yapay zeka taifesini kötü işlerden veya zararlı faaliyetlerden korumak için şimdilerde bunlar kendileri küçük birer melek gibi kendilerini ortaya koymaya veya bu şekilde göstermeye çalışıyorlar ama merak etmeyin, biz bütün bu düzenleyici güce sahibiz. Yani tırnak içinde dedi ki tam manasıyla biz bunların burunlarını kırmayı biliriz. Böyle bir takım hastalıklı, anormal, kendi deyimi sick conspiracy diyor. Hastalıklı bazı böyle entrikalarla bizim yolumuzu kesip Çin'e yol vermeyi kabul etmek mümkün değil. Ne diyelim, eğer böyle bir yaklaşım söz konusu ise belki de bazı tehlikelerin görünmesinde sıkıntılar olabilir. Hani müsabakayı kazanmak için belki de kendi sağlığını tehlikeye atacak bir takım destek maddelerine inisiyatif tanıyan sporcu gibi. Yani netice itibariyle belki bugünü kazanırken yarınları feda ediyoruz. Onu tam olarak bilmek mümkün değil. Ama gerçekten zamanlama enteresan, zamanlama manidar. Son bir sözle tamamlayalım. İngilizlerin güzel bir sözü var. Good morning after supper. Yani akşam yemeğinden sonra günaydın. Bu iş buraya gelene kadar neden bir şey yapılmadı? Acaba geri dönülemeyecek noktada mıyız? Tartışma çok su kaldıracağı benziyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
2: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. Finans Bülteni.
5: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 14.235 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.62, Euro 56.21'den işlem görüyor. Altının onzu 4.296 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.726, çeyrek altın 11.405 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar.
2: NTV Radyo.
5: Haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hem Babülmendep hem Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar büyüyor. Husiler Moka'nın ardından Aden'e doğru ilerleyerek Babülmendep'in kontrolünü ele geçirmek üzere. Suudi Arabistan ise Husilere karşı hareketini sürdürüyor. Ülkenin Cizan, Musait, Apa ve Taif kentlerinde çok sayıda patlama meydana geldi. İran ve Yemen'deki gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
4: Başkent Sana yönetimine bağlı Husi güçleri balistik füzeler ve insansız hava araçları ile bir taraftan Marib çevresi ve Aden bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken öte taraftan da Suudi Arabistan'ın daha derinliklerine doğru enerji merkezlerine, petrol rafinelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Karşılığında ise Suudi Arabistan'ın başta Moka olmak üzere başkent Sana'ya yönelik ve daha da kuzeye Sada vilayetine yönelik hava saldırıları yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde 48 saatlik süre içerisinde toplamda 129 hava saldırısı gerçekleşmişti. Yahya Sari, başkent Sana yönetimine bağlı silahlı kuvvetlerin sözcüsü, yani Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü, son 24 saat içerisinde Suudi Arabistan'ın Taif üstünden kalkan savaş uçaklarıyla toplamda 54 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu ve yeni bir bilgi de paylaştı. İki savaş uçağını yerli üretim olduğunu iddia ettiği hava savunma sistemleriyle geri püskürttüklerini duyurdu. Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü Yahya Sari yaptığı açıklamada ve bir taraftan da ekledi. Bu hava saldırıları cezasız kalmayacak ifadesini kullandı ve o bu açıklamayı yaparken Suudi Arabistan'ın Nijran kentindeki petrol rafinelerine yönelik de füzeli saldırılar bir taraftan da gerçekleşiyordu. Gün içerisinde Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı bir kez daha hedef alındı. Geçtiğimiz günlerde 6 noktaya yönelik saldırı gerçekleşmiş ve söz konusu petrol hattı geçici olarak askıya alınmıştı. Ancak bu hatta yönelik saldırıların da sürdüğünü görüyoruz. Bir petrol boru pompalama istasyonu son saldırılarda hedef oldu. Bu Suudi Arabistan için son derece endişe verici bir durum. Çünkü hemen doğusunda Hürmüz Boğazı üzerinde İran baskısı var. Ve arka bahçesi olarak gördüğü Yemen'de ise Husilerin Moka'yı da ele geçirmesiyle birlikte artık Babülmendep Boğazı da bir baskı unsuru olarak Suudi Arabistan'ın karşısında duruyor. Ve bugünkü toplantı da söylediğim gibi ertelenmişti.
5: Ali Çabuk Tahran'dan bu notları aktardı. Petrol fiyatlarının %10 dolara yaklaşması ve dövizdeki hareketlilikle akaryakıt ürünlerindeki yükselişte devam ediyor. Son olarak motorine 6 lira 62 kuruşluk bir zam yapıldı. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren fiyat artışı gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Motorin İstanbul'da 95 lira 60 kuruşa, Ankara'da 96 lira 75 kuruşa, İzmir'de 97 lira 02 kuruşa, Doğu illerinde ise 98 lira 47 kuruşa satılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluşma etkinliğine katıldı. Gençlerin gündeme yönelik sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Mekke Savunma Anlaşması ile terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
7: Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Biz Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? İşte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var. Bunu da başaracağız. Güneydoğu, Doğu bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda artık terör diye bir şey kalmadı. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 gün süren Suriye temaslarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yapacağı ziyareti ilişkinin ayrıntılarının görüşüldüğünü belirtti. Fidan ziyareti sırasında çok sayıda tarihi yapıya da gitti.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretini tamamladı. Bakan Fidan Şam ziyaretine ilişkin açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti de ele aldıklarını aktardı. Dışişleri Bakanı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Attab'la ziyaretini hatırlattı. Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik dedi. Fidan Suriye ziyaretinin son gününde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi. Sonraki durağı ise Muhittin İbnül Arabi Camii ve Türbesi oldu. Dışişleri Bakanı'nın ziyaret ettiği noktalar arasında Selahattin Eyyubi Türbesi, Süleymaniye Külliyesi ve Emevi Camisi de yer aldı. Fidan ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin diplomasi trafiğini de sürdürdü. Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgede yaşanan son saldırılar değerlendirildi. Devam etmekte olan müzakere süreçleri ele alındı.
5: CHP mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'den ise itiraz var.
9: CHP, mutlak butlan davası ile ilgili Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini söyledi. Kurultay takviminin gecikmeden işleyebilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Sarı'nın bu açıklamasına Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir itiraz etti.
10: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
9: Emir, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan kararından zarar gören olarak hukuki başvurusu bulunduğunu söyledi. Bu başvurunun dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterli olacağını savundu.
5: Giresun'un Görele ilçesinde eski belediye başkanı tarafından taciz edildiği öne sürülen 17 yaşındaki Tuana Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olan Adem Hasbaş'a 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Giresun'da görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Adem Hasbaş olayı isteyerek gerçekleştirmediğini söyledi. Kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım dedi, beraatini istedi. Mahkeme sanığa olası kasta öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis verdi. Görele'de 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Tuana'nın görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğradığı iddia edilmiş. Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Kozinoğlu'nun cezaevi sürecinin işlendiği bölümlerle ilgili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri dün ifadeye çağrıldı. 3 senarist Silivri Adliyesi'nde 2,5 saat ifade verdi.
11: Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi dizisine uzandı. Bazı bölümlerinde Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili detaylara yer verildiği gerekçesiyle dizinin 3 senaristi ifadeye çağrıldı. 2011'de Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra başlatılan soruşturma derinleşiyor. Savcılık tarafından 15 yıl önce yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Kazım Kaşifoğlu karakteri mercek altına alındı. Dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 136. bölümünde hücrede tutulan Kaşifoğlu karakteri ölümle tehdit ediliyor. Bu bölümünden 3 gün sonra da Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülüyor ve dizide bu ölüm kalp krizi olarak anlatılıyor. Kurgu karakterin ölümüyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki benzerlikler savcılığı harekete geçirdi. Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Üç isim Silivri Adliyesi'ndeydi.
12: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim mi ezerledi mi yoksa bilerek senaryo
13: ekledi mi? Neler söylersiniz?
11: Senaristlerin ifadelerinde kendilerine herhangi bir kişi veya kurumdan dayatmanın söz konusu olmadığını söyledikleri öğrenildi. Ayrıca Kozinoğlu karakterinin bulunduğu senaryoda metnin doğal akışında ilerlediği belirtilerek Kaşif Kozinoğlu ile ilgili gelişmenin tesadüfen denk geldiğini ve herhangi bir kasıtta bulunmadığını ifade ettiler. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili 15 yıl sonra Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iki dalga operasyon düzenlendi. Bir gardiyan, bir doktor, iki sağlık personeli ve bir de gazeteci tutuklandı. Bir cezaevi görevlisi ise firari.
5: İstanbul Silivri açıklarında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 2 Eylül'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatından biri olabileceği değerlendiriliyor. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı noktanın 3 mil güneyinde bir erkek cesedi buldu. Uzun süredir suda olduğu belirlenen ceset kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tuğberk İmamoğlu gemisi 2 Eylül'de Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra Silivri'nin 18 mil açığında 13 kişi mürettebatıyla birlikte batmıştı. Gemi enkazına ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor. İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci başladı. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar yapılabilecek.
14: Kiralar bulundukları bölgedeki raiç fiyatların altında olacak. İlk etapta 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinin başvuruları başladı.
15: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
14: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı proje kapsamında 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki dairelerin kira bedelleri 10 ila 18 bin lira arasında değişiyor.
16: Konutların kiraya verileceği noktalardan biri de Ataşehir. Bizler de şu anda örnek bir dairenin içerisindeyiz. Net 98 metrekare olan bu daire 3 oda 1 salondan oluşuyor. Kirası ise 15 bin liradan başlayacak.
14: Ataşehir'in yanı sıra Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de daireler kiraya verilecek. Peki başvuru şartları neler? Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
16: 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. Bir diğer dikkat çeken noktaysa ilk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular başladı, 25 Eylül'e kadar devam edecek. 25 Eylül'ün ardındansa Ekim'de 1071 konutun anahtar teslimi olacak.
17: NTV Radyo.
5: Yeni eğitim ve öğretim yılı bir dizi yeni güvenlik tedbirleriyle başladı. Dün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okullarda güvenliği en üst seviyeye çıkarmak için 7 bakanlığın önemli bir protokole imza atacaklarını duyurdu.
18: Bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık önümüzdeki günlerde. İnşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki öğrencilerimiz, yavrularımız güven içerisinde okullarına gelsinler ve huzurla evlerine dönebilsinler. 31 bin bahçe görevlisini istihdam etmiş olduk. Bu sene ilk defa okulların bahçesinde görev alacaklar. Önümüzdeki günlerde denetimlere ağırlık vereceğiz. Güvenlik şubelerimiz, asayiş şubelerimiz, narkotik şubelerimiz ve çocuk şubelerimiz okulların civarında operasyonları arttıracaklar. Okulla ilgisi olmayan alakasız kişileri civardan uzaklaştıracaklar. Yine internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin girebilecekleri yerleri de zaman zaman denetimlerden geçireceğiz. Yine öğrencilerimizin güven içerisinde okula ulaşabilmeleri için servis denetimlerine de ağırlık vereceğiz.
5: Yeni nesil suç örgütleri olarak tanımlanan sokak çetelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 2500'den fazla şüpheli hakkında işlem yapıldı. Suç örgütlerinin üyeleri, sosyal medyadan eleman temin etmeye çalışanlar, tetikçi ilanı verenler hedefteydi.
19: Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sokaklar Güvende adını verdikleri 148 eş zamanlı operasyonla, 2594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Operasyonla 1613 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Bakan Gürlek, "Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacak." dedi.
20: Bu suç yapılarına karşı mücadelemiz yalnızca suçluları yakalamakla sınırlı değildir. Hedefimiz suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını, ağlarını, lojistik imkanlarını ve suç üretme kapasitelerini ortadan kaldırmaktır. Gençlerimizi sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya çalışan, suçu bir güç ve statü unsuru gibi gösteren yapıları yok etmektir.
19: Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 199 silahla, çok sayıda mühimmatla, 2 el bombası ve yüksek miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ayrıca 26,9 milyar lira işlem hacmi tespit edilen 408 banka hesabıyla 35 taşınmaz, 31 araç ve 10 şirkete el konuldu. Operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınanlardan 74'ünün Volkan Reçber, 18'inin Daltonlar, 12'sinin ise Şapkalılar suç örgütlerinin mensubu olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de emniyet birimlerinin 48 ilde bir operasyon yaptığını duyurdu. Hedefte yine yeni nesil suç örgütleri vardı. 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Çiftçi, şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunduklarını söyledi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından suçu ve örgütü övdükleri ve eleman kazanmaya çalıştıkları da tespitler arasında.
21: Ekranların arkasına saklanıp gençlerimizi zehirlemeye, suçu özendirmeye, tehdidi ve şiddeti güç gösterisine çevirmeye çalışanlara meydanı bırakmayacağız. Sokakta suç çetelerine nasıl nefes aldırmıyorsak, yeni nesil suç şebekelerine de sanal alemde adım attıkları her yeri dar edeceğiz.
19: Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
5: Adana'da 6 yaşındaki bir çocuk evde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Olay Yüreğir ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki B'ye tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çocuğu hareketsiz halde gören yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak değerlendirilen çocuğun abi de gözaltına alındı. Ardından da tutuklandı. Önce 11 aylık bebeklerinin çalındığını iddia ettiler. Sonra anne bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildiğini öne sürdü. Daha sonra anne ifadesini değiştirdi ve bu kez bebeğinin babası tarafından öldürüldüğünü iddia etti.
9: 11 aylık bebek ortadan kayboldu. Annesi önce para karşılığı başka birine verildiğini söyledi. Sonra ifadesini değiştirdi. Babasının bebeği öldürdüğünü öne sürdü. Gülşah bebeğin kaybolmasında cinayet iddiası araştırılıyor. Olay Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşandı. 5 çocuğu olan balıkçı çifti, Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor.

0: eşinin baskısıyla ilk ifadesinde yalan beyan verdiğini anlattı. Olay gecesi eşinin bebeği çadırdan çıkarırken gördüğünü ifade etti. Ertesi günse arama yapılırken kızına ait kanlı elbiseler bulunduğunu, eşinin ağabeyinin de çocuğunu ayı kaçırıp yemiş dediğini söyledi. Edip Balıkçı eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Edip Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde arazide yer gösterme işlemi yapıldı. Büşra bebeği arama çalışmaları bu noktada yoğunlaştırıldı. Gözaltındaki 9 kişiden veteriner ve 2 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz denildi. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yayın yasağı getirdi.
1: İstanbul'da bir sürücü gözü gibi baktığı klasik otomobili valeye verdi. Saniyeler sonra ise kaza haberi geldi. İddiaya göre geçtiğimiz yıl yaşanan kaza sonrası vale firması klasik araçtaki hasarı karşılayacağının sözünü verdi ancak bu söz tutulmadı. Klasik otomobilin sahibi ise çözümü dava açmakta buldu.
2: Yaklaşık bir 850 bin lira civarında bir masraf oluşmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla biz de tabii ki haklı olarak zararımızın tazmin edilmesini, verilen sözün de yerine getirilmesini istiyoruz.
3: Kaza 2025 yılının Mayıs ayında İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir restoranın önünde yaşanmıştı. Ahmet Akın üstü açık klasik otomobilinin anahtarlarını valeye teslim etmişti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden vale park halindeki başka bir otomobile çarpmıştı.
2: Bir yetkili arkadaş geldi, dedi ki hocam, ben dedi işin arkasındayım, siz endişe etmeyin, bütün masraflarını karşılayacağız deyip bizi rahatlattılar. Hem maddi hem manevi güvenceyi alarak sonra ayrıldık ve çekiciyle araç tamirhaneye götürüldü.
4: 1,5 yıl boyunca 65 model arabanın parçaları tek tek arandı, bulundu ve tamir edildi. Böylelikle de bu güzel kırmızı araç da eski görünümüne kavuştu. Ancak masraflara gelince epey tuzlu çünkü 850 bin lira tuttu.
3: İddiaya göre vale firması araçta oluşan hasarın sadece 250 bin lirasını ödedi. Aracın sahibi vale firmasıyla anlaşamayınca hukuki süreci başlattı.
1: Bu yıl denizlerde palamut sezonu yaşanıyor. Tezgahlarda bolluk var. Karadeniz'de fiyatı 50 liraya kadar düştü. Ancak balıkçı birlikleri zarar ettiklerini söylüyor. Palamut avına bir süre ara verilmesini isteyen de var.
5: Ağlar palamutla doldu. Tanesi 50 liraya kadar geriledi.
6: 50 lira.
5: Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Bir önceki sezon yok denecek kadar az olan palamut bu yıl bol. Balıkçılar 2 haftalık süreçte en çok palamut avladı. Samsun'da geçen hafta 80 liradan satılan orta boy palamutun tanesi 30 lira ucuzladı. Kiloluk palamutlarsa 90 liradan tezgahta yerini alıyor.
7: Şu an palamut abi. Geçen sene biliyorsunuz palamut yoktu. Hamsi bol miktarda hamsi satmıştık. Vatandaşın palamuta bir özlemi vardı. Bu sene de o özlemini giderecek bol miktarda palamut satıyor. Alan 10 tane 20 tane alıyor.
8: Gayet iyi. Ete göre iyi. Bedavadan biraz fazla işte.
5: Bazı balıkçı birlikleri düşen fiyata karşı önlem alınmasını talep ediyor. Balık avına bir süre ara verilmesini istiyorlar.
6: Palamut 50 bedava yaptım bedava.
9: Bizde bir hayal kırıklığı var. Balık var, her şey var fakat piyasada o kadar büyük dengesizlik var ki gerekirse 3 gün, 4 gün bu balıkçılık durdurulsun veyahut da bir formül bulunsun buna yani. İkinci el kasayı 15 TL'ye alıyorum. 15 TL'ye alıyorum, bir balığı 30 liraya veriyorum.
1: Kayseri'de 9 gün boyunca festival coşkusu yaşanırken hafta sonu Kahramanmaraş'ta da yeni bir festival daha başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu festivalleri Anadolu'yu dolaşıyor.
10: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Kültür Yolu Festivali, 9. ve son gününde müzikten tiyatroya ve atölyelere uzanan etkinliklerle devam etti. Neşet Ertaş'ın Unutulmaz Türküleri festival sahnesine taşınırken, Keşanlı Ali Destanı ikinci gösterimiyle tiyatro severlerle buluştu. Kaligrafi atölyesinde ise katılımcılar güzel yazı sanatının inceliklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Festivalin farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinlikler ziyaretçilerden ilgi görürken 9 günlük program Sefo'nun konseriyle tamamlandı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı Kahramanmaraş'ta festivalin ilk konser akşamında Kıraç sahne aldı.
11: Önüme bir ateş düştü. Yanar ha!

0: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde hayranlarıyla buluşan Kıraç, güçlü sahne performansı ve sevilen rock şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali 7'den 70'e tüm katılımcılara hitap eden etkinlikleriyle ikinci gününü geride bıraktı. Simsırma sanatının incelikleri atölye kapsamında yetişkin ve çocuklarla bir araya gelirken, Osmanlı'nın mukaddes emanetleri sergisi geçmişin izlerini, edebiyattan nakışa sergisi ise edebi metinleri iplik ve kumaşla görselleştirdiği eserleri sanatseverlerin ziyaretine sundu. Çocuklar da müzikal oyunlar ve karaoke karavanla festivalde eğlence dolu anlar yaşadı.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %60'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü telsizler. TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
4: Mobile Systems.
1: Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Çatıda yanlış malzeme seçimi yıllar içinde masraf çıkarır. Kiremit çatıda en doğru malzemedir. Kiremit'in 100 yıllık markası Kılıçoğlu.
11: Her mevsimde her havada
12: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
13: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Veni Vidi Göz.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para bankanın güzeli.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
8: Mobile Systems.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya Korkuteli yolunun 29-36. Kilometrelerinde ve Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Doğa takvimi. Bugün 15 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
13: Kuşlar gibi göçmen kelebekler için de yolculuk zamanı. Yeryüzündeki en uzun böcek göçlerinden biri, Türkiye'de de yaşayan, Latince adı Vanessa olan diken kelebeğinin göç yolculuğudur. Ancak bu kelebeğin ömrü bir göç yolunu tamamlamaya yetmez. Diken kelebeğinin göçü nesiller boyu sürer. 9000 mile kadar uzanan bu yolculuk, yüksek irtifa rüzgarlarının desteğiyle Kuzey Afrika'dan Akdeniz ve Avrupa üzerinden Kuzey Kutup Dairesi'ne kadar sürer. Diken kelebekleri bu rotayı tam 6 nesilde tamamlarlar. Göç yolunda çiftleşen kelebekler sonra uygun yerlerde durup yumurtlar ve ölürler. Bir kelebeğin 500'e yakın yumurta bıraktığını hatırlayın. Yumurtadan çıkanlar göç yolculuğunu kaldığı yerden devam ettirir. Peki yumurtadan yeni çıkanlar yola çıkmayı, gidecekleri yeri, yönü nasıl biliyorlar? Neye göre karar veriyorlar? İşte onların bunu nasıl bildiğini biz henüz bilmiyoruz.
12: Doğa takvimi.
14: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
15: Merhabalar. Kavanozda saklamanın hem tarihine hem de yöntemlerine, yani tarifine bakıyoruz. Kavanoz deyince bu kavanoz kelimesi bize nereden gelmiş? Antik dönemdeki Yunanca'ya gitmemiz lazım. Şimdi aslında orada gavanoz veya gavena testi veya su kabı anlamına geliyor. Günümüze kadar da, yani bugünkü Yunanca'ya kadar da kavanoz ve gavano olarak gelmiş. Şimdi Latince'de de bakarsak kavare fiili aslında oymak demektir. Yani oyma işlemine kavare denilir. Dolayısıyla kavanoz kelimesi de oyuk kap anlamına bir anlamda geliyor. Aslında bizim de asırlardır iç içe yaşadığımız bir kültür ama kelime olarak Rumcadan almışız. Şimdi tarih boyunca elbette ki sırlı küpler, testiler, bunların hepsi hep kullanılmış. Sırlı küpler deyince özellikle saklamak için bu zeytinyağı olabilir, pekmez olabilir. Hatta bu tür küplerde, sırlı küplerde çeşitli meyvelerden tükenmez gibi içecekler de yapılırmış. Cam kavanozlara geçmek tabii bambaşka bir aşama. Napolyon savaşlarında başlamış. Son 200 yılın işi ama domatesin ve biberin ülkemizde yaygınlaşmasıyla, ki onun içinde ancak 19. yüzyılın sonlarını beklemek lazım. O da her bölgede değil. Çünkü mesela domates pek çok bölgede aslında yoktur. Domates geç yetişir. Tam domatesin olgunlaşması çoğu yerde Ağustos hatta biraz Eylül'e sarkar. Güneşte kızaran domatesler ancak Güneydoğu gibi çok sıcak olan bölgelerde yetişebiliyor. Mesela Karadeniz'de bu kadar domates yetişemiyor. Hep anlatırlar. Pek çok köyden gelen genç askere gidince ilk defa domates çorbasıyla tanışırmış. Domates de diyemezmiş, kırmızı çorba dermiş. Evet, domates hayatımıza yeni girmiş vaziyette ama bir taraftan da bir tutku haline gelmiş. Kavanozlar domates uğruna seri seri alınıyor. Hatta bir arkadaşım geçen gün 80 kilo domatesden domates sosu yapıyorum dedi. İnanamadım. Gerçekten 80 kilodan fabrika gibi çalışmış. Ne yapayım dedi, herkes çalışıyor. 3 eve birden yapıyorum. 2 tane kızına, kendine falan derken. Şimdi gerçekten de domates sosu, hele menemen sosu yapmayı çok seviyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken püf noktalar da var. Her sene menemenden ölen oluyor. Evet, sadece kurallara dikkat etmediği için bozulmuş olan menemen sosundan menemen yapıp da ondan sonra da mantar zehirlenmesi gibi gidenler var. Şimdi peki burada neye dikkat etmek lazım? Mutfakta hijyen çok önemli. Kurallara dikkat etmek çok önemli. Özellikle bu saklama yöntemlerinde. Çünkü bu kavanoz dipli dünyadan bir kavanoz menemen sosu uğruna göçüp gitmek de mümkün. Onun için dikkat edelim. Eğer püf noktalarını merak ediyorsanız kavanozda saklama, özellikle de menemen sosu gibi sosları saklama yöntemini takipte kalın. Hoşça kalın.
14: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.
8: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
16: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
17: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
14: Paytr. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
18: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
19: Bankkart, seni düşünür o.
20: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
21: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de bugün orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur, çarşamba-cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. Kilometrelerinde ve Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.

0: NTV Radyo.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: Ufuh, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
8: Hangi krediye girin?

0: 16 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Okulların açıldığı bu hafta havada birden serinledi. Bu serinlik özellikle İstanbul, Marmara, Karadeniz hattında daha fazla hissediliyor. Yakın zamanda yeniden bir ısınma beklenmiyor. Hatta Ege bölgesinde, İzmir ve diğer kentlerde bile artık 35 dereceler değil 29 dereceler ölçülecek. O nedenle yanınızda daha kalın, uzun kollu kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Akşamları İstanbul'da sıcaklık 18-19 dereceye kadar inecek.
7: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluşma etkinliğine katıldı. Gençlerin gündeme yönelik sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Mekke Savunma Anlaşması'yla terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
3: Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. İşi hafife alamayız çünkü Türkiye'den beklentiler çok. Biz Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? İşte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız. Güneydoğu, Doğu. Bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda artık terör diye bir şey kalmadı. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
2: Hem Babülmendep hem Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar büyüyor. Husiler Moka'nın ardından Aden'e doğru ilerleyerek Babülmendep'in kontrolünü ele geçirmek üzere. Suudi Arabistan ise Husilere karşı hareketini sürdürüyor. Ülkenin Cizan, Musait, Abha ve Taif kentlerinde çok sayıda patlama meydana geldi. İran'ın Minab kentinde yer alan Kergan iskelesi yakınlarında iki balıkçı teknesinin Amerika tarafından insansız hava aracıyla vurulduğu ve saldırı sonrası teknelerde bulunan balıkçıların kaybolduğu da duyuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı'nın batı semalarında Amerika yapımı bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın müzakereye açığı söylemine karşılık İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Kiev-Moskova hattında da enerji tesislerine yönelik saldırıların duracağını açıkladı. Kiev ise Rusya'nın bu kararı kabul ettiğine ikna olmuş değil.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın enerji tesislerine saldırmamayı kabul ettiğini belirtti. ABD lideri Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, dünyadaki motorin fiyatlarındaki artış İran'dan değil çoğunlukla Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor dedi. Ancak taraflar ikna olmuş değil. İlk tepki Ukrayna'dan. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırılarını sürdüreceğini düşündüğünü söyledi. Ancak saldırmazlık konusunda olumluydu.
5: ABD Rusya'dan samimi ve uzun vadeli bir güvence alabilirse Ukrayna'da saldırılarını durdurmaya hazır. Barışa ihtiyaç var. Enerji altyapısı, gıda tedarik yolları ve kritik altyapı bunların hepsi saldırıların durdurulması ile ilgili her türlü tartışmanın bir parçası olmalıdır.
4: Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Kiev'in açıkladığı Rus ekonomisini 40 gün içinde devre dışı bırakma hedefine yanıt olarak Ukrayna'nın enerji tesislerine geniş kapsamlı saldırılar düzenlemeye başladığını söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise söz konusu saldırıların Kiev'in askeri ekonomik imkanlarını zayıflatmak amacıyla yapıldığını bildirmişti. Rusya saldırıları durduracağına dair bir açıklama yapmadı.
2: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler başbakanları Galler'in başkenti Cardiff'te buluştu. Üç isim de ayrılık yanlısı partilerin genel başkanları sıfatıyla Birleşik Krallık'tan ayrılma hakkını kabul eden bir mutabakat imzaladı. Üç ülke liderleri anlaşmada başbakan yerine parti genel başkanı unvanlarını kullandı. Anlaşmada bölge halklarının kendi kaderini tayin etme hakkının saklı olduğu ifade edildi. Kuzey İrlanda ise imzalanan mutabakat zaptında ülkelerin referandumla Birleşik Krallık'tan ayrılma hakkına dikkat çekti. Birleşik Krallığa bağlı 3 ülkede de şu anda ayrılık yanlısı partiler hükümette. İskoç Ulusal Partisi, Galler'de Plaid Cymru ve Kuzey İrlanda'da İrlanda ile birlik yanlısı Sinn Féin iktidarda. 3 iktidar partisi de Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor olsa da bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşebileceği konusunda fikir ayrılıkları var. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan 41 yaşındaki Mustafa Boşnak yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Baba da olan işçinin cenazesi toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Y. tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kene bir can daha aldı. 64 yaşındaki Zeliha Polat, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Akçiçek köyünde yaşıyordu. 3 gün önce kadını kene ısırdı. Rahatsızlanınca yakınları hemen hastaneye kaldırdı. 3 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü ancak kurtarılamadı. Zeliha Polat köy mezarlığında toprağa verildi. Birleşmiş Milletler en iyi turizm köyüne Türkiye'den bir köyü seçti. İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros köyünün bu uluslararası başarısı köyde törenle kutlandı. Ödül plaketi köy meydanına yerleştirildi.
6: Birleşmiş Milletler tarafından en iyi turizm köyü seçildi. İzmir'deki Barbaros köyünün başarısı törenle kutlandı.
7: Barbaros'un bu özgün durumu, özgün mimarisi ve özgün kültürüyle birlikte Urla markasının değerine bir kat daha değer katıldı.
6: Burası İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros Köyü. Köy uluslararası bir başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü seçildi. Barbaros Köyü'ne verilen bu unvan nedeniyle köyde tören düzenlendi. Ödül plaketi köy meydanına yerleştirildi.
8: 700 yıllık bir yörük köyü olarak tarihi, geleneği, göreneği ve yaşanabilirliği her zaman yenileyebilen bir köy olarak bu köyde muhtarlık yapmaktan gurur duyuyorum.
6: Törende halk oyunları gösterisi de yapıldı. Törenin ardından protokol üyeleri Barbaros Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.
2: Amerikan televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Emmy ödüllerinde kazananlar belli oldu. Los Angeles'ta yapılan törende yıldızlar geçidi yaşandı. Gecenin en prestijli ödülü olan en iyi drama dizisi ödülünü The Pitt aldı. En iyi erkek oyuncu The Pitt'teki rolüyle Noah Wyle oldu. Beğeni toplayan tıp draması 8 ayrı oyunculuk dalında da aday gösterilmişti. En iyi kadın oyuncu ödülü ise bilim kurgu dizisi Pluribus'taki rolüyle Rhea Seahorn gitti. Komedi dalında en iyi dizi ödülünü komedi korku dizisi Widows Bey aldı. Dizi en iyi komedi dahil 14 dalda ödül almış oldu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. NTV Radyo.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
7: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
8: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
7: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'un ise 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
8: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten dönen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
7: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki 2. maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
6: Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da gözler Trabzonspor deplasmanına çevrildi. Sarı Kırmızılılar zorlu maça Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor.
9: Galatasaray milli takım arasına kayıpsız girmenin peşinde. İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar kritik deplasman öncesinde tedavileri süren Osimhen ve Lemina'dan iyi haber bekliyor.
10: Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların aslında gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var.
9: 6 golle gol krallığında zirveyi Gift Orban'la paylaşan Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığından sonra Sporting ve Kocaelispor maçlarına forma giyemedi. Sakatlığı süren Wilfred Tsingo ise milli takım arasından sonra takıma dönecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak.
6: Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı. Romanya'ya 3-1 mağlup olan millilerin gruptan çıkma umutları son maça kaldı. Ev sahibi Romanya ilk seti 25-19, ikinci seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti. Milliler 3. seti 25-20 önde tamamlayarak skoru 2-1 yapsa da 4. seti 25-18 kazanan Romanya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Gruptaki ikinci maçını kazanan Romanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler yarın 17'de Letonya ile karşılaşacak. Arda Güler Real Madrid'de yaptığı sezon başlangıcıyla İspanya'da yıldızını parlattı. Eflatun Beyazlıların teknik direktörü Mourinho, milli futbolcunun takıma kalite kattığını söyledi.
4: Arda Güler, Real Madrid'in yıldızları arasında yükseliyor. Rayo Vallecano maçında son 20 dakikada oyuna girmesine rağmen manşetlere yerleşen genç futbolcu için Marca gazetesi, Arda Güler, Real Madrid'in çehresini değiştirdi dedi. Teknik direktör Jose Mourinho da sezona 1 gol 2 asistle başlayan milli yıldızdan memnun.
11: Takıma kalite ve istikrar getiriyor. Oyun kurma konusunda onun gibi başka bir seçeneğimiz yok. Muhteşem bir potansiyeli var. En üst seviyede.
4: Portekizli teknik adam Arda Güler'in son maçta yedek kalması hakkında sorulan soruya ise kendi tarzında yanıt verdi.
11: Haftada 3 maç oynamak 6 kez basın toplantısına çıkmak demek. Sizden sıkıldım. Siz de benden sıkılmışsınızdır. Bu yoğun takvimde oyuncuları da yormamak lazım. Bu yüzden Arda Güler'i her maçta ilk 11 oynatmıyorum.
4: La Liga'da 5 maçta 12 puan toplayan Real Madrid hafta içi mesaisinde Elche'ye konuk olacak.
6: Teniste sezonun son Grand Slam'ini erkeklerde Alexander Zverev kazandı. Dünya bir numarası Fransa Açık'tan sonra Amerika'da da zafere ulaştı. Alman sporcu şampiyon olduğunu ise ilk anlarda fark edemedi.
9: Amerika Açık'ın erkeklerdeki yeni şampiyonu Alexander Zverev. Alman sporcu kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finaline çıkan Ben Shelton'ı 3-1 yendi. Dünya bir numarası 6-3 ve 7-6 ile 2-0'ı yakaladı. Shelton 7-5 ile farkı 1'e indirdi. 4. seti 6-2, maçı da 3-1 kazanan Zverev, şampiyon olduğunu ise bir süre sonra fark etti.
12: 6-3, 7-6, 5-7. Maça o kadar odaklanmıştım ki şampiyonluk sayısını aldığımda ne hakemin anonsunu ne de tribünleri duydum. Bir çeşit tünele girmiş gibiydim. Skoru 5-2 sanıyordum. Meğerse şampiyon olmuşum. Şu anda kendimi harika hissediyorum. 2020'de burada final kaybetmiştim ama sonunda bu kupayı kazandım.
9: 29 yaşındaki sporcu Amerika Açık'taki ilk, kariyerindeki ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Dünya bir numarası bu sezon Fransa Açığı da kazanmıştı. Zverev 5,5 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu. Ben Shelton ise turnuvadan 2 milyon 800 bin dolarla ayrıldı.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Son
6: dakika. Gıdada fahiş fiyat operasyonu var. Ankara'dan Bakan Akın Gürley'in bir açıklaması var. 22'de 109 iş yeri ve ikamette arama başlatıldı deniliyor o açıklamada. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Mustafa Berber'den.
13: Firma isimleri açıklanmadı ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek bu soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğüne dikkat çekti ve yaptığı sosyal medya paylaşımında da vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir dedi. Üreticinin emeğini korumanın da vurgusunu yaptı ve bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma yürütüldüğünü belirtti. Tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı'nın hal kayıt sistemi ve Tarım Orman Bakanlığı'nın çiftçi kayıt sistemi verileri temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca kapsamlı bir rapor hazırlandı buradan elde edilen verilerle ve yaklaşık 1029 çiftçinin de beyanına başvuruldu. Ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı belirlendi. İşte bu kapsamda yapılan incelemede hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullandığı, ürün arzına olduğundan düşük maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdiği tespitler arasına girdi. Sahte müstahil makbuzlar düzenledikleri, gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları tespitlerine ulaşıldığına dikkat çekiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bu kapsamda da fiyatları etkileme, vergi usul kanununa muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Bu kapsamda 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini, 109 iş yeri ve ikamette de eş zamanlı arama yapıldığını belirtiyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir diyor. Aslında oldukça kapsamlı bir soruşturmadan bahsediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yürütüyor bu soruşturmayı ve bu kapsamda da veri analizlerinin yapılmasına bir aslında işbirliği de sağlanmış durumda. Hem Tarım ve Orman Bakanlığı, hem Ticaret Bakanlığı, hem Hazine Maliye Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde işbirliğinde gerçekleştirilen bir soruşturma. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı var. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette aramalar gerçekleştiriliyor ve burada büyük tedarikçi konumundaki bazı firmaların haksız kazanç sağladıkları, maliyeti olduğundan yüksek, gerçeğinden aykırı düzelttiklerini, piyasadaki arzı olduğundan düşük gösterdikleri tespitler arasına girdi ve haklarında adli işlem başlatılmış durumda.
14: Teşekkür ediyoruz. Mustafa Berber operasyonun ayrıntısını aktardı. İşte tarlada farklı, markette farklı, pazarda farklı.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. TÜYAP'tan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
15: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
16: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çorum Ankara yolunun 36-38. Kilometrelerinde ve Malatya Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
15: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
17: Reklam.
18: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
19: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
18: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
19: Değil midir?
18: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
19: Girdim.
18: Bak bakalım ne diyor.
19: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
18: O zaman durma, hızını yükselt.
19: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
18: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
20: Ooo, her yerden sipariş aldık.
21: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
20: Tabii ya.
21: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
20: Tami.
21: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
22: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
20: Ufuh, sen nasıl bir kralsın ya?
23: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
24: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
25: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
26: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
27: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
28: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
29: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız
0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 15 Eylül 2026 Salı günü sabahındayız. Değerli izleyenler, geri sayım programımızda karşınızdayız. Birazdan Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte olacak. Ahlakçı Holding Strateji Direktörü. Yarın Amerika'da Merkez Bankası'nın toplantısı var. Sonra Japonya, bu hafta yine İngiltere var. Dünyada geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit bırakırken Avrupa Merkez Bankası çeyrek puanlık bir artışa gitmişti. Dünyada enflasyon baskılarının arttığı bir dönemde, belirsizliklerin çok ciddi manada çoğaldığı bir dönemde acaba Amerikan Merkez Bankası ne yapacak? Fiyatlamalar hangi noktada? Beklentiler nasıl? Konuşacağız Tonguç Erbaş'la. Ayrıca yurt içine döndüğümüz zaman Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, regülasyonları, yeni regülasyonları acaba piyasaları nasıl etkiliyor? Dışarıdan yurt içine etkiler nasıl? Hepsini soracağız, beraberce konuşacağız. Haberlerimiz ve rakamlar da ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla ve ilk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği ifade edildi. Komite, sürdürülebilir büyümenin önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması amacıyla bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir denildi. Finansal istikrar dediğimiz zaman elbette dezenflasyon programını da kastediyoruz. Onun da altını çizelim. Goldman Sachs Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs stratejistleri Türkiye'deki finansal koşulların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankalara bir haftalık repo ihaleleri yoluyla yani %40'tan %37 faize dönmesiyle yeniden Ağustos ayından bu yana gevşediğini belirtti. Stratejistler ayrıca bankacılık sistemindeki likidite fazlasının bir sonucu olarak Türk lirası mevduat faizlerinin de gerilediğine dikkat çekti. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlilikle akaryakıt fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Son olarak motorine 6 lira 62 kuruş zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı 100 liraya yaklaştı. Dün gazetelerde de vardı. Dün NTV ekranlarında da takip ettiniz. Özellikle akaryakıt istasyonlarında pompalarda 3 haneli rakamlar yani 100 lira 101 her neyse 3 haneli rakamlar konusunda sıkıntılar oldu. Bazı cihazların tanımadığı ve tanıyan cihazların 3 haneli rakamları tanıyan cihazların sayısının çok düşük olduğu yazıldı, çizildi, konuşuldu. İşin sonu nereye varacak hep beraber göreceğiz. İşin sonu nereye varacak derken buyurun hep beraber yine işin sonunu belirleyecek isimlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. İran'la çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının düşeceğini belirtti. Tamam, bunu zaten hani çok uzun zamandır söyleniyor ama bir an önce bitse de artık düşse değil mi? Petrolün geçici bir istisna olduğunu, Amerika'da da dizel fiyatları 6 dolar aşarak rekor kırdı biliyorsunuz. Trump diyor ki petrol geçici bir istisna ve diğer fiyatların keskin şekilde düştüğünü ifade etti Trump. İran'la askeri çatışma sona erer ermez petrol fiyatları da hızla çakılacak ki bu da çok uzun sürmeyecek değerlendirmesinde bulundu. İnşallah dediği gibi olur. Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın toplumda yaratacağı devasa değişimlere hiçbir hükümetin hazır olmadığını söyledi. İstihdamdan güvenliğe kadar kritik risklere dikkat çeken Bill Gates, küresel liderlere acil işbirliği çağrısı yaptı. Değerli izleyenler, bir süredir özellikle geride bıraktığımız hafta sonu da dahil olmak üzere dün de yayınımızda konuştuk, konuklarımıza da sorduk. Yapay zeka konusunda bir frene basma, güvenlik endişelerini öne çıkarma çağrıları yapılıyor. Kimlerden? Yapay zeka üreticilerinden, yapay zeka geliştiricilerinden. Şimdi bunun iki ayağı var. Birincisi, yapay zeka yatırımlarının artık fonlanması, finanse edilmesi çok maliyetli olmaya başladı. Bir diğeri de çip aya. Dolayısıyla hakikaten, ha bu arada bir de güvenlik, bir üçüncü ayak ekleyelim. Güvenlik diyor ya Bill Gates. Hakikaten o güvenlik meselesi çok fazla kamuoyuna duyurulmayan bazı haberler olduğu ve bazı yapay zeka ajanlarının bazı internet sitelerini ele geçirdiği iddia ediliyor. Hani korku yaratma anlamında değil de iddia ediliyor, doğrudur yanlıştır, bunların onaylanması gerekiyor, resmi olarak açıklanması gerekiyor. Dolayısıyla bu güvenlik açıklamalarının çok da zamanlaması yanlış değilmiş gibi geliyor Bill Gates'in de altına çizdiği üzere. Şimdi değerli izleyenler, bir haberimiz var. Rakamlara geçmeden önce bir haberimiz var. Uzun zaman biz de ekranlarımızda işledik. İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesi için başvuru süreci dün itibariyle başladı. E-Devlet üzerinden başvurular 25 Eylül'e kadar gerçekleştirilebilecek. Peki hangi şartlar aranıyor? Konutlar hangi ilçelerde olacak? Örnek daireler

0: 10 ila 18 bin lira arasında değişiyor.
1: Konutların kiraya verileceği noktalardan biri de Ataşehir. Bizler de şu anda örnek bir dairenin içerisindeyiz. Net 98 metrekare olan bu daire 3 oda 1 salondan oluşuyor. Kirası ise 15 bin liradan başlayacak.
0: Ataşehir'in yanı sıra Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de daireler kiraya verilecek. Peki başvuru şartları neler? Aylık hane geliri 100 bin liranın altında olan ve tapuda başka bir konutu bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuru yapabiliyor. Öte yandan en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı da aranıyor. 65 yaş üzeri hariç başvuru sahiplerinin evli olması gerekiyor.
1: 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. Bir diğer dikkat çeken noktaysa ilk yıl kira artışı yapılmayacak. Başvurular başladı. 25 Eylül'e kadar devam edecek. 25 Eylül'ün ardındansa Ekim'de 1071 konutun anahtar teslimi olacak.
2: Sırada piyasalar var. Öncelikle bizim borsamıza bakalım. BIST 100 endeksi dün %1,6'lık gerilemeyle 14.236 puan seviyesinden kapandı. Gün içerisinde aşağıda gördüğümüz en düşük seviye 14.220 puan. Yukarıda ise 14.355 puan. Yani yine son günlerde sıklıkla karşılaştığımız üzere dar bir bant içerisinde gerçekleşen işlemlerin gerçekleştiği bir günü geride bıraktık. İşlem hacmi de 155 milyar lira. 155,6 milyar lira seviyesindeydi ki son günlere oranla biraz düşük gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Genelde 190-200 milyarlar, hatta 200'ün üstüne çıktığı da oldu işlem hacminin. Özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun regülasyonları sonrasında piyasada dengelerin değiştiği ve o dengelerin yeniden yerine oturmaya çalıştığı günler yaşıyoruz. Bunun bir buçuk ay sürebileceği belirtiyor uzmanlar tarafından. Dünkü satışında büyük oranda bundan kaynaklandığı tahmin ediliyor, belirtiliyor. Birazdan Tonguç Bey'le de konuşacağız bu şeyin etkilerini, regülasyonların etkilerini. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 48 lira 63 kuruş, euro 56 lira 11 kuruş seviyesinde. Yarın Amerika'da Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanacak, yarın akşam. Öncesinde bu sabah itibarıyla Amerika'da fiyatlamalara baktığınız zaman Fed'in bu yıl içerisinde faiz arttırımına gitme ihtimali, yarınki toplantıda çeyrek puanlık 0.25 puanlık bir artış yapma ihtimali %96 fiyatlanmaya başladı. Dün yine sabah yayınımızda ifade etmiştik. Sadece yarınki toplantıda değil, Aralık ayında 0.25 puan daha, bir çeyrek puan daha arttırma ihtimali de %70'in üzerinde fiyatlanmaya başladı. Yani bu yılı 50 bas puan, yarım puanlık bir artışla kapatacağını tahmin ediyor piyasa, Amerikan Merkez Bankası Fed'in gösterge faizde. Dün yine konuştuğumuz unsurlardan bir tanesi Fed'in piyasanın oldukça gerisinde kaldığı yazılmıştı, çizilmişti. Bu sabah dün 4,97 idi Amerika'da 10 yıllık tahvil faizleri. Bu sabah geldiğimizde %5'in üzerine, hemen üzerine atmış durumda, 5,02 ile. Buralar tehlikeli deniyordu. 5,25'lere kadar yolu var deniyordu ve küresel anlamda özellikle riskli varlıklarda, hisse senetlerinde bir satış dalgası tetikleyebilir endişeleri vardı. İşler nereye varacak hep birlikte göreceğiz ama temelinde ne var? Temelinde enflasyon endişeleri, temelinde enflasyon endişelerinin temelinde de petrol fiyatları. Orada da ne var? Amerika-İran savaşı. Peki Donald Trump ne dedi değerli izleyenler? Az önce kısaca paylaştık. Ben birkaç şey daha okumak istiyorum size. İran'la askeri çatışmanın sona ermesinin ardından petrol fiyatları hızla düşecek dedi. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışı devam ediyor dedi. Bu arada dizel fiyatları Amerika'da 6 doları aşarak rekor kırdı ya. Bu diyor çok da Amerika-İran savaşıyla alakalı değil. Asıl mesele Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı dizel fiyatlarının yükselmesi. İki ülke, Ukrayna ile Rusya, birbirlerinin enerji altyapısını vurmayacakları konusunda anlaştılar diyor. Yapay zeka meselesine de değindi. Yapay zekaya karşı hani bu çağrılar var ya, bir güvenlik, bir duralım, bir frene basalım, bir bakalım ne oluyor diye. Trump diyor ki yapay zekaya karşı hastalıklı bir komplo yürütülüyor. Burasına dikkat. Yapay zekanın ihtiyaç duyduğu tek kontrol mekanizması güçlü ve yüksek IQ sahibi bir başkandır. Amerika'da ise bu fazlasıyla mevcuttur dedi. Kendisini işaret etti herhalde. Dolayısıyla bu gelişmeler yaşanırken Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler devam ediyor diyor ama Hürmüz Boğazı'nı yanı sıra bir de Babülmendep ve

0: Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol hattı, boru hattının kapatılması petrol fiyatlarını yukarıya doğru itmiş durumda. Yarın Amerikan Merkez Bankası faizi arttırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Petrol fiyatları yukarıda, tahvil fiyatları yukarıda. Dolar değer kazanmaya devam ediyor. Euro dolar karşısında 1.1530'lara kadar geri çekilmiş durumda. Sterlin de 1.35'in altında 1.3480'lere geri çekildi. Altın fiyatları da bundan etkileniyor. Bu sabah gördüğünüz gibi 4.288 dolar seviyesini görüyoruz. Yarınki toplantı öncesinde 4.400 seviyeleri kritik deniyordu biliyorsunuz ama 4.288 bakalım daha aşağı gidecek mi yoksa buralarda tutunacak mı? Brent petrolün varil fiyatı spotta %0,93 yukarıda 104 dolar görünüyor. Kasım vadede 108 dolarlara kadar, hatta dünkü işlem aralığı bakalım yukarıda 109, aşağıda 106 dolar görüldü. Orada da yine 108 dolar ile 106 dolar arasında bir seyir var. Bu sabah Kasım vade için söylüyoruz Brent petrolde. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı 6706 lira. Çeyrek altında 11 bin lira seviyesinde. Asya borsalarında bu sabah hani hafif kayıplar var. Dün bu yapay zeka meselesi, çip firmaları, teknoloji firmaları, orada böyle hafif satışlar olunca özellikle Amerikan borsalarında bu sabah bir miktar Asya'ya da yansıdığı belirtiliyor ama öyle çok derin satışlar yok. Çin'de 0.20, Hong Kong'da 0.70, Güney Kore'de 0.64 kayıplar var. Japonya'da ise çok hafif artıda %0,36. Amerikan vadeli işlemlerinde %0,2 civarında düşüşler var. Son olarak kripto para evreninde yine bu sabah da yatay seyirlerden bahsedebiliriz. Bitcoin bugün de 77.500'lerde yatay seyrediyor. Ethereum 2.500 doların hemen altında işlem görüyor. Ripple, Solana ve Cardano'da da yine hafif değişimler var ama Ripple'da bu sabah en hareketlerden bir tanesi %2'nin üzerinde bir artış var. Şimdi konuğumuza döneceğiz. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Tonguç Bey. Hemen Amerikan Merkez Bankası Fed'e ilişkin beklentilerle başlayalım. Yarın hani neredeyse kesin gözüyle bakıyor piyasa çeyrek puanlık, 0.25 puanlık bir artışa. Siz ne dersiniz, Kevin Warsh bu kararı verebilecek mi?
1: Evet, güzel bir soru. Çünkü yani başkanın atadığı ve piyasanın ilk toplantısından itibaren aslında bir faiz indirimi yapacağı düşündüğü başkan yarın bir faiz artışı gerçekleştirebilir ve sizin biraz önce haberlerde veya işte özette geçtiğiniz aslında hep daha iyisini beklediğimiz birçok konuda, yani savaşla ilgili, enerji tedariğiyle ilgili, büyümenin ivmelenmesiyle ilgili, savaşların bitmesi ve sonrasıyla ilgili konuştuğumuz konuların hepsi biraz daha yavaş yavaş geride kalıyor anladığım kadarıyla ve dolayısıyla Amerika'nın da faiz indirimlerine başlama ihtimali son gelişmeler sonrası, özellikle son 3 aylık gelişmeler sonrasında giderek azalmış gibi gözüküyor. Bence konunun ana meselesi diyelim, yani bu petrol fiyatları, işte dizel fiyatları, enerji maliyetleri tam kış aylarına girerken tahvil faizlerini evet yükseltti. Zaten Amerikan tahvillerine teveccüh de giderek azalıyordu. O açıdan tahmin ediyorum, yani yükselen bir teknoloji geçişinin şimdi durdurulmaya çalışılması ve oraya yapılan yatırımların da acaba anlamsızlaşma durumu olabilir mi sorusu. Savaşın devam ediyor, enflasyonu yüksek kalıyor, dünyanın büyümesinin daralma aşamasında olmaya doğru gittiği bir ortamda Fed'in de faiz arttırarak aslında bütün artık bu dayanabildiği kadarki süreyi bir kenara koyarsak çok şaşırtıcı olmaz gibi geliyor bana. Aslında veri ışığında şunu diyebiliriz, yani veriler madem konuşuluyordu, son gelen veriler zaten bu faiz artışını tetiklemiş olabilir. Dün akşam ve bugün ve yarınki gelişmelere baktığımızda. Ama bana kalırsa bu işin odağında Trump'ın ısrarcı bir Orta Doğu'da savaşın devam politikası olduğundan Merkez Bankası da buna kayıtsız kalamayacak gibi gözüküyor. Ben her ne kadar ara seçim öncesinde Merkez Bankası'nın bir politika değişikliği yapmak istemeyeceğini, herhalde bu son bir haftada çok daha değişti. Yani böyle gidiyordu çünkü. Ama artık buradaki ısrarcı tutumun Merkez Bankası'nın da bir aksiyon almasına doğru piyasayı götüreceğini düşünüyorum. Şöyle 7600 S&P Nasdaq %29.000 civarları, işte 10 yıllıklarda 5'i konuştuk, %5 seviyesi. Dolar endeksinde 100'e yaklaştığımız bir yer, petrolde 100 doların üstünde olduğumuz bir yer. Yani tam da böyle kritik eşiklerin hafif aşıldığı veya etrafında olduğumuz bir noktada da FED toplantısı geldi. O açıdan yarın çok kritik olacak ve tahmin ediyorum, yani bütün bu kargaşanın içerisinde FED'in de artık bu faiz meselesine tutarsız kalamayacağı ve bir faiz artışı gerçekleştireceğine doğru gidiyoruz. Benim beklentim hiç böyle bir sürece girmeyeceğimiz olmasına rağmen.
0: Çok teşekkürler. Sizinle daha önce de konuştuğumuz hususlardan bir tanesi kurumlar meselesi. Nobel Ekonomi Ödüllü Hoca Daron Hoca Emoğlu'nun da altını çizdiği üzere, üzerine çalıştığı üzere kurumlar hakikaten demokrasinin de gelişmenin de ister ekonomik ister sivil neyse gelişmenin de temelinde kurumların bağımsızlığı ve sağlıklı işlemesi var. Özellikle bu çerçevede dünyanın merkez bankası diye herkesin kerteriz aldığı kurumlardan bir tanesi ne bağımsızlığını ne de piyasanın gerisinde kaldı yorumlarını sorgulatmamalı, yaptırmamalı dediğiniz gibi bu hamleleri belki zamanında atmak daha sağlıklı olacak bütün dünya açısından diyorum. Pekala, tam da bu noktada şöyle devam edelim isterseniz. Bu çerçevede bakacak olursak Aralık ayı içinde yine piyasa Fed'in bir faiz artırımı, yani bu yılı 50 bas puan, yarım puanlık artışla kapatacağını tahmin ediyor. Bunu fiyatlıyor %90'larla, %70'lerle. Peki bu önümüzdeki dönem doların güçlü seyrinin devamı mı, yoksa bir dalgalanma mı, yoksa işler öyle devam etmeyecek mi? Sizin bu konudaki güçlü dolar mı, zayıf dolar mı? Sizin projeksiyonunuz hangisi?
1: Yani aslında Murat Bey, bu bütün faiz... İşte tahvil faizlerin yüksek kalması, merkez bankalarının faiz yükseltmesi, tüm kargaşa değil yani jeopolitik anlamda da doların daha güçlü bir yerde olması gerektiğini bize anlatmasına rağmen, bana kalırsa bu seviyeler hala doların bu gelişmelere istinaden düşük fiyatlandığını gösteriyor. Ama kritik olan, yani ara seçime yaklaşık 45 gün kalan Amerika'da biz şunu konuşuyoruz. Yani ara seçimden sonrası bir güç dengesi değişikliği olacaksa eğer, bugün konuştuklarımızdan da çok daha bağımsız olarak, ki süreç bizi biraz daha oraya doğru yaklaştırıyor her gün. Yani bakarsanız birçok kritik gelişmenin aslında piyasa bozucu bir döneme doğru götürme ihtimali giderek artıyor. Yani bunu zaten piyasayı izleyenlerin birçoğu, yüksek faizin, yüksek enerji maliyetinin, borçluk oranının yüksek olmasının, alınan riskin toplam sermayenin 3 katı olması ve burada yaşanabilecek kırılmayı konuşurken, esas mesele teknoloji çağına geçişin ve bunun verimliliğinin bu süreci geri döndüreceği. Şimdi o konuda da yani böyle yavaş yavaş sinyaller çok enteresan geliyor. O konuda da bir duraksama ihtiyacı belki güvenlik nedeniyle, belki farklı nedenlerle, yani tam da motoru çalıştıran, bu döngüyü çeviren çarkları durdurma durumuna gelme meselesi aslında bu finansal türbülans ihtimalinin yaklaşabilmesini bize gösteriyor. Dolayısıyla bu süreçten sonra, yani işte Aralık'ta FED faiz arttırır mı veya sonrası ne olur meselesinden daha önemli bence Kasım seçimi sonrasında bugüne kadar Trump'ın politikaları üzerinden yatırım yapmış, işte özellikle riskli varlıklara yatırım yapmış şirket veya kişilerin burada bir karar değişikliğine gidecek mi? Yoksa Trump gücünü devam ettirirken geldiğimiz bu biraz da yan haber akışı diyelim, bu haber akışı sonrası bir kar realizasyonu düşünecekler mi? Çünkü saydığım seviyeler çok kritik. Özellikle Amerikan endeksleri için ve gelişmeler de çok kritik. O noktada bence Kasım'dan sonra olabileceklerle ilgili bugünden yorum yapmak çok zor. Çok farklı bazı noktalara da gidebilir piyasalar. Yani onun rutinini görmemiz lazım. O seçimin atmosferini bugün eyalet eyalet baktığımızda sadece işte motorin, benzin veya bunun benzeri ürünlerde fiyat artışları yok. Temel gıda maddelerinde de Amerika'da belli artışlar oldu. Enflasyon veya işte bu tedarik zinciri sıkıntısından dolayı. Dolayısıyla seçmenin buna nasıl bir karşılık vereceği söz konusu. Çok kritik de eyaletler var. Evet. Dolayısıyla lafı uzatmadan ben Kasım'dan sonrası için şimdiden çok net bir şey söylemenin kolay olmayacağını ama gelen sinyallerin, yani birkaç haber akışına da baktığınızda belki Trump'ı ya da Amerika'yı bu ara seçim öncesinde kendilerinin politikaları da dahil olarak son noktada sıkıştırdığını ve Fed'in de aslında bu aşamada aksiyon almaya zorlandığını düşünüyorum. Ama tabii böyle giderse daha yüksek enflasyon en azından öncesinde biraz daha engellemek adına biz faiz indirimlerini büyümeyi desteklemek amaçlı tüm dünya üzerinde görebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Hakikaten vade kısa ve belirsizlik çok fazla. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdi yurt içine döneceğim. Bu noktada dönerken de önceliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun regülasyonlarına vermek istiyorum. Burada bir haberimiz var. Sizinle ve izleyicilerimizle paylaşalım. Son günlerde sermaye piyasalarının gündeminde Tera Yatırım'ın Pusula Finans Holding'i ve bağlı şirketleri satın alması var. Tera Grubu devir işleminde mutabakata varıldığını duyurdu. Bu işlem Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos'ta yaptığı yeni düzenlemenin ardından Pusula Holding'in fonlarında yaşanan kayıp sonrasında geldi. Gelişmeler fon piyasasını da hareketlendirdi. Peki, yatırım fonlarında yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar var mı? Bir kurumun faaliyet izni iptal olursa ne oluyor? İzleyelim haberimizi.
2: Düşük bütçeyle bile birden fazla enstrümana yatırım imkanı sunan fonlar küçük yatırımcının gözdesi konumunda. Fona yatırım yapanların sayısı 6 milyona ulaştı. Fonların toplam büyüklüğü de 11 trilyon liraya çıktı. Son dönemde artan spekülasyonlar fon piyasasını hareketlendirdi. Ancak yatırımcının parasını koruyan mekanizmalar mevcut. Fon varlıkları portföy yönetim şirketinin kasasında değil, resmi saklayıcı kurum olan Takas Bank'ta yatırımcı adına tutuluyor. Bu yapı portföy yönetim şirketinin parayı zimmetine geçirmesini veya başka amaçlarla kullanmasını engelliyor. Şirketin iflas etmesi durumunda dahi fon, mal varlığı şirket varlığından ayrı tutulduğu için batmıyor. Ancak bu mekanizma hissedeki düşüş nedeniyle oluşan zararı karşılamıyor. Faaliyet izni iptal edilen veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurumlar içinse yatırımcı tazmin merkezi devreye giriyor. Bu kapsamda 2026 yılı için belirlenen azami tutar 2.065.145 lira olarak uygulanıyor. Bu mekanizma piyasadaki ani dalgalanmalara karşı portföyü korumayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu fonlara ilişkin düzenlemeleri hayata geçirmişti. Ancak serbest fonların bir şirkette alabileceği pay miktarı rastgele değil, o şirketin halka açıklık oranına bağlandı. Tek bir serbest fon dolaşımdaki payların en fazla %8'ini alabilecek. Uzmanlara göre bu düzenlemeler fonları güvenli bir yapıya kavuşturdu.
3: Bu adımlar, yani TPK'nın atmış olduğu bu adımların en önemli sebebi MSCI'nin çok sert tehditleri ve uyarıları. Yani burada hani uyarı bile diyemiyoruz. Kısa vadedeki bu oynaklık normaldir ama orta uzun vadede özellikle de yabancı fonların ilgisi noktasında bence olumlu gelişmeler yaşanıyor şu anda.
0: Sermaye Piyasası Kurulu'nun adımları sonrasında yaşanan gelişmeler, atılan adımlar, değerlendirmeler bu şekilde. Tonguç Bey, ben size şunu sormak istiyorum. Dün şu haberleri okuduk. SPK düzenlemeleri sonrasında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin halka açıklık oranlarında önemli değişiklikler yaşandı ve bunun da yine fiili dolaşımı etkilediği, etkileyeceği ifade ediliyor. Atılan adımları siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve bizim borsamızda dengelerin değiştiği ve yeni bir dengenin kurulduğu, kurulmaya çalışıldığı değerlendirmeleri yapılıyor. Bizim borsamızı nasıl etkiledi?
1: Evet, öncelikle Murat Bey şunu söylememiz gerekiyor. Her fon bir tüzel kişiliktir. Ve portföy yönetim şirketleri kendi bünyesinde, kendi sermayeleri haricinde herhangi bir müşteri parası tutmazlar. Dolayısıyla saklamacıyla yapılan işlemlerinde yani bunun saklandığı yer sizin haberinizde de vardı. Takas Bank üzerinde durur. Doğru. Şu ayrımı yapmak lazım. Mesela şöyle haberler de geliyor. İşte fonumu sattım. Fonun gerektirdiği T artı kuralına göre paramı alamadım gibi bazı endişeli paylaşımlar da oluyor. Bilemiyorum tabii, bunu birebir yaşayanlar çok karşılaşmadım. Burada fonun içindeki ürünün belli nedenlerle belli bir vadede satılamaması sonucunda süre biraz daha uzayabilir. Hmm. Ama hiçbir şekilde oradaki paranın başka bir yere aktarılması, başka bir yere geçişi olmaz. Onun değeri düşerse sizin de doğal olarak yatırdığınız paranın değeri düşer. Ama satış elinde sonunda gerçekleşeceği için burada da çok paniklemeye gerek yok. Fakat sonuçta siz bir risk aldınız ve bir fona yatırım yaptıysanız ve bu işte 1'den 7'ye kadar kriterleri var. Evet. Dolayısıyla burada aslında tercihinizi yapmış oluyorsunuz. O minimalde bir para kaybı değil, bir değer kaybı üzerinden belki endişelenebilirsiniz. Bunu da biraz daha böyle sade bir şekilde anlatmaya çalışayım. Dolayısıyla bizim tüm aslında sermaye piyasası sistemi bu takas bank mantalitesi üzerinden paranın saklanması açısından güvenli bir alan olduğunu da ifade edin.
4: Doğru.
1: Şimdi piyasanın fon düzenlemesi sonrası geldiği yerde tabii ki yoğunlaşan, paranın yoğunlaştığı bazı serbest fonlar vardı. Bu fonların yoğunlaştığı bazı hisse senetleri vardı. Daha önce oran bazlı, işte işlem bazlı, rapor bazlı bazı şeffaflıkların biraz daha saklı kaldığı bir sistemi açıldı aslında bu fon düzenlemesiyle. Şimdi tabii açıldıktan sonra da aslında bu fon düzenlemesinin bazı sonuçları oluyor dolayısıyla. Yani yatırımcılar nezdinde de sonuçlar oluyor. Fonlar içinde bazı düzenlemeleri, uyum süreçleri var. Aslında bunun ben sancısı diyebileceğim süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla geldiğimiz noktada biz bunu belki son birkaç haftada sizinle de konuşmuş olabiliriz. Belli konsolidasyonları, belli fonların yıl sonunda tasfiyeleri, yeni fon başvurularının özellikle serbest fonların nezdinde biraz daha azalması, şirket birleşmeleri, şimdi sermaye yeterlik anlamında portföy yönetim şirketlerinin birleşmesi, daha geniş bir çatı altında bir araya gelmesi ya da fonların oluşturduğu yeni portföy şirketlerinin oluşturulması gibi bazı teknik aslında düzenlemeler olacak. Bunun karşılığı da borsada hisseler üzerinde oluyor. Yani endeks 30'u bu düzenleme biraz daha kriterlerin dışında ve safe bir alan olarak tuttuğu için, daha korunaklı bir alan olarak tuttuğu için hisse değişimleri BIST 30'un dışındaki hisselerden bir orana gelene kadar BIST 30'a doğru yönelmesini yaşıyoruz. Şimdi dolayısıyla nasıl bir alan olacak? Aslında bizim serbest fonların dışında da yani 2500-3000 fon gibi düşünürseniz enteresan bir alanımız var. Katılım fonları var, para piyasası fonları var, altın veya değerli metallere dayalı fonlarımız var. Yani bunlar da zaten çok büyük bir değişim, şeffaflığın dışında olacağını zannetmiyorum. Hisse senedi, yon ve serbest fonlar ağırlıklı bir düzenleme gibi gözüküyor. Şimdi o açıdan yatırımcıların bu konsolidasyonun, bu dönüşümün tamamlanana kadar, mümkün olduğu kadar bu sistemde yeni olan düzenin içerisinde bir yatırımcı mantığıyla hareket etmesi gerekiyor. Şimdi o açıdan da 3-4 ay daha bu sistem içindeki şirket dönüşümleri, evet, bazı konsolidasyonlar, birleşmeler devam edecektir diye ben düşünüyorum. Borsanın, kısaca şunu söyleyeyim, etkilendiği, evet, noktada buradaki yatırımcının bir kenara çekilerek fonların daha fazla bu değişimi yaparak aslında endeksi biraz daha etkilediği bir durum. Bunun da sürmesini beklememiz gerekiyor. Yani bu ne zaman biteri tahmin etmek biraz kolay değil ama hala içinde, bu sürecin içinde olduğumuzu söylememiz gerekiyor.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş bizimle birlikte olduğunuz ve görüşlerinizi paylaştığınız için mutlu günler diliyorum.
1: Kolay gelsin, sağ olun, yayınla.
4: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi programımız içerisinde bir ara verme zamanı, sonrasında tekrar borsada açılışla birlikte karşınızda olacağız.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
5: 30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. En para bankanın güzeli.
14: Reklam.
15: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
16: İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Marmara'da rüzgarlı ve serin bir hava var. Bursa 26, Edirne 28 derece. İç Anadolu'da yağmur az noktada görülüyor. Ankara 26, Kayseri 29 derece. Perşembe bölgede yağış bekleniyor. Ege serinliyor, İzmir 30 dereceye iniyor. Muğla 31, Bodrum 32 derece. Akdeniz'de nem yüksek, iç kesimlerde kısa süre yağış görülecek. Antalya 34, Adana 33 derece. Karadeniz'de yağış orta kuvvetli ve kısa süre görülecek. Çarşamba ve Cuma günleri arasında ise şiddetlenecek. Sıcaklık bölgede 23-25 derecelerde. Doğu ve Güneydoğu'da sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Diyarbakır 35 derece.
15: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
17: NTV Radyo

0: saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Bir önceki saat dilimine yansıyan bir operasyonun gelişmesiyle başlayacağız. Bağlantı gerçekleştirelim hemen. Sebze ve meyvede fiyatları manipüle ettikleri iddiasıyla 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisine operasyon düzenlendi. Bu operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Hemen Deniz Tüysüz'e bir dönelim ve o operasyonun ayrıntılarını alalım. Büyük bir operasyondan bahsediyoruz Deniz. Ayrıntısında neler var, bakan neler açıkladı?
1: Zehra, sen de söyledin, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 22 ilde toplam 109 iş yeri ve adresi eş zamanlı arama işlemleri başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor bu soruşturma. Fiyatları etiketleme, vergi usul kanununa muhalefet, belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yönünden yürütülen soruşturma, suçlamalar bu yönde. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı bu operasyonun ayrıntılarını. Vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Yürütülen soruşturma kapsamında da tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındığını dile getirdi Akın Gürlek. Ticaret Bakanlığı'ndan hal kayıt sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçi kayıt sistemi verilerinin temin edildiğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca da kapsamlı bir rapor hazırlandığını vurguladı. Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvuruldu bu operasyon kapsamında, soruşturma kapsamında. Ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarla ulaşıldığı incelendi ve işte bu yapılan çalışmanın ardından 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Zehra.
0: Evet, operasyonun ayrıntılarını Deniz Tüysüz aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına dair haberi getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluşma etkinliğine katıldı. Gençlerin gündeme yönelik sorularını yanıtlayan Erdoğan, Mekke Savunma Anlaşması'yla terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
2: Bizler Türkiye olarak İslam dünyasının yaşadığı bu sıkıntıları inşallah bir an önce aşalım diyoruz. Ve bunu aşmak için de Türkiye artık bölgeye ağırlığını koydu ve koyuyor. İşi hafife alamayız. Çünkü Türkiye'den beklentiler çok.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasında yaşanan krizlere dikkat çekti. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasındaki Mekke Savunma Anlaşması'nın bu kapsamda imzalandığını söyledi.
2: Biz Mekke'deki savunma paktı ile ilgili adımı niye attık? İşte bu üç ülke bir araya gelsin ve attığımız bu adımla inşallah İslam dünyasına buradan bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var, bunu da başaracağız.
3: Samsun'da gençlerle bir araya gelen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde de bulundu.
2: Güneydoğu, Doğu bu bölgelerde terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda artık terör diye bir şey kalmadı. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
3: Erdoğan'a Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde neden liderlere silah hediye edildiği de soruldu.
2: Liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Malum eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Ve güzel oldu. Memnun oldular. Gündüz gece, gündüz
3: gece. Programda Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar da kısa bir konser verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konserde seslendirilen bazı parçalara eşlik etmesi dikkat çekti.
0: CHP mutlak butlan kararı için Yargıtay'daki itirazı hukuki sürecin bir an önce tamamlanması için geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı kurultay sürecinin gecikmemesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'e göre bu Yargıtay'dan dosyayı kaçırmak demek.
4: CHP mutlak butlan davası ile ilgili Yargıtay'a yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceğini söyledi. Kurultay takviminin gecikmeden işleyebilmesi için bu kararı aldıklarını belirtti. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır dedi. Sarı'nın bu açıklamasına yeni parti grup başkan vekili Murat Emir itiraz etti.
5: Bir dosyanın bir kişi, bir taraf, bir kurum her neyse hem davalısı hem davacısı olamayacağı için bu açıdan da onların verdikleri dilekçelerin hükmü, hukuki geçerliliği yoktur. Bu dosyayı Yargıtay'ın önünden kaçırma çabasıdır.
4: Emir, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in mutlak butlan kararından zarar gören olarak hukuki başvurusu bulunduğunu söyledi. Bu başvurunun dosyanın Yargıtay'da görülmesi için yeterli olacağını savundu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 gün süren Suriye temaslarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yapacağı ziyarete ilişkin ayrıntıların görüşüldüğünü belirtti. Fidan ziyareti sırasında çok sayıda tarihi yapıya da gitti. Dışişleri Bakanı Hürmüz Boğazı'nda son duruma ilişkin telefon trafiğini de sürdürdü.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretini tamamladı. Bakan Fidan Şam ziyaretine ilişkin açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştireceği ziyareti de ele aldıklarını aktardı. Dışişleri Bakanı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Attab'la ziyaretini hatırlattı. Suriye halkının hak ettiği huzur ve refaha kavuşması yönündeki ortak irademizi bir kez daha teyit ettik dedi. Fidan Suriye ziyaretinin son gününde Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi. Sonraki durağı ise Muhittin İbnül Arabi Camii ve Türbesi oldu. Dışişleri Bakanı'nın ziyaret ettiği noktalar arasında Selahattin Eyyubi Türbesi, Süleymaniye Külliyesi ve Emevi Camisi de yer aldı. Fidan ziyareti sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin diplomasi trafiğini de sürdürdü. Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgede yaşanan son saldırılar değerlendirildi. Devam etmekte olan müzakere süreçleri ele alındı.
0: Küresel petrol piyasasındaki hareketlilik Suriye'yi de etkiledi. Şam yönetimi artan petrol fiyatları karşısında akaryakıta %40'a varan oranlarda zam yaptı. Karar ülkenin birçok noktasında protesto gösterileriyle karşılandı. Deir ez-Zor, Haseke ve İdlib illerinde lastik yakan protestocular bazı yolları kapattı. Göstericiler kararın gözden geçirilmesini istedi. Suriye'de %40 zamlanan mazotun litre fiyatı yaklaşık 64 liraya çıktı. Kurşunsuz benzinde ise %28 fiyat artışı yapıldı. Suriye Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada fiyat artışlarının geçici olduğu vurgulandı. Suriye'nin günlük ham petrol üretimi yaklaşık 100 bin varil. Ancak ülkedeki rafineri kapasitesi talebi karşılayamıyor. Şam yönetiminin ayda 750 milyon dolarlık petrol ürünü ithal ettiği ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kiev-Moskova hattında da enerji tesislerine yönelik saldırıların duracağını açıkladı. Kiev ise Rusya'nın bu kararı kabul ettiğine ikna olmuş değil.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın enerji tesislerine saldırmamayı kabul ettiğini belirtti. ABD lideri Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, dünyadaki motorin fiyatlarındaki artış İran'dan değil, çoğunlukla Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor dedi. Ancak taraflar ikna olmuş değil. İlk tepki Ukrayna'dan. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırılarını sürdüreceğini düşündüğünü söyledi. Ancak saldırmazlık konusunda olumluydu.
8: ABD Rusya'dan samimi ve uzun vadeli bir güvence alabilirse Ukrayna'da saldırılarını durdurmaya hazır. Barışa ihtiyaç var. Enerji altyapısı, gıda tedarik yolları ve kritik altyapı, bunların hepsi saldırıların durdurulması ile ilgili her türlü tartışmanın bir parçası olmalıdır.
7: Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Kiev'in açıkladığı Rus ekonomisini 40 gün içinde devre dışı bırakma hedefine yanıt olarak Ukrayna'nın enerji tesislerine geniş kapsamlı saldırılar düzenlemeye başladığını söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise söz konusu saldırıların Kiev'in askeri ekonomik imkanlarını zayıflatmak amacıyla yapıldığını bildirmişti. Rusya saldırıları durduracağına dair bir açıklama yapmadı.
0: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler başbakanları Galler'in başkenti Cardiff'te buluştu. Üç isim de ayrılık yanlısı partilerinin genel başkanları sıfatıyla Birleşik Krallık'tan ayrılma hakkını kabul eden bir mutabakat imzaladı. Üç ülke liderleri anlaşmada başbakan yerine parti genel başkanları unvanlarını kullandı. Anlaşmada bölge halklarının kendi kaderini tayin etme hakkının saklı olduğu ifade edildi. Kuzey İrlanda ise imzalanan mutabakat zaptında ülkelerin referandumla Birleşik Krallık'tan ayrılma hakkına dikkat çekti. Birleşik Krallığa bağlı üç ülkede de şu anda ayrılık yanlısı partiler hükümette. İskoç Ulusal Partisi, Galler'de Plaid Cymru ve Kuzey İrlanda'da İrlanda ile birlik yanlısı Sinn Féin iktidarda. Üç iktidar partisi de Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor olsa da bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşebileceği konusunda fikir ayrılıkları var. Uyuşturucu operasyonlarına bakacağız. İstanbul'da düzenlenen operasyonda 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik şube ekipleri Bayrampaşa'da bir panelvana baskın yaptı. Bir zanlı yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 486 kilo uyuşturucu içerikli ilaç etken maddesi bulundu. Bu noktadan elde edilen deliller ışığında polis farklı evlere de operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda 3 şüpheli daha gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı editör masasının sorularını yanıtlıyor ekranda.
9: Hep beraber yaşarız. Ben süreçte bütün yükümüzü çeken öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür edip onlara başarı dileklerimle başlamak isterim. Şimdi tabii şöyle, bu başarıyı bir yıl, iki yıl gibi periyotlarda yapılan çalışmalarla sınırlandırmak irrasyonel bir yaklaşım. Bu bilimsel bir açıklama değil. Öncelikle şunu görmemiz lazım. Bu tür programlarda, bu tür uluslararası derecelendirme mekanizmalarında nelerin ölçüldüğü ve Türkiye'deki eğitim öğretim sisteminde nelerin eksik olduğunun bir analizini yapmamız lazım. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken Sayın Cumhurbaşkanımızın önermeleri var. Diyor ki Türk gençleri, Türk çocukları bu kadar kalabalık sınıflarda, bu kadar kötü fiziki koşullarda eğitim öğretim almayı hak etmiyorlar. Çok daha iyisini sunmak zorundayızdan hareketle 2001'deki parti programında, 2002'deki hükümet programında eğitim öğretimin uluslararası göstergeler açısından fiziki kapasite itibariyle istenilen noktaya çekileceğini taahhüt etmiş. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Ya da sizden öncekiler bunu niye yapmamışlar, niye yapamamışlar? Şimdi ben siyaset bilimciyim. Uluslararası arenada bir ülkenin demokratik göstergeler açısından, demokratikleşme trendi açısından pozisyonunu ülkenin mali kaynakları, yani genel bütçeden hangi alanlara daha çok kaynak ayrıldığıyla ölçülür. Yani bu parametrelerden bir tanesi. Biz de mesela 2002 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı 4. sırada. Daha çok başka alanlara kaynak aktarılmış. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Başbakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı döneminde bütün bütçelerde genel bütçeden en çok pay Milli Eğitim'e ayrıldı. Yani hep biz birinci sırada yer aldık. Ya şöyle söyleyeyim, %7'lerden %15'lere çıkardı genel bütçeden ayrılan payı. Bu şimdi önemli bir gösterge bizim açımızdan. Ve bununla AK Parti iktidarları döneminde bir kere çocuklarımızın okul ihtiyacı, yani derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle okullarımızda sağlıklı bir eğitim öğretim ortamının inşası için gerekli adımlar atıldı. Bakın, bu rakamları başka yayınlarda da verdik. 2002 yılında Türkiye'de yaklaşık öğrencilerimiz 357 bin dersimiz var. 357 bin sınıfımız var. Şöyle bakalım. Bu 357 bin Türkiye doğal afetlerin yoğun yaşandığı, özellikle depremin yoğun yaşandığı bir deprem ülkesi. Depremde yıkılanlar okullarımız, başka doğal felaketlerde kaybettiğimiz dersliklerimiz ve ekonomik ömrünü tamamladığı için yıkıp yeniden yaptığımız derslikler düşündüğümüzde, yani bu 357 bin dersin yaklaşık yarısının bu şekilde kaybolduğunu varsayalım. Elimizde 150-200 bin civarında önceden kalan bir derslik var. Şimdi biraz önce söylediğim parametre doğrultusunda ilk yaptığımız şey derslik sayısını artırıp çocuklarımızın bir sırada 3 kişi 4 kişinin oturduğu bir sınıf değil, rahat notunu tutabildiği, öğretmenini dinleyebildiği müreffeh ortamlar. Şu an 760 bine yakın dersliğimiz var. Şimdi şöyle bakmak lazım Şenol Bey. 200 bine düştüğünü varsaydık biraz önce, 357 bin dersin. Bugün 760 bine çıkartmışız. Yani yaklaşık 500 bin civarında ilave derslik yapmışız. Bakın, bu çok önemli bir şey. Bu önemli bir parametre. İki, eğitime erişim konusunda sorun yaşanıyor. O tarihler için söylüyorum. Çocuklarımızın işte ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula devam edebilecekleri bir mekanizma yok. Köyünden ilçe merkezine gelemiyor veyahut da benzeri problemler yaşanıyor. Şimdi eğitime erişimle ilgili sorunları aşabilmek için adımlar atıldı. Ne yaptık? Taşımalı sistem getirdik. Yani eğitimine devam etmek isteyen ama ulaşım problemleri yaşayan öğrencilerimiz için taşımalı sistemi koyduk. Okullarımızın pansiyon kapasitesini artırdık. Dolayısıyla eğitime erişimi bu anlamda Türkiye'yi uluslararası göstergeler açısından, bakın şu anda yani 2002 yılında orta öğretime devam oranı yaklaşık %50'lerdeyken şu an %90'ların üzerinde. Okul öncesi eğitime erişim 2002 yılında %11 iken bugün %80'in üzerinde. Şimdi bunlar çok önemli parametreler. Eğitime erişimi açısından da bu konuyu ciddi şekilde çözdük. Bir başka önemli konu, eğitimin niteliği açısından öğretmen sayısı önemli. Yani bir öğretmenin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eğer 30-40'lı rakamlarla ifade ediliyorsa eğer, o öğretmen arkadaşımızın o sınıfta öğrencilerle o ilişkiyi kurma ihtimali yok. Dolayısıyla ne yaptık? Yaklaşık şu an sistemde kayıtlı olan öğretmen arkadaşlarımızın %80'i AK Parti iktidarları döneminde atandı. O gün 500 bin civarında öğretmenimiz varken, 540 bin öğretmenimiz varken 2002 yılında, bugün 1 milyon 260 bin özel okuldaki öğretmenlerle beraber öğretmenimiz var. Şimdi bu rakamlar çok önemli rakamlar.
10: Yani öğretmen sayısı arttı, altyapı düzeldi ve bu PISA skorlarına olumlu yansıdı.
9: Sadece bunlar değil, bunlar... Devam ediyorum birkaç şey daha. Bu soruyu biraz uzun geçelim müsaade ederseniz eğer.
10: Tabii.
9: Çünkü bura önemli. Yani şöyle bir megalomani içerisinde değilim. Yani biz bunu son bir yılda, iki yılda düzelttik vesaire şeyin içerisinde değilim. 2001'den itibaren atılan bu adımlar. Bakın başka ne yaptık? Öğretmen nitelikleriyle ilgili olarak. 2014-2015 yılında öğretmen yeterlilikleriyle ilgili çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Uluslararası göstergelerle uyumlu bir biçimde. Bu da çok önemli. Bir başka önemli husus. Şimdi eğitimin ana felsefesi itibariyle okulda ne yapıyoruz biz? Ne yapmamız gerekiyor? 1980'li, 1990'lı yıllarda, sizin yaşınız genç hatırlamazsınız, okuldan başka, ders kitabından başka bilgiye erişim mekanizmamız yok. Yani internet, televizyon, cep telefonu, bu tür şeyler yok. Çocuklara bilgiyi nerede verebiliyoruz? Sadece okulda verebiliyoruz. Dolayısıyla okuldaki müfredatımız tamamen bilgi odaklı. Şimdi 2013 yılında ben müsteşarlığa başladıktan sonra uluslararası toplantılara katıldık. Katıldığımız bütün uluslararası toplantılarda bize yönelik en önemli eleştiri, sizin eğitim sisteminde evet fiziki kapasite ve insan kaynağı açısından çok pozitif gelişmeler, mesafeler kat ettiniz. Ancak hala sizin eğitim felsefenizde bir problem var. Problem, siz çocuklara bilgi vermeyi, hala bilgi üzerine. Bu ne getiriyor beraberinde? Bakın, aklımıza gelen her şeyi müfredata koymuşuz. Çünkü aynı dönemlerde 80'li 90'lı yıllarda eğitime erişim de sınırlı olduğu için, hem orta öğretim hem yüksek öğretime sınırlı sayıda öğrenci devam edebildiği için çocuklarımız her şeyi burada öğrensin, ortaokulda öğrensin, ilkokulda öğrensin diye bizim müfredatlarımız şişmiş. Şimdi şişince ne oluyor? Atıyorum haftalık 3 saat dersiniz var. 3 saatlik bir dersi öğretiyorsunuz ama biz sizin müfredatınıza haftada 6 saat, 7 saat zaman ayırırsanız eğer öğretebileceğiniz bir müfredatı doldurmuşuz. Çünkü aklımıza gelen her şey, trafik kazaları yoğunlaşıyor, bunu koyalım. Sağlıkla ilgili bir şey oluyor, bunu da koyalım müfredata. Ve müfredatımız şişmiş. Hal böyle olunca öğretmenimiz haftada 6 saat, 7 saat imkan vermemiz gereken bir dersi haftada 3 saatle sınırlandırdığımızda öğretmenimiz müfredatı yetiştirmek için hızlı gidiyor. Çünkü bir taraftan müfredatı yetiştirecek. Bunu yaptığı zaman öğrenciler verilmesi gereken eğitimi sağlıklı alamıyorlar. Öğrenci başarısız, öğretmen başarısız, okul başarısız, eğitim sistemi başarısız. Şimdi eğitime erişim arttığına göre o zaman müfredatı da buna göre seyretmek ve ilerleyen eğitim kademelerine bazı şeyleri kaydırmak gerekiyor ki sistem başarılı olsun. Dolayısıyla bizim yaptığımız, 2013'ten itibaren yaptığımız ikinci konu burası. Peyderpey kademeli bir biçimde tedricen müfredatı seyretme sürecine girdik ve müfredatın bilgi odaklı olmaktan ziyade uluslararası mekanizmaların ölçtüğü sistematiğe uygun bir biçimde ve de çocuklarımızın bilgi erişimi bu kadar kolay olduğu bir dönemde bilgi erişmeyi değil, eriştikleri bilgiyi gündelik hayatta ve toplumsal yaşamlarında kullanabilecekleri hale dönüştürmek gerekir. Şimdi bunun biz çalışmasını başlattık o tarihlerde. Dedik ki bu müfredatı buna göre revize etmemiz lazım. Dolayısıyla 2024 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif modeli bu iki parametre açısından çok önemliydi. Bunu o zaman da yayınlarımızda söyledim. Ben dedim ki bakın bunu değiştirdiğimizde çocuklarımızın yani birer bilgi yüküne dönüştürüldü. Sadece bilgi vermek, bilgiyi ezberletmek yerine kendilerine verilen bilgiyi analitik bir biçimde değerlendirebileceği ve gündelik yaşam becerisine dönüştürebileceği hale getirirsek eğer biz eğitim sistemimizde başarılı olacak. Bununla beraber eğitim sistemimizin içerisindeki bilgi yükünü azaltabilirsek eğer müfredatta öğretmenimiz de başarılı olacak, sistem de başarılı olacak. Bunu da çok detaylı bir biçimde bunlar hep konuştuk. Dolayısıyla bu PISA skorları ile ilgili önemli adımlardan bir tanesi bu. Bu da önemli. Bir başka konu şu. 2013 yılında şimdi bu değerlendirmeleri yaparken peki Milli Eğitim Bakanlığı'nda bunu kim takip ediyor? Yani ölçme değerlendirme sistemimizi bununla ilgili uluslararası göstergelerle karşılıklı orada neler ölçülüyor, biz neyi veriyoruz? Bunu değerlendiren bir birim var mı Milli Eğitim Bakanlığımızda? Yok. O zaman dedik ki o zaman birlikte çalıştığımız Sayın Bakanımız Nabi Hoca'ya, hocam dedim böyle bir birim kurmamız lazım bizim. Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri diye ismiyle bir genel müdürlük kurduk. Ve bu genel müdürlüğün önemli işlevlerinden bir tanesi de hem ulusal hem uluslararası düzeyde izleme ve değerlendirme yapmak. Aynı zamanda ölçme mekanizmalarımızı da burası üzerinden yapmaya başladık. Bu ne getirdi beraberinde? OECD ve PISA gibi yapılarla bakanlığımızın öğretim programları arasındaki uyumu, oralarda ölçülen şeylerle bizim sistemimizdeki uyumu karşılıklı olarak analiz edebileceğimiz çok önemli bir alan oluşturdu bize. Bu da bence çok hayati. Çünkü biz şöyle yaptık o zaman, PISA, TIMSS, bunlar üçer yıllık periyotlarla, döngülerle yapılıyordu. Biz dedik ki üçüncü yılı da biz kendimiz bir tane yapalım. ABD ismiyle, Akademik Becerilerin İzleme ve Değerlendirmesi ismiyle bize özgü bir değerlendirme sistemi daha yaptık. Dolayısıyla bu üçer yıllık periyotlarda biz hiç boşumuz olmamış oldu. Her yıl bir izleme ve değerlendirme yapma kapasitesine sahiptik.
10: Şimdi bunlar PISA geldi, TIMSS gelecek.
9: TIMSS geçen yıl açıklanmıştı zaten, bir önceki yıl.
10: O zaman ABD gelecek şu an.
9: ABD'yi biz yapıyoruz zaten. Evet. Bu şimdi sırada ABD var, ABD değerlendirmesi. Şimdi bu da önemli. Bir başka önemli şey, bunların hepsi çok önemli olduğu için ve sizin bu yayın da benim ilk katıldığım PISA'dan sonra yayın olduğu için bunlar detaylı.
10: Siz PISA'da sonuçlar iyi gelecek diye umuyorum demiştiniz.
9: Evet, onu ben çünkü bütün parametreleri rasyonel bir biçimde hayata geçirdik biz.
10: Şimdi bu olumsuz geldiğinde çok gündem oluyor.
9: Evet.
10: Bu sefer çok olumlu geldi. O kadar gündem olmadı galiba.
9: Oldu aslında.
10: Yurt dışında daha fazla gündem oldu.
9: Yurt dışında da
10: özellikle
9: çok fazla gündem
10: Almanya
9: oldu.
10: Almanya ve Fransa, biz neden geriledik, Türkiye neden ilerledi üzerine çok medya içeriği üretildi.
9: Doğru.
10: Bu sistem nasıl ölçümleniyor? Bunu biraz anlatır mısın?
9: Anlatacağım da şimdi çok önemli bir yere gelmiştim. Tam onu da söylemem lazım. Çünkü buralar çok kritik. Şimdi bundan yaklaşık, yani PISA skorları açıklanmadan yaklaşık 15 gün kadar önce PISA yönetimiyle online bir toplantı yaptık. Toplantıda PISA yönetim kurulu başkanım, yanlış hatırlamıyorsam Portekizli Andreas, bizden şöyle bir şey istedi. Bakın burası benim açımdan çok önemli. Dedi ki 8 Eylül'de yapacağınız konuşmada bizim çok dikkatimizi çeken bir şey var. Bunu diğer ülkelere anlatmanızı istiyoruz. Yani Türkiye olağanüstü bir başarı çıtası gösteriyor. Fakat ilginç olan bir şey var. Bu çıta 2015'ten sonra yükselişe geçiyor. Şimdi benim size şimdiye kadar anlattığım her şey 2015 öncesi ne? Yani bu fiziki kapasite ve benzeri şeyler. Peki şimdi yabancı bir gözlemci, bir eğitimci bu analizi yaptığına göre 2015'te bizim ülkemizde önemli bir şey olmuş olması lazım. Peki 2015'te ne oldu? 2015 bizim açımızdan şu noktada çok önemli. Biz 2014 yılında dershane kanununu çıkarırken dershanelerle ilgili en önemli bizim iddiamız şuydu. Dershane dediğimiz yapılar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitapları, öğretim programları, okullar ve öğretmenleri üzerinde bir vesayet mekanizması. Yani siz okulda ne öğretirseniz öğretin, piyasada bir algı oluşmuş, bir sektör var, işte FETÖ vesayeti. Bu vesayet diyor ki Milli Eğitim'in öğretmenleri işe yaramaz, Milli Eğitim'in ders kitapları işe yaramaz, Milli Eğitim'in okulları işe yaramaz. Siz orada 12 yıl boşuna okuyorsunuz, 3 ay bizim dershaneye gelin, 6 ay bizim dershaneye gelin, sizin başarılı olun. Şimdi böyle bir algı olduğu sürece, sizin eğitim sisteminiz bu vesayetten kurtulmadığı sürece başarılı olma ihtimali yok. Bunu ben yani Türkiye içinde bunu çok kullanıyordum. Ama bunu PISA Yönetim Kurulu Başkanı'nın skorlar üzerinden tespit etmiş olması benim açımdan çok önemli bir nokta ve Türkiye'de belki bu bugün konuştuğumuz bu skorlar noktasında, çünkü biz o tarihle beraber dershanelerin yerine ihdas ettiğimiz kurumlara, özel öğretim kursları dediğimiz kurumlara bir şart koştuk. Dedik ki sizin programlarınız, müfredatınız Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmak zorunda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatıyla uyumlu olmak zorunda. Şimdi bu vesayeti bir karşılıklı ilişkiye dönüştürdük. Birbirini tamamlayan ilişkiye dönüştürdük ve bu bence çok önemli bir
11: adımdı.
10: Evet. Dördüncü ayak olarak bunu söylüyorsunuz o zaman. Evet. Bunu... FETÖ vesayetinin kaldırılması, evet, müfredatın yenilenmesi,
11: fiziki kapasite,
10: öğretmen kaynağının arttırılması ve altyapı derslik sayısının arttırılması. Bu dört tane nedenden dolayı Türkiye PISA skorlarında başarılı oldu diyebilir miyiz?
11: Evet. Yani bunlar başka da sayabilirim ama siz sıkıldınız sayacağım gerekçelerden. Çünkü ben bir sürü...
10: Yok güzel, dört tane temel neden ikna edici de oluyor Sayın Bakanım.
11: Mesela 2014 yılında okullarımızda DYK kursları ismiyle bir şey başlattık. Dedik ki vatandaşımızın çocuğu eğer herhangi bir dersten, herhangi bir konudan eksiği varsa... Bu okullarımızda bu çocuklarımız için ücretsiz kurslar açalım. Kendi eksiğini oradan gidersin. Bunu ben o zaman Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanımız Başbakan'da arz ettim. Bir anlamda ücretsiz dershaneden alacağı hizmeti ücretsiz okullarda almaya başladı. Bu da mesela çok önemli. Aynı şekilde teknolojik yeniliklerin eğitim öğretim sisteminde kullanıldığı Fatih projesiyle başlayan süreç. Aynı şekilde mesela bizim son yaptığımız bir şey var. Ben OECD'nin ilgili birimleriyle bakanlık arasındaki kopukluğu gidermek üzere OECD bünyesinde bir eğitim ateşeliği açtık. Orada bir arkadaşımızı görevlendirdik. Dolayısıyla bu diyalog mekanizmalarını sağlayabiliriz.

0: raporları da alıyor. Biz il il, ilçe ilçe Türkiye'deki okullarımızın listesini, öğrenci sayılarını kendilerine verdik. Onlar buradan bir örneklem oluşturdular. Dediler ki işte Türkiye'de şu kadar fen lisesi var, bu fen liselerinde şu kadar öğrenci var. Dolayısıyla biz fen liselerinden yüzdelik olarak şu kadar öğrenci alacağız. Bunlar tamamen kendileri bu örnekleme göre tespit ettiler. Anadolu Lisesi, şu kadar Anadolu Lisesi var. Buradaki öğrenci sayısı şu kadar. Dolayısıyla PISA'ya, yani bizim öğrenci kotamız olan 7060 öğrenciye böldüler istatistik olarak. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz kaç tane ve kaç öğrenci var? Bu öğrenciyle oranladılar. Öğrenci sayılarını böyle buldular. Biz karışmıyoruz bu kısma. Yani bu örnekleme onlar tespit ediyorlar ve bize ulaştırıyorlar. Sonra TÜİK'ten aldıkları OECD'deki verilerden hareketle ülkelerin avantajlı ve dezavantajlı öğrencileri tespit etmek açısından, kalkınmışlık düzeyleri açısından illerimiz, bölgelerimiz o göstergeler açısından da aldılar. Ve bu iki örneklemi meç ederek totalde bir örneklem çıkardılar. Bu çıkardıkları örneklemde bizim Anadolu liselerimiz, fen liselerimiz, sosyal bilimler liselerimiz, meslek liselerimiz, imam hatip liselerimiz bu örnekleme uygun olarak aynı zamanda bölgesel kalkınmışlık endekslerine de uygun bir biçimde, mesela dezavantajlı öğrenci tanımında işte son yıllarda yaşanmış afetler varsa onlar değerlendiriliyor, afet görmüş bölge, deprem bölgesinden okullarımız alındı sırf bu parametreyle. Dolayısıyla bu örneklemi onlar tespit ediyorlar. Bu örneklemdeki öğrenci listesini de kendilerine ulaştırdığımız için öğrenciler de kendilerine tespit ediyorlar. Kendileri tespit edip bize bildiriyorlar ve sınav uygulandığı ana kadar bizim haberimiz yok. Biz bilmiyoruz. Biz sadece okulları biliyoruz. Okullar, tespit edilen okullar. Burada şimdi şöyle bir sorunumuz var. Kendinizi bu öğrencilerin yerine koyun. Sizin karne notunuza, sınıf gelişme notunuza hiçbir etkisi olmayacak bir sınav. Sizi motive etmek için bir şey lazım. Yani sizi motive etmemiz lazım o okulları. Çünkü bu sınav dediğimiz şeyin toplam süresi bir öğrencinin elektronik ortamda yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Şimdi o yaş grubundaki bir çocuğu 3,5 saat ekran başında konsantrasyonunu, dikkatini dağıtmadan tutabilmeni için ülkeler okul bazlı motivasyon programları yapıyorlar. Sadece buna müsaade ediyor. Bu da yine PISA'nın kontrolünde. Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanması ile ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
1: Ve günün sonunda böyle bir sonuç çıktı. Şimdi Avrupa ülkeleri tartışıyor bizde problem nedir diye. En büyük nedenlerden bir tanesi dijitalleşme ve öğrencilerin yoğun oranda okullarda eğitim öğretim süreçlerinde cep telefonu, sosyal medya ve bu dijital içerikleri tüketmesi olarak değerlendirmiş. Bu konuda sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Türkiye'de nasıl bir uygulama var?
0: Şöyle, aslında bu konuyu biz uzun zamandır gündemimize aldık. 2023 yılı Haziran ayında ben bakan olarak atandım ve göreve başladım. Biz o yıldan itibaren her yaz o eğitim öğretim yılı ile ilgili genel uygulamalarımızı öğretmenlerimize anımsatan, okullarımızı anımsatan, kamuoyuna ve velilerimize anımsatan birer genelge yayınlamayı gelenek haline getirdik. 2023 yılındaki genelgemizde de üzerinde vurgu yaptığımız ana başlık bu idi. Çocuklarımızın dijital bağımlılığını aşabilecek bir süreci hep birlikte yürütmemiz gerektiğini söyledik. Ve öğrencilere dünyada ilk ülkelerden bir tanesiyiz. Cep telefonu yasağı getirdik. Biz onu yaptığımız günlerde Avustralya'da gelmişti. Ardından birçok Avrupa ülkesinde okullarda cep telefonu kullanımını yasakladılar. Çünkü çocuklar hatta bugünlerde dizi platformlarında meşhur olan

0: Kore dizisi var. Orada da çok enteresan sahneler var. Çocuklara öğretmen ders anlatırken cep telefonundan, sosyal medyadan habire paylaşımlar yapıyorlar. Bu ciddi şekilde çocukların motivasyonunu dağıtan, derse konsantre olmalarını, hatta okulu manipüle etmelerine sebep olabilecek bir alan orada oluşuyor. Hem çocuklar açısından hem de bunları kullanan art niyetli yapılar açısından önemli bir şeydi. Biz
1: şu an bu yasak disiplinli bir şekilde tabii, Türkiye'de
0: şu anda
1: uygulanıyor.
0: Bütün Türkiye'de uygulanıyor. Bu yıl biz başka bir şey daha ekledik buna. Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızda da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulundu.
1: Çünkü Avrupa garip bir şekilde bunu birinci neden olarak değerlendiriyor. Okullara cep telefonunun girmesi ve öğrencilerin eğitimden ziyade cep telefonuyla meşgul olması.
0: Çok doğru. 8 Eylül'de Bratislava'daki toplantıda da hemen hemen bütün eğitim bakanlarının ortak problemi buydu. Çocukların cep telefonu üzerinden, sosyal medya üzerinden hem eğitim öğretim süreçlerini aksatacak bir dikkat dağınıklığına sebebiyet vermesi hem de eğitim politikalarını manipüle edecek içerikler sebebiyle çok rahatsızlardı. Bu dünya genelinde yaygınlaşıyor. Tabi burada aslında şuna evrilmemiz lazım. Nihayetinde bu konu çok zor bir konu değil. Bu anlamda sosyal medya üreten ya da sosyal medyaya sahip olan şirketlerin de sosyal bir sorumluluk bilinciyle basit yazılımlarla bunu engelleyebileceklerini düşünüyorum. Yani büyük sorumluluk onlara düşüyor. Belki işte Amerika'daki dava biliyorsunuz ciddi bir tazminatla sonuçlandı. Bunun neticesinde sosyal medya platformlarının içeriklerini ve kullanıcıları buna göre tasnif edecekleri yazılımlar geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum insanlık için. Biz kendi ülkemizde bu problemi ne kadar çözmeye çalışırsak çalışalım, bizim yapabileceğimiz şey sadece ve sadece dersliklerde, okulda bunu engellemek. Ama çocuk eve geliyor, cep telefonu elinde, annesi babası işte dönmemiş veya annesi dönüyor işte işten başka işlerle meşgul, mutfak işleri, ev işleri vesaire. Çocuk elinde cep telefonu saatlerce, şimdi o bizim korumaya çalıştığımız içeriklerle muhatap oluyor. Belki bunu biz yine ebeveyn filtresi gibi bir filtreyle siber güvenlik başkanlığıyla birlikte bir çözüm, bir yazılım geliştirebilir miyiz diye çalışıyoruz arkadaşlar şu anda. Bunları yapabiliriz ama bunların hepsi gönüllü olarak yapılabilecek şeyler. Ebeveynler ancak buna rıza gösterirlerse, işte çocukları koruyabilirlerse bu yapılabilecek bir şey.
1: Evet, sosyal bir krize doğru gidiyor. Yusuf Bey, sizle devam edelim.
2: Sayın Bakanım, aynı şekilde bu yıl yine genel eğitim genelgesinde yer alan öğretmenlerin beyaz gömlek giymesi hususu vardı. Bu uygulama, az önce sözünü ettiğiniz diğer aslında sonuçların da yükselmesiyle neticelenen uygulamaların bir parçası mı? Buradaki hedef nedir?
0: Evet.
1: Çok disiplinli bir sürece mi gidiyoruz? Yani cep telefonu yasak, öğretmenler, öğrenciler tek tip giyinecek. Böyle bir süreç mi var?
0: Yasakçı bir mantığınız mı var diyorsunuz?
1: Evet, yasakçı bir mantığınız varsa bunu da ifade edebilirsiniz. Ya da disiplinli diyelim yani.
0: Şimdi Yusuf Bey, biz yaptığımız hiçbir şeyi böyle anlık kararlarla yapmıyoruz. Sahadan bize gelen şikayetler, eleştiriler ve öneriler doğrultusunda tedrici bir mantıkla uygulamalarımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ben bakanlık görevine başladığım hafta bunu açıkladım ve dedim ki yaptığımız her işi öğretmenlerimizle ve idarecilerimizle konuşarak yapacağız. Ve Öğretmenler Odası adıyla bir platform oluşturduk. Katıldığımız her il programında resmi programlarımız dışında gayri resmi olarak okul ziyaretleri yaptık. Habersiz okula gittik. Öğretmen arkadaşlarla öğretmenler odasında sohbet ettik. İşte mesela yarın Yalova'da olacağım. Muhtemelen güne başlamadan, yani resmi programlara başlamadan Yalova'da bir okul ziyareti yapıp öğretmen arkadaşlarla bu uygulamaları değerlendireceğiz. Şimdi burada rahatsız olunan bazı uygulamalar var. Mesela veliler diyorlar ki okula gidiyoruz, öğretmenle veliyim, öğretmenle öğrenciyi birbirinden ayıredemiyoruz. Kim öğretmen, kim değil, kıyafetinden göremiyoruz. Çok farklı kıyafetlerle bizi karşılayan öğretmenler var. Mesela çok marjinal bir örnek olduğu için bunu söyleyeyim. Bir başka ülkenin bayrağını taşıyan bir tişörtle derse giren, işte burada farklı dillerde yazılar olan, farklı siyasi ya da toplumsal sembollere atıfta bulunan, mesajlar veren kıyafetler. Şimdi bunların hepsi öğretmen itibarını zedeleyen şeyler. Ve bizim öğretmen kitlemizin tamamına yakını öğretmen itibarına yakışır, öğretmenin saygınlığına yakışır şekilde zaten giyiniyor. Ancak arada bu tür kötü örnekler bütün öğretmen arkadaşlarımızı da zan altında bırakıyor. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın emeğinin çalınması sonucunu doğuruyor. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın itibarlarını zedeleyen bir noktaya geliyor. Bu örneği artırmak mümkün bunları. Dolayısıyla biz 2023'te dedik ki öğretmen arkadaşlarımızın kılık kıyafetleri konusunda daha özenli olmalarını arzu ediyoruz. Ve 2023 yılı 24 Kasım'ında bizim kendi bütçemizden bütün öğretmen arkadaşlarımıza tavsiye niteliğinde birer beyaz önlük, tasarımını da bizim Olgunlaşma Enstitümüz'e yaptırdık. Yani önlüklerin tasarımları da okul öncesi öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul, lise, branş tasarımlarını kadın, erkek, yine bizim Olgunlaşma Enstitümüz'deki ilgili arkadaşlar tasarladılar. Ve bütün arkadaşlarımıza birer önlük giymenizi tavsiye ediyoruz niteliğinde paylaştık. Şimdi bu bir tarafta dursun. Bir diğer konu, şimdi bizim mevzuatımıza göre öğretmenlerimiz 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi, yani kamu görevlisi olarak. Ve şu anda cari mevzuata göre eski adıyla Başbakanlık Devlet Personel Kılık Kıyafet Yönetmeliği diye bildiğimiz yönetmelik yürürlükte zaten. O yönetmelikte de erkek öğretmenlerin ve kadın öğretmenlerin nasıl giyineceği zaten tanımlanmış. Biz 2024 yılında da bu yönetmeliğe atıfta bulunduk. Dedi ki bu yönetmelik yürürlükte, bu yönetmeliğe uygun, yani devlet memuru olduğuna göre öğretmen arkadaşlarımız bu yönetmeliğe uygun giyinsinler, giymelerini tavsiye ettik. Şimdi bu yılda bu tedrici sürecin sonunda dedik ki öğretmen arkadaşlarımız hem bu anlamda birliktelik oluşturmak açısından, hem öğretmen saygınlığına zarar veren bu tür minimal örnekleri ortadan kaldıracak bir tedbir olarak böyle bir sürecin içerisine girdik. Şimdi bazı sendikalar kararımıza itiraz ettiler. Bakın değerli arkadaşlar, Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devletinde sivil toplum örgütleri kamu otoritesine hukuk kuralı dayatma yetkisine ve inisiyatifine sahip değildirler. Sivil toplum örgütleri ve sendikalar hukuk kurallarının uygulanmasını takip ederler. Aksi durumda kanun koyucu gibi davranırlarsa bu siyaseten demokratik olarak hukuk devleti prensipleriyle çelişir. Biz hukuk devleti ilkesi çerçevesinde yürürlükteki kanun 657 ve ona göre çıkartılmış mevzuata göre işlem yapılmasını istiyoruz. Şimdi bir sendikanın ya da bir siyasi partinin çıkıp da bu konuyu eleştirmesi başka bir şeydir. Ama böyle olmaz, şöyle olacak demesi, dayatmacı bir mantıkla yaklaşması bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu kendisini kanun koyucunun, kamu otoritesinin yerine koyan vesayetçi bir yaklaşımdır. Ve kusura bakmasın kimse, ben vesayetin her türlüsüne karşıyım. Kimse benim bulunduğum yerde kanun koyucunun yerine kendisini koyamaz. Kimse mevzuat yapan idarenin yerine kendisini koyamaz. Böyle tanımlayan kişilere karşı da biz gerekli hukuk mücadeleyi yürütürüz. Şimdi ben diyorum ki, ben herhangi bir sendikada orada çalışan kişilerin nasıl giyineceğine dair genelgede bir hüküm mü koydum? Sendikanızı istediğiniz gibi giyinin, beni ilgilendirmiyor. Ama ben kamu kurumu niteliğindeki okullarda ilgili mevzuata göre davranılması gerektiğine dair bir hatırlatma yapıyorum. Dolayısıyla buna karşı çıkan kişilerin yasakçı bir mantık eleştirisi yapmaları tutarsız, tam tersine hukuk devletini hayata geçirmeye çalışan bir idare olarak bakmaları gerekir. Biz de şu anda bunu yapıyoruz. Bu anlamda da ben işte dün de eğitim öğretiminin açılış töreni için bulunduğumuz okulda öğretmen arkadaşlarımız, hepsine teşekkür ediyorum. Bu konuda çok sağduyulu bir yaklaşım sergiliyorlar. Önlükle ilgili mevzumuz da bu Yusuf Bey.
1: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey buyurun.
3: Çok teşekkür ederim. Efendim, Maarif modeli bu sene artık daha fazla sınıf düzeyini kapsıyor. Önümüzdeki sene artık bütün sınıfları kapsamış olacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii bunun pozitif sonuçlarından, bu perspektifin pozitif sonuçlarından bir tanesi PISA sonuçlarında kendisini gösteriyor. Ama sistemde konsolide oluyor anladığım kadarıyla. Röntgeni çekiyorsunuzdur. Burada bu Maarif modelinin ilerleme sürecinde güncellemeyi gerektirecek bir geri dönüş aldınız mı? Ben bunu sormak istiyorum.
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce PISA ile ilgili değerlendirme yaparken Türkiye Yüzyıl Maarif modeline niçin ihtiyaç duyduğumuzu iki parametresini ifade etmiştim. Bunlardan bir tanesi müfredatın bilgi vermekten bilgiyi beceriye dönüştürebilecek bir şekle kavuşması. Şu an okullarımızda bu minvalde Türkiye Yüzyıl Maarif modeli ile ilgili uygulamalar devam ediyor. İkincisi, müfredatımızın, öğretim programlarımızın hem çocuklarımızın yaşlarına hem de haftalık ders programlarımızdaki ayrılan yere uygun bir biçimde sunulabileceği, dünya örnekleriyle uyumlu olabilecek hale getirip müfredatı biraz hafifletmek. Şimdi orada yapabildiğimiz şey şuydu, %30 oranında yaklaşık olarak müfredatımızı hafiflettik. Bu haliyle müfredatımız hala biraz yoğun. Fakat bu konuda atacağımız adımların, yani müfredatı daha fazla hafifletmenin beraberinde getireceği başka sorunlarımız var. Örneğin bizim işte 1 milyon 260 bin toplam öğretmenimiz var. Herhangi bir dersin müfredatını azalttığımız için haftalık programdaki yerini de 1 saat, 2 saat azaltmak anında birçok öğretmen arkadaşımızı norm fazlası hale getirecek, ihtiyaç fazlası hale getirecek. Dolayısıyla bu tedbirleri, yani bu uygulamaları yaparken tedrici bir mantıkla devam etmeye çalıştık. Yani hem insan kaynağı profilimiz açısından hem fiziki kapasitemiz açısından ideale ulaşmak için yapabileceklerimizi yapıp şunu söyledik. Biz bu programları, müfredatı bu parametre ışığında da revize etmeye devam edeceğiz. Şimdi bu iki şeye ilave olarak üçüncü bir nokta daha var. Türkiye Yüzyıl Maarif modelinin üçüncü alameti, farikası da, yani bu uluslararası örneklere ilave olarak şunu yapmaya çalıştık. Şimdi dünyada biraz önce Şenol Bey'in sorduğu dijital medya, sosyal medyada yaratılmaya çalışılan öğrenci profiliyle ilgili olarak, genç profiliyle, nüfus insan profiliyle ilgili olarak küresel bir dayatma var. Ve bu küresel dayatma tırnak içinde bir küresel dünya vatandaşlığı tanımı yapıyor. ve yerel ulusal milli değerlerin o yapı içerisinde tamamen eritildiği, çocukların bu milli değerlerden uzaklaştırıldığı bir profil ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu da ciddi bir problem. Biz Türkiye Zulmarif modeliyle dedik ki bizim binlerce yıllık bir devlet geleneği olarak, bir toplum ve millet geleneği olarak ayakta tutan milli değerlerimizi çocuklarımızın kazanması lazım. Ki biz millet olarak atalarımızdan bize yadigar kalan bu mirası devam ettirebilecek bir kuşak yetiştirebilirim. Dolayısıyla Türkiye Zulmarif modelinin üçüncü niteliği de burada. Çocuklarımıza, gençlerimize bu anlamda milli ve manevi değerlerimizi unutturacak, bizi bu dünya vatandaşlığı kavramı içerisinde kendi değerlerimizi ötekileştiren bir millet olmaktan bizi çıkartacak, bu yapıyla mücadele edecek şekilde milli ve manevi değerlerimizi de müfredatın içerisinde yerleştirdik. Örneğin çocuklarımız matematik dersinde oran ve orantıyı görürken matematik kitabımız adalet ilkesi üzerinden anlatıyor. Bunun gibi her dersin içerisinde bizi bu anlamda bir arada tutan temel referans değerleri müfredatın içerisine, her dersin içerisine, konu bütünlüğüne uygun kalmak koşuluyla yerleştirdik. Bu da bizim Türkiye Zulmarif modelinin önemli bir parametresiydi. Sonra dedik ki biz sahada sürekli izlemeler yapacağız. Sahada 7 ayrı birimimiz izleme ve değerlendirme yapıyor. Bu 7 ayrı birimin tamamı bakanlığın hiyerarşik yapısı içerisindeki ilgili genel müdürlükler. Bir de ilave olarak şöyle bir şey yaptık. Öğretmen arkadaşlarımız bilir, okullarda her yıl zümre öğretmenler toplantısı olur. Yani aynı dersi okutan öğretmenlerin yıllık planla ilgili, yani bir yılı nasıl planlayacaklarına dair toplantılar olur. Biz o toplantıları okul, ilçe, il ve ülke zümresi adıyla mevzuatında oluşturduk. Şimdi bu branş öğretmenlerimiz, her dersin branş öğretmeninden ilgili genel müdürlüklerimiz bir de zümre, ülke zümresi toplantısı yaptı. Buralardan gelen veriler ışığında müfredatımızda revizyonlar yapacağımızı söylemiştik. Teknik arkadaşlar, ilgili genel müdürlükler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın uhdesinde bu değişiklikleri yapıyorlar. Fakat bugüne kadar yaptığımız değişikliklerin içerisinde büyük, çok kapsamlı bir değişiklik yok. Minimal düzeyde değişiklikler oluyor. Ders kitaplarımızda biz bu sebepten dolayı geçen yıl, bu yılda dahil özel yayın evlerinden ders kitabı almadık. Çünkü bu içerisine işliyoruz. Dolayısıyla Türkiye Zulmarif modeli şu anda okul öncesi, ilkokul 1, 2 geçen yıl uygulandı. Bu yıl 3'e de geçtik. Aynı şekilde ortaokullarda 5, 6 geçen yıl uygulandı. 7 de bu yıl ilk defa uygulanmış olacak. Lise.
4: Biz bu notlarla bu saati noktalıyoruz. Saat başı birlikteyiz.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: NTV Radyo. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Reklam.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de bugün orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur, çarşamba-cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Bir bağlantıyla başlayacağız bu saate. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade verdi. Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Hemen ayrıntılarını alalım. Baran Bila notlarıyla karşımızda. Baran, o ifadede Şaşmaz neler söyledi?
1: Zehra, Raci Şaşmaz diğer iki ekip arkadaşıyla birlikte Silivri Adliyesi'ne gitmiş ve burada bilgi sahibi sıfatıyla savcıya ifade vermişti. Bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi. Raci Şaşmaz öte yandan FETÖ iddialarını veya herhangi bir yerden talimat aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. 20 yıldır çeşitli iddialar ortaya atıldığını, dizinin başarısının kıskanıldığını savundu ve bu suçlamaların genellikle şiddeti özendirdikleri yönünde olduğunu veya bunlar birilerinden bilgi alıyor, birilerinden belge alıyor şeklinde yorumlardan oluştuğunu ifade etti. Ancak bu suçlamaları kabul etmedi. Öte yandan bizim hiçbir suç odayla bir bağlantımız, bir irtibatımız yoktur dedi. Kurtlar Vadisi'nde açık kaynaklardan yararlanılır ve toplumun fotoğrafı çekilir şeklinde bir değerlendirmesi de vardı. Şimdi burada asıl odaklanılan nokta eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili iddialar. Neden bu yönde ifade verdi? O dönem Kurtlar Vadisi'nde bir karakter vardı. O karakterde bir isim benzerliği olduğu söyleniyordu. Kazım Kaşifoğlu isimliydi bu karakter Kurtlar Vadisi'nde ve Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce dizide bu karakter hayatını kaybediyordu. Daha doğrusu ölümle tehdit ediliyordu ve 3 gün sonra ise Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybediyordu. İlerleyen bölümlerde ise bu karakter, yani onu temsil ettiği veya ona atıfta bulunduğu iddia edilen karakterde hayatını kaybediyordu, öldürülüyordu. Şu şekilde bu sahne canlandırılmıştı. Bir hava ejekte ediliyordu damarlarına ve böyle öldürülüyordu. Fakat sonrasında kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği belirtiliyordu. Dizide aynı gerçekte olduğu gibi gerçekte de Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir kalp krizi raporu vardı. O dönem kayıtlara böyle geçmişti. Ancak ilerleyen yıllarda öldürüldüğü yönünde bir FETÖ izi olduğu yönünde iddialar vardı. Bu iddialar da yıllardır gündemden düşmedi. Fakat tüm bu yaşananları, senaryodaki durumu bir tesadüf olarak nitelendirdi ve birinin ölümünü önceden bilmemiz mümkün değildir şeklinde konuştu. Herhangi bir yerden talimat aldıkları yönündeki suçlamaları reddetti. Öte yandan başka dikkat çekici ifadeler de vardı. Şöyle özetleyebiliriz. Bir FETÖ izi olduğunu reddetti. Ali Fuat Yılmazer'in, yani eski polis müdürünün senaryoyla ilgili bir takım fikirler verdiği yönündeki iddiaları da iftira olarak nitelendirdi. Ancak şöyle bir başka dikkat çeken bölüm de vardı ifadesinde. Osman Sınav'ın, yani dizinin eski senaristlerinden, düzeltiyorum, yönetmenlerinden Osman Sınav'ın zaman zaman fikirler vermek istediğini, bu yönde kendisine müdahale etmek istediğini söyledi. Fakat sakıncalı bulduğum için kabul etmedim dedi. Sonrasında Osman Sınav bana geldi ve bunu kabul etmediğim için tehditler aldığını söyledi dedi. Diziden ayrılışını da bu duruma bağladı. Özetlemek gerekirse ifadesinden öne çıkan satır başlıkları bu şekildeydi. Bu arada şunu da belirtmiş olalım. Şu an halen soruşturmaya devam ediyor ve Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili şu ana kadar bir gardiyan, bir doktor, iki sağlık personeli ve bir gazeteci tutuklanmış vaziyette Zehra.
0: Baran Bila aktardı Şaşmaz'ın ifadesinden. Öne çıkanlar işte bu şekildeydi. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek sebze meyve fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Ona bakacağız. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde çalışma yapıldı. 1029 çiftçinin beyanı alındığı hallerin büyük tedarikçisi konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullandıkları, ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri de gerçeğinden yüksek gösterdikleri tespit edildi. Sahte makbuzlarla gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları, fiyat manipülasyonuyla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. 41 dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı baskınlar yapıldı. Arama işlemleri başlatıldı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmada rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle 47 kişi 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Zanlıların inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlilerine rüşvet verdikleri ya da aldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Ve Gülistan Doku soruşturmasında başlatılan 6. dalga operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan ikisinin Alanya'da görevli iki emniyet mensubu olduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında hem emekli hem de aktif görevde bulunan emniyet mensupları var. Operasyonun Antalya ayağında da gözaltına alınanlar oldu. Olayın yaşandığı dönemde Tunceli'de görev yaptığı belirtilen iki polis Alanya'da gözaltına alındı. Polislerden birinin Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde, diğerinin ise Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli olduğu öğrenildi. Zanlılar delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor. Kayıp bir bebek vardı, haberini vermiştik sizlere. Onunla alakalı yeni gelişmeler var. Önce 11 aylık bebeklerinin çalındığını iddia etti aile. Sonra anne bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildiğini öne sürdü. Ve son olaraksa anne ifadesini değiştirdi. Ve bu kez bebeğinin babası tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Sivas Sivri'deki olayda artık cinayet ihtimali de araştırılıyor. Gözaltındaki 6 kişinin de sorgusu sürüyor.
2: 11 aylık bebek ortadan kayboldu. Annesi önce para karşılığı başka birine verildiğini söyledi. Sonra ifadesini değiştirdi. Babasının bebeği öldürdüğünü öne sürdü. Büşra bebeğin kaybolmasında cinayet iddiası araştırılıyor. Olay Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşandı. 5 çocuğu olan balıkçı çifti Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu. Çadırda kalan aileden anne Elif Balıkçı, yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Anne ilk ifadesinde eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon lira borcu nedeniyle bebeği ilçede veterinerlik yapan birine verdiğini söyledi.
3: Anne baba çok rahat, yani çocuğu kayıp bir aile gibi değiller yani. Yani bu çok şüpheli bir şey yani, kaybolma, yok efendim ayı götürdü bilmem ne, öyle bir şey yok yani.
2: Aralarında anne ve babanın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Anne Elif Balıkçı bu kez ifadesinde bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve üzerine toprak ve taş koymadan o şekilde bıraktı dedi. Eşinin baskısıyla ilk ifadesinde yalan beyan verdiğini anlattı. Olay gecesi eşinin bebeği çadırdan çıkarırken gördüğünü ifade etti. Ertesi günse arama yapılırken kızına ait kanlı elbiseler bulunduğunu, eşinin ağabeyinin de çocuğunu ayı kaçırıp yemiş dediğini söyledi. Elif Balıkçı eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Elif Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde arazide yer gösterme işlemi yapıldı. Büşra bebeği arama çalışmaları bu noktada yoğunlaştırıldı. Gözaltındaki 9 kişiden veteriner ve 2 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz denildi. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yayın yasağı getirdi.
0: Antalya'da 24 yaşındaki hemşire Ahsengül İnce trafik kazasında ağır yaralandı. Görev yaptığı hastaneye kaldırılan genç hemşire kurtarılamadı. Kaza Finike-Kumluca Karayolu Denizyolu mevkiinde meydana geldi. İsmail Can İnce'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücüyle yanındaki kardeşi 24 yaşındaki Ahsengül İnce hastaneye kaldırıldı. Kumluca'daki özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan İnce çalıştığı hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 1,5 yıldır hemşirelik yapan Ahsengül İnce müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kardeşinin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. Şimdi Zonguldak'tan bir haberle devam edelim. Ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. 41 yaşındaki Mustafa Boşnak, Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında işe başlamıştı. İlk iş gününden yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bir çocuk babası işçinin cenazesi toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Y. tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir bağlantıyla devam edelim. Dün denizde bulunan cesedin batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin birinci kaptanı olan Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Ayrıntılar için sözü Sinan Kunter'e bırakalım.
4: Evet Zehra, hatırlanacağı üzere 2 Eylül sabaha karşı saatlerde İstanbul'un Silivri ilçesinin açıklarında bir gemi kazası yaşanmıştı ve o kazada Tuğberk İmamoğlu adlı gemi dakikalar içinde sulara gömülmüştü. 10 mürettebatıyla birlikte günlerdir bölgede arama çalışmaları sürerken dün öğle saatleri sırasında su yüzüne bir erkek cesedinin çıktığı belirlendi. Tam kaza bölgesine yakın bir noktada ekipler o cesedi sudan çıkartarak kimlik tespiti için çalışmalara başladılar. Ancak günlerdir suda kaldığı için uzun süre suda bekleyen cesette bazı bozulma ve tahriş durumu meydana geldiği için kimlik tespiti o an yapılamamıştı. Ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve yapılan DNA tahlili ve yakınları üzerinden alınan inceleme sonucunda cesedin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi.
0: Ayrıntıları Sinan Kunter aktardı. Şimdi Avrupa'nın gündemine dair bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Birleşik Krallık'ta ayrılık çanları mı çalıyor sorusu yükseliyor şu sıralarda. Çünkü Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler başbakanları. Galler'in başkenti Cardiff'te buluştu. Üç lider de ayrılık yanlısı partilerinin genel başkanları sıfatıyla Birleşik Krallık'tan ayrılma hakkını kabul eden bir mutabakat imzaladı. Önemli bir adım. İngiltere Başbakanlığı'ndan da bu konuya dair bir açıklama geldi. Şimdi ayrıntıları bir alalım. NTV temsilcisi Kayhan Karaca notlarıyla karşımızda. Kayhan, şimdi böyle bir mutabakat imzalandı. Bir hemfikirlik söz konusu bu aşamada ama ne zaman ve nasıl yapılacağı konusunda orada bir mutabakat şu an için yok sanıyorum. Hem onu bir alalım senden hem de diğer tarafta nasıl bir açıklama yansıdı bu yaşananlara, onu da dinleyelim.
5: Zehra, bir mutabakat imzalandı ama yarın bu ülkeler ya da bölgeler bağımsızlık kazanacak anlamına gelmiyor. Her şeyden önce bunun altını çizmiş olalım. Şimdi İngiltere, daha doğrusu Birleşik Krallık olarak adlandırdığımız bu dört devlet, yani İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda, idari yapılanma bakımından eşsiz bir özelliğe sahip. Belki de dünyada böyle bir idari yapılanma yok. Bir ülkenin içinde dört ülke var. Bunlardan üç tanesi, senin de altını çizdiğin üzere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda, en azından bu bölgelerdeki bağımsızlıkçılar ya da ayrılıkçılar ya da milliyetçiler Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyorlar. Bu yeni bir şey değil. Bu bölgelerdeki milliyetçi akımlar bunu zaten yıllardır talep etmekteydiler. Özellikle İskoçya'da biliyorsunuz, geçmişte iki tane bağımsızlık referandumu oldu ve ikisi de İskoçya halkı tarafından reddedildi. Bunun da altını çizmekte fayda var. Hatta şöyle söyleyeyim, şu anda Birleşik Krallık'ta yapılan, daha doğrusu bu üç ülkede, Galler'de, İskoçya'da ve Kuzey İrlanda'da yapılan son anketlere bakacak olursak, bağımsızlık talebi hiçbir yerde %50 oranını geçmiyor. Hatta kimi yerlerde, Galler'de %30'u dahi geçmiyor. Peki neden bu üç lider dün Galler'in başkenti Cardiff'te toplandılar? Çünkü şu anda son yıllarda özellikle Avrupa'da milliyetçilik ve kimlikçilik akımları yükselişte. Bir de geçtiğimiz haftalarda tabii iktidara gelen Birleşik Krallık'ın başbakanı Bonham anayasal özellik konusunda kimi işaretler verdi. İşte bu ayrılıkçıları, milliyetçileri biraz daha cesaretlendirdi. Özellikle İskoçya'da, Galler'de de geçmişte olmadığı gibi şu anda milliyetçiler yönetimi ele geçirmiş durumdalar. Dolayısıyla hem Galler'de hem İskoçya'da hem de Kuzey İrlanda'da bu üç ayrılıkçı grup şu anda yönetimi ellerinde bulundurmaktalar. Kuzey İrlanda'nın özelliği var. 1998'de imzalanmış bir anlaşma var biliyorsunuz. Kuzey İrlanda'daki ayrılıkçılar Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyorlar ama bağımsız bir devlet olmak istemiyorlar. Onların amacı İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmek. Tabii bütün bunların olabilmesi için Zehra, merkezi yönetimin yani Birleşik Krallık hükümetinin anayasal değişiklik yapması ve referanduma izin vermesi gerekiyor ki şu an için böyle bir perspektif yok. Dün de zaten bu görüşme Cardiff'te gerçekleştikten sonra İngiliz hükümetinden, daha doğrusu Birleşik Krallık hükümetinden gelen açıklamalara bakacak olursak şu an için öyle bir niyetin olmadığı söyleniyor. Fakat şuna açık Birleşik Krallık hükümeti, anayasal planda bu bölgelere, zaten özellikleri inanılmaz derecede geniş olan bu bölgelere daha fazla özellik verilmesine açık. En azından bu konuda müzakerelere açık duruyorlar. Maliye ve savunma konuları dışında diğer alanlarda özelliklerinin çok daha arttırılması gündemde. Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki bu milliyetçi ya da yönetimler ya da ayrılıkçı yönetimler 2030 yılına kadar referandumlar düzenlemek istiyorlar. Bakalım önümüzdeki ay İngiltere Başbakanı Burnham'la bir görüşmeleri olacak. O görüşme tabii bu konuda belirleyici olacak Zehra.
0: Kazalara bakalım. İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev aldığı kaza bir aile faciasına neden oldu. Otobüste yolculuk yapan Seraç ailesinin babası Mesut Seraç birçok yolcuyu kurtardı ama kendi kızına ulaşamadı. Olay yerinde 12 yaşındaki Hüsra Seraç'la bir kadın hayatını kaybetti. Kazada hata kimdeydi ve yangın neden hızla büyüdü? Sürüş teknikleri uzmanı Turgut Yüksekdağ bu soruları ve çok daha fazlasını yanıtladı. Ekranlarınıza taşıyalım.
6: Şoförün hatası, buraya çok daha kontrollü girmesi gerekir. Bir yokuş aşağı aslında gelinen bir nokta.
7: İstanbul Eyüp Sultan'daki gişelerde yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kaza 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusra Seracı hayattan kopardı. Yusra'nın ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi. Kaza sırasında baba Mesut Seraç otobüsteki birçok yolcuyu kurtarmasına rağmen kendi kızına ulaşamadı. Seraç ailesinden 3 kişi de yaralandı.
8: Babası şu anda konuşamaz halde. Kendisi böyle 4-5 tane, 6 tane yolcuları ayağından çekip o kendisi kurtarmış. Mesut Seraç yani çocuklarıyla bir de başka çocuklar da varmış. Onları kurtarmaya çalışmış. O esnada kapı açılmıyormuş. Defalarca cama vuruyorlar, camı açamıyorlar. Artık dışarıdan biri camı açınca içeri zaten duman dolmuş.
7: Kızlarını kaybeden aile yakınlarına kazadan önce gördükleri ihmalleri de anlattı.
9: Bir şoför aşırı hızlı. Kaç saattir de araba sürmüş, dinlemeden. Mola vermeden sürmüş yani, kendisi değiştirmeden.
7: Hayatını kaybeden diğer kişinin ise 54 yaşındaki bir kadın olduğu belirlendi. DNA eşleşmesi için işlemler sürüyor.
10: İki kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yanıt bekleyen birçok soru var. Otobüsün neden kontrolden çıktığı, yangının neden hızla büyüdüğü ve yakıtın içerisinde bir katkı maddesinin olup olmadığı sorularına yanıt aranıyor.
6: Aslında yüksek bir süratle yaklaştığını, sonrasında gişeyi, hangi gişeye gireceğiyle ilgili böyle bir kararsızlık yaşadığını ve otobüsün kontrolünü kaybettiğini görüyoruz ki yerler de kaygandı. İlk temas anından hemen sonrasında direkt olarak yakıt deposunun olduğu noktaya çarpması ve orada çok ciddi bir basınç oluşturması.
7: İki kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır, 8 kişinin de yaralandığı kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.
0: Şimdi İstanbul'dan bir başka haberle devam edelim. Bir sürücü gözü gibi baktığı klasik otomobili valeye verdi ve saniyeler sonra kaza haberini aldı. İddia o ki geçen yıl yaşanan kaza sonrası vale firması klasik araçtaki hasarı karşılayacağını sözünü verdi ancak bu söz tutulmadı. Klasik otomobilin sahibi ise çözümü dava açmakta buldu.
6: Müzik
11: yaklaşık bir 850 bin lira civarında bir masraf oluşmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla biz de tabii ki haklı olarak zararımızın tazmin edilmesini, verilen sözün de yerine getirilmesini istiyoruz.
7: Kaza 2025 yılının Mayıs ayında İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir restoranın önünde yaşanmıştı. Ahmet Akın üstü açık klasik otomobilinin anahtarlarını valeye teslim etmişti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden vale park halindeki başka bir otomobile çarpmıştı.
11: Bir yetkili arkadaş geldi, dedi ki hocam ben dedi işin arkasındayım, siz endişe etmeyin, bütün masraflarını karşılayacağız deyip bizi rahatlattılar. Hem maddi hem manevi güvenceyi alarak sonra ayrıldık ve çekiciyle araç tamirhaneye götürüldü.
0: 1,5 yıl boyunca 65 model arabanın parçaları tek tek arandı, bulundu ve tamir edildi. Böylelikle de bu güzel kırmızı araç da eski görünümüne kavuştu. Ancak masraflara gelince epey tuzlu çünkü 850 bin lira tuttu.
7: İddiaya göre vale firması araçta oluşan hasarın sadece 250 bin lirasını ödedi. Aracın sahibi vale firmasıyla anlaşamayınca hukuki süreci başlattı.
0: Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı için hazırlıklar sürüyor. Türk Telekom küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi olarak organizasyonun teknoloji altyapısını üstlenecek. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin'i kabul etti.
7: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Bu kapsamda dev organizasyona yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyonda Türk Telekom'sa üst düzey sponsorluk kategorisi olan Master Partner olarak yer alacak. Küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi olarak organizasyonun teknoloji altyapısını uçtan uca üstlenecek. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin'i kabul etti. Görüşmede Bakan Kurum, zirvenin düzenleneceği alanda hazırlıklarını sürdüren Türk Telekom ekibiyle canlı görüşme gerçekleştirdi. Organizasyon alanındaki fiber internet, mobil iletişim ve dijital dönüşüm çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldı.
12: İklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığımızı tüm dünyaya duyuracağımız bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu anlamda oraya gelen misafirlerimizin 100 bin aşkın ziyaretçinin Türk Telekom kanalıyla doğru düzgün iletişimde bulunması gerçekten çok değerli.
7: Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, COP31'de yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Güçlü dijital altyapımızı ve teknolojik birikimimizi COP31'in hizmetine sunarak bu önemli organizasyonun dijital ve teknolojik omurgasını oluşturacağız dedi.
0: Birleşmiş Milletler en iyi turizm köyüne Türkiye'den bir köy seçildi. İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros Köyü'nün bu uluslararası başarısı köydeki törenle kutlandı. Ödül plaketi köy meydanına yerleştirildi.
2: Birleşmiş Milletler tarafından en iyi turizm köyü seçildi. İzmir'deki Barbaros Köyü'nün başarısı törenle kutlandı.
13: Barbaros'un bu özgün durumu, özgün mimarisi ve özgün kültürüyle birlikte Urla markasının değerine bir kat daha değer katıldı.
2: Burası İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros Köyü. Köy uluslararası bir başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü seçildi. Barbaros Köyü'ne verilen bu unvan nedeniyle köyde tören düzenlendi. Ödül plaketi köy meydanına yerleştirildi.
13: 700 yıllık bir yörük köyü olarak tarihi, geleneği, göreneği ve yaşanabilirliği her zaman yenileyebilen bir köy olarak bu köyde muhtarlık yapmaktan gurur duyuyorum.
2: Törende halk oyunları gösterisi de yapıldı. Törenin ardından protokol üyeleri Barbaros Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.
0: Türkiye'nin ilk ay görevi için hazırlıklarda artık sona gelindi. %80 yerlilik oranına sahip aya gönderilecek aracın yapımı tamamlandı. Son testlerin ardından 2027 yılının ilk aylarında uzaya gönderilmesi planlanıyor.
14: Aracımızı TUSAŞ bünyesindeki uydu sistemleri entegrasyon ve test merkezine uğurluyoruz. Orada birkaç ay sürecek tüm çevresel testler tamamlanacak ve nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'ne Kennedy uzay üssüne fırlatma amacıyla gönderilecek.
2: Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı. Hedef 2027 yılının ilk aylarında uzaya gönderilmesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu görevin tamamlanmasıyla Türkiye'nin Ay'a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacağını söyledi.
14: %80'in üzerinde yerlilik oranıyla gerçekleştirdiğimiz, ürettiğimiz bir derin uzay aracını Türk milletine kazandırmamızı beraberinde getirmiş olacak.
2: Araç, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Yazılımların tamamı yerli ve milli.
14: Bu araç yaklaşık 3,5 ton büyüklüğünde. Bu aracı yeryüzünden fırlatacağız. Önce dünya yörüngesinde, eliptik yörüngede araç hareket edecek. Daha sonra yapacağımız ateşlemelerle aracımızı ay transfer yörüngesine taşıyacağız.
2: Aracın uzaya gitmesi 2 ay sürecek. 3 ay boyunca görev yapacak. Gerek duyulursa görev süresi 1,5 yıla kadar uzatılabilecek. Görevi boyunca güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimi, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmaları, ayın manyetik alanları ve yüzeyin özellikleri incelenecek.
0: Ankara, Farklı Düşünceler Ortak Frekanslar sergisine ev sahipliği yapmaya başlıyor. 12 sanatçının yaklaşık 120 eserinin bulunduğu sergi 4 Ekim'e kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.
2: Resimden fotoğrafa, heykelden seramiğe. Başkent Ankara 15 Eylül'de Farklı Düşünceler Ortak Frekanslar sergisine kapılarını açıyor.
15: Sanatçıların kendi gelişme süreçlerini, o sanatsal üretme süreçlerinin tanığı olacaklar. Bugün ne ürettiler, neyi yaptılar, hangi konular üzerine yoğunlaştılar, nelerden etkilendiler gibi onlardaki iz düşümlerini, buradaki yansımalarını görecekler.
2: 12 kişilik sanatçı grubunun eserlerinden oluşan sergide yaklaşık 120 eser yer alıyor.
15: Bu grup sergilerinin sanat tarihinde de çok örneği var. Özellikle bizim Türk resim tarihimizde de örnekleri var. Sanatçıların hem ortak fikir üretebilmeleri, hem sanat üzerinde farklı tartışmaları bir araya getirebilmeleri ve farklı projeler ortaya çıkarabilmeleri adına çok önemli bileşkeler bu sanat grupları.
2: Sergi 4 Ekim tarihine kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.
15: Ankara zaten uzun yıllardır bizim başkentimiz olması nedeniyle de çok ciddi kültür sanat etkinliklerin olduğu bir şehir. Ankaralı izleyicilerle yeniden buluşmak ve son dönem yapıtları onlarla paylaşmak Ankaralılarda önemli bir etki sağlayacak diye düşünüyorum.
0: Bir süredir kanserle mücadele eden müzisyen Soner Olgun'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Durumu kötüye giden sanatçı yoğun bakıma alındı. Olgun'un "beni burada bırakmayın, evime götürün" isteği üzerine eski eşi ve kızları harekete geçti. 67 yaşındaki sanatçı doktorlarının değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla evine getirildi. Evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulların oluşturulduğunu söyleyen eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının durumunun çok kritik olduğunu söyleyerek sevenlerinden dua istedi. Türkülere getirdiği farklı yorumla ve sahne performanslarıyla çok sevilen Soner Olgun, bir dönem gazetecilik, yöneticilik ve müzik prodüktörlüğü de yapmıştı.

0: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi kampüsü köylere taşıyor. Kampüs köy akademisi ile köylerin ihtiyaçları yerinde belirlenecek. Çözüm için akademisyenler ve ilgili kamu kurumları harekete geçirilecek. Afet bilincinden pazarlama ve satışa kadar eğitim de verilecek. Üniversite kampüsü köylere taşıyacak. Kampüs köy akademisi ile köylerin sorunları yerinde tespit edilecek.
1: Köylülerimize, kırsalımıza üniversitemizin hocalarının geliştirdiği 4 farklı kompost üretim yöntemini de öğreteceğiz burada. Ve pilot tesisler kuracağız ciddi anlamda. Türkiye'de ilk, dünyada da çok az örneği var.
2: Yangın ve deprem önlemleri başta olmak üzere afet bilinci anlatılacak. Köylerin sorunları yerinde tespit edilecek, köylülere eğitim verilecek. Çanakkale'de üniversite ile köyler arasındaki mesafeyi kaldırmayı ve kırsalı kalkındırmayı hedefleyen yeni bir proje hayata geçirildi.
1: Muhteşem ürünler, coğrafi işaretli ürünler üretiliyor. Ancak pazarlama, satış ve kooperatifliği konusunda birçok köylümüz burada yeterince bilgi sahibi değil. Üniversitemizin kooperatiflik alanındaki hocalarımızı oraya götüreceğiz.
2: Projenin ismi Kampüs Köy Akademisi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen projeyle köylerin tarım, hayvancılık, sağlık, su, altyapı, ulaşım ve teknoloji başlıklarındaki talepleri kayıt altına alınacak. Projenin bir diğer amacı temel sağlık hizmetlerinin kırsala daha rahat ulaştırılması.
1: Down sendromlularımız, otizmli bireylerimiz var. Bunlar kırsalda özellikle izolasyon altında yaşıyorlar. Yıllardır diş tedavisi görmeyen bireylerimiz var.
2: İçişleri Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Emniyet, Jandarma, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve T3 Vakfı projenin ortakları arasında.
0: Ankara'da Ahilik Haftası dolayısıyla bir etkinlik vardı. Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü, Ahilik kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filmi tanıtım programı gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu programdaydı.
3: Türkiye'de biz bölgenin ve Türkiye'nin ve diğer ülkelerinde terörden arındırılmasının önümüzdeki dönem için en önemli kazanım olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu başarıp politikalarımızı daha net ve berrak bir biçimde ortaya koyma fırsatı bulacağız.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye sürecinin önemini bu sözlerle anlattı. Hala Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü, Ahilik kitabıyla Ahmet Yesevi'den Ahi Evran'a belgesel filmi tanıtım buluşmasında verdi mesajlarını. Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da kürsüdeydi.
4: Ahiliği

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: İstanbul'da serin hava hafta genelinde devam edeceğinden tedbirli giyinilmeli. Yanınızda uzun kolluk kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Çarşamba ve Perşembe günleri İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz boyunca görülecek yağışlar nedeniyle özellikle trafikte daha dikkatli seyredilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın. 1-1-2
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 11

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çin Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Lao She'nin Çayhane isimli eseri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Giray Fidan çevirmiş. Öncelikle Lao She'yi kısaca tanıyalım. Lao She, Manchu kökenli. Çin'de resmen tanınan etnik azınlıklardan biri. İsminden de anlaşılacağı üzere kökleri Mançurya'ya dayanıyor. Neyse, Lao She 1899 doğumlu. Babası Çin'de emperyalistlere karşı gelişen Boxer ayaklanmasının ardından Pekin'in 8 ülkenin kurduğu ittifak tarafından istila edilmesi üzerine umutsuz bir savaşa girişen yurtseverlerdendi. Nitekim 1900 yılında öldürüldü. 1 yaşından itibaren yetim kalan Lao She, 1918'de daha sonra müdürlüğünü de üstlendiği Pekin Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. 1924 yılında gittiği İngiltere'de 5 yıl boyunca Asya, Afrika ve Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Londra Soas Üniversitesi'nde dersler verdi. 1930'da Çin'e dönüp üniversite hocalığına ülkesinde devam etti. Lao She 1937'den itibaren deyim yerindeyse babasının geleneğini devralıp Japon işgaline karşı direnişe katıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 4 yıl boyunca Amerika'da yaşayan Lao She, 1949'da Çin'e döndü. 1966'da kültür devriminin ipe sapa gelmez aşırılıkları esnasında birçok Çinli entelektüel gibi aşağılanıp hakarete uğrayınca intihar etmeyi seçti. Modern Çin edebiyatının en önemli yazarlarından olan Lao She, mizah ve hicvin öne çıktığı roman, kısa hikaye ve oyunlarıyla tanınıyor. Türkçedeki tek kitabı son derece başarılı bir karşı ütopyacı roman olan Kedi Gezegeni.

0: Bugün bahsini ettiğimiz çayhaneye gelirsek. 1956 yılında yazılan Çayhane, 3 perdelik bir tiyatro oyunu. Oyun Pekin'deki Huzur Çayhanesi adlı mekan üzerinden Çin toplumunun yarım asırlık değişim ve modernleşme sancılarını gözler önüne seriyor. Söz konusu mekan, Çin'in yakın tarihinin 3 önemli döneminde. Nedir bunlar? Çin hanedanlığının sonu, savaş lordları dönemi ve Japon Savaşı sonrası. Yani 20. yüzyılın ilk yarısında çeşitli sınıflardan sıradan insanların hayatlarının canlandırıldığı bir sahneye dönüştürülmüş o çayhane. Lao She, büyük siyasi liderleri veya tarihi kahramanları değil, küçük esnafı, yoksulları, memurları, tüccarları, polisleri, dilencileri ve eski aristokratları öne çıkarırken, çayhaneye gelen giden insan profillerinin değişimi yoluyla Çin'in geçirdiği devrimleri, hanedan çöküşlerini, yoksulluğu ve toplumsal yozlaşmayı sıradan insanların gündelik yaşamına yansıyan acı tatlı yönleriyle anlatıyor. Çayhane, modern Çin tiyatrosunun kurucu metinlerinden biri. Güney Koreli yazarlar Sim Eun-jung ve Choi Hyun-yoo'nun birlikte yazdıkları Kayıp Anılar Ekspresi isimli roman Timaş yayınlarından çıktı. Romanı Türkçe'ye Ceren Kale çevirmiş. Romana geçmeden önce Güney Kore'de farklı yazarların birlikte yazma pratiğine kısaca değinelim. Safe House IP Project denilen bu proje, bu bir hikaye ve içerik üretim stüdyosu tarafından yürütülen bir proje. Yazarları ve yaratıcıları ortak bir kurgu havuzunda buluşturan proje, kolektif üretimi teşvik ediyor. Yazarlar kendi başlarına konu belirlemek yerine, projenin hikaye yapımcıları tarafından önceden tasarlanan ortak ve epizodik temalar etrafında bir araya geliyorlar. İşte bugün bahsettiğimiz Kayıp Anılar Ekspresi de bu proje kapsamında üretilmiş. Nitekim başta da ifade ettiğim gibi iki yazar tarafından kaleme alınmış. Kayıp Anılar Ekspresi ölümden sonraki yolculuğu konu alan fantastik bir roman. Romanın baş kahramanı Suhan ölmüştür ve kendisini ölüleri son hükümlerine götüren Samdo-cheon Ekspresi'nde bulur. Karşısında gizemli bir rehber oturmaktadır. Fakat ortada büyük bir sorun vardır. Tabii denilebilir ki, ya ölümden daha büyük ne sorun olabilir ki? Evet, bu da doğru. Biz yine devam edelim. Son büyük tren yolculuğu sürerken ölülerin anıları birer birer silinmektedir. Bunun sonucu ise son derece vahimdir. Zira geçmişini hatırlayamayan ruhlar, yargılanamadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kendi anılarını da kaybeden Suhan'ın tek şansı bir ölüm meleğiyle birlikte başkalarının kayıp anılarını bulmaktır. Şöyle denilmiş tanıtım metninde, Kayıp Anılar Ekspresi zamanla yarışan bir yolculukta hafızanın, pişmanlığın ve hatırlamanın bedelini ortaya koyuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 15 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Kuşlar gibi göçmen kelebekler için de yolculuk zamanı. Yeryüzündeki en uzun böcek göçlerinden biri, Türkiye'de de yaşayan Latince adı Vanessa olan diken kelebeğinin göç yolculuğudur. Ancak bu kelebeğin ömrü bir göç yolunu tamamlamaya yetmez. Diken kelebeğinin göçü nesiller boyu sürer. 9000 mile kadar uzanan bu yolculuk, yüksek irtifa rüzgarlarının desteğiyle Kuzey Afrika'dan Akdeniz ve Avrupa üzerinden Kuzey Kutup Dairesi'ne kadar sürer. Diken kelebekleri bu rotayı tam 6 nesilde tamamlarlar. Göç yolunda çiftleşen kelebekler sonra uygun yerlerde durup yumurtlar ve ölürler. Bir kelebeğin 500'e yakın yumurta bıraktığını hatırlayın. Yumurtadan çıkanlar göç yolculuğunu kaldığı yerden devam ettirir. Peki yumurtadan yeni çıkanlar yola çıkmayı, gidecekleri yeri, yönü nasıl biliyorlar? Neye göre karar veriyorlar? İşte onların bunu nasıl bildiğini biz henüz bilmiyoruz.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe deplasmanda karşılaştı. Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
5: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı Lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
6: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
5: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'unsa 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
6: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı, direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik, olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz, önümüze bakıyoruz.
5: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki 2. maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
2: Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da gözler Trabzonspor deplasmanına çevrildi. Sarı Kırmızılılar zorlu maça Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor.
7: Galatasaray milli takım arasına kayıpsız girmenin peşinde. İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar kritik deplasman öncesinde tedavileri süren Osimhen ve Lemina'dan iyi haber bekliyor.
8: Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların aslında gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var.
7: 6 golle gol krallığında zirveyi Gift Orban'la paylaşan Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığından sonra Sporting ve Kocaelispor maçlarına forma giyemedi. Sakatlığı süren Wilfred Tsingoy ise milli takım arasından sonra takıma dönecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak.
2: Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı. Romanya'ya 3-1 mağlup olan millilerin gruptan çıkma umutları son maça kaldı. Ev sahibi Romanya ilk seti 25-19, ikinci seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti. Milliler 3. seti 25-20 önde tamamlayarak skoru 2-1 yapsa da 4. seti 25-18 kazanan Romanya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Gruptaki ikinci maçını kazanan Romanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler yarın 17'de Letonya ile karşılaşacak. Arda Güler, Real Madrid'de yaptığı sezon başlangıcıyla İspanya'da yıldızını parlattı. Eflatun Beyazlıların teknik direktörü Mourinho, milli futbolcunun takıma kalite kattığını söyledi.
9: Arda Güler, Real Madrid'in yıldızları arasında yükseliyor. Rayo Vallecano maçında son 20 dakikada oyuna girmesine rağmen manşetlere yerleşen genç futbolcu için Marca gazetesi, Arda Güler, Real Madrid'in çehresini değiştirdi dedi. Teknik direktör Jose Mourinho da sezona 1 gol 2 asistle başlayan milli yıldızdan memnun.
10: Takıma kalite ve istikrar getiriyor. Oyun kurma konusunda onun gibi başka bir seçeneğimiz yok. Muhteşem bir potansiyeli var. En üst seviyede.
9: Portekizli teknik adam Arda Güler'in son maçta yedek kalması hakkında sorulan soruya ise kendi tarzında yanıt verdi.
10: Haftada 3 maç oynamak 6 kez basın toplantısına çıkmak demek. Sizden sıkıldım. Siz de benden sıkılmışsınızdır. Bu yoğun takvimde oyuncuları da yormamak lazım. Bu yüzden Arda Güler'i her maçta ilk 11 oynatmıyorum.
9: La Liga'da 5 maçta 12 puan toplayan Real Madrid hafta içi mesaisinde Elche'ye konuk olacak.
2: Teniste sezonun son Grand Slam'ini erkeklerde Alexander Zverev kazandı. Dünya bir numarası Fransa Açık'tan sonra Amerika'da da zafere ulaştı. Alman sporcu şampiyon olduğunuysa ilk anlarda fark edemedi.
7: Amerika Açık'ın erkeklerdeki yeni şampiyonu Alexander Zverev. Alman sporcu kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finaline çıkan Ben Shelton'u 3-1 yendi. Dünya bir numarası 6-3 ve 7-6 ile 2-0'ı yakaladı. Shelton 7-5 ile farkı 1'e indirdi. Dördüncü seti 6-2, maçı da 3-1 kazanan Zverev, şampiyon olduğunu ise bir süre sonra fark etti.
11: 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Maça o kadar odaklanmıştım ki şampiyonluk sayısını aldığımda ne hakemin anonsunu ne de tribünleri duydum. Bir çeşit tünele girmiş gibiydim. Skoru 5-2 sanıyordum. Meğerse şampiyon olmuşum. Şu anda kendimi harika hissediyorum. 2020'de burada final kaybetmiştim ama sonunda bu kupayı kazandım.
7: 29 yaşındaki sporcu Amerika Açık'taki ilk, kariyerindeki ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Dünya bir numarası bu sezon Fransa Açığı da kazanmıştı. Zverev 5,5 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu. Ben Shelton ise turnuvadan 2 milyon 800 bin dolarla ayrıldı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.

0: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
12: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
13: maksimum. TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Reklam.
14: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
15: Amerika Gıda ve İlaç Dairesi, Alzheimer tanısında beyindeki amiloid birikimini kandan tespit etmeye yardımcı olan yeni bir kan testini onayladı. Peki bu kan testi herkese uygulanabilir mi? Unutkanlığı olan her birey gidip bu testi yaptırmalı mı? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlattı.
16: Böyle bir şey zaten önerilmiyor. Hiçbir kılavuzda, yani asemptomatik kişilere tarama yapmak diye bir şey söz konusu değil. Bu tarz testler sadece hani yakınması olan kişilere uygulanacak testler. Mutlaka alanında uzmanlaşmış kliniklerde kişi değerlendirildikten sonra, yani hem klinik olarak hem nöropsikolojik olarak hem görüntülü olarak değerlendirildikten sonra yapılacak testler. Bu konuda kılavuzlar var zaten, hani bu testlerin nasıl kullanılacağına dair. Hani bu kan testlerinin içerisinde de tabii kan testleri oldukça hani gelişmeye açık bir alan, devamlı da kan testleri geliştiriliyor. Dolayısıyla hani şu anda kılavuz bize diyor ki özgürlüğü en az %75 ve duyarlılığı da %90 ve üzerinde ise, yani bu kan testlerini PET veya beyin omurilik sıvısı incelemesinden önce triyaj testi olarak kullanabilirsiniz. Yani hani burada bir pozitiflik buldum, o zaman hastayı daha ileri inceleyeyim. Ya da özgürlüğü ve duyarlılığı %90'ın üzerindeyse bir testin, o zaman hani uygun hastada PET veya beyin omurilik sıvısı incelemesi yerine doğrulayıcı test olarak da kullanabilirsiniz diyor. Hı hı. Ama bütün bunlar için dikkatinizi çekiyorum. Hastanın bir yakınması olması gerekiyor ve bu yakınmasıyla ilgili de klinik, nöropsikolojik ve görüntüleme değerlendirmelerinin yapılmış olması gerekiyor. Unutkanlıkla ilgili, performans düşüklüğüyle ilgili bir problem olması gerekiyor. Pozitif sonuç hastanın bilişsel bozukluğunun mutlaka Alzheimer'dan kaynaklandığını da göstermiyor. Bunu da söyleyebilirim. Hı hı. Hani mixed patolojiler olabilir. Asemptomatik amiloid pozitifliği de mümkün çünkü. Hı hı. O yüzden bunları hep klinikle birlikte değerlendirilmesi gereken testler olarak nitelendirmek mümkün. Her güzele
14: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
17: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
18: Doğa konuşmaları.
19: Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Şafak Arslan, Türkiye'nin önemli doğa alanları envanterini güncelleme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.
20: 9 tür grubuna ait 7000'in üzerinde verimiz var şu an. Bu çok ciddi bir rakam Türkiye açısından. Şunu belirtmem gerekiyor, bu ilk veriler. Yani bizim aslında hedefimiz bu çalışmanın bir kitabını elbette ya da yayınını elbette yapacağız ama 1-20 yıl sonra güncelleme ihtiyacının kalmadığı, kendi kendini güncelleyen insanların, vatandaş bilimi dediğimiz bu uygulama sayesinde insanların verilerini girdiği, güncellediği bir dijital platforma dönüştürmek ve kendi kendine güncellenen bir sistem olarak gelecekte bu eforu bu kadar insanın sarf etmeden aslında birkaç kişinin güncelleme çalışmasını yapıp gerçekleştireceği bir süreç hayal ediyoruz.
18: Doğa konuşmaları.
17: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
22: Okulların açıldığı bu hafta havada birden serinledi. Bu serinlik özellikle İstanbul, Marmara, Karadeniz hattında daha fazla hissediliyor. Yakın zamanda yeniden bir ısınma beklenmiyor. Hatta Ege bölgesinde, İzmir ve diğer kentlerde bile artık 35 dereceler değil 29 dereceler ölçülecek. O nedenle yanınızda daha kalın, uzun kollu kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Akşamları İstanbul'da sıcaklık 18-19 dereceye kadar inecek.
23: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 12.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. 2 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası sonrası aynı bölgede bir ceset bulunmuştu. O cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşıldı. Uzun süredir suda kalan cesette bozulma meydana geldiği için kimlik tespiti Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmayla yapılabildi. Kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 kişilik mürettebatıyla suya gömülmüştü. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri dün ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz'ın neler söylediğini Baran Bila'dan alacağız.
3: Raci Şaşmaz diğer iki ekip arkadaşıyla birlikte Silivri Adliyesi'ne gitmiş ve burada bilgi sahibi sıfatıyla savcı ifade vermişti. Bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili herhangi bir bilgi sahibi olmadığını söyledi. Raci Şaşmaz öte yandan FETÖ iddialarını veya herhangi bir yerden talimat aldığı yönündeki suçlamaları reddetti. 20 yıldır çeşitli iddialar ortaya atıldığını, dizinin başarısının kıskanıldığını savundu ve bu suçlamaların genellikle şiddeti özendirdikleri yönünde olduğunu veya bunlar birilerinden bilgi alıyor, birilerinden belge alıyor şeklinde yorumlardan oluştuğunu ifade etti. Ancak bu suçlamaları kabul etmedi. Öte yandan bizim hiçbir suç odayla bir bağlantımız, bir irtibatımız yoktur dedi. Kurtlar Vadisi'nde açık kaynaklardan yararlanılır ve toplumun fotoğrafı çekilir şeklinde bir değerlendirmesi de vardı. Şimdi burada asıl odaklanılan nokta eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili iddialar. Neden bu yönde ifade verdi? O dönem Kurtlar Vadisi'nde bir karakter vardı. O karakterde bir isim benzerliği olduğu söyleniyordu. Kazım Kaşifoğlu isimliydi bu karakter Kurtlar Vadisi'nde ve Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 3 gün önce dizide bu karakter hayatını kaybediyordu. Daha doğrusu ölümle tehdit ediliyordu ve 3 gün sonra ise Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybediyordu. İlerleyen bölümlerde ise bu karakter yani onu temsil ettiği veya ona atıfta bulunduğu iddia edilen karakterde hayatını kaybediyordu, öldürülüyordu. Şu şekilde bu sahne canlandırılmıştı. Bir hava enjekte ediliyordu damarlarına ve böylece öldürülüyordu. Fakat sonrasında kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği belirtiliyordu. Dizide aynı gerçekte olduğu gibi gerçekte de Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir kalp krizi raporu vardı. O dönem kayıtlara böyle geçmişti. Ancak ilerleyen yıllarda öldürüldüğü yönünde bir FETÖ izi olduğu yönünde iddialar vardı. Bu iddialar da yıllardır gündemden düşmedi. Fakat tüm bu yaşananları senaryodaki durumu bir tesadüf olarak nitelendirdi ve birinin ölümünü önceden bilmemiz mümkün değildir şeklinde konuştu. Herhangi bir yerden talimat aldıkları yönündeki suçlamaları reddetti. Öte yandan başka dikkat çekici ifadeler de vardı. Şöyle özetleyebiliriz. Bir FETÖ izi olduğunu reddetti. Ali Fuat Yılmazer'in yani eski polis müdürünün senaryo ile ilgili bir takım fikirler verdiği yönündeki iddiaları da iftira olarak nitelendirdi. Ancak şöyle bir başka dikkat çeken bölüm de vardı ifadesinde. Osman Sınav'ın yani dizinin eski senaristlerinden, düzeltiyorum yönetmenlerinden Osman Sınav'ın zaman zaman fikirler vermek istediğini, bu yönde kendisine müdahale etmek istediğini söyledi. Fakat sakıncalı bulduğum için kabul etmedim dedi. Sonrasında Osman Sınav bana geldi ve bunu kabul etmediğim için tehditler aldığını söyledi dedi. Diziden ayrılışını da bu duruma bağladı. Özetlemek gerekirse ifadesinden öne çıkan satır başlıkları bu şekildeydi.
2: Sebze meyve fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik operasyon düzenlendi. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, Ticaret, Tarım ve Hazine Bakanlıkları ile koordinasyon içerisinde çalışma yürüttü. 1029 çiftçinin beyanı alındı. Bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullandıkları ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri de gerçeğinden yüksek gösterdikleri tespit edildi. Sahte makbuzlarla gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları, fiyat manipülasyonuyla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. 41 dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Gülistan Doku soruşturmasında başlatılan 6. dalga operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyonun Antalya ayağında gözaltına alınan 2 kişinin olayın yaşandığı dönemde Tunceli'de görev yaptığı belirlendi. Zanlılar delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlilerine rüşvet verdikleri ya da aldıkları ifade ediliyor. Rüşvet soruşturmasında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Önce 11 aylık bebeklerinin çalındığını iddia ettiler, sonra anne bebeğin babası tarafından para karşılığı başka birine verildiğini öne sürdü. Daha sonra anne ifadesini değiştirdi ve bu kez bebeğinin babası tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltında.
4: 11 aylık bebek ortadan kayboldu. Annesi önce para karşılığı başka birine verildiğini söyledi. Sonra ifadesini değiştirdi. Babasının bebeği öldürdüğünü öne sürdü. Büşra bebeğin kaybolmasında cinayet iddiası araştırılıyor. Olay Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşandı. 5 çocuğu olan balıkçı çifti, Göndüren köyünde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyordu. Çadırda kalan Ayde'den anne Elif Balıkçı, yanında uyuyan 11 aylık kızı Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Anne ilk ifadesinde eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon lira borcu nedeniyle bebeği ilçede veterinerlik yapan birine verdiğini söyledi.
5: Anne baba çok rahat, yani çocuğu kayıp bir aile gibi değiller yani. Yani bu çok şüpheli bir şey yani, kaybolma yok efendim, ayı götürdü bilmem ne, öyle bir şey yok yani.
4: Aralarında anne ve babanın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Anne Elif Balıkçı bu kez ifadesinde bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü söyledi. Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve üzerine toprak ve taş koymadan o şekilde bıraktı dedi. Eşinin baskısıyla ilk ifadesinde yalan beyan verdiğini anlattı. Olay gecesi eşinin bebeği çadırdan çıkarırken gördüğünü ifade etti. Ertesi günse arama yapılırken kızına ait kanlı elbiseler bulunduğunu, eşinin ağabeyinin de çocuğunu ayı kaçırıp yemiş dediğini söyledi. Elif Balıkçı eşinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine Elif Balıkçı'ya savcı ve jandarma ekipleri eşliğinde arazide yer gösterme işlemi yapıldı. Büşra bebeği arama çalışmaları bu noktada yoğunlaştırıldı. Gözaltındaki 9 kişiden veteriner ve 2 kişi ise serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada 11 aylık bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaları ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz denildi. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yayın yasağı getirdi.
2: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı.
6: Madendeki ilk iş günüydü. Yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaçak işletilen ocağın sahibi tutuklandı. Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. 41 yaşındaki maden işçisi Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde Desandre adı verilen yaklaşık 60 metrelik eğimli kuyudan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Mustafa Boşnak'ın madendeki ilk iş günüydü. Cenazesi Çay Cuma'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Yarınbaş tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Kaçak maden ocakları Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından izin verilmeden kömür üretilen ruhsatsız ocaklar olarak ifade ediliyor. İşçiler buralarda günlük 2000 lira ya da 3000 lira arasında değişen yevmiyelerle çalışıyor. Ölüm ocaklarında göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması gibi olaylar sık sık yaşanıyor. Kaçak madenlerde maliyet gerekçesiyle gerekli güvenlik önlemi alınmadığı için ölümlü kazalar yaşanıyor.
0: NTV Radyo.
2: Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracı NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. İHA'nın Litvanya hava sahasına Belarus'tan giriş yaptığı belirtildi. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, NATO personeline hızlı müdahalesi için teşekkür etti. İHA, Kaunas'a bağlı bir köy civarında imha edildi. Olay nedeniyle Vilnius Havalimanı'nın faaliyetleri askıya alındı. Tehlikenin geçmesiyle hava trafiği normale döndü. Hem Kızıldeniz hem de Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar büyüyor. Husiler Aden'e doğru ilerleyerek Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirmek üzere. Suudi Arabistan'sı Husilere karşı saldırılarını sürdürüyor. İran ve Yemen'deki gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
7: Başkent Sana yönetimine bağlı Husi güçleri balistik füzeler ve insansız hava araçları ile bir taraftan Marib çevresi ve Aden bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken öte taraftan da Suudi Arabistan'ın daha derinliklerine doğru enerji merkezlerine, petrol rafinelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Karşılığında ise Suudi Arabistan'ın başta Mokka olmak üzere başkent Sana'ya yönelik ve daha da kuzeye Sada vilayetine yönelik hava saldırıları yoğunlaşmış durumda. Geçtiğimiz günlerde 48 saatlik süre içerisinde toplamda 129 hava saldırısı gerçekleşmişti. Yahya Sari, başkent Sana yönetimine bağlı silahlı kuvvetlerin sözcüsü, yani Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü, son 24 saat içerisinde Suudi Arabistan'ın Taif üstünden kalkan savaş uçaklarıyla toplamda 54 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu ve yeni bir bilgi de paylaştı. İki savaş uçağını yerli üretim olduğunu iddia ettiği hava savunma sistemleriyle geri püskürttüklerini duyurdu Husilerin silahlı kuvvetler sözcüsü Yahya Sari yaptığı açıklamada ve bir taraftan da ekledi, bu hava saldırıları cezasız kalmayacak ifadesini kullandı ve o bu açıklamayı yaparken Suudi Arabistan'ın Nijran kentindeki petrol rafinelerine yönelik de füzeli saldırılar bir taraftan da gerçekleşiyordu. Gün içerisinde Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı bir kez daha hedef alındı. Geçtiğimiz günlerde altı noktaya yönelik saldırı gerçekleşmiş ve söz konusu petrol hattı geçici olarak askıya alınmıştı. Ancak bu hatta yönelik saldırıların da sürdüğünü görüyoruz. Bir petrol boru pompalama istasyonu son saldırılarda hedef oldu. Bu Suudi Arabistan için son derece endişe verici bir durum. Çünkü hemen doğusunda Hürmüz Boğazı üzerinde İran baskısı var. Ve arka bahçesi olarak gördüğü Yemen'de ise Husilerin Mokka'yı da ele geçirmesiyle birlikte artık Babülmendeb Boğazı da bir baskı unsuru olarak Suudi Arabistan'ın karşısında duruyor ve bugünkü toplantı da söylediğim gibi ertelenmişti.
2: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in başbakanları Cardiff'te buluştu. Üç isim Birleşik Krallık'tan ayrılma hakkını kabul eden bir mutabakat imzaladı. Anlaşmada bölge halklarının kendi kaderini tayin etme hakkının saklı olduğu ifade edildi. Birleşik Krallık'a bağlı 3 ülkede de şu anda ayrılık yanlısı partiler hükümette. 3 iktidar partisi krallıktan ayrılmak istiyor olsa da bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşebileceği konusunda fikir ayrılıkları var. Türkiye'nin ilk ay görevi için hazırlıklarda sona gelindi. %80 yerlilik oranına sahip aya gönderilecek aracın yapımı tamamlandı. Son testlerin ardından 2027 yılının ilk aylarında uzaya gönderilmesi planlanıyor.
8: Aracımızı TUSAŞ bünyesindeki Uydu Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne uğurluyoruz. Orada birkaç ay sürecek tüm çevresel testler tamamlanacak ve nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'ne Kennedy uzay üssüne fırlatma amacıyla gönderilecek.
4: Türkiye'nin ilk ay görevi kapsamında geliştirilen uzay aracının üretimi tamamlandı. Hedef 2027 yılının ilk aylarında uzaya gönderilmesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu görevin tamamlanmasıyla Türkiye'nin aya erişmeyi başaran 9 ülkeden biri olacağını söyledi.
8: %80'in üzerinde yerlilik oranıyla gerçekleştirdiğimiz, ürettiğimiz bir derin uzay aracını Türk milletine kazandırmamızı beraberinde getirmiş olacak.
4: Araç Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Yazılımların tamamı yerli ve milli.
8: Bu araç yaklaşık 3,5 ton büyüklüğünde. Bu aracı yeryüzünden fırlatacağız. Önce dünya yörüngesinde, eliptik yörüngede araç hareket edecek. Daha sonra yapacağımız ateşlemelerle aracımızı ay transfer yörüngesine taşıyacağız.
4: Aracın uzaya gitmesi 2 ay sürecek. 3 ay boyunca görev yapacak. Gerek duyulursa görev süresi 1,5 yıla kadar uzatılabilecek. Görevi boyunca güneş rüzgarlarının ay yüzeyiyle etkileşimi, ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmaları, ayın manyetik alanları ve yüzeyin özellikleri incelenecek.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: NTV Radyo.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: İstanbul'da serin hava hafta genelinde devam edeceğinden tedbirli giyinilmeli. Yanınızda uzun kollu kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Çarşamba ve Perşembe günleri İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz boyunca görülecek yağışlar nedeniyle özellikle trafikte daha dikkatli seyredilmeli.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: TÜYAP'tan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
14: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
15: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
14: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'un ise 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
15: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
14: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki 2. maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
13: Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da gözler Trabzonspor deplasmanına çevrildi. Sarı Kırmızılılar zorlu maça Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor.
16: Galatasaray milli takım arasına kayıpsız girmenin peşinde. İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar kritik deplasman öncesinde tedavileri süren Osimhen ve Lemina'dan iyi haber bekliyor.
17: Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların aslında gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var.
16: 6 golle gol krallığında zirveyi Gift Orban'la paylaşan Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığından sonra Sporting ve Kocaelispor maçlarına forma giyemedi. Sakatlığı süren Wilfred Tsingoy ise milli takım arasından sonra takıma dönecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak.
13: Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı. Romanya'ya 3-1 mağlup olan millilerin gruptan çıkma umutları son maça kaldı. Ev sahibi Romanya ilk seti 25-19, ikinci seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti. Milliler 3. seti 25-20 önde tamamlayarak skoru 2-1 yapsa da 4. seti 25-18 kazanan Romanya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Gruptaki 2. maçını kazanan Romanya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler yarın 17'de Letonya ile karşılaşacak. Arda Güler, Real Madrid'de yaptığı sezon başlangıcıyla İspanya'da yıldızını parlattı. Eflatun Beyazlıların teknik direktörü Mourinho, milli futbolcunun takıma kalite kattığını söyledi.
18: Arda Güler, Real Madrid'in yıldızları arasında yükseliyor. Rayo Vallecano maçında son 20 dakikada oyuna girmesine rağmen manşetlere yerleşen genç futbolcu için Marca gazetesi, Arda Güler, Real Madrid'in çehresini değiştirdi dedi. Teknik direktör Jose Mourinho da sezona 1 gol 2 asistle başlayan milli yıldızdan memnun.
19: Takıma kalite ve istikrar getiriyor. Oyun kurma konusunda onun gibi başka bir seçeneğimiz yok. Muhteşem bir potansiyeli var. En üst seviyede.
18: Portekizli teknik adam Arda Güler'in son maçta yedek kalması hakkında sorulan soruya ise kendi tarzında yanıt verdi.
19: Haftada 3 maç oynamak 6 kez basın toplantısına çıkmak demek. Sizden sıkıldım. Siz de benden sıkılmışsınızdır. Bu yoğun takvimde oyuncuları da yormamak lazım. Bu yüzden Arda Güler'i her maçta ilk 11 oynatmıyorum.
18: La Liga'da 5 maçta 12 puan toplayan Real Madrid hafta içi mesaisinde Elche'ye konuk olacak.
13: Teniste sezonun son Grand Slam'ini erkeklerde Alexander Zverev kazandı. Dünya bir numarası Fransa Açık'tan sonra Amerika'da da zafere ulaştı. Alman sporcu şampiyon olduğunu ise ilk anlarda fark edemedi.
16: Amerika Açık'ın erkeklerdeki yeni şampiyonu Alexander Zverev. Alman sporcu kariyerinde ilk kez bir Grand Slam finaline çıkan Ben Shelton'u 3-1 yendi. Dünya bir numarası 6-3 ve 7-6 ile 2-0'ı yakaladı. Shelton 7-5 ile farkı 1'e indirdi. 4. seti 6-2, maçı da 3-1 kazanan Zverev, şampiyon olduğunu ise bir süre sonra fark etti.
20: 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Maça o kadar odaklanmıştım ki şampiyonluk sayısını aldığımda ne hakemin anonsunu ne de tribünleri duydum. Bir çeşit tünele girmiş gibiydim. Skoru 5-2 sanıyordum. Meğerse şampiyon olmuşum. Şu anda kendimi harika hissediyorum. 2020'de burada final kaybetmiştim ama sonunda bu kupayı kazandım.
16: 29 yaşındaki sporcu Amerika Açık'taki ilk, kariyerindeki ikinci Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Dünya bir numarası bu sezon Fransa Açığı da kazanmıştı. Zverev 5,5 milyon dolarlık şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu. Ben Shelton ise turnuvadan 2 milyon 800 bin dolarla ayrıldı.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
21: Doğa takvimi. Bugün 15 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
22: Kuşlar gibi göçmen kelebekler için de yolculuk zamanı. Yeryüzündeki en uzun böcek göçlerinden biri, Türkiye'de de yaşayan, Latince adı Vanessa olan diken kelebeğinin göç yolculuğudur. Ancak bu kelebeğin ömrü bir göç yolunu tamamlamaya yetmez. Diken kelebeğinin göçü nesiller boyu sürer. 9000 mile kadar uzanan bu yolculuk, yüksek irtifa rüzgarlarının desteğiyle Kuzey Afrika'dan Akdeniz ve Avrupa üzerinden Kuzey Kutup Dairesi'ne kadar sürer. Diken kelebekleri bu rotayı tam 6 nesilde tamamlarlar. Göç yolunda çiftleşen kelebekler sonra uygun yerlerde durup yumurtlar ve ölürler. Bir kelebeğin 500'e yakın yumurta bıraktığını hatırlayın. Yumurtadan çıkanlar göç yolculuğunu kaldığı yerden devam ettirir. Peki yumurtadan yeni çıkanlar yola çıkmayı, gidecekleri yeri, yönü nasıl biliyorlar? Neye göre karar veriyorlar? İşte onların bunu nasıl bildiğini biz henüz bilmiyoruz.
21: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: Sanki dünyada her şey süt liman, piyasalar sakin, beklentiler açık ve netmiş gibi, sanki belirsizlik iklimini çoktan geride bırakmışız gibi, şimdi yeni bir problemimiz gündeme geldi. Adeta hani nur topu gibi bir problem karşımızda duruyor. Nedir o problem? Bu yapay zeka dediğimiz AI, Artificial Intelligence konusunda bu işin kaptanları, yani endüstriyel kaptan tabir edilen sanayinin kaptanları, bu işin öncüleri birdenbire bir işaret fişeği attılar. Aslında tanınmış bir isim, önde gelen 3 şirket var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu şirketlerin ikisinde çalışmış, birinden birine transfer olmuş, yani endüstrinin hemen her bölümünde yer almış bir isim. Birkaç gün evvel adeta bir deklarasyon yayınlayarak yapay zekanın insanlığın var olması karşısında bir tehlike haline geldiğini iddia etmiş ve ben elimi eteğimi buradan, bu endüstriden, bu sanayiden, bu yarıştan çekiyorum demişti. Ondan sonra sanki hani bu böyle entelektüel bazı tartışmalara yol açar ve sönümlenir gibi bir beklenti, tam tersine bir adeta böyle birbirini takip eden, birbirini tetikleyen adeta bir tartışma şelalesine dönüştü. İşin belki içine Trump dahi girdi. Zaten Trump bu tür konularda köşede duramıyor. Ama Trump'ın ne dediğini veya nasıl tırnak içinde racon kestiğini, çünkü hakikaten duyunca siz de bunun racondan ibaret olduğunu göreceksiniz, öğrenmeden evvel ne oluyor? Bir güncelleme yapalım. Pazartesi günü aslında en önemli oyunculardan biri olan Anthropic'in kurucusu ve başkanı daha evvel hafta sonunda verdiği beyanata diğer iki önemli isim, Elon Musk ve OpenAI'ın kurucusu ve başkanı da katıldı. Yani aslında rakipler açık ve net olarak kapı arkasında gizli görüşme yerine açık ve net bir deklarasyon yaptılar. Çok hızlı gidiyoruz, biraz yavaşlamamız lazım, sıkıntı var dediler. Şimdi daha evvel de bu konuyu sizlerle paylaşmıştık. Burada bir garabet var. Yani netice itibariyle aslında kategorik olarak regülasyona, devlet kontrolüne, third parties dediğimiz üçüncü partilerin müdahalesine karşı çıkması gereken bu teknolojik devler birdenbire diyorlar ki gelin bizi regüle edin. Hani biz kendimize hakim olamıyoruz, trene ihtiyacımız var, gaz pedalı var, tren yok. Bu Anthropic başkanı daha evvel, 3 hafta evvel aynı bu kelimeleri kullandı. Bizler de size paylaşmıştık bunları. Gelin bize gaz pedalını karşı dengeleyecek fren pedalı yerleştirin diyorlar. Enteresan bir şey. Özellikle aylar boyu, haftalar boyu dünyada sermaye piyasalarının adeta lokomotifliğini yapan, Amerikan sermaye piyasalarındaki değer kazançlarının, yukarı yönlü rallilerin 3'te 2'sinin sorumlu olan, bunu sağlayan, hatta Amerika tahvil satamıyor yapay zeka hikayesiyle artık yoluna devam ediyor denilen bir süreçte birdenbire gelip neden böyle bir operasyona kalkışıyorlar? Acaba hani ters bir okumayla bu yapay zekada var olduğu iddia edilen balonun bizzat oyuncuların kendileri tarafından patlatılması anlamına mı geliyor? Yani tabii öyle de bir enteresan nokta ki hani burada bir ibare kullanılıyor. Özellikle bu Anthropic'in başkanı diyor ki bu işi sıfır toplamlı bir oyun olarak, Yani bir taraf kazanıyor, diğer taraf kaybediyor. Tahmin edersiniz bu ikili oyuncu Amerika ve Çin. Böyle görürseniz işi ıskalarsınız, böyle görmemek gerekir diyor. Ama tam da Trump da Hazine Bakanı Bessent de böyle görüyor. Bessent geçenlerde dedi ki bu açıklamalardan saatler evvel dedi ki zaten dedi eğer yapay zeka oyununda Çin kazanırsa her şey biter. Şimdi Trump da enteresan bir racon kesiyor ama bir güncelleme de yapalım. Tahmin edileceği gibi dün piyasalarda bu stoklar, bu hisseler, muhteşem yedili denilen elektronik çip ve dijital hisseler dahil önemli ölçüde bir kan kaybı oldu, değer kaybı oldu. Bu da dikkatle takip ediliyor. Peki Trump ne dedi? Trump dedi ki kendi sosyal medya hesabında aslında dedi bunlar yalancı bir işaret fişeği. Bizim dedi ihtiyacımız olan tek kontrol veya denetleme unsurları kuvvetli, güçlü ve akıllı, yüksek zekaya sahip bir başkan ve Amerika Birleşik Devletleri de bu profile sahip dedi. Çok mütevazi bir yaklaşımla gene ve dedi ki yapay zeka taifesini kötü işlerden veya zararlı faaliyetlerden korumak için şimdilerde bunlar kendileri küçük birer melek gibi kendilerini ortaya koymaya veya bu şekilde göstermeye çalışıyorlar ama merak etmeyin biz

0: kazanırken yarınları feda ediyoruz. Onu tam olarak bilmek mümkün değil. Ama gerçekten zamanlama enteresan, zamanlama manidar. Son bir sözle tamamlayalım. İngilizlerin güzel bir sözü var. Good morning after supper. Yani akşam yemeğinden sonra günaydın. Bu iş buraya gelene kadar neden bir şey yapılmadı? Acaba geri dönülemeyecek noktada mıyız? Tartışma çok su kaldıracağı benziyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal,

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Bütçe dengesi Ağustos'ta 13 milyar liraya yakın fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Temmuz ayında 378,1 milyar lira açık verilmişti. Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 642 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 655 milyar lira olarak kaydedildi. Ocak-Ağustos dönemi açığı 1.3 trilyon lira oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sebze meyve fiyatlarının manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik bir operasyon başlatıldığını duyurdu. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde çalışma yürütüldü. 1029 çiftçinin beyanı alındı. Hallerin büyük tedarikçisi konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullandıkları, ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri de gerçeğinden yüksek gösterdikleri tespit edildi. Sahte makbuzlarla gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları, fiyat manipülasyonuyla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. 41 dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı baskınlar yapıldı. Arama işlemleri başlatıldı. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı için hazırlıklar sürüyor. Zirvede Master Partner olarak yer alan Türk Telekom, küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi olarak organizasyonun teknoloji altyapısını uçtan uca üstlenecek. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i kabul etti.
1: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Bu kapsamda dev organizasyona yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyonda Türk Telekom'sa üst düzey sponsorluk kategorisi olan Master Partner olarak yer alacak. Küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi olarak organizasyonun teknoloji

0: altyapısını uçtan uca üstlenecek. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i kabul etti. Görüşmede Bakan Kurum, zirvenin düzenleneceği alanda hazırlıklarını sürdüren Türk Telekom ekibiyle canlı görüşme gerçekleştirdi. Organizasyon alanındaki fiber internet, mobil iletişim ve dijital dönüşüm çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldı.
1: İklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığımızı tüm dünyaya duyuracağımız bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu anlamda oraya gelen misafirlerimizin 100 bin aşkın ziyaretçinin Türk Telekom kanalıyla doğru düzgün iletişimde bulunması gerçekten çok değerli.
0: Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, COP31'de yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Güçlü dijital altyapımızı ve teknolojik birikimimizi COP31'in hizmetine sunarak bu önemli organizasyonun dijital ve teknolojik omurgasını oluşturacağız dedi.
2: Sırada piyasalar var değerli izleyenler. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %1,84 kayıpla 13.973 puan seviyesinde satış eğilimi açılıştan itibaren kendisini hissettirdi. Açılışta yatay negatif, bir aşağı bir yukarı derken bir süre sonra satışların derinleştiğini gördük. Yukarıda 14.252 puan en yüksek seviye. Dedik ya hani yatay bir açılış, bir aşağı bir yukarı derken oradan gelen satışlarla gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviyelere kadar inmiş durumda. 13.962, 14.000 puanın da altına geldi BIST 100 endeksi. Şöyle bir baktığımız zaman yarın Amerika'da Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı artıracak. Yarınki toplantıda ve yılın geri kalan iki toplantısında bir faiz arttırımı toplamda yarım puan 0,50 puanlık faiz artışı yapacağı uluslararası piyasalarda fiyatlanıyor. Petrol fiyatları birazdan gelecek ekranlarınıza, orada yükseliş devam ediyor. Savaş devam ediyor. Dizel fiyatları artmaya devam ediyor. Bütün bunların enflasyonist katkısı korkusu piyasalar üzerinde hissedilmeye devam ediyor. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi bu sabah 5'in üzerine atmıştı. Hala %5'in üzerinde 10 yıllık tahvil faizi. Ki biraz daha yukarıya giderse küresel piyasalarda bir satış dalgasını tetikleyebileceği iddia ediliyor. Öyle bir tahmin var, olacak değil, iddia ediliyor. Böyle bir tahmin var ve bütün bunların yanı sıra bir de yapay zeka meselesi. Yapay zeka bir dur diyelim, gelişimi, finansmanı bir frenleyelim, hani bir güvenliği öne alalım tartışmaları, ortaya atılan görüşler. Acaba yapay zeka hisseleri, teknoloji hisselerinde bir duraklama, bir satış dalgası olur olmaz vesaire derken bu kadar çok olumsuzluk içerisinde dünün ardından bugün de borsada satışların devam ettiğini söyleyebiliriz. Satışlar bankacılık endeksinde biraz daha ağırlaşmış durumda. Şu sıralarda %2,8 kadar aşağıda, %3'ü aştı gün içerisinde şu ana kadar. Gıdada %1,5, hizmetlerde %2, holding, iletişim, petrokimya, sigortacılık endeksi, sanayi, ticaret ve ulaştırma kayıpta, finansal kiralama ve faktöring, turizm ve halka arz alt endeksleri hafif pozitif olarak ayrışıyorlar diğerlerinden. Para piyasalarında dolar yarınki toplantı öncesinde Türk lirası karşısında 48 lira 63 kuruş, euro 56 lira 14 kuruş seviyesinde, euro dolar karşısında şu sıralarda 1.15.30'larda, sterlin de dolar karşısında 1.34.70'lerden geçiyor. Dolar endeksi 99 endeks seviyesi üzerindeki güçlü seyrini sürdürüyor. Altının ons fiyatında da gerileme var. Az önce bahsettiğimiz nedenlerden dolayı elbette öncelikli beklenti yarınki Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı. Ama önceki kapanışına göre %0,66 aşağıda, 4.270 dolar seviyesinden geçiyor işlemler. Altının ons fiyatında Brent petrolün varil fiyatı ise 104 dolar görünüyor ama vadeli işlemlerde 108 dolara kadar, hatta 108 dün 109'a çıkmıştı. Bugün de yine oralarda 108-109 aralığında geçiyor işlemler Brent petrolün varil fiyatında. Yurt içinde altına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.679 lira, çeyrek altında 11.000 liranın altına sarkmış durumda. Şimdi değerli izleyenler, Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre artık kriz başladı. Chevron CEO'su Mike Wirth, başlangıçta sahip olduğumuz koruyucu mekanizmalara artık neredeyse hiç sahip değiliz diyor. Enerji piyasasındaki gelişmeleri konuşacağız. Enerji uzmanı Dr. Zeynep Elif Yıldızel bizimle birlikte. Zeynep Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba Murat Bey, hoş bulduk.
2: Hemen soralım, şu an kriz ne boyutta? Krizin boyutu daha da büyüyor mu?
3: Şimdi aslında İran elini yükseltti. Yani Babilmendeb kartını çekerek elini yükseltti ve piyasalara 100 doların üzerindeki petrol fiyatlarıyla beraber baskı kurmaya çalışıyor ki bu savaşı kendi istediği şekilde sonlandırabilsin. Yapmaya çalıştığı şey bu. Bunu zaten savaşın başında da öngörmüştük. Şimdi 100 doların üzerindeki bu petrol fiyatları ki zaten 80 dolarlar bile yüksek maliyetli fiyatlardı. Dünyanın tepkisini çekmeye başladı. Şimdi burada aslında kriz yeni başlıyor deniyor ama bence kriz zaten savaşın başından beri var. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndan çıkamayan petrol yaklaşık dünya üretiminin %20'sini oluşturuyordu. Suudi Arabistan'ın bir artısı vardı. O artı da tamamen Suudi Arabistan'ın normal şartlarda üretimi 8-9 milyon. Bunun yaklaşık 7 milyonunu ihraç ediyordu savaştan önce. Artısı da bu Doğu Batı hattı hep konuştuğumuz ve hep şu konuşuldu. Kızıldeniz Hürmüz'e bir alternatif olabilir mi? Olmayacağını da söylemiştim. Dolayısıyla buradan da 4 milyon varil gibi bir rakam ihraç ediyordu. Şimdi bundan da oldu dünya. Bu 4 milyon varilin piyasaya girmesinden de oldu. Chevron'un CEO'sunun söylemeye çalıştığı şey aslında bu. Ama Goldman Sachs'ın geçen ay yapmış olduğu raporda her gün yaklaşık günlük 9 milyon varilin piyasadan çekildiğiydi. Yani aslında kriz başlamıştı ama biz bunu hissetmeye yeni başladık petrol fiyatlarıyla beraber. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Aslında bu 100 dolar tabii bazı üreticilerin ülke ve şirket bazında işine gelse de uzun vadede talebi kısacağı için her iki tarafında hem tüketim tarafının hem de üretim tarafının da istemeyeceği bir fiyat bandına gelmiş durumda.
2: Hocam peki petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş mümkün mü yoksa içinden çıkılmaz bir hal almaya mı başlıyor?
3: Şimdi şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız aslında. Piyasada üretilemeyen petrol söz konusu. Yani bu savaşın başından beri ihraç edilmeyen ve üretilemeyen bir petrol söz konusu. Dolayısıyla aslında çok yıl sonuna kadar ve orta vadede petrol fiyatlarının çok düşeceğini ve eski rahat seviyelerine geleceğini düşünmüyorum. Aslında belki de yapılan bu açıklamada, Chevron'un CEO'sunun yapmış olduğu açıklamada anlatılmak istenilen de bu. Bugüne kadar biz stratejik rezervlerden dünya olarak faydalandık. Söylemeye çalıştığı da o. Yaklaşık 400 milyon varil stratejik rezervlerden sisteme girdi. Bölge üreticisi olmayan diğer ülkeler üretimlerini arttırabildikleri kadar arttırdılar. Nitekim biliyorsunuz bir OPEC görüşmesi vardı, gerçekleşmedi. Orada da bir üretim artışını Eylül ayı için konuşuyorlardı. Bunun öteki tarafında savaştan önce hatırlarsanız eğer Rusya'nın gölge filodaki petrolünü konuşuyorduk. Şimdi artık onlar da kullanıldı, onlar da satıldı, bitti. Artık piyasa daralmaya başladı. Yani üretim anlamında sıkışmaya başladı. Ve önümüzdeki süreçte de bu sıkışıklık savaş devam ettiği sürece devam edecek ve artarak, katlanarak gidecek. Ve artık bu katlanma geometrik katlanmaya doğru gidiyor. Çünkü piyasanın arz sorunu olmaya başladı. Bırakın biz stratejik rezervleri yerine koymayı, günlük üretimimizi bile şu anda dünya olarak geride koyabilmiş durumda değiliz. Bunun öteki tarafında bugün savaş bitse bile, yani bugün diyelim ki barış anlaşması yapıldı, bu zarar gören altyapıların tekrar sisteme girmesi de bir zaman alacak ve maliyet alacak. Dolayısıyla bu maliyet de üretime eklenecek. Bütün bunlara baktığımız zaman kısa vadede ve orta vadede çok düşük petrol fiyatları, yani düşük derken 80 doların altında bir petrol fiyatı beklemiyorum. Yıl sonuna kadar da eğer İran elini yükseltmeye ve Babilmendeb kozunu kullanmaya devam ederse ki edecektir. O zaman da 90 doların altında fiyatlar görmeyeceğiz. Bu hem Türkiye için hem dünya için hem Avrupa için sürdürülebilir bir sistem değil. Bir an önce bunun bir çaresinin bulunması gerekiyor. Ama İran bu konuyu bırakacak gibi durmuyor. Bunu da öngörmüştük bırakmayacağını. Artık Amerika'nın tavrı nasıl olacak? Kendi içlerinden de sesler çıkmaya çalıştı. Yani Chevron CEO'su da artık bunu dillendirmeye başlamış durumda. Artık bence gözler Trump'ın ne karar alacağında.
2: Hocam önümüzdeki dönem enerji piyasalarında dengelenme mümkün mü? Ukrayna savaşı sonrası ilk etapta yine endişeler yaşanmış ama sonrasında fiyat sakinleşmişti. Bu kez başka bir tablo mu bizi bekliyor acaba?
3: Şimdi burada Ukrayna savaşından farklı olan durum şu. Hürmüz arzın boğazı. Rusya biliyorsunuz ambargo ile Avrupa Rusya ambargo uyguladı ama Rusya petrolünü satmaya devam etti. Kime? İşte Çin'e ve Hindistan'a değişik yollardan petrol satmaya devam etti. Yani aslında piyasada bir arz sıkıntısı oluşmadı daha doğrusu. Ambargo ile Rusya dizginlenmeye çalışıldı ama petrol arzı konusunda gerçek anlamda, fiziki anlamda bir arz sıkıntısı oluşmadı. Hürmüz ise çok farklı bir noktada. Buradaki bu stratejik boğaz, arzın boğazı olduğu için burada sadece Suudi Arabistan'ın üretimi değil, biliyorsunuz bunu konuşuyoruz, İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın LNG'sinin, Suudi Arabistan'ın çıkaramadığı, üretemediği ve satamadığı petroller var. En büyük talep biliyorsunuz Çin'de, yaklaşık günde 11 milyon varil Çin petrol alıyor ve bunun çoğunluğunu da Hürmüz'den alıyordu. Yani bölge ülkelerinden alıyordu. Şimdi artık fiziki bir sıkışma başladı. Ve bu fiziki sıkışma da petrol fiyatlarını 100 doların üzerine çıkarttı. Bunu daha önce de şöyle dile getirmiştik. Yani petrol şu anda Hürmüz'den çıkamıyor ama henüz arz riski ciddi anlamda, işte bu stratejik rezervlerle ve gölge filo gibi yan ürünlerle dengelenmiş durumdaydı. Daha doğrusu dengelenilmeye çalışılmış durumdaydı. Dolayısıyla da Trump'ın negatif ya da pozitif söylemlerine göre fiyatı yükselip alçalıyordu. Hatta 70 dolarlara kadar düştüğü günler oldu hatırlarsanız. Ama artık İran elini yükseltiyor. Önümüz kış. Özellikle LNG anlamında Avrupa'nın büyük sıkıntısı var. Amerika şu anda en büyük hem LNG hem petrol üreticisi durumunda. Ama fiyatların yüksek olması bizim gibi ithalatçı ülkeleri, buna bağımlı ülkeleri Avrupa'da dahil çok zorluyor. Çin'i de çok zorluyor. Çünkü Hürmüz'den çıkan petrolün en büyük alıcısı Asya ülkeleriydi. Özellikle Çin, Hindistan başta olmak üzere. Peki bunlar bu taleplerini ne kadar devam ettirebilirler bu fiyatlar üzerinden? Bu önemli. Talep azalırsa bu sefer üretimler ve şeyler sıkıntıya girecek. Yani aslında piyasanın dengelenmesi kısa sürede çok mümkün değil. Bana göre artık bu savaşın bir şekilde tamamen sonlanması gerekiyor. Çünkü bu şekliyle devam ettiği sürece hepimiz zarar görüyoruz ama artık uzun vadede Amerika da zarar görmeye başlayacak. Çünkü işte orada da biliyorsunuz galon fiyatları beyaz ürünlerde artmaya başladı. Çünkü arz sıkışıklığı oluşmaya başladı.
2: Enerji uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızel, çok teşekkürler. Bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
3: İyi günler, iyi yayınlar.
2: Değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı gıda aromalarında yeni düzenleme getirdi. Bazı aroma vericilerin kullanımına yasak getirilirken etiketlerde doğal ifadesinin kullanımında da yeni şartlar belirlendi. Yönetmeliğe göre gıdalarda yalnızca bilimsel kanıtlara dayalı olarak tüketici sağlığı açısından güvenirlik riski oluşturmayan ve kullanımları tüketiciyi yanıltmayan aroma vericiler ile aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılabilecek. Buna göre FL kodlu 10 aroma maddesinin piyasaya arzı, gıda üretiminde kullanımı ve ithalatı yasaklandı. Ayrıca domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleriyle bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıdalarda kullanılması da yasaklandı. Öte yandan aroma vericilerde doğal ifadesinin kullanımı içinde bileşenlerin ağırlıkça en az %95'inin belirtilen kaynaktan elde edilmesi şartı getirildi. Bu haberle birlikte piyasa ekranının sonuna geldik. Hoşçakalınız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler. Biliyorsunuz bu programda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha gözden geçirmek ve daha bilinçle kullanmak. Yine benzer iki sözcüğümüz var. Dahi ve dahi. Bu birbirinin aynı ancak söylenişleri farklı iki sözcüğümüz sık sık karıştırılmakta ve biri diğerinin yerine kullanılmakta. Bir örnek verelim. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. Hangisi doğru? İsterseniz karar vermeden önce sözcüklerin anlamlarına bakalım. Uzatmasız söyleneni, yani dahi, de da anlamında ve de kimi durumda bile yerine kullanılır. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Diyet yapıyormuş ama tatlı bile yemiş. Ünlüleri uzatılarak kullanılan yani dahi ise olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse anlamındadır. Einstein bir dahi idi. Görüldüğü gibi sözcüklerin tam anlamları bilindiğinde karıştırmak olanaksız. Ancak şöyle bir şey dikkat çekiyor. Yanlış söylenen sözcük dahiden çok dahi sözcüğü oluyor. İyi yapsa dahi kimseye beğendiremez. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Evet, ikisi de yanlış. Ama artık doğru söylenişi biliyoruz. Sözde diyet yapıyor ama tatlı dahi yedi. Özetlersek, dahi de da anlamında, dahi ise olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse anlamında. Oyuncaklı bir tümceyle bitirelim mi? Messi'ye dahi, dahi diyorlar. Hepinize iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Daha dün...
1: Nene, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
14: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
16: Reklam.
17: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
18: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
17: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
18: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
17: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
18: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
17: Cinayet Masası.
18: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
17: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
19: Her mevsimde, her havada,
20: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
22: Okulların açıldığı bu hafta havada birden serinledi. Bu serinlik özellikle İstanbul, Marmara, Karadeniz hattında daha fazla hissediliyor. Yakın zamanda yeniden bir ısınma beklenmiyor. Hatta Ege bölgesinde, İzmir ve diğer kentlerde bile artık 35 dereceler değil, 29 dereceler ölçülecek. O nedenle yanınızda daha kalın, uzun kollu kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Akşamları İstanbul'da sıcaklık 18-19 dereceye kadar inecek.
19: Her mevsimde, her havada,
20: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
23: Burası
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden salı, gündem yoğun, ekrana taşıyacağız. Çok farklı başlıkta farklı haberlerimiz var. Ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlık, sonrasında ayrıntı yapalım. Meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcıya soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 41 şirket yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüpheli firma yöneticilerinin ürün arzını düşük, maliyetini ise yüksek gösterdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Ayrıntısını birazdan canlı bağlantıyla aktaracağız bu haberin. Eski MİT görevlisi Kaşif Kocinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri ifade verdi. Senaristlere dizideki bazı ayrıntılar soruldu. Senarist Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Neler söyledi? Birazdan paylaşacağız. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarına da yer vereceğiz bülten içerisinde. Bakan Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA başarısının dünyada ses getirdiğini söyledi. Tekin yeni eğitim öğretim yılına dair mesajlar da verdi. Öyle bülteni de ekranda olacak. Ve son başlık, hem Babülmendep hem Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar büyüyor. Husiler Moka'nın ardından Aden'e doğru ilerleyerek Babülmendep'in kontrolünü ele geçirmek üzere. Suudi Arabistan ise Husilere karşı hareketini sürdürüyor, saldırılarını sürdürüyor. Sahada bunlar yaşanırken piyasalarda hareketli, petrol fiyatı yükseliyor, motorin 100 lira sınırına dayandı. The Wall Street Journal'ın haberine göre yakıt krizi başladı. Son gelişmeleri paylaşacağız. Bülten başlıyor. Sebze ve meyvede fiyatları manipüle ettikleri iddiasıyla 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticisine operasyon düzenlendi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Ayrıntıları Deniz Tüysüz'den alacağız. Deniz, 22 ilde yürütülen bir operasyon. 3 bakanlık birlikte hareket ediyor. Ayrıntılar neler?
1: Ahmet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul merkezi yürütülen bir operasyon, sen de söyledin, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından ayrıntıları paylaşıldı bu soruşturmanın. Şimdi birkaç ayağı var ama öncelikli olarak şunu dile getirelim. 22 adreste, Türkiye genelinde 22 adreste aramalar yapıldı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 109 iş yeri ve adreste de eş zamanlı aramalar yapıldı. O aramalara ilişkinde görüntüler var. Aslında sen de söyledin, 3 bakanlık, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da katkısının olduğu bir operasyon. Tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı bu operasyon kapsamında, daha doğrusu soruşturma kapsamında. Tabii ilginç bilgiler var. Bir rapor, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca kapsamlı bir rapor hazırlandığı belirtiliyor. Yaklaşık 1029 çiftçinin beyanına başvurulduğu, ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktı ve tedarikçilere hangi şartlarla ulaştığı incelendiği dile getiriliyor. Suçlamaları da söyleyelim. Ahmet, yüksek maliyet oluşturdukları, manipüle ettikleri, vergi ulusal kanuna muhalefet, fiyatları etiketleme, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama suçlamaları yöneltiliyor bu 41 şüpheli hakkında ve operasyonda genişleyerek devam edeceği, en ince ayrıntısına kadar çalışılacağı dile getiriliyor.
0: Deniz, sen suçlamaları sıraladın. Aslında bu iddialara ilişkin de ipucu veriyor ama biraz açalım. Tarladan markete fiyat yolculuğu demiştin yanılmıyorsam. O yolculuk sırasında neler yaşanmış, iddialar neler bu dağıtıcı firmalara dair?
1: Evet, aslında vahim iddialar var. Örneğin ölü kişiler adına makbuz düzenlenmesi, alış fiyatlarının yüksek gösterilmesi, 70 ton yerine 171 ton ürünün gösterilmesi, satışlarla hal kayıtlarının örtüşmemesi gibi iddialar bunlar. Biraz ayrıntısından bahsedelim. Hazırlanan rapora göre bir firma yetkilisi, şüpheli bir firma yetkilisi 1 Ocak 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında daha önce hayatını kaybeden 49 kişi adına 2,5 milyon Türk lirasını geçen makbuz düzenlediği tespitler arasında, iddialar arasında ve bu makbuz düzenlenen bazı kişilerin de tarımsal faaliyetlerinin hiç bulunmadığı, kendisi kesin ürün satmadıklarını ve belgelerden haberdar olmadıkları beyanlar arasında yaşayan ve isimlerine yönelik bakmuz düzenleyenler için bu söylediğim. Tabii bir de biraz önce bahsettiğim gibi hayatını kaybeden kişiler üzerine de yüksek miktarda makbuzların düzenlenmiş olması tespitler arasında. Alış fiyatları yüksek gösterildi. Bazı firmaların şüpheli yöneticileri hakkında iddia bu da. Firmalara örneğin kapya biber satan bir şüphelinin ürünün kilogramını 8-9 liradan sattığı, ancak bu biberin 18-19 liraya kadar hatta 23 liraya kadar fiyatının yükseldiğini dile getiriyor ve alış fiyatının yüksek gösterilmesiyle satış fiyatının makul olduğu üzenim oluşturulmasının ve elde edilen karın gizlenmesinin amaçlandığı değerlendiriliyor. Bu iddia üzerinde de 70 ton yerine 171 ton ürün gösterildi. İddiası ise şu şekilde: en fazla 11,5 liradan sattığı biberlerin makbuzda ortalama 18,70 lira gösterildiği ve ürünlerin 1.236.000 liralık hakkında makbuz düzenlendiği yine iddialar arasında. Satışlarıyla kayıtlarının örtüşmediği de yine bu operasyon, bu soruşturma kapsamında tespit edilenler arasında. Tarladan markete fiyat yolculuğu mercek altına alındı demiştik yayınımızın başında ve bu işlemler şu saat itibariyle de devam ediyor ve aldığımız bilgilere göre bu işlemler soruşturmada derinleşerek devam edecek. Şimdi biz bu operasyondan sonra uzmanlara da sorduk, değerlendirmeler aldık. Alekber Yıldırım, tarım yazarı, bu konuyla ilgili daha önce de defalarca kendisiyle röportaj yapmıştık. Operasyonla ilgili değerlendirmelerini izleyelim şimdi Alekber Yıldırım.
2: Üretici ile tüketici arasındaki zincirde fiyat artışı gerçekten yüksek. Çünkü Ziraat Odaları Birliği de her ay düzenli olarak yayınladığında %300'leri, 400'leri bulan bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Halle ilgili bir kayıt sistemi var, bir bildirim sistemi var. Hani hal yasası çıkararak da biz bu fiyatları düşüremeyiz. Buradaki temel sıkıntılardan birisi de yaş sebze meyvenin çok az bir bölümü halden geçiyor. Yani hal sistemine girmiyor ki zaten. Mesela zincir marketlerin doğrudan üreticiden alma hakkı var. Ne bileyim, restoranların, büyük otellerin, yani ürünlerin hepsi halden de geçmiyor. Dolayısıyla o işin bir tarafı. Burada işte bir gıda komitesi kuruldu biliyorsunuz 2014 yılında. Şimdi burada erken uyarı sistemi kurulacak. İşte üretici ürün daha tarladan takip edilecek. Kaça alındı, kaça satıldı. Hatta Ticaret Bakanlığı her ürünün bir künyesi olacak diye bir uygulama başlattı. Biz tüketicilere QR kodundan okuyup oradan takip edebilirsiniz diyoruz. Ama sonuç olarak geldiğimiz noktada dediğim gibi yani olaya sadece etiket üzerinden bakarsak bu sorunu çözmemiz mümkün görünmüyor. Bizim sektörü tümüyle masaya yatırıp böyle bir çözüm aramamız gerekiyor. Yani yoksa depo baskını oldu, işte sebze meyve çadırları kuruldu, bir dönem fiyatlar yüksek diye işte hal yasası değiştirildi. Birçok böyle tek tek önlemler alınıyor. Bunun yerine daha bütüncül bir politikaya ihtiyacımız var.
0: Gündemdeki bir diğer önemli başlıkla devam edelim öyle bültenine. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade verdi. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı. Peki Şaşmaz neler söyledi? Ayrıntıları Baran bile aktaracak bize, Baran.
3: Ahmet Arpat, şimdi öncelikle Raci Şaşmaz, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını, daha önceden bu durumu bilmesinin mümkün olmadığını söylüyor ve dizide bu ölümü göstermesi için de kimseden talimat almadığını ifade ediyor. Kendisi Silivri Adliyesi'ne gelmiş ve burada diğer iki ekip arkadaşıyla birlikte bu soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti. Peki bu sorular kendisine neden soruldu? Şöyle özetleyelim, şöyle hatırlatalım. 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu eski MİT görevlisi tutuklu vaziyetteydi Ergenekon davası kapsamında ve bu sırada hücresinde fenalaştı. Hayatını kaybetti. Ölüm nedeni otopsi raporuna kalp krizi olarak geçti. Ancak aradan geçen yıllar içerisinde pek çok soru işareti gündeme geldi. Örnek vermek gerekirse ailesi herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını söylüyordu ve bir FETÖ izi olduğuna yönelik de şüpheler vardı. Çünkü kariyeri boyunca FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik pek çok faaliyette bulunduğu da ifade ediliyordu. Şimdi gerçekte durum bu şekildeydi. Peki dizide neler yaşanıyordu? Şöyle özetleyebiliriz. Dizide de o dönem bir karakter dikkat çekiyordu. Kazım Kaşifoğlu. Şimdi öncelikle bir isim benzerliği olduğu yönünde bazı yorumlar var. Peki orada neler yaşanıyordu dizide? Bu kişi de hücrede tutuluyordu ve ölümünden 3 gün önce MİT görevlisinin, eski MİT görevlisinin dizide ölümle tehdit ediliyordu bu karakter ve ilerleyen bölümlerde de Kaşif Kozunoğlu hayatını kaybettikten sonra diğer bölümlerde bu kişinin de fenalaştığı ve kendisine bir enjeksiyon yapıldığı damar yoluyla ve bu enjeksiyonun ardından ölümünün canlandırıldığı görülüyordu ve orada da otopsi raporunda kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti bu ölüm. Bu anlamda benzerlikler gündeme geldi ancak Raci Şaşmaz'a göre işte tüm bunlar bir tesadüften ibaret. Böyle yorumladı yaşananları. Öte yandan dizinin başarısının kıskanıldığını ve bir karalama yapıldığını ifade etti. Herhangi bir kimseden, herhangi bir suç odağından veya legal veya illegal herhangi bir suç herhangi bir örgütten veya herhangi bir güç odağından bir talimat almadıklarını savundu. Bu şekilde savcı ifade verdi. Örnek vermek gerekirse Ali Fuat Yılmazer ismi gündeme geldi. Onunla ilgili bazı sorular soruldu. Kendisi Ali Fuat Yılmazer eski bir polis müdürü ve FETÖ hükümlüsü. Onun da diziye karıştığı, bazı müdahalelerde bulunduğu iddia ediliyordu. Bu iddialarla ilgili de iftira nitelendirmesini yaptı Raci Şaşmaz.
0: Baran, Raci Şaşmaz'ın dizinin Kurtlar Vadisi'nin eski yönetmeni Osman Sınav'la ilgili de dikkat çeken açıklamaları var. Ne söylemiş?
3: Osman Sınav'la zaman zaman bir araya geldiklerini anlatıyor burada ve senaryo ile ilgili bazı fikirler vermek istediğini, bunları ele aldıklarını söylüyor. İlk bakışta bu normal olarak değerlendirilebilecek bir durum. Film ekibi, senaryo ekibi bir araya gelebilir, bazı görüşleri ele alabilirler. Ancak asıl bundan sonrasında söyledikleri önemli. Osman Sınav'ın bazı tavsiyeler vermek istediğini ancak bunları sakıncalı bulduğunu anlatıyor. Ve sonrasında Raci Şaşmaz işte bu gelişmelerin ardından kendisi bana geldi diyor. Bazı tehditler aldığını söyledi bana Osman Sınav ve diziden ayrılmak istediğini söyledi. Benim çocuklarım var dedi ve işleri bana devretmek istedi şeklinde konuşuyor. Bu da dikkat çeken önemli ayrıntılar arasında yer alıyordu. İfadeden öne çıkan satır başları bu şekilde. Öte yandan hala soruşturma devam ediyor. Daha önceki süreçte tutuklamalar da yaşanmıştı. Daha önce bir gardiyan, bir doktor, iki sağlık personeli ve bir gazeteci tutuklanmıştı ve mezardan da bazı örnekler alındı. O örnekler üzerinde de kesin ölüm nedenini belirlemek için incelemeler devam ediyor Ahmet Arpat.
0: Baran Bilah aktardı. Dün öğle bülteninde de aktarmıştık. Sivas'ta 11 aylık Büşra Bebek babası tarafından para karşılığı başka birine verildiği öne sürülmüştü Büşra Bebeğin. Bebeğin annesi ifadesini değiştirdi. Bu kez bebeğinin babası tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Bölgeye dönelim. Deha Sivas muhabiri Eraydın Aytekin telefon attığımızda. Eraydın, nedir son bilgiler?
4: Evet Ahmet Arpat, Sivas'ta 10 Eylül'de 11 aylık Büşra Balıkçı bebeğin kaybolduğu ihbarının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. İlk başlarda bebeğin kayıp olduğu üzerine bölgede arama çalışması yapılmıştı ama sonrasında ikinci bir iddia ortaya atıldı anne tarafından ve bebeğin babası tarafından borcu karşılığında başka birine satıldığı iddiasıyla bir kez soruşturma şekil değiştirdi. Bazı gözaltılar yapıldı. Ancak dün anne bir kez daha ifade değiştirdi ve bu kez ifadesinde bebeğini babası Yusuf Balıkçı'nın öldürdüğünü, ardından da kaldıkları, yaylada kaldıkları çadırın yaklaşık 1-2 kilometre ötesindeki taşlık alana götürüp oraya bıraktıkları yönünde bilgisi olduğunu, bunu duyduğunu ifade etti ve eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine annenin yer göstermesiyle beraber bölgede jandarma ekipleri ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla arama çalışmaları yapıldı. Dün itibariyle dün akşama kadar süren çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamadı. Bebeğe dair henüz bir ize rastlanmadı. Sabah saatlerinden itibaren yine bölgede arama çalışmaları yeniden başlattı ve çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar devam ederken annenin ifadelerinin doğrultusunda da gözaltı sayısı bugün itibariyle ona yükseldi. Bugün Sivas Valisi de bir süre önce bir açıklama yayınladı ve o açıklamada Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların çok yönlü devam ettiği ifade edildi. Bu ihtimallerden bahsedildi. Öldürülme ihtimali, kaçırılma veya maddi menfaat karşılığı verilme gibi ihtimallerin halen değerlendirildiğine dikkat çekildi. Ayrıca aile fertlerinin bu soruşturma kapsamında verdiği çelişkili ifadelerin kapsamında verdikleri ifadeler doğrusunda da 10 kişinin gözaltına alındığını şu an belirtelim. Valinin açıklamasında bu yönde. Ayrıca 11 aylık Büşra Balıkçı bebek dışında ailenin 4 çocuğu daha vardı. Yaşları 3 ile 9 arasında değişen. Bu çocuklar da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün kararıyla alınarak devlet koruması altına alındı. Şu anda gözaltında bulunan kişilerin ifade işlemleri devam ediyor. Bugün içerisinde adliyeye sevk edilmesini bekliyoruz. Ama şu ana kadar henüz Büşra bebekle ilgili arazide yapılan çalışmalarda henüz bir ize rastlanmış değil. Soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor.
0: Tunceli'de Gülistan 9 soruşturması kapsamında 4 kişi daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. 6. dalga operasyonda delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan ikisinin Alanya'da görevli 2 emniyet mensubu olduğu öğrenildi. Polislerden birinin Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde, diğer ise trafik denetleme şubesinde görevli olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 5'inin adliyedeki işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası sonrası aynı bölgede bir ceset bulunmuştu. O cesedin kime ait olduğu belirlendi. Dün su yüzüne çıkan cesedin batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşıldı. Uzun süredir suda kalan cesette bozulma meydana geldiği için kimlik tespiti Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmayla yapılabildi. Kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 kişilik mürettebatı ile birlikte suya gömülmüştü. Sahil güvenlik kıyı emniyeti ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları ise sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. Gündemdeki konular neler? Ahmet Örsoğlu aktaracak bize. Ahmet.
5: Ahmet Arpat, Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14'te A takımıyla bir araya gelecek genel merkezde. Kısa süre sonra başlayacak bu toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasal düzenleme kabul edilmişti ama o yasal düzenlemenin aktif hale gelebilmesi için sahadaki durumun, yani PKK'nın, terör örgütünün tamamen silah bırakmasının beklenmesi, silah bırakmasının teyit edilmesi bekleniyor. Bu teyit mekanizmasında son durum ne? MGK'da etraflıca konuşulacak ve elbette Erdoğan'ın açılış konuşmasında vereceği, bu konuda vereceği mesaj da oldukça kritik olacak. Bununla beraber terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yeni adımların da değerlendirilmesi beklentisi söz konusu. Onlardan bir tanesi bu sürecin seçmene daha net bir şekilde, açık bir şekilde anlatılabilmesi. Bununla ilgili zaten AK Parti Genel Merkezi'nin uzunca bir süredir saha çalışmaları var. Bu saha çalışmalarının bugün yine Erdoğan başkanlığında MYK'da değerlendirilmesi beklentisi söz konusu. Yine yeni dönemde 1 Ekim'de yeni yasama döneminin başlamasıyla beraber yeni anayasa çalışmalarının da hız kazanması beklentisi söz konusu. Bunun işaretini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vermişti. Yeni anayasa konusunda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ne olacak? Erdoğan yeni bir mesaj verecek mi? Süreç hızlanacak mı? Diğer partilerin bu sürece katılımı nasıl sağlanacak? Bir referanduma ihtiyaç duyulacak mı? Yoksa meclis uhdesinde mi bu süreç yürütülecek? Yine MYK'da detaylandırılacak. Son olarak dış politikada Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran savaşlarının da bugün enine boyuna konuşulmasını bekliyoruz.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. Yine Ankara'nın siyasetin gündeminden bir başlıkla devam edelim bültene. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, yeni parti adının kendi partisinin ismiyle karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay'a taşımıştı. Yargıtay da yeni partiye bir yazı göndererek ismiyle ilgili uyarıda bulundu. MHP'li Fethi Yıldız'dan konuya ilişkin açıklama var. Ayrıntıları Özgür Akbaş aktaracak bize Özgür.
6: 24 Temmuz 2026 yılında 91 milletvekiliyle kurulmuştu yeni parti ama şimdi bu yeni parti ismi üzerinden bir tartışma var. Yargıtay'ın bir uyarısı var. Peki nasıl gerçekleşti bu? Yenilik adında bir parti var. Yenilik Partisi adında bir parti var ve genel başkanı da Öztürk Yılmaz. Öztürk Yılmaz'ın bir başvurusu var. Özgür Özel ve ekibinin kurduğu yeni partinin adının kendi partisinin ismiyle karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyu inceledi ve yeni partiye, Özgür Özel'in ve ekibinin kurduğu yeni partiye bir uyarı yazısı gönderdi ki bu konuya ilişkin daha önce de bir yeni parti isminle bir parti kurulmak istendiği ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyarısı üzerine o parti isminden vazgeçildiği bilgisi de söz konusu. Şimdi tabii yeni parti ne yapacak? Bu sorunun yanıtı aranıyor. İtirazın temelinde, Yenilik Partisi'nin itirazının temelinde isimlerin seçmen açısından siyasi partiler kanunun 96. maddesinde yer alan İltibas oluşturabileceğine yönelik bir başvuru bu. İşte bu nedenle şimdi yeni parti bugün saat 13.30'da Özgür Özel Başkanlığı'nda bir Merkez Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirecek. Ve bu toplantıda bu konu tüm yönleriyle değerlendirilecek. Tabii bu yayın öncesinde yeni parti grup başkan vekili Murat Emir'le konuştuk. Herkes rahat olsun diyor. Bizim bu anlamda bir sıkıntımız yok ifadesini kullanmış durumda. Çünkü bunun gerekçesini de şöyle sıralıyor. Siyasi partiler kanunun 96. maddesinde yer alan bu siyasi partilerin benzerliği noktası sadece isimle alakalı değil. Bu noktada teknik anlamda buna iltibas deniyor ama şöyle bir ifade var. Siyasi partilerin ismi, amblemi, rumuzu, rozet ve benzeri ayırt edici işaretlerin aynı parti yani siyasi partilerin aynısı tarafından kullanılmasıyla gerçekleşecek bir durum olduğu ifade ediliyor. Yani sadece isim benzerliğinin bu anlamda bir tehlike teşkil etmeyeceğini ifade ediyor Murat Emir. Bu noktada da adalet ismini gündeme taşıyor. Adaletle ilgili pek çok siyasi partinin olduğunu ama bunun bir karışıklığa yol açmadığına vurgu yapıyorlar. Ama yine de MYK'da bu konu tüm yönleriyle değerlendirilecek. Yeni parti zaten kurultaya da gidiyor. Kasım ayının ortalarında bir kurultay gerçekleşecek. Siyasi partilerin isimleri kurultaylarda değişebiliyor. Bu anlamda belki yeninin yanına yeni bir ifade konulabileceği de yine gelen bilgi arasında. Bu arada bu tartışmaya Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da dair oldu. Hukuk işlerinden sorumlu bir Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu defalarca dile getirmiştik. Yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç var diyor Fethi Yıldız. Ve aslında özetle Yıldız 189 siyasi partinin Türkiye'de faaliyette olduğunu, bunlardan 41'inin seçime girme yeterliliğinin olduğunu ifade ediyor. Ama üyelik noktasında yüze bulmayan üyesi olan siyasi partiler olduğuna dikkat çekiyor ve siyasi partilerle ilgili mutlaka bir kanuni değişikliğe ihtiyaç olduğuna vurgu yapıyor Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılının hemen başında öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Öğrencilerle birlikte öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yapıldığını söyledi. Özel okullardaki yüksek kırtasiye ve kitap ücretlerini takibe aldıklarını belirtti. PISA sonuçları da gündemindeydi.
7: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerinin tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanması ile ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
8: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye'nin PISA sınavlarında yükselişini anlattı. yıllar içinde atılan adımların ve yapılan değişikliklerin başarıda etkili olduğunu söyledi. Tekin, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Öğrencilerle birlikte bu kez öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yaptı.
7: Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızı da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulundu.
8: Öğretmenlere beyaz önlük zorunluluğu içinde öğretmenlerimiz devlet memurları kanununa tabi. Kılık kıyafet yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış diye konuştu. Tekin'e özel okullardaki kitap ve kırtasiye ücretlerine yönelik şikayetler de soruldu.
7: Veliye ekstradan fahiş yükler getirecek bir boyutta olmaması gerekiyor. Böyle devam ederse bu tedrici mantıkla önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak zorunda kalacağız.
8: Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin soruya da toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu anda gündemimizde kısa vadede bu yok yanıtını verdi.
0: Suudi Arabistan, Husilerin saldırıları nedeniyle harekete geçti. İsrail ve İngiltere'den destek talep etti. Riyad yönetiminin Washington'ın isteksiz tavrı nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduğu da belirtiliyor.
8: Yemen'de İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken Riyad yönetimi Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan güvenlik krizine çözüm arayışında. İsrail merkezli Valla Haber sitesine göre Riyad yönetimi Husilere karşı istihbarat desteği almak üzere Tel Aviv'e başvurdu. Buna göre İsrail ve Suudi Arabistan arasında ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Riyad Husilere karşı istihbarat desteği istedi. Suudi Arabistan'ın sadece İsrail'den değil İngiltere'den de destek talep ettiği iddialar arasında. Bloomberg'e göre Londra yönetimi Suudi Arabistan'a yardımcı olmak üzere İngiliz askeri danışmanlar göndermeyi kabul etti ancak ilave bir yardım göndermeyi taahhüt etmedi. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. New York Times gazetesine göre ise Riyad yönetimi saldırılarla ilgili ABD'den daha fazla askeri destek alma çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle stratejik bir şok yaşıyor. Gazeteye konuşan eski diplomatlar ve analistler Suudi Arabistan'ın başkan Donald Trump'ın Husilerle karşı karşıya gelme konusundaki isteksizliği nedeniyle hayal kırıklığı içinde. Haberde Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta Trump'tan Husilere karşı askeri harekat düzenlemesini istediği ancak ABD başkanının bu talebi reddettiği bilgisi de yer aldı. Suudi yetkililer Riyad'ın Husilerle tek başına savaşmak istemediğini açıkça ifade ediyor ve uluslararası toplumun desteğinin gerektiğini belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa geçtiğimiz günlerde Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Suudi Veliaht Prens benim iyi dostum. Her şey yoluna girecek ifadelerini kullanmıştı.
0: Enerji piyasasında korkulan oldu. İran savaşı sektörün tahmin ettiğinden uzun sürdü. Stoklar azalıyor, rezervler tükeniyor. Chevron CEO'su artık krizin içindeyiz dedi.
8: İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşamıyor. Geçen sürede stoklar tükeniyor, ülkelerin stratejik rezervleri azalıyor. Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Chevron CEO'su Mike Wright katıldığı bir konferansta endişeli konuştu.
9: Başlangıçta sahip olduğumuz koruyucu mekanizmalara artık neredeyse hiç sahip değiliz.
8: Amerika'da dizelin galon başına fiyatı tarihte ilk kez 6,2 dolara çıktı. Başkan Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yüksek fiyatın geçici olduğunu savundu. İran'la çatışma sona erer ermez hızla çakılacak. Bu da çok uzun sürmeyecek dedi. Ancak enerji sektörü aynı görüşte değil. Hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyorlar. Chevron CEO'su keşke işleri düzeltebilecek nedenler sıralayabilseydim ifadesini kullandı. Tek sorun Hürmüz Boğazı'nda akışın durması da değil. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın enerji hattına saldırıyor. Ukrayna Rusya'daki rafinerileri hedef alıyor. Pickering Energy Partners'ın kuruluşu Dan Pickering'e göre dizel için kolay bir çözüm yok. Savaş öncesi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 68 liraydı. Vergi indirimlerine rağmen 98 liraya kadar çıktı. Benzin ise aynı dönemde 20 lira artarak 82 liraya ulaştı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Kiev-Moskova hattında da enerji tesislerine yönelik saldırıların duracağını açıkladı. Kiev ise Rusya'nın bu kararı kabul ettiğine ikna olmuş değil.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın enerji tesislerine saldırmamayı kabul ettiğini belirtti. ABD lideri Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda dünyadaki motorin fiyatlarındaki artış İran'dan değil çoğunlukla Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor dedi. Ancak taraflar ikna olmuş değil. İlk tepki Ukrayna'dan. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın saldırılarını sürdüreceğini düşündüğünü söyledi. Ancak saldırmazlık konusunda olumluydu.
11: ABD Rusya'dan samimi ve uzun vadeli bir güvence alabilirse Ukrayna'da saldırılarını durdurmaya hazır. Barışa ihtiyaç var. Enerji altyapısı, gıda tedarik yolları ve kritik altyapı bunların hepsi saldırıların durdurulması ile ilgili her türlü tartışmanın bir parçası olmalıdır.
10: Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Kiev'in açıkladığı Rus ekonomisini 40 gün içinde devre dışı bırakma hedefine yanıt olarak Ukrayna'nın enerji tesislerine geniş kapsamlı saldırılar düzenlemeye başladığını söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise söz konusu saldırıların Kiev'in askeri ekonomik imkanlarını zayıflatmak amacıyla yapıldığını bildirmişti. Rusya saldırıları durduracağına dair bir açıklama yapmadı.
0: Birleşik Krallık dağılıyor mu? Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Birleşik Krallık'tan ayrılmak için bağımsızlık referandumu talep etti.
8: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler kendi kaderini, tayin hakkını kullanmak istiyor. Bir başka deyişle Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandum talep ediyorlar. Üçü de geleceklerini Avrupa Birliği'nde görüyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Üç parti lideri mütabakat zaptı imzalayarak Birleşik Krallığa bağlı kalıp kalmamaya karar verme hakları olduğunu ilan etti. Metinde uluslarımız kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Hiçbir Birleşik Krallık hükümetinin demokrasiyi engelleme hakkı yoktur denildi. Her üç ulusun da başında ilk kez Birleşik Krallık'tan ayrılmayı talep eden başbakanlar bulunduğuna dikkat çekildi. Uluslarımızın geleceği Avrupa Birliği'ndedir ifadesine yer verildi. Ayrılıkçı partiler hem İskoçya hem Galler hem de Kuzey İrlanda parlamentosunda en büyük parti konumunda. Toplantı Trump'ın Kuzey İrlanda'nın İngiltere Krallığı'ndan ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini görmeyi çok isterim açıklamasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham göreve geldiğinde Kuzey İrlanda'da bir referandumun gündemde olmadığını söylemişti. İskoçya içinse başta açık bir mütabakat halinde yeniden referandum yapılabileceğini söylese de daha sonra gündem dışı olduğunu ifade etti. Cardiff'teki görüşmenin İngiltere'nin tutumunda bir değişikliğe yol açması beklenmiyor. İskoçya ve Galler'deki milliyetçi partiler daha önce Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için silahlı mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA ile bağlantısı nedeniyle Sinn Féin'le ortaklıktan kaçınıyordu. Mütabakat zaptı, takvimleri ve talepleri farklı 3 partiyi bir araya

0: yörüngede bir uzay silahı konuşlandırıldığını ilk kez teyit etti. Açıklama ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Mink'ten geldi. Maryland eyaletinde düzenlenen Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda konuşan Mink, ülkesinin yörüngede bir uzay silahı bulundurduğunu ilk kez kabul etti. Söz konusu silahın Amerikan güçlerini olası düşman eylemlerinden korumak için gerekli olduğunu savundu. ABD gelişen tehditlere hazır ifadesini kullandı. Ancak silahın özelliklerini açıklamaktan kaçındı. Washington yönetimi uzun süredir Çin ve Rusya'yı uzayda askeri kabiliyet geliştirmekle suçluyordu. Böylece ABD'nin uzayda bir saldırı kapasitesi olduğu ilk kez doğrulanmış oldu. Amerikan Washington Post gazetesi uzay silahının olası bir kriz anında düşman uydularını etkisiz hale getirilmesini kapsadığını yazdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu ortak basın toplantısında konuşuyor. Canlı olarak ekrana taşıyor.
1: Önemli sorunların üstesinden hep beraber çalışarak geliyoruz. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri sarsılmaz bağlarla birbirine kenetlenmiş, tek millet iki devlet prensibiyle hareket eden ve Türk tarihinin yolculuğunu en ileri zirvelere taşıyan bir ilişki olmuştur. Bu konudaki liderliklerinden dolayı Cumhurbaşkanlarımıza da minnettarlıklarımızı ifade etmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, bugünkü ziyaretim tabii ki önemli bir olayın 108. yıl dönümü ne denk gelmekte. Biliyorsunuz 108 yıl önce bugün Kafkas İslam Ordusu Nuri Paşa komutasında Bakü'nün kurtarılmasında kahraman Bakülü kardeşlerimizle, Azeri kardeşlerimizle beraber muazzam bir rol oynadılar. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Kardeşim de açış konuşmasında ifade ettiler. Gerçekten bugün çok detaylı görüşmelerde bulunduk. Kendisiyle yaptığımız ikili görüşmelerde, heyetli arası görüşmelerde. Ayrıca bu sabah Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev tarafından da kabul edildim. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın en içten selamlarını, sevgilerini ilettim. Ve ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularla ilgili Sayın Aliyev'in engin tecrübesini, vizyonunu dinleme imkanımız oldu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu konuların, özellikle stratejik konular, meselelerdeki konuların senkronizasyonu açısından liderlerimizin perspektifini dinlemek gerçekten önemli. Ben de kendilerine Cumhurbaşkanımızın önemli belli başlı konularda nasıl düşündüğünü, neleri değerlendirdiğini aktarma imkanımız oldu. Azerbaycan'la ilişkilerimizin en önemli saç ayaklarından birini biliyorsunuz. Ekonomik ve ticari işbirliğimiz teşkil etmekte. Karşılıklı yatırım.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bakü'de Azeri mevkidaşıyla basın toplantısı düzenliyor. Sanırım bir teknik sıkıntı yaşadık. Görüntü evet geldi görüntü. Dönelim tekrar Bakü'ye.
1: Bağlantısallık alanlarındaki işbirliğimizde ilişkilerimizin bir diğer stratejik boyutunu oluşturmakta. Bu konuda çok sayıda yürüyen proje var. Belli başlılarını zaten biliyorsunuz. Sürekli kamuoyu bu konuda bilgilendiriyor. Bakü-Tiflis-Kars demir yolunu orta koridorun en önemli bileşeni olarak görüyoruz ve etkin şekilde kullanmasını da arzu ediyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik seviyesine taşıyarak savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğimize güçlü bir zemin hazırlamış olduk. Silahlı kuvvetlerimiz arasında düzenlenen müşterek tatbikatlar, eğitim ve tecrübe paylaşımı faaliyetleriyle savunma sanayi kuruluşlarımız arasında giderek derinleşen işbirliği bu ortaklığın sahadaki somut yansımalarıdır. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı karşılıklı ihtiyaçlar ve imkanlarımız doğrultusunda ilerletmeye inşallah kararlıyız. Bildiğiniz gibi Karabağ'ın işgal altında bulunduğu yıllar boyunca Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasını desteklemiştir. Bugün de önceliğimiz bölgede barış, istikrar ve refahın kalıcı olarak tesis edilmesidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihayet

0: barışa ulaşılması yönünde son dönemde kaydedilen gelişmeleri ve Azerbaycan'ın bu konudaki yapıcı tavrını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu sürecin tamamlanmasıyla bölgemize yeni bir işbirliği döneminin başlayacağına da inanıyoruz. Güney Kafkasya'nın çatışmalarla değil barışla, ulaştırma, enerji, ticaret ve ekonomik kalkınmayla anılmasını arzu ediyoruz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin gücü bu hedefe ulaşmasında kilit rol oynamaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde Türk dünyası bakımından da gündemimizdeki önemli başlıklar bulunmakta. İnşallah 29 Ekim'de Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısını, 30 Ekim'de de teşkilatın 13. zirvesini Ankara'da liderlerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu zirveyi Türk dünyasının ortak gelecek vizyonunu tahkim edecek tarihi bir adım olarak görüyoruz. Değerli basın mensupları, diğer taraftan komşumuz İran'la ilgili gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan'ı da çok yakından ilgilendirmekte. İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan mevcut ihtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statikoya bir an önce dönülmelidir. Krizin çözümü ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için ilgili tüm taraflarla temaslarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz. Değerli basın mensupları, bugün ayrıca değerli kardeşim Sayın Bayramoğlu'na 4,5 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşını ve bölgemize olan etkilerini gözden geçirme imkanımız oldu. Çatışmalar ara vermeden devam ederken sivil kayıplar ve yıkım da maalesef her geçen gün artmakta. Malumunuz olduğu üzere savaşta yaşanan tırmanma Karadeniz havzasını da ciddi şekilde etkilemekte. Krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamamız ve Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirmemiz sayesinde bu hedefimizde son döneme kadar biliyorsunuz başarılı olduk. Ancak son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de yaşamlarını yitirdiler. Hayatını kaybeden denizcilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inanıyoruz. Bunun için de bir mutabakata varılması için son zamanlarda gayretlerimizi arttırdık. İnşallah bunun nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri vurguladığı gibi en kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, Azerbaycan'la kardeşliğimizin Türk dünyasına, Güney Kafkasya'ya ve geniş bir coğrafyanın istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha değerli kardeşim Sayın Bayramova ve kıymetli heyetine ve sahi arkadaşlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.
1: Hürmetli canım nazirler, teşekkür ederiz. Şimdi ise icazenizle Mətbuat Konferansının sual cevap sesiyasına keçid olmak isterdik. İlk sualı Jalev Hüseynova, CBC Telekanalı verir. Buyurun.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir. Jale Hüseynova, CBC telekanalı. Sualım belədir. Məlumdur ki, Azərbaycan və Türkiyə regional nəqliyyat bağlantılarının inkişaf etdirilməsi strateji prioritet hesab edir. Qars Dilucu dəmir yolu xəttinin Naxçıvanda aparılan infrastruktur işlərinin və Zəngəzur dəhlizinin gələcəkdə vahid nəqliyyat şəbəkəsi kimi fəaliyyət göstərməsi üçün hansı işlər planlaşdırılır? Təşəkkür edirəm.
0: Teşekkür ediyorum. Önemli bir soru. Bugün de açıkçası bu konuları önemli bir şekilde ele aldık. Biliyorsunuz Azerbaycan'ın hani coğrafyasına baktığınız zaman, Türkiye ile de ilişkisine baktığınız zaman özellikle Orta Koridor'un hayata geçmesinde iki ülkede büyük rol oynamakta. Bu bir, global ticaret açısından önemli. İkincisi, Türkiye-Azerbaycan bağlantısallığının sağlanması. Nahçıvan üzerinden bu Türk dünyasına birbirine erişim açısından da oldukça önemli. Türk dünyasının Türkiye'ye, Anadolu'ya, Anadolu üzerinden Avrupa'ya, Türkiye'nin Türk dünyasına Hazar üzerinden erişimini mümkün kılan bir bizim geniş vizyonumuz var. Bunun önemli parçası tabi Zengezur Koridoru, bunun tamamlayıcı unsurlarından biri olan Kars-Dilucu demiryolu. Bu konuda geçen yıl hatta iki yıldır yürütülen görüşmeler var. Cumhurbaşkanlarımızın mutabık kaldığı bir vizyon var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Ulaştırma Bakanlığı'na gereken talimatı verdiler ve bu konuyla ilgili ihale işlemleri epey önce tamamlandı. Şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2029'un sonuna doğru Kars-Dilucu demiryolu bitecek. Dolayısıyla yani Azerbaycan'dan gelen bir tren kesintisiz Türkiye'ye kadar gelme imkanı bulacak. Bu önemli bir bizim için açıkçası lojistik imkan haline gelecek. Ama bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Daha fazla bağlantısallığı Azerbaycan-Türkiye arasında nasıl artırırız? Var olan bağlantısallık hacmini nasıl genişletiriz? Bunlar önemli çalışma başlıklarımız.
3: Sorunuza cevap olarak bildireceğim ki Hakan Bey meselenin strateji
4: ehemmiyyətini xüsusi olarak vurguladı. Bu Azerbaycan'ın Türkiye ile birleştiren, Azerbaycan Türkiye üzerinden Avrupa'nı Merkezi Asya, Avrupa'nı Asya ile birleştiren Orta Dəhliz'in yeni bir istiqaməti kimi Zengezur Dəhliz'in xüsusi önemi var. Ve burada siz dediniz hansı işler planlaştırılır? Mən bir qədər Hakan Bey size Türkiye ərazisində Kars, İqdır, Dilucu 224 kilometrlik bir hissedə gedən işler var ile məlumat verdi. Orada konkret artıq işler həyata keçirilir. Eyniliklə mən qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın əsas hissəsində yeni nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması sürətlə devam edir və artıq avtomobil yolları barədə biz danışırıqsa, onun Azərbaycan əsas hissəsində Ermənistan sərhəd istiqamətinə tamamlanma faizi təxminən 95%-dir. Dəmir yolunun icrası isə təxminən 75%-dir. Və hər iki layihənin Azərbaycan əsas hissəsində 2027-ci ilin ilk yarısında başa çatması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda İkinci hissə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində 190 kilometrə yaxın olan dəmir yolu bağlantısı barədə biz danışırıqsa, bilirsiniz ki, hələ Sovet dönəmindən bu dəmir yolu mövcud idi, ancaq son 30 ildən artıq müddət ərzində demək olar ki, istifadəsiz halda idi. Ona görə həmin ərazidə də yenidən qurma işlərinin aparılması önəmlidir və hal-hazırda orada da işlər başlanılıb. Və nəhayət burada çatışmayan bir halqa biz əsas isə Türkiyə ərazisi Naxçıvan hissəsi barədə qeyd etdik. Bu 42 kilometre yaxın olan bir ərazi Ermənistan üzrədir və siz bilirsiniz ki, ötən ilin Washington samitində əldə olmuş razılaşmalardan biri də önəmli razılaşmalardan biri TRIP layihəsidir. Hansı ki, məhz bu 42 kilometre ərazi, hansı ki, Zəngəzur koridorunun tərkib hissəsidir, orada nəqliyyat infrastrukturunun qurulmasını özündə əks etdirir. Burada bilavasitə danışıqlar Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Ermənistan arasından həyata keçirilir. Ancaq mütəmadi əsasda Amerikadan olan tərəfdaşlar bizi işlərin gedişatı barədə məlumatlandırırlar. Yenə deyirəm, bu ərazi Ermənistan ərazisində olan kommunikasiyalardan gedir söhbət. Ancaq onun həm giriş, həm çıxış nöqtəsi Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycan sərhədidir və yalnız bu formada bu koridor deməli fəaliyyət göstərə bilər və bizə verilən son məlumat ondan ibarətdir ki, hal-hazırda layihələndirmə işləri, şirkətin qurulma işləri davam edir və onlar bu il ərzində başa çatmalıdır və fiziki işlərin başlanması 2027-ci ilin əvvəlinə planlaşdırılıb. Bu ən son məlumatdır. Ümumilikdə isə hesab edirik ki, fiziki işlər başlayandan sonra kifayət qədər qısa müddət ərzində bu hissəni də başa çatdırmaq mümkündür. Çünki nəticə itibarilə ərazi özü böyük deyil. Biz 40 kilometrdən bir qədər artıq bir məsafə barədə danışırıq. Bunu da kifayət qədər qısa müddət ərzində başa çatdırmaq mümkündür və belə olan təqdirdə artıq bu həm Azərbaycan əsas hissəsi ilə Ermənistan üzərindən Naxçıvan birbaşa bağlansın təmin edilməsi, Naxçıvan üzərindən Türkiyə və qeyd etdiyimiz kimi daha artıq Türkiyənin və Azərbaycanın əsas nəqliyyat infrastrukturuna keçid olduğunu nəzərə alaraq artıq Avropadan Türkiyə üzərindən Azərbaycan üzərindən Mərkəzi Asiya kimi bir bağlantının yeni mühüm bir istiqaməti baş verəcək.
5: Təşəkkür edirik. İkinci sual üçün söz verilir. TRT Azərbaycan Nursima Özümra. Buyurun.
6: Nursima Özonur, TRT. Benim sorum Sayın Hakan Fidan olacak. Efendim, Rusya-Ukrayna arasında son olarak Karadeniz'de insansız hava araçları karşı karşıya geldi. Bu noktada Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler, Karadeniz'deki son durum ve Türkiye'nin çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalarına ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?
0: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz savaşın başından itibaren 4,5 yıldır zaman zaman yalnız kalsak da Avrupa ortamında bizim pozisyonumuz hep aynı oldu. Bu savaş baştan beri başlamaması gereken bir savaş, yaygınlaşmaması gereken bir savaş, hemen durması gereken bir savaş. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin sahada diplomatik olarak hayata geçirilmesi için çok çeşitli girişimlerimiz oldu. Her iki taraf nezdindeki ilişkilerimizi en iyi şekilde, en samimi şekilde kullanarak yıllar içerisinde biliyorsunuz tahıl anlaşması neredeyse imzalanmaya yakın bir İstanbul Barış Anlaşması metni ve diğer taraftan esir takası faaliyetleri aynı zamanda birçok zaman tarafları İstanbul'da, Türkiye'de kamuoyuna açık veya kamuoyuna açık olmayan bir şekilde bir araya getirme yönünde yoğun faaliyetlerimiz oldu. Taraflarla konuştuk, ilgili aktörlerle konuştuk. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü bu savaşın devamı gerçekten sadece bölgemize değil, dünya ekonomimize de muazzam bir zarar getiriyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Trump da özellikle motorun fiyatlarındaki artışın ağırlıklı olarak bu savaştan kaynaklandığını, dolayısıyla enerji altyapılarının hedef alınması konusunda taraflar arasında bir anlayış birliğine varılması, bir moratorium ilan edilmesi veya istisna atılması konusunda bir talep oldu. Bunu şunun için söylüyorum. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, biz ve başka birkaç devlet daha esenmiş şekilde elinden geleni yapıyor. Türkiye bu aktörler arasında en başından beri bu tavrı ortaya koyan yegane aktör. Şimdi de devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bu konuları hani kamuoyuna yansıtmadan, perde gerisinden olgunlaştıkça ancak kamuoyuyla paylaşabileceğimiz bir şekilde açıkçası yürütüyoruz. Şu anda da özellikle Karadeniz'i önceleyen çalışmalarımız devam ediyor. Taraflarla bu konuda görüşmelerimiz var, tekliflerimiz var. Tarafların bize olan cevapları var. Bu cevapların uyumlaştırılması, üzerine bir anlayış bina edilebilir bir duruma getirmesi için de çalışıyoruz. Biliyorsunuz savaşın kendisi gerçekten yıpratma savaşından yok etme savaşına şu anda son bir yıldır dönmüş durumda. Artık hedef alınmayan hiçbir yer yok. Toplu yerleşim yerlerinin kasıtlı hedef alınması hariç artık bütün ticari mekanlar, altyapı, üst yapı mekanları hedef alınıyor. Sivil zayiatlarının da giderek arttığını görüyoruz. Biz bu resminin nereye gideceğini maalesef savaşı, savaşmayı bilen bir millet olarak en başından söylemiştik. Artan bir şekilde bu eskele olacak. Coğrafi olarak, metodik olarak, hedef olarak maalesef geldiğimiz nokta o. Daha ileri yaygınlaşmayı ve daha fazla felakete yol açmasını önlemek için bunun durması gerekiyor. Sanıyorum taraflar da 4,5 yıl savaştıktan sonra artık psikolojik olarak da idrak olarak da bu noktaya daha yaklaşmış durumdalar. İşte tam da bu noktada bizim gibi arabulucuların uygun sihirli formülleri, cümleleri, yöntemleri bularak tarafları bir noktada uzlaşmaya ikna etmemiz gerekiyor. İfade ettiğim gibi aksi takdirde enerji fiyatları üzerinde, gıda güvenliği üzerinde, çevre üzerinde, daha da önemlisi savaşın giderek yaygınlaşması riskini de görebiliyoruz. Zaman zaman sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz. Savaşın yaygınlaşması coğrafi olarak göreceğimiz, görmek istediğimiz en son şey. Çalışmalara devam ediyoruz. Bu niyetle bunu dillendirmeye devam ediyoruz. Ve giderek bu düşüncenin, bu tavrın zemin kazandığını görmekten de açıkçası mutlu oluyoruz. İnşallah savaş en kısa sürede durdururuz.
5: Teşekkür ederiz. İndi ise sonuncu sual için söz verilir. Global Info Az Zahire Hedova'ya. Buyurun.
7: Salamlayıram. Cənab Nazir, mənim sualım sizədir. Şuşa bəyannaməsinin imzalanmasından ötən müddət ərzində Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyi siyasi, təhlükəsizlik, müdafiə və iqtisadi sahələrdə daha da dərinləşib. Qarşıdakı mərhələdə Şuşa bəyannaməsinin yaratdığı müttəfiqlik çərçivəsinin inkişaf etdirilməsi və onun yeni regional reallıqlara uyğunlaşdırılması baxımından hansı prioritetləri görürsünüz? Təşəkkür edirəm.
4: Siz qeyd etdiyiniz kimi Şuşa bəyannaməsi bütün sahələri əhatə edir və bugün biz apardığımız müzakirələr zamanı Hakan bəy də öz çıxışı zamanı qeyd etdi ki, ən müxtəlif sahələri burada iqtisadiyyat, investisiya, ticarət, müdafiə, təhlükəsizlik, humanitar sahə, beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq, iki ölkə olaraq üçüncü ölkələrdə birgə fəaliyyət, həyata keçirilən böyük geniş miqyaslı regional infrastruktur layihələri və biz bir sıra prioritetlər barədə bu günlər, o cümlədə mətbuat konfransı kontekstində də danışdıq. Məsəl üçün alternativ enerji sahəsində indiyə kimi müşahidə olunmayan qədər yeni əməkdaşlıq mövzuları. Ümumilikdə bütün sahələrin hər birində əməkdaşlıq mövcuddur, təməllər çox genişdir, ancaq həyat davam edir və siz qeyd etdiyiniz kimi yeni reallıqlar yeni imkanlar yaradır, yeni imkanlar, yeni yanaşmalar tələb edir və Azərbaycan, Türkiyə iki dövlət olaraq bunu yəni müntəzəm şəkildə müəyyənləşdirib hərəkət edirlər. Mən məsəl üçün bir rəqəm qeyd edim sizə. Artıq bu günləri istinad edilmişdir. 2025-ci ilin dekabr ayında iki ölkə arasında iqtisadi hökumət arası komissiyanın, hökumət arası komissiyanın iclasının nəticəsini olaraq iki ölkə arasında yalnız iqtisadi sahədə 110 bənddən ibarət bir yol xəritəsi qəbul olundu və onu da mən qeyd etmək istərdim ki, bu yol xəritəsi, yəni bu 10 illiklərə yönəlmir, bu daha qısa müddətlidir. Yəni yalnız iqtisadi sahədə komissiyanın müəyyən etdiyi 110 tədbir, addım, layihə mövcuddur iki ölkə arasında ki, bu uğurla həyata keçirilir. Deyək ki, məsəl üçün mən qeyd etdim bir sıra istiqamətləri, deyək ki, ölkəmizin, ölkələrimizin iştirakı ilə olan üç tərəfli, dörd tərəfli formatda regional ölkələrlə birlikdə. Ancaq bizim iş birliyimiz, deyək ki, diplomatik sahədə, siyasi sahədə bundan məhdudlaşmış. Məsəl üçün, növbəti bir misal gətirim sizə. Azərbaycan son illər ərzində xüsusi olaraq bizim 4 illik uğurlu qoşulmama hərəkatında sədrliyimizdən sonra Azərbaycanın Afrika istiqamətində Afrika ölkələri ilə əlaqələri xeyli prioritet sahə kimi müəyyən edilib. Həm ticarət, iqtisadi missiyalarının sayı artır, orada həyata keçirilən layihələrin sayı artır və potensial da böyükdür. Məsəl üçün Türkiyə isə Afrikada ən böyük diplomatik, iqtisadi təmsilçiliyi olan dünya çapında ölkələrdən biridir. Ola bilsin ki də yəni bir mənalı ilk üçlüyə daxil olan bir ölkədir və bizim birgə həyata keçirdiyimiz işlərdən, istiqamətlərdən, o cümlədən, məsəl üçün bu istiqamətdə birlikdə, birgə üç tərəfli layihələrin həyata keçirməsi Azərbaycan, Türkiyə və bu və digər deyək ki, Afrika ölkəsi. Ötən həftə mediada da bu məlumat getmişdi, bir misal kimi yenə də sizə gətirirəm, deyək ki, Beynəlxalq Azərbaycan Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin AIDA-nın 15 illiyi qeyd olunurdu, bununla bağlı bir konferans təşkil edildi və həmin o tədbirlər çərçivəsində, deyək ki, AIDA ilə TİKA arasında birgə fəaliyyət, iki ölkə arasında əməkdaşlıq və beynəlxalq yardım sahəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsi yeni istiqamət olaraq Azərbaycanla Türkiyə arasında. Yəni, mən bunu yalnız bəlli bir misallar üzərində ona görə deyirəm ki, bunların hamısına sadalamağa başlasaq, bu nəinki ayrıca mətbuat konferansı, bu çox böyük, geniş miqyaslı ola bilsin ki, bir neçə günlük bir tədbir keçirmək lazım olar və qeyd etdiyimiz bütün bu formatlar, hansılar ki, bugün sadaladıq, onlar məhz bu əlaqələndirməni daha da gücləndirmə, daha da nəticə yönümlü olmasına yönəlib və hesab edirəm ki, Cənab Nazirin bugünkü səfəri də məhz bu işə xidmət edir. Təşəkkür edirəm.
5: Təşəkkür edirik. Bununla mətbuat konferansı öz işini yekunlaşdırır. Hörmətli media nümayəndələrindən tədbirdə iştiraklarına görə və fəal şəkildə tədbir işıqlandırıqlarına görə təşəkkür edirik.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azərbaycanın başkenti Bakü'de Azərbaycanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu. Canlı olarak ekrana taşıdık. Saat 14.01 öğle bülteni kuşandı. İkinci saat dilimi içerisine girdik. Gelişmelerle devam edelim bültene. Eski MİT görevlisi Kaşif Kocinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Valisi dizisi senaristleri ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz, Kocinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Senaryoya kimsenin müdahale etmediğini, tamamen kurgusal karakterlerle kurgusal karakterlere yer verildiğini ifade etti.
9: Konuşmak ister misiniz efendim?
10: Senaryo ile ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
11: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
10: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
12: Nabzım yüksek.
13: Yapma dedik şu sporu.
10: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış. Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Senaryo ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm şeklinin benzerliği tartışma yarattı. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
11: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
10: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölünmediğini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
8: 2 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası sonrası aynı bölgede bir ceset bulunmuştu. O cesedin kime ait olduğu belirlendi. Dün su yüzüne çıkan cesedin Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşıldı. Uzun süredir suda kalan cesette bozulma meydana geldiği için kimlik tespiti Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmayla yapılabildi. Kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 kişilik mürettebatıyla birlikte suya gömülmüştü. Sahil güvenlik kıyı emniyeti ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4 kişi daha tutuklandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. 6. dalga operasyonda delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan ikisinin Alanya'da görevli iki emniyet mensubu olduğu, birinin Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde, diğerinin ise Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 5'inin adliyedeki işlemleri tamamlandı, 4 şüpheli tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Ruhsatsız madenlerde güvenlik önlemleri maliyet gerekçesiyle çok az alınıyor. Bu da işçiler için büyük tehlike oluşturuyor.
12: Madendeki ilk iş günüydü. Yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaçak işletilen ocağın sahibi tutuklandı. Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. 41 yaşındaki maden işçisi Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde Desandre adı verilen yaklaşık 60 metrelik eğimli kuyudan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Mustafa Boşnak'ın madendeki ilk iş günüydü. Cenazesi Çay Cuma'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Yarımbaş tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Kaçak maden ocakları Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından izin verilmeden kömür üretilen ruhsatsız ocaklar olarak ifade ediliyor. İşçiler buralarda günü 2000 lira ya da 3000 lira arasında değişen yevmiyelerle çalışıyor. Ölüm ocaklarında göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması gibi olaylar sık sık yaşanıyor. Kaçak madenlerde maliyet gerekçesiyle gerekli güvenlik önlemi alınmadığı için ölümlü kazalar yaşanıyor.
8: Maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı için düzenlenen maden kurtarma yarışmasının dördüncüsü 22 Eylül Salı günü Rize'de yapılacak. Türkiye Madenciler Derneği'nin düzenlediği yarışmada 13 firma 6 kategoride rekabet edecek.
12: Türkiye Madenciler Derneği'nin düzenlediği maden kurtarma yarışmasının dördüncüsü bu sene düzenleniyor. 22 Eylül Salı günü Rize'de yapılacak yarışmaya 13 firmadan ekipler katılacak. Hazırlanan parkurlarda bu ekiplerin kriz anındaki tepki süreleri ve ekip dayanışması test edilecek. Takımlar yeraltı, yangın, deprem, kimyasal müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği olmak üzere 6 farklı kategoride yarışacak. Yarışmada yeraltı arama kurtarma ve deprem modülleri Çayeli Bakır İşletmeleri maden sahasında yapılacak. Diğer uygulamalarsa Rize şehir merkezinde halka açık olarak gerçekleştirilecek. Ödüller 25 Eylül'de sahiplerini bulacak.
14: Bir şekilde düzen alarak
12: Yarışmayla sektördeki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin farkındalık yaratmanın amaçlandığını söyleyen Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, burada edinilen becerilerin yarın olası bir acil durumda hayat kurtaracak paha biçilmez tecrübeler olduğuna inanıyoruz dedi.
8: Ankara'da sanayiciler sektörün yeşil dönüşüme uyumunu düzenlenen panelde masaya yatırdı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayide rekabetin şartları hızla değişiyor dedi. Maliyet, fiyat ve üretim kapasitesi gibi parametrelere enerji güvenliği ve teknolojinin eklendiğini söyledi.
14: Sanayide rekabetin şartları hızla değişiyor. Eskiden maliyet, fiyat ve üretim kapasitesi rekabetin temel unsurları iken bugün bunlara teknoloji, verimlilik, enerji güvenliği, karbon yoğunluğu, veri ve tedarik zinciri dayanıklılığı eklendi.
12: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayide dönüşüm temasıyla düzenlenen panelde konuştu. Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine değindi, maliyetlere dikkat çekti.
14: Finansmana erişimin zor ve maliyetli olduğu bir ortamda firmalarımızın üretimlerini sürdürürken dijitalleşme, enerji altyapısı ve karbon azaltımı yatırımlarını aynı anda hayata geçirmesi ciddi bir mali yük oluşturuyor. Bu nedenle yeşil dönüşümü yalnızca bir uyum harcaması olarak görmemeliyiz.
12: Ardıç, dönüşüm sürecinde asıl hedefin verimlilik ve katma değeri artırmak olduğunu söyledi. Yeşil dönüşümün ülke ekonomisine katkılarını anlattı.
14: Doğru yönetildiğinde enerji verimliliği maliyetleri düşürür. Dijitalleşme hataları azaltır. Veri yönetimi üretimi optimize eder. Düşük karbonlu üretim ise firmalarımıza ihracat pazarlarında yeni bir rekabet avantajı kazandırır.
8: Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracı NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. İHA'nın Litvanya hava sahasına Belarus'tan giriş yaptığı belirtildi. Açıklamayı Litvanya Cumhurbaşkanı Sauseda yaptı. Müttefik personele hızlı müdahalesi için teşekkür ediyorum dedi. İHA, Kaunas'a bağlı Pratkunai köyü civarında NATO unsurları tarafından imha edildi. Olay nedeniyle Vilnius Havalimanı'nın faaliyetleri askıya alındı. Tehlikenin geçmesiyle hava trafiği normale döndü. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın yavaşlatılması yönündeki çağrıları robotlar dünyayı yok etmeyecek sözleriyle reddetti. Yapay zeka tehlikesi uyarılarını büyük bir aldatmaca olarak gören Trump, yaşananları veri merkezlerine kurulan bir komplo olarak niteledi. Yazılım devi Microsoft'ta tartışmalara katıldı. Şirket yapay zeka için 37 sayfalık davranış kuralları listesi yayınladı.
12: Yapay zeka dünyayı yok etmeyecek. ABD Başkanı Donald Trump teknoloji dünyasından gelen yapay zeka uyarılarını kesin bir dille reddetti. Güvenlik endişelerinin yersiz olduğunu savunan Trump, tehlike uyarılarını veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo olarak niteledi. ABD Başkanı kendisini sahtekarlık avcısı ve en üst denetim merci olarak tanımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın dünyayı yok edeceği ve robotların şehirlerimizi istila edeceği iddiası tam bir sahtekarlık ifadelerini kullandı. Trump, yapay zeka endişelerini iklim değişikliği tartışmalarına ve ilk başkanlık dönemindeki Rusya soruşturmalarına benzetti. Bu durum küresel ısınma sahtekarlığından bile saçma dedi. Yapay zeka yarışında kısıtlamalara karşı çıkan Trump, tek denetim mekanizmasının güçlü ve akıllı bir başkan olduğunu savundu. Yapay zekaya şüpheyle yaklaşanları ise komplo teorisyeni ve hain olarak tanımladı. Trump'a başkan yardımcısı J.D. Vance'den de destek geldi. Vance, Amerikalıların yapay zekadan korkmaması gerektiğini savundu. Teknoloji firmalarının denetim taleplerini Truva atına benzetti. Teknoloji dünyasından uyarılar da devam ediyor. Elon Musk, yapay zekanın potansiyel olarak nükleer silahlardan daha tehlikeli olabileceği yönündeki yıllar önceki uyarısını tekrarladı.
15: Eğer yapay zeka askeri sistemleri ele geçirip diyelim ki nükleer bir füze fırlatabilse bu kötü olurdu.
12: Musk, üst düzey yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması çağrısını da yineledi.
8: Müzik İstanbul'da bir sürücü gözü gibi baktığı klasik otomobili valeye verdi. Saniyeler sonra ise kaza haberi geldi. İddiaya göre geçen yıl yaşanan kaza sonrası vale firması klasik araçtaki hasarı karşılayacağının sözünü verdi. Ancak bu söz tutulmadı. Klasik otomobilin sahibi ise çözümü dava açmakta buldu.
16: Yaklaşık bir 850 bin lira civarında bir masraf oluşmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla biz de tabii ki haklı olarak zararımızın tazmin edilmesini, verilen sözün de yerine getirilmesini istiyoruz.
15: Kaza 2025 yılının Mayıs ayında İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir restoranın önünde yaşanmıştı. Ahmet Akın üstü açık klasik otomobilinin anahtarlarını valeye teslim etmişti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden vale park halindeki başka bir otomobile çarpmıştı.
16: Bir yetkili arkadaş geldi, dedi ki hocam, ben dedi işin arkasındayım, siz endişe etmeyin, bütün masraflarını karşılayacağız deyip bizi rahatlattılar. Hem maddi hem manevi güvenceyi alarak sonra ayrıldık ve çekiciyle araç tamirhaneye götürüldü.
17: 1,5 yıl boyunca 65 model arabanın parçaları tek tek arandı, bulundu ve tamir edildi. Böylelikle de bu güzel kırmızı araç da eski görünümüne kavuştu. Ancak masraflara gelince epey tuzlu, çünkü 850 bin lira tuttu.
15: İddiaya göre vale firması araçta oluşan hasarın sadece 250 bin lirasını ödedi. Aracın sahibi vale firmasıyla anlaşamayınca hukuki süreci başlattı.
8: Bilim dünyası sessiz, affedersiniz, sessiz sedasız yaklaşan yeni bir pandemi için uyarıyor. Bu seferki tehdit bir virüsten değil, maske takarak kendimizi korumamız da mümkün değil. Adı demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Üstelik uzmanlara göre risk yalnızca yaşla birlikte artmıyor. Günlük hayatımızdaki bazı alışkanlıklar da yıllar sonraki beyin sağlığımızı etkileyebiliyor.
18: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı bugünün 3 katına çıkacak.
19: Çevrenizde var mı demans?
20: Var.
19: Kim var?
20: Baba. Yediğini unutur vaziyete geldi. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
21: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
22: Dış tarafı genç tutmayı başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmayı hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
23: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta.
18: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre dünyada 57 milyondan fazla demans hastası var. Ancak tabloyu yalnızca ileri yaş açıklamıyor. Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam gibi günlük alışkanlıklar mercek altında. Yalnızlık da ciddi anlamda risk faktörü.
24: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
25: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
18: Uzmanlara göre önlem almak için ileri yaşları beklememek gerekiyor.
22: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Yani sosyal ortamdan kaçmamak. Haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
8: Birleşmiş Milletler en iyi turizm köyüne Türkiye'den bir köy seçildi. İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros köyünün bu uluslararası başarısı köydeki törenle kutlandı. Ödül plaketi köy meydanına yerleştirildi.
18: Birleşmiş Milletler tarafından en iyi turizm köyü seçildi. İzmir'deki Barbaros köyünün başarısı törenle kutlandı.
26: Barbaros'un bu özgün durumu, özgün mimarisi ve özgün kültürüyle birlikte Urla markasının değerine bir kat daha değer katıldı.
18: Burası İzmir'in Urla ilçesine bağlı Barbaros Köyü. Köy uluslararası bir başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü seçildi. Barbaros Köyü'ne verilen bu unvan nedeniyle köyde tören düzenlendi. Ödül plaketi köy meydanına yerleştirildi.
0: 700 yıllık bir Yörüköy olarak tarihi, geleneği, göreneği ve yaşanabilirliği her zaman yenileyebilen bir köy olarak bu köyde muhtarlık yapmaktan gurur duyuyorum.
18: Törende halk oyunları gösterisi de yapıldı. Törenin ardından protokol üyeleri Barbaros Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.
8: Gazze'de yaşanan gerçekleri anlatanlar vatandaşlıktan çıkarılmakla tehdit ediliyor. Filistin'e destek verenler konser programlarından çıkarılıyor. Sanat dünyasında İsrail baskısı sürüyor.
1: Bir yanda vatandaşlıktan çıkarılmakla tehdit edilen yönetmenler. Diğer yanda konser turnesinden çıkarılan şarkıcı. When I say free Palestine. Sanat dünyasında İsrail baskısı sürüyor. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül için yarışan tek belgesel olan Naza, festivalden jüri özel ödülünü aldı. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, belgeselin İsrailli iki yönetmeninin vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal harekete geçeceğini açıkladı.
2: Sırf dünyanın dört bir yanındaki antisemitistlerden alkış alabilmek için kendi vatanlarına zarar vermeye hazır olan bu yapımcıların içinde yanan kendinden nefret duygusu akıl almazdır ve devlete ihanet anlamına gelmektedir. Kültür Bakanı olarak devlete ihanet ettikleri gerekçesiyle bu aşağılık yapımcıların İsrail vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal harekete geçeceğim.
1: Grammy ödüllü rapçi Özgür Filistin dedi, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı. Amerikalı rapçi Macklemore, 4 Eylül'de New Jersey'deki MetLife Stadyumunda verdiği konserde sahneye çıkıp Özgür Filistin demesi ve siyasi bir konuşma yapmasıyla manşetlere çıktıktan sonra Ed Sheeran'ın Amerika Birleşik Devletleri Louvre turnesinin geri kalanından çıkarıldı. Macklemore'un turnenin kalan 10 konserinden 8'inde ön sanatçı olarak sahne alması planlanıyordu. Organizatör, Philadelphia, Boston, Atlanta, Charlotte, Indianapolis, Dallas ve Tampa çevresindeki stadyumların sanatçının stadyumlarında sahne almasına izin vermediğini söylüyor. Ed Sheeran'la 13 yıldır arkadaş olduklarını ve onu kardeşi olarak gördüğünü belirten rapçi ise Sheeran'ın bazı stadyum sahiplerinin baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: içerisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi sağlıklı hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yağmur, kar, fırtına, kılıç oldu çatına.

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
5: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
6: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
5: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'un ise 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
6: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
5: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki 2. maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüpspor'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
4: Trabzonspor'da yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalar sürüyor. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis için girişimlere başladı. Alman teknik direktör Ludo Gores'i çalıştırıyor. Trabzonspor yönetimi Bulgaristan temsilcisiyle Reis'in sözleşmesinin feshine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor. Thomas Reis, Bordo Mavililerin başına geçmeyi kabul etti. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırsa 52 yaşındaki çalıştırıcı kısa süre içerisinde özel uçakla Türkiye'ye gelecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavını perşembe günü verecek. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlılarda eksik kalmadı. Sakatlığı sebebiyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz'ın tedavisi tamamlandı. Milli futbolcu takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı perşembe günü saat 22'de konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı Kırmızılılar zorlu deplasmana Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor.
7: Galatasaray milli takım arasına kayıpsız girmenin peşinde. İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar kritik deplasman öncesinde tedavileri süren Osimhen ve Lemina'dan iyi haber bekliyor.
8: Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var.
7: 6 golle gol krallığında zirveyi Gift Orban'la paylaşan Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığından sonra Sporting ve Kocaelispor maçlarına forma giyemedi. Sakatlığı süren Wilfred Tsingo ise milli takım arasından sonra takıma dönecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak.
4: Pilenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma umutlarını son maça bıraktı. Milliler Romanya'ya 3-1 yenildi. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 4 maçta 1 galibiyette kaldı. Pilenin Efeleri üst tura çıkabilmek için Letonya ile karşılaşacak. Bu mücadele bugün saat 17'de oynanacak. Zeynep Sönmez WTA 500 turnuvasında ilk rakibini eledi. 24 yaşındaki tenisçi Guadalajara açıkta Caroline Dolhay'da set vermedi. Zeynep Sönmez 6-1'lik 2 setle turladı. Sönmez ikinci turda dünya 16 numarası Iva Jovic ile karşılaşacak.

0: bilgilendiriyor.
1: Cildimiz için kolajenin önemi nedir?
0: Kolajen cildimizin doğal yapısında bulunan temel proteinlerden biridir. Cilde destek sağlayan bağ dokusunun önemli bileşenleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun doğal kolajen üretimi zaman içinde değişebilir. Dengeli ve çeşitli beslenmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve yeterli C vitamini almak normal kolajen oluşumunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır. Mindus bilgilendirdi.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya Korkuteli yolunun 29-36. Kilometrelerinde ve Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Tek reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: İstanbul'da serin hava hafta genelinde devam edeceğinden tedbirli giyinilmeli. Yanınızda uzun kollu kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Çarşamba ve Perşembe günleri İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz boyunca görülecek yağışlar nedeniyle özellikle trafikte daha dikkatli seyredilmeli.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: NTV Radyo.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf-

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için...

0: Store'da, Google Play'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.

0: Türkiye'nin haber radyosu. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül Salı. Bugün gündemde sebze meyve komisyoncularına yapılan operasyon var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sebze meyve fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik bir operasyon başlatıldığını duyurdu. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde bir çalışma yürütüldü. 1029 çiftçinin beyanı alındı. Haller'in büyük tedarikçisi konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullandıkları, ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri de gerçeğinden yüksek gösterdikleri tespit edildi. Sahte makbuzlarla gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları, fiyat manipülasyonlarıyla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. 41 dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı baskınlar yapıldı ve arama işlemleri başlatıldı. Tarladan markete fiyat soruşturması. Operasyonun adı bu. Bu operasyonu daha detaylı konuşacağız. Operasyon kimlere yönelik yapıldı? Fiyatları manipüle edenler kimler? Tüm bunları Türkiye Haliciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'la konuşacağız. Hoş geldiniz Yüksel Bey yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar ben Erhan.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Yüksel Bey, öyle iddialar var ki bu operasyona ilişkin, yani ölü kişiler adına makbuz düzenlendiği söyleniyor. Alış fiyatlarının yüksek gösterildiği iddia ediliyor. Satışların hal kayıtlarıyla örtüşmediği belirtiliyor. Tüm bunlar nasıl tespit edildi? Bu operasyon aslında tam olarak kimlere yapıldı? En yetkili isimlerden biri olarak sizden dinleyelim.
2: Tabii öncelikle şunu söyleyeyim, sektörümüz adına üzgünüz. Yani böyle bir şeyin olması, böyle bir gündeme gelmemiz çok hoş değil tabii ki. Ben de böyle bir şeyi hem sizle paylaşıp hem kamuoyunla paylaşmak için programımıza çıktım. Tabii konu adli yargıda, önce onu söyleyeyim. Yani bizim bu hususta çok fazla bir yorum yapmamız zannediyorum doğru olmaz. Zaten çok fazla, Sayın Bakan'ın açıklamasından fazla da bir şey yok. Ne olduğunu tam olarak şu anda detaylarıyla bilmediğimizi ifade edebilirim. Yalnız benim kanaatim şu, içinde mutlaka, ben tesir altında kalmamak için de yayında, yani kimler alındı, kimler alınmadı, bunu da çok doğru biliyor değilim. Zannediyorum bu tedarikçi firmalar üzerinden yapıldı. Bunlar da hal sistemi içerisinde olan arkadaşlarımız, biz de takip edeceğiz. Mutlaka aklanacaklardır.

0: bu konuda suçu olan, böyle bir manipülasyona katılan, fiyat dengeleriyle bozma yönünde hareketleri olan da zannediyorum Sayın Bakanlık tarafından tespit halindedir. Onlar da gerektiği soruşturma, kovuşturma yapılacaktır. Yargı sonunu hep beraber göreceğiz. Yalnız burada tabii esas sıkıntıları tespit etmek önemli. Bizim sizinle düzenli bazen programlar yapıyoruz, neredeyse ayda bir defa. Hemen hemen gündem tuttukça vurgulamaya çalışıyoruz. Yani öncelik aslında bu Haliç'i tüccar meselesi çıktı son kanunda. Ya bu konunun bir daha bir gözden geçirilmesi lazım. Diğeri, bir hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Beyan usulüne o göre olduğu için. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi, ki bunu bakanlıkla da ciddi şekilde paylaşmıştık. Bu çok önemli. Diğer önemli bir konu, şunu söyleyeyim. Bu tabii tedarikçi gruplar. Yani bunlar bir problemden doğuyor. Problem şu: bu bildiğiniz gibi ulusal boyuttaki bu büyük büyük marketler, yerelleri burada kastetmiyorum. Yereller genelde zaten hallerle çalışıyor. İhtiyaç gereği düzenli, sürekli, standartlı ürün istiyorlar. Bunun için de bu araya bu tedarikçi arkadaşlarımız girdi Türkiye çapında. Ve aslında sistem hal sistemi, hal komisyonculuğu üzerine kurulmuş bir sistemdi. Bu Haliç'e tüccarlığın bu anlamda, bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Onu hemen bir vurgulayayım. Tabii burada biz bu büyüklerle de iki toplantı yaptık. İki konuda da aslında anlaşmıştık. Türkiye'deki büyük sorun kayıt dışılık. Bunu sizle çok fazla vurguluyoruz. Kayıt dışılığın artık en azından asgariye inmesi lazım. İşte onun için de bu hal faturası ve denetim noktalarını önerir. Diğer önemli konu ise bölgesel markayı oluşturacak şekilde düzenli standartların sağlandığı, bu büyük marketçilerin de talep ettiği ürünün bir şekilde hazırlanması. Bunun tabii hep kolay yönü, bunu da aynı şekilde paylaşıyoruz. Aslında kooperatifler. Fakat Türkiye'de çalışmıyor. Şimdi bunun yerine ya kamu pilot bölge, pilot ürün seçerek bunu bir hayata geçirecek. Bu büyük grupların istediği ürünleri aynı şekilde markalı her yerden temin edebileceği bir olay olmalı ki, Türkiye'de kooperatifçilik çok zor. Zannediyorum bu örneği vermemde bir mani hal yok. Ben hiçbir tane kooperatif doğru dürüst gördüğümü söyleyemem. Bir tek Manisa Akhisar Karasonya diye bir kooperatif var. Devam ediyorsa eğer, salatalık üzerine çalışıyorlardı. Kooperatif olarak bu düzenli güzel bir kooperatif modeliydi bizim için. Maalesef istismara da sebep oluyor kooperatifçilik. Kişiler kooperatifim diye araya girmeye çalışıyor. Vergi vesaire şeylerden faydalanarak tamamen kayıt dışına yöneliyorlar. Bu doğru değil. Onun için ikincisi, bu ürünü bu marketçilerin istediği şekle getirmenin bir yolunu bulmamız lazım. Ya da bu tür tedarikçiler araya girecekler. Başka çare yok. Çünkü ürünü bu büyük market grupları hazır istiyor. Yani hale gelip almıyorlar. İşte tedarikçiye yönlendiriyorlar. Sonuç buradan çıkıyor. Bu tedarikçi arkadaşlar da zannediyorum ya kurumsalsa market verdiği yer zaman zaman ikaz ediyorlar. Giriş fiyatını yüksek gösterip satışta rahatlık istiyorlar. Ya da dediğim gibi vergi sisteminden kaçmak için aşağı çekmeye çalışıyorlar. Zannediyorum olayın bu olduğunu düşünüyorum. Biz de bundan sonrasında takipçisi olmaya çalışacağız.
1: Evet, aslında bu gibi durumların önüne geçmek için ne yapılmalı sorusuna da biraz yanıt vermiş oldunuz.
0: Cevap
1: Bu
0: vermiş oldum.
1: önerilerde
0: Ben
1: oldukça
0: sabırsız davrandım. Sabırsız davrandım galiba.
1: rica ederim, gayet de güzel oldu. Aslında bunlar çok önemli, altı çizilmesi gereken öneriler. Şunu sormak istiyorum. Şimdi çoğunda aslında hani bu evrakta sahtecilik daha öne çıkıyor gibi. Yani işte faturalarla oynanıyor, ölü kişiler adına fatura kesiliyor, fiyatlar yüksek gösteriliyor, satış kayıtları birbiriyle uyuşmuyor. Şimdi bunları yapanlar, hani bu tedarikçiler dediğimiz kişiler, aslında halin dışındaki kişiler mi, yoksa bu kişilerden hal içinde de faaliyet gösterenler var mı?
0: Ya şimdi tabii mutlaka Haliç'inde olan arkadaşlarımız da vardır. Bunlar dediğim gibi sistemde Haliç'inde olan kayıtlı çalışan arkadaşlarımız çok kısa sürede atlanacaklardır. Sonuçta bir gözaltı var. Zannediyorum bugün yarın işlem tamamlandıktan sonra onu göreceğiz. Tabii buradaki sorun işte bu hal kayıt sisteminde bildirim modeli. Yani bizde zannediyorum Türkiye'de bir tek ilaç sanayinde ve bizde var. Yani çok teknolojik takip edilen bir olay bilgisayar sistemi üzerinden. Ürün çıktığı anda bildirilmek zorunda. Yani nereden alınmış, kaça alınmış bu şekilde gidiyor. Bakanlığa bildiriyorsunuz. Hal kayıt sistemi diyoruz buna HKS. Şimdi burada beyan usulüyle olduğu için yani buradaki denetim tam yerinde olamadığından dolayı onun için önerimiz burada hal fatura sisteminin hayata geçirilmesi ve oluşmuş olan 43 denetim noktası yani bakanlık tarafından da kabul görmüş diğer bakanlıkların da onayıyla oluşmuş olan bu noktaların hiç değilse 10-15 tanesi 20 tanesi iyi çalışırsa ben zannediyorum bu tür konular çok daha çabuk gündem dışında kalacaktır. Çünkü herkes doğru beyanda bulunmak zorunda. Aslında fiyatların öyle olmadığını düşünüyorum. Tabii manipülasyon konusu çok ciddi bir konu. Yani şimdi bakanlık bunun üstüne giderek bu araştırmaları yapıyor. Bizim söylememiz de çok doğru olmaz. Fakat fiyatların da dip yaptığı bir dönemdeyiz. Yani karpuz hallerde 5 lira 7 lira. Diğer ürünler gerçekten ucuz. 2-3 ay evvel sizle de konuştuk. Kuru soğan hallerde 60 liraydı. Şu anda 20 liralara düştü. Yani şu anda fiyatların da gerçekten dip yaptığı bir konu. Ama öyle anlaşılıyor ki bakanlıkta uzun bir araştırma sürecinden geçti. Mutlaka kısa sürede de suçsuz olan arkadaşlarımla aklanıp işlerinin başına döneceklerdir diye düşünüyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkürler. Söylediğiniz gibi bu adli bir süreç. Biz de gelişmelerin, haberlerin takipçisi olacağız. Değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyorum. Türkiye Acılar
0: Ben
1: Federasyonu
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Başkanı Yüksel Tavşan'la konuştuk efendim bu soruşturmayı. Devam edelim. Güne ait verilere bir bakalım. Bütçe rakamları açıklandı. Bütçe dengesi Ağustos'ta 13 milyar liraya yakın fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Temmuz ayında 378,1 milyar liralık açık verilmişti. Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 642 milyar lira, gelirler 1 trilyon 655 milyar lira olarak kaydedildi. Ocak-Ağustos dönemine 8 aya bakıldığında ise bütçe açığı 1,3 trilyon lira oldu. Piyasalara bir bakacağız. Küresel piyasalar artık tamamıyla Fed'in toplantısına odaklanmış durumda. Tüm dikkatler bu toplantıdan çıkacak olan karara çevrildi. Yarın akşam öğreneceğiz bu kararı. Fed'in şu anda faiz aralığı %3,5-3,75 seviyesinde bulunuyor. Bu arada yatırım bankalarının tahminleri de ard arda geldi. O tahminlere şöyle kısaca bir bakalım. BNP Paribas, Bank of America, JP Morgan, Barclays ve Citibank bu bankalar 25 baz puanlık artırımla faizin 3,75-4 aralığına çıkmasını bekliyor. Deutsche Bank ve Goldman Sachs da yine 25 baz puanlık bir artırım bekliyor. Morgan Stanley sabit tutulmasını bekliyor. UBS de artırım bekleyenlerden. UniCredit de yine sabit tutulmasını tahmin ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarına baktığımızda ise Fitch Ratings'in sabit bırakmasını beklediğini, S&P Global ve Moody's'in ise 25 baz puanlık artırım beklediğini görüyoruz. Evet, çok az kurum sabit tutacağını öngörüyor. Genellikle 25 baz puanlık bir artış bekleniyor. Peki Amerika'da faizin artması ne demek? Doların değerli olması demek, faizlerin yüksek kalması demek ve aslında Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizine bakıldığı zaman da 19 yıl sonra %5'i geçti. Yani Amerika'da da faiz yüksek ve böylelikle aslında dolar kendi ana vatanında kalıyor ve gelişmekte olan ülkelere olan fon akışları zayıflıyor. Dolar değerli olduğunda diğer daha dolara bağlı olarak hareket eden, daha riskli bulunan örneğin borsalar, borsalarda bir gerileme görüyoruz ki yüksek faiz borsanın da bir alternatifi aynı zamanda. Ve tabii altın. Altın da genellikle baskı altında kalan enstrümanların başında geliyor. Şimdi küresel borsalarda bir yandan faiz tehdidi var ama bir yandan da yapay zeka yatırımlarının yavaşlayacağı endişesi de fiyatlanıyor. Çünkü Amerika'da yapay zeka hisselerindeki o rally yukarıya taşımıştı endeksleri, rekor seviyelere taşımıştı. Şimdi acaba bu yatırımlar yavaşlarsa bu hisselerde de bir geri dönüş olur mu endişesi var. İşte bunun da borsa endekslerini sert şekilde aşağı çekmesinden endişe ediliyor. İçeriye bakarsak Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor. Tabii borsada tüm bu küresel gelişmelere paralel olarak içeride de bazı dinamikler etkili. Bir süredir takip ettiğimiz özellikle fon düzenlemesi sonrası yaşanan gelişmeler var. Pusula portföyün para piyasası fonunun da işleme kapatıldığı şeklinde haberler vardı. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Gözler resmi açıklamalarda. Pusula Holding'in Tera grubuna satışına dair resmi onaylar takip edilecek. İşte tüm bunlar borsada %2'ye yakın satışı beraberinde getirdi. Dolar ve euro kurunda yine büyük bir değişim yok. 48 liranın ve 56 liranın üzerindeki yatay fiyatlamalar devam etmekte. Yarınki Fed'in faiz kararı öncesinde ons altın 4300 dolarında altına sarktı. 4283'e geldi. Bu arada Brent petrol 103 dolara yakın. Orada da dün 107'nin üzeri görülmüştü. Gram altında tabii 6700 lira sınırında tutunmaya çalışıyor. Şu anda tam 6700'de. Çeyrek altın ise 11000 liranın çok az altında 10982 lirada fiyatlanıyor. Şimdi gözler tabii bir yandan da savaş cephesinde. Çünkü enerji piyasasının gözü orada. Burada biraz da korkulan oldu diyebiliriz. Çünkü İran savaşı enerji sektörünün tahmin ettiğinden uzun sürdü. Stoklar azalıyor, rezervler tükeniyor ve artık şimdi sektörün önde gelen isimleri kriz geliyor diyorduk ama artık krizin içindeyiz diyorlar.
2: İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşamıyor. Geçen sürede stoklar tükeniyor, ülkelerin stratejik rezervleri azalıyor. Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Chevron CEO'su Mike Wright katıldığı bir konferansta endişeli konuştu.
3: Başlangıçta sahip olduğumuz koruyucu mekanizmalara artık neredeyse hiç sahip değiliz.
2: Amerika'da dizelin galon başına fiyatı tarihte ilk kez 6,2 dolara çıktı. Başkan Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yüksek fiyatın geçici olduğunu savundu. İran'la çatışma sona erer ermez hızla çakılacak. Bu da çok uzun sürmeyecek dedi. Ancak enerji sektörü aynı görüşte değil. Hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyorlar. Chevron CEO'su keşke işleri düzeltebilecek nedenler sıralayabilseydim ifadesini kullandı. Tek sorun Hürmüz Boğazı'nda akışın durması da değil. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın enerji hattına saldırıyor. Ukrayna Rusya'daki rafinerileri hedef alıyor. Pickering Energy Partners'ın kuruluşu Dan Pickering'e göre dizel için kolay bir çözüm yok. Savaş öncesi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 68 liraydı. Vergi indirimlerine rağmen 98 liraya kadar çıktı. Benzin ise aynı dönemde 20 lira artarak 82 liraya ulaştı.
1: Antalyalı üreticiler incir hasadına bu yıl bir ay geç başlayabildi. Üreticiler pek mutlu değil çünkü hem rekolte düşük hem ihracat az.
2: Hasat gecikti, incirde rekolte düştü. Antalya'nın İbradi ilçesine siyah incir hasadı başladı. Bu sezon çiftçiler hava şartları nedeniyle bahçeye yaklaşık bir ay daha geç girdi.
4: Geçen yıla göre rekoltemiz %75 düşük. Geçen yıla göre. Sebebi de yağan asitlerdir. Asit yağdı, koruklarımız hep döküldü. Onun sebebi de erkek incir erken oldu, döküldü. Bizim incirler koruk ondan 15-20 gün sonra doğduğu için erkek incir asamadık. Yani ondan dolayı rekolde %75 düşük oldu. Geçen yıllara göre kıyaslarsak bu yıl her geçen yılların en kötüsü. Çünkü incir para etmiyor.
2: Üreticinin tek tesellisi incirin iri ve kaliteli olması. Bir incirin ağırlığı 100-150 grama denk geliyor.
4: Bizim incirlerimizde kesinlikle kimyasal madde ve gübre kullanmıyoruz. Şu anda zaten piyasası da çok kötü. 50 lira sebze hallerinde 50 lira incir şu anda piyasası 50 lira. Pazarlarda da 70-80 lira, kaldı 50 lira. Nedeni ihracatın olmaması. Bu yıl ihracat yok.
1: Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Okulların açıldığı bu hafta havada birden serinledi. Bu serinlik özellikle İstanbul, Marmara, Karadeniz hattında daha fazla hissediliyor. Yakın zamanda yeniden bir ısınma beklenmiyor. Hatta Ege bölgesinde, İzmir ve diğer kentlerde bile artık 35 dereceler değil 29 dereceler ölçülecek. O nedenle yanınızda daha kalın, uzun kollu kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Akşamları İstanbul'da sıcaklık 18-19 dereceye kadar inecek. Her mevsimde,
6: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli dedi. Ukrayna Savaşı'na da değinen Fidan, Karadeniz'in çatışma dışında tutulması gerektiğini söyledi.
1: İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan mevcut ihtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statikoya bir an önce dönülmelidir. Ancak son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Savaşın giderek yaygınlaşması riskini de görebiliyoruz. Zaman zaman sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz. Savaşın yaygınlaşması coğrafi olarak görmek istediğimiz en son şey.
0: Suudi Arabistan, Husilerin saldırıları nedeniyle harekete geçti. İsrail ve İngiltere'den destek talep etti. Riyad yönetiminin Washington'ın isteksiz tavrı nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduğu da belirtiliyor.
2: Yemen'de İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken Riyad yönetimi Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan güvenlik krizine çözüm arayışında. İsrail merkezli Valla Haber sitesine göre Riyad yönetimi Husilere karşı istihbarat desteği almak üzere Tel Aviv'e başvurdu. Buna göre İsrail ve Suudi Arabistan arasında ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Riyad Husilere karşı istihbarat desteği istedi. Suudi Arabistan'ın sadece İsrail'den değil İngiltere'den de destek talep ettiği iddialar arasında. Bloomberg'e göre Londra yönetimi Suudi Arabistan'a yardımcı olmak üzere İngiliz askeri danışmanlar göndermeyi kabul etti ancak ilave bir yardım göndermeyi taahhüt etmedi. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. New York Times gazetesine göre ise Riyad yönetimi saldırılarla ilgili ABD'den daha fazla askeri destek alma çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle stratejik bir şok yaşıyor. Gazeteye konuşan eski diplomatlar ve analistler Suudi Arabistan'ın başkan Donald Trump'ın Husilerle karşı karşıya gelme konusundaki isteksizliği nedeniyle hayal kırıklığı içinde. Haberde Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta Trump'tan Husilere karşı askeri harekat düzenlemesini istediği ancak ABD başkanının bu talebi reddettiği bilgisi de yer aldı. Suudi yetkililer Riyad'ın Husilerle tek başına savaşmak istemediğini açıkça ifade ediyor ve uluslararası toplumun desteğinin gerektiğini belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa geçtiğimiz günlerde Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Suudi Veliaht Prens benim iyi dostum. Her şey yoluna girecek ifadelerini kullanmıştı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Kiev-Moskova hattında da enerji tesislerine yönelik saldırıların duracağını açıkladı. Kiev ise Rusya'nın bu kararı kabul ettiğine ikna olmuş değil.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya'nın enerji tesislerine saldırmamayı kabul ettiğini belirtti. ABD lideri Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, dünyadaki motorin fiyatlarındaki artış İran'dan değil, çoğunlukla Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanıyor dedi. Ancak taraflar ikna olmuş değil. İlk tepki Ukrayna'dan. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saldırılarını sürdüreceğini düşündüğünü söyledi. Ancak saldırmazlık konusunda olumluydu.
4: ABD Rusya'dan samimi ve uzun vadeli bir güvence alabilirse Ukrayna'da saldırılarını durdurmaya hazır. Barışa ihtiyaç var. Enerji altyapısı, gıda tedarik yolları ve kritik altyapı, bunların hepsi saldırıların durdurulması ile ilgili her türlü tartışmanın bir parçası olmalıdır.
3: Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Kiev'in açıkladığı Rus ekonomisini 40 gün içinde devre dışı bırakma hedefine yanıt olarak Ukrayna'nın enerji tesislerine geniş kapsamlı saldırılar düzenlemeye başladığını söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise söz konusu saldırıların Kiev'in askeri ekonomik imkanlarını zayıflatmak amacıyla yapıldığını bildirmişti. Rusya saldırıları durduracağına dair bir açıklama yapmadı.
0: Birleşik Krallık dağılıyor mu? Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Birleşik Krallık'tan ayrılmak için bağımsızlık referandumu talep etti.
2: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler kendi kaderini, tayin hakkını kullanmak istiyor. Bir başka deyişle Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandum talep ediyorlar. Üçü de geleceklerini Avrupa Birliği'nde görüyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Üç parti lideri mütabakat zaptı imzalayarak Birleşik Krallığa bağlı kalıp kalmamaya karar verme hakları olduğunu ilan etti. Metinde uluslarımız kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Hiçbir Birleşik Krallık hükümetinin demokrasiyi engelleme hakkı yoktur denildi. Her üç ulusun da başında ilk kez Birleşik Krallık'tan ayrılmayı talep eden başbakanlar bulunduğuna dikkat çekildi. Uluslarımızın geleceği Avrupa Birliği'ndedir ifadesine yer verildi. Ayrılıkçı partiler hem İskoçya hem Galler hem de Kuzey İrlanda parlamentosunda en büyük parti konumunda. Toplantı Trump'ın Kuzey İrlanda'nın İngiltere Krallığından ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini görmeyi çok isterim açıklamasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham göreve geldiğinde Kuzey İrlanda'da bir referandumun gündemde olmadığını söylemişti. İskoçya içinse başta açık bir mütabakat halinde yeniden referandum yapılabileceğini söylese de daha sonra gündem dışı olduğunu ifade etti. Cardiff'teki görüşmenin İngiltere'nin tutumunda bir değişikliğe yol açması beklenmiyor. İskoçya ve Galler'deki milliyetçi partiler daha önce Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için silahlı mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA ile bağlantısı nedeniyle Sinn Féin'le ortaklıktan kaçınıyordu. Mütabakat zaptı, takvimleri ve talepleri farklı üç partiyi bir araya getirmesi açısından siyasi anlam taşıyor. İskoçya'da 2014'te bağımsızlık referandumu yapılmış. Sandıktan kıl payı farkla Birleşik Krallık'ta kalma kararı çıkmıştı. İskoçlar yeniden referandum istiyor ancak İngiltere hükümeti ikinci referanduma yanaşmıyor. Kuzey İrlanda'da ise anketler çoğunluğun Birleşik Krallığa bağlı kalmaktan yana olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ara kapanmaya başladı. İngiltere, İskoçya ve Galler Büyük Britanya'yı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı oluşturuyor.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Senaryoya kimsenin müdahale etmediğini, tamamen kurgusal karakterlere yer verildiğini ifade etti.
5: Konuşmak ister misiniz efendim?
6: Senaryo ile ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
7: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
6: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
8: Nabzım yüksek.
9: Yapma dedik şu sporu.
6: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Senaryo ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm şeklinin benzerliği tartışma yarattı. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryo ile ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
7: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
6: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölülmediğini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
0: Şimdi haberi aktardık. Kurtlar Vadisi dizisi senaristlerinden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ve elbette soruşturmadan yansıyanları konuşmak gerekiyor. Konuğumuz var. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Öztürk.
8: Hoş bulduk Ahmet Bey, selamlar.
0: Şimdi mutlaka takip ediyorsunuz soruşturmayı, ortaya çıkanları. Enteresan da bir hal aldı. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle Kurtlar Vadisi arasında bir ilişki var mı? Çünkü baktığımızda o dönem, yani Kozinoğlu'nun öldüğü dönem, bazı benzerlikler taşıyan sahneler dizide yayımlanmıştı. Şimdi ifadeler üzerinden geçeceğiz ama bir genel değerlendirme yapalım. Kurtlar Vadisi'ni bilmiyorum izliyor muydunuz, takip ettiniz mi zamanında, ama bu ölümle bir diziyi özdeşleştirmek ya da dizi üzerinden bir soruşturmaya bir şekilde dahil olmak ne düşündürüyor?
8: Diziye dair bir genel bir şey söyleyeyim, sonra da bu soruşturmayla olan bağlantısı üzerine konuşalım. Kurtlar Vadisi tabii politik bir dizi Ahmet Bey, onu söyleyeyim. Yani oradaki karakterler aslında gerçek dünyadaki karakterlerle benzer ya da onlar örnek alınarak filan yapılmış. Mesela bir Süleyman Çakır karakteri vardı, onun Alaaddin Çakıcı olduğu düşünülürdü. İşte Laz Ziya Dündar Kılıç'a da benzetilirdi. Böyle uzun bir liste var. Doğru. Yani bazen isimleri değiştirerek, bazen işte onlara bir takım eklemeler de yaparak. Tabii dizi bir kurgu ama gerçek dünyayla sıkı sıkıya bağlı bir karakter seçimi ve konu seçimi var. Burası açık. Dahası politik mesajları ya çok açık bir şekilde veriyor. Diziyi izleyenler hemen hatırlayacaklardır. Yani Türkiye'nin politik gündemini Kurtlar Vadisi'nin devam ettiği uzun yıllar boyunca o diziye bakarak da, hani tartışma programlarına, gazetelere de bakabilirdiniz ama Kurtlar Vadisi size o politik gündemin bir kurgusunu, bir seçkisini verebiliyordu. Bazense hatta çok sık bir şekilde subliminal mesaj da veriliyordu. Yani bir takım sözler, atıflar, tercih edilen işte konuşma biçimleri, bir işte plaka seçimleri, yer seçimleri gibi şeylerle aslında bolca subliminal mesaj da veriliyordu dizinin kendisiyle ilgili. Bir de
0: gerçi
8: şunu hatırlayalım.
0: Tabii araya girdim. Armağan Öztürk, Raci Şaşmaz da bu, yani reddetmiyor. Diyor ki Kurtlar Vadisi o dönem toplumun fotoğrafını çeker, açık kaynaklar üzerinden de kurgusal bir şekilde anlatırdı diyor verdiği ifadede diziyi anlatırken.
8: Şimdi şöyle bir durum da var. Şimdi Kurtlar Vadisi'nin çok izlenmesinin popüler kültürle, Türkiye'deki milliyetçilikle, erkeklik inşasıyla bir bağlantısı var. Yani o dizi sadece bir kitle iletişim aracındaki popüler bir nesne değil. Yani Türk toplumunun geçmişte çok izledi. Hatta tekrarları da şu an çok izleniyor. Hatta sadece Türkiye'de de izleniyor. Biliyorsun Türk dizileri pek çok ülkede piyasada iş gören, satılan da diziler. Örneğin Orta Doğu coğrafyasında, Balkanlarda falan çok bilinen de bir dizi. Yani bir toplumsal bir kabul düzeyi de var. Neden? Devlet, mafya arasındaki ilişkiler, derin devlet meselesi. Türkiye'nin bir döneminin özetidir. FETÖ'nün yükselişi, terörle mücadele, mafyanın güçlü olduğu dönemlerdeki bir takım olaylarla siyaset arasındaki ilişkiler. Şimdi ifadeyle, yani senariste sorulan şey, biz aslında Türkiye'nin özetini sunduk, argümanı. Şimdi Kurtlar Vadisi'ne iki eleştiri geldi hep. Bunlardan bir tanesi Ahmet Bey, Kurtlar Vadisi'nin çok yoğun bir şekilde şiddeti gösterdiği. Yani neredeyse her dizide, her bölümde sayısızca kişi hayatını kaybediyordu ve başka şiddet türleri de vardı. İşte gençleri kötü etkiledi, Türk toplumunu yanlış yansıtıyor. Bu hat hep diri oldu. ve o gelenek devam da etti. Yani o diziye benzer dizilerde de bolca şiddet kullanıldı. Birinci at bu. İkinci atsa bizi daha çok ilgilendiren bu soruşturma bakımında Kurtlar Vadisi. Öyle bazı bölümleri var ki işte bu Kazinoğlu'nun öldürüldüğü sahne o bölüm dahil olmak üzere. Sanki gelecekte gerçekleşecek olayların ya da geçmişte gerçekleşmiş olaylara dair bazı kesimlerin mesajlarını yansıtan bir kurguya sahipti. Yani o diziyi izlediğinizde sanki, bu arada dizinin arka planında şu da var, onu da söyleyeyim. Dizi devlet içindeki aktörler ve uluslararası aktörler bakımından bize şöyle bir mesaj veriyor. Komple teorisi tadında. Hiçbir şey tesadüfü değil. Her şey önceden belli. Birileri tarafından kurgulanıyor. Yani sanki biz devlet içinde veya başka kurumlar, mafya, bir takım güç odaklarının birbirine verdikleri mesajları dizideki bazı sahneler bakımından yorumluyor, izliyor, gözlüyorduk. Popüler olmasının bir nedeni de bu. Yani bir politik tartışma programı değildi ama sanki işte bir hikaye üzerinden, hikayeler üzerinden Türkiye'nin gündemini anlatmaktaydı. Ama bu olayın kriminal bir yanı var mı? Hani bir sonuçta cinayet soruşturması devam ediyor. Yeniden açılmış bir soruşturma var. Yani bazı kesimler, örneğin FETÖ, bir takım eylemleri meşrulaştırmak için veya bazılarına mesaj vermek için dizi senaristlerine bunlarla ilgili ön bilgiler mi veriyorlardı? Onu bilemiyoruz ama burası çok kritik. Yani bence savcıların senaristleri çağırması ve bu dizideki bölüm, mesela şunu söyleyeyim. Kozino'nun öldürüldüğü hafta yayınlanan bölümle Kozino'nun ölüme biçimi arasında bir paralellik var. Biliyorsunuz diziler de önceden çekiliyor.
0: Doğru.
8: Yani o hafta çekilmiyor mesela. Birkaç hafta önceden çekiliyor. Mesela bu paralelliklerin anlaşılması ve anlatılması çok da kolay değil. Ha bu bize özgü müdür? Mesela aklıma geldi. Simpsonlar diye bir çizgi film var biliyorsunuz.
0: Doğru.
8: Yani orada da bazı öyle bölümler var ki o bölümleri izlediğinizde dünyada olan bazı olayların önceden o çizgi film üzerinden anlatıldığına dair bir izlenime kapılıyorsunuz.
0: Simpsons, bu bir izlenim midir diyorlar.
8: Evet, evet, doğru, kehanetleri. Bu bir izlenim midir? Buna inanmak mı istiyoruz? Yoksa gerçekten böyle bir gündemde var mı? Kitle iletişim araçları aynı zamanda algı operasyonları için mi kullanılıyor? Yani bu soruya tümüyle hayır dememiz de çok da kolay değil. Şimdi, yani dizi bunu yapıyor demek istemiyorum ama böyle bir gündem Türkiye'de de dünyada da var.
0: Biraz önce dediniz ki dizide verilen bir mesaj vardı hep, işte yani hiçbir şey tesadüf değildir Türkiye tesadüf içerisinde ya da dış güçler tarafından bir şekilde kurgulanır. Raci Şaşmaz diyor ki bu olay tamamen kurgusal ve tesadüfi bir olaydır. Yani bunun bu ölümün diziyle ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Biraz o sahnelerden hareketle tesadüf diyebilir misiniz buna?
8: Tabii o da manidar ve çok ilginç olmuş. Senaristin ceza soruşturmasında yaptığı savunma ya da açıklamayla dizinin arkasındaki temel mantık birbirine çelişiyor. Yani dizi gerçekten de bir büyük resim anlatısı üzerine kurulu. Hı hı. Bak böyle bir resim var. Aslında sizin gördüğünüz şeyler aslında hiç de öyle göründüğü gibi değil. Tezini yıllar boyunca, biliyorsunuz o dizinin filmi de yapıldı. Yani sadece dizi değil, aynı zamanda sinema filmi olarak da gösterildi. Yani bu mesajı vermiş, bütün bölümlerinde bu mesajı çeşitli aşamalarda, ünlü mafya liderlerinin öldürülmesi, bir takım önemli operasyonlar, işte gazete sahiplerinin işte ya da ne bileyim işte iş dünyasıyla siyasetçiler arasındaki ilişkiler bakımından bize hep görünenin arkasındaki görünmeyeni anlattı. Bunlar niyet okuması mıydı? Ama bazen de çok ciddi örtüşmeler oluyor. Bu sahne dahil olmak üzere. Önemli cin, mesela Mehmet Karahanlı'nın öldürüldüğü sahne geldi aklıma. O bölümün kendisi. Hı. Ki o bölüm çok izlenmiştir Türk dizi tarihinde. Ya mesela o Türkiye'deki bazı önemli iş adamları cinayetlerine benzetildi. Yani burada tesadüfü çok aşan bir benzerlik var. Savcının ihtimal ki peşinden koştuğu şey de ya da merak ettiği, yanıtını aradığı şey de şu. Acaba Türkiye'deki bazı aktörler, ihtimal ki karanlık aktörler, bunların bir kısmı da şu an hapiste, bir kısmı firari veya bazı uluslararası aktörler dizi üzerinden Türk toplumuna bir mesaj mı vermek istiyorlardı? O bölümler o yüzden mi çekildi? Ya tabii ki kurgusal bir şey. Her şey kurgusal, doğru. Ama hayatın kendisi de öyle. Ama o kurgusallığı çok aşan bir içeriğe sahip olduğu da açıkça ortada. İlginç olan bir şey daha var Ahmet Bey. Bu mesele hep konuşuldu. Yani şiddete olan katkısı ve Türkiye'nin karanlık bir yüzünü bize anlatması. Ama yani soruşturmanın şimdi açılmış olması ve çok uzun süre sonra bu dizinin aslında bir ceza soruşturmasının parçası olarak görülmesi bence önemli ama çok oldukça da geç kalınmış da bir adım. Belki ilerisi gelir. Mesela Osman Sınav'ın ayrılma gerekçesi çok ilginçtir. Dizinin aslında
0: onu bir konuşalım. Onu ayrıca sormak istiyorum. Bu arada ekrana biz diziden bölümler de getiriyoruz. Yani Kazım Kaşifoğlu yani şu anda ekranda görüyoruz ölümüne dair o bölümler yani cezaevinde Kaşifoğlu hatta gardiyanlarla bir sohbeti de geçiyor spor yapmak istiyor ya yapma niye bu kadar ağır spor yapıyorsun diyorlar işte spora iniyor çalışıyor yoruluyor birazcık böyle sanki de bir sıkıntı var gibi sonrasında da görüyoruz ki işte biri giriyor içeri ve bu işte kurgusal karaktere boş bir şırınga enjekte edip ölümüne sebep oluyor. Sonrasında tabii Kozinoğlu'nun ölümü bir kalp krizi olarak duyuruldu. Böyle biliyoruz. Ailesinin itirazı var. Diyor ki bizim işte yakınımızın Kozinoğlu'nun herhangi bir kalp rahatsızlığı yoktu. Durduk yere böyle bir kalp krizi çok mümkün değil diyorlar. İnandırıcı bulmuyorlar. Soruşturma yürüyor. Görüntüler de ekranda. Yani tabii burada siz de tam o noktaya gelmiştiniz. Osman Sınav ki o dönem hem yapımcı hem yönetmen dizide ve de dizi hadi söyleyelim fırtınalar gibi esiyor. Yani çok büyük reytingler alıyor. Ciddi bir kazanç söz konusu mutlaka. O dönem bu dizinin yapımcıları için ama Osman Sınav bir gün gelmiş Raci Şaşmaz'a ki o da evet senarist diyoruz ama o aile de dizinin yapımcılarından biri demiş ki ben çok tehdit alıyorum. O yüzden ben artık bu işe devam etmek istemiyorum. Size devretmek istiyorum. Devretti. Sonrasında da biz kimseyle görüşmedik. Bize kimse de senaryo açısından bir baskı ya da yönlendirme yapmadı. Şimdi Osman Sınav'ın ki rahmetli oldu artık ona sormak mümkün değil ama yani bu kadar konuşulan karlı bir diziden tehdit alıyorum diyerek çıkması ne düşündürüyor?
8: Ya Osman Sınav tabii Türk dizi sektöründe çok bilinen de bir isimdi. Yani sadece Kurtlar Vadisi değil başka dizilere de katkısı olan da önemli bir şahsiyetti. Ve bu yapımın ortaya çıkmasını Şaşmaz ailesiyle birlikte yaratmıştı. Ve yönetmen ve yapımcı koltuğundaydı. Onun ağırlıklı olduğu bölümler daha işte Süleyman Çakır'ın daha ağırlıklı işte daha fazla rolünün olduğu devlet mafya ilişkisinin mafya üzerinden anlatıldığı bölümlerdi. Şeyi hatırlıyorum ben Osman Sınav bu arada diziden tehdit edildiği gerekçesiyle çekildi. Yani ben ailemle tehdit ediyorum diye çekildi ve diziye bir daha dönmedi. Bu süreci kapattı. Ama o tehdidin gerekçesi kimden geliyor, ne oluyor meselesinde daha fazla açıklama da yapılmadı. Mesela bunun üzerine de gidilmedi. Ondan sonra ise dizide şöyle bir şey oldu. Osman Sınav'dan sonra dizi gittikçe daha fazla yani mafyadan çok devlet içindeki kliklerin operasyonlarını anlatan bir kurguya dönüştü. Yani bu bazen FETÖ ile ilgiliydi. Bazen işte terörle mücadele adı altında bazı işte mesela Yeşil'in anlatıldığı epey bir bölüm vardı.
0: Doğru.
8: O bölümlerin anlatıldığı bir gündeme doğru dönüştü. Biraz uluslararası bir yeri de vardı. Terörle mücadelenin işte Türkiye'nin sınırlarındaki girişatı bağlamında. Yani daha politik, daha fazla mesaj veren, daha devlet içinden bilgiler. Burada şöyle bir şey var. Ayrıntıların düzeyi, yani bölüm bölüm takip belki tartışamayız ama ayrıntıların düzeyi bu Kozinoğlu meselesinde de öyle. Yani birileri o belgeleri, belge demeyelim de o bilgileri vermeden senaristlerin gerçek olaylara çok yakın bir şekilde bu diziyi kurgulamasının çok kolay olmadığına dair bir şüpheyi yerleştiriyor. Ama tabii bu yani ceza hukuku bakımından şu sonuçta bir ceza soruşturması yürütüyor. Yani bir kişi mesela senaristler ne dedi? Tamamen kurgusaldır, tesadüftür filan. Şimdi mesela bunun aksini kanıtlamak ne kadar mümkün ancak tanık beyanı filan gerekecek değil mi?
0: Hani birileri
8: çıkacak diyecek ki işte evet şunları biz gönderdik ya da şunun gönderilmesinden tanıklık ettim, işte bir kayıt ortaya çıkacak ki aksi bir durum ispat edilebilsin, yoksa bir şüphe olarak kalacak. Ama bu çok kuvvetli bir şüphe ve bir olağan şüpheli durumu da var. Yani o dönemde ne yazık ki yargıda ve emniyette FETÖ'nün güçlü olduğu da dönemde. Mesela Kozinoğlu'nun cinayeti de önemli ölçüde bununla ilişkilendiriliyor. Onun yani yargılamadan birkaç gün önce, davaya çıkmadan birkaç gün önce hayatını kaybetme biçimi oldukça şüphelidir. Ve Ergenekon süreci, Ergenekon'da bu sayede tekrar hatırlamış olduk. O yargılama döneminde haksız tutuklamalar, sahte kanıtlar, işte çeşitli yerlerde üretilmiş, hasta olan insanların tahliye edilmemesi ve hastanede hayatını kaybetmesi, devasa mağduriyetler yaşandı. Bunlardan bir kısmı da doğrudan işte üstü kapatılan olaylardı. Ben bu gelişmeyi yani Gürcistan doku vakasında da gördük. Yani bu kapanmış dosyaların tekrar açılmasını Türkiye'nin geçmişiyle adli ve emniyet bakımından yüzleşmesi olarak çok olumlu buluyorum. Umarım Gürcistan dokuya benzer bir ilerleme de kaydedilir ve işte çeşitli güç odaklarının Türkiye'ye, yargıya, emniyete falan nasıl zarar verdiğini bir kez daha somut kanıtlarla ortaya çıkarmış oluruz.
0: Şimdi tabii bir dizi yoluyla nasıl böyle bir mesaj verilir? Bunun FETÖ'yle bir ilgisi var mıdır, yok mudur? Nereden çıkardınız diye soran olursa, şimdi daha önce de yaşanmış olaylar var elbette. Yani FETÖ'nün Samanyolu TV üzerinden, bir takım diziler üzerinden subliminal ya da açık mesajlar verdiğine tanıklık ettik ki bunlar sonrasında dava konuları da olmuştu, soruşturma konuları da olmuştu. O dönem işte senarist ya da yapımcıların ifadeleri vardı. Bu olayda da baktığımızda sadece bu Kaşif Kozinoğlu ölümü değil ya da dizideki karakterin ismiyle Kazım Kaşifoğlu ölümü değil. Savcı iki sahneyi daha sormuş yine senaristlere. Birisi bir mezar sahnesi, bir mezar taşı var. Orada işte mezar taşında Erdoğan yazıyor, aile kabristanı şeklinde. Bir başka görüntüde de bir araç gidiyor. Aracın plakası gözüküyor. Plakada da FG yani işte Fethullah Gülen'in baş harfleri ve bir numara var. Tersten okunduğunda 16 Temmuz yani 15 Temmuz'un bir sonrası. Tabii arada da bayağı bir zaman geçmiş ama 5 yılda kadar bir gönderme olabilir mi diye soruşturuyor savcılar. Ne dersiniz, bu çok paranoyak bir bakış mıdır? Yani her sahneden bir şey çıkarmak, yoksa birazcık şöyle geçmişe bakınca bu şüphe haklı bir şüphe midir?
8: Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de de bu Kurtlar Vadisi'nde bu olmuş mudur onu
0: bilmiyoruz.
8: Üzerine konuşup veya adli yargıların, adli makamların soruşturmasının belli bir olgunluğa ulaşmasından sonra belki gerçeği göreceğiz. Ama Türkiye'de de dünyada da çeşitli dizi ve film örneklerinde tarafların, belli kesimlerin topluma bazı mesajları bu yolla verdiği açıkça ortada. Yani böyle bir istihbarat yürütme biçimi de var. Aynı zamanda toplumu işte belli düşüncelere hazırlamak, onlarda belli eylemleri meşru hale getirmek üzere. Bir de bu dizinin bu kadar gündelik politikaya yakın bir içeriğe sahip olması, her ne kadar senaristler bunu reddetse de bu tür yorumları arttırdı. Yani diyelim ki tüm bu yorumların tamamı aslında dizinin bize baştan inandırmaya çalıştığı komple teorisi tadında yorumlar. Ama en nihayetinde dizinin senaristleri bu diziyi böyle kurarak, yani haftalık, aylık, Türkiye'nin önemli siyasi olaylarını kendilerince kurgulayarak bu yorumlara da açık hale getirdiler. Ayrıca şunu da hatırlayalım, o yılları. Ya mesela bu dizi köşe yazılarına konu oluyordu. Mesela bugün Rasim Ozan Kütahyalı çağrılmış mesela savcılığa. Başkaları da çağrılabilir. Üzerine çok fazla yazı yazıldı bu dizinin üzerine. Yani iletişim teorisi, siyaset bilimi bakımından da mesela milliyetçilik bağlamında, erkeklik sosyolojisi bağlamında ilginç bir dizidir. Yani evet, referans kurulacak bir dizidir. Bir toplumun kişiliğinin oluşması bağlamında Türk milliyetçiliği açısından. Ama onu bir kenara bırakalım. Mesela o yılları hatırlıyorum ben. Türkiye'de bir şeyin neden olduğunu veya ileride neler olacağını Kurtlar Vadisi'ne bakarak yorumlayan epey sayıda köşe yazısı yayınlanmıştı. Ha bu dizide şu söylendi, demek ki böyle bir şey de olabilir şeklinde. Ve asıl mühim olan şey şu: İnsanların buna inanıyor olması. Yani bu kadar kitlelerin izlediği, yani o Kurtlar Vadisi'nin popülerlik düzeyine çok az dizi ulaşabildi. Yani o popülerlik aynı zamanda insanların algılarını bir yönde biçimlendirme anlamına da geliyor. Bunun Fethullah Gülen'le ilgisi var, onların süreçleriyle evet. Belki de. Ya da Erdoğan mesela, o kadar isim varken kabristana Erdoğan ifadesinin konulması manidar. Ülkenin başbakanı, sonra cumhurbaşkanı oldu filan. Bunların tamamı açıklamaya işte muhtaç. Ama yani bu biraz senaristlerin tavrıyla ilgili. Biraz da tabii belki de o günlerde üstüne gitmek daha uygun olurdu. Veya ek kanıtlara ihtiyacımız var. Ama her halükarda böyle bir şeyin başlatılmış olması bile bence algı operasyonları karşısında toplumun, hani bir, diyelim ki bir zamanlar Kurtlar Vadisi'de böyle bir şey yapıldı. Bugün yapılmasın, gelecekte yapılmasın gibi bir bilince ulaşmamız bağlamında da bence önemli. Yani Türk toplumunun, Türk milletinin bu tür operasyonlara karşı daha dikkatli olması lazım. Diziler, filmler veya başka kitle iletişim araçları aracılığıyla bize verilen mesajlar bağlamında.
0: Peki. Bu arada bu mezar taşı ile ilgili Raci Şaşmaz'ın açıklaması, savunması, mezarlık çekimlerinde arkadaşlarımız sık kullanılan bir soy isim olduğu için kullanmış olabilir. Yani mevcut bir mezar taşı mı yoksa set ekibinin yaptığı bir kurgu mudur hatırlamıyorum diyor. Yine bu plaka içinde araçları biz kiralıyorduk, gelen aracın plakasıdır. Fark etmemiştim, hatırlamıyorum şeklinde bir savunma geliştiriyor. Bu arada Rasim Ozan Kütahyalı ifadeye çağrıldı demiştiniz. Doğru, sabah saatlerinde böyle bir haber vardı ama sonrasında savcılık bunu yalanladı. Yani ifadeye çağrılmadığını Rasim Ozan Kütahyalı'nın duyurdu. Bunu da bir not olarak düşelim. Teşekkür ediyorum Profesör Doktor Armağan Öztürk yayına katıldığınız için.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: NTV Radyo.
13: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
14: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
15: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
16: önde. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi Anadolu Hayat.

0: Şafak Arslan'a sorduk.
1: Bu alanlar aslında, örnek veriyorum, bir şehrin içerisinden geçen ve içerisinde endemik balıkların, iç su balıklarının yaşadığı bir dere sistemi olabiliyorken, bir yandan 3000-3500 metredeki yüksek dağ bozkırlarının olduğu alanlar da olabiliyor. Yani çok çeşitli bir ekosistemlerden bahsediyoruz. Her bir yere bir tabela koymak, bilgilendirici levha koymak biraz imkansız ve aslında çok da öncelikli değil açıkçası. Artık hani daha dijital bir çağda yaşıyoruz. Bizim yine Doğa Derneği'nin web sitesinde önemli doğa alanlarının dijital haritası mevcut. Şu an güncelleme ile birlikte o da güncellenecek ama en azından 305 önemli doğa alanını görebiliyoruz. Gittiğimiz yerde, bulunduğumuz bölgede hangi önemli doğa alanlarının olduğunu o harita üzerinden görüp hangi içerikte, hangi türleri barındırdığını ve neden önemli doğa alanı olarak ilan edildiğini okuyabilir, görebiliyoruz. O yüzden hani gitmek isteyenler, önemli doğa alanlarını ziyaret etmek isteyenler bu web sitesi üzerinden, bu harita üzerinden bunu yapabilir.
0: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çin edebiyatının önemli isimlerinden Lao She'nin Çayhane isimli eseri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Giray Fidan çevirmiş. Öncelikle Lao She'yi kısaca tanıyalım. Lao She, Manchu kökenli. Çin'de resmen tanınan etnik azınlıklardan biri. İsminden de anlaşılacağı üzere kökleri Mançurya'ya dayanıyor. Neyse, Lao She 1899 doğumlu. Babası Çin'de emperyalistlere karşı gelişen Boxer ayaklanmasının ardından Pekin'in 8 ülkenin kurduğu ittifak tarafından istila edilmesi üzerine umutsuz bir savaşa girişen yurtseverlerdendi. Nitekim 1900 yılında öldürüldü. 1 yaşından itibaren yetim kalan Lao She, 1918'de daha sonra müdürlüğünü de üstlendiği Pekin Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. 1924 yılında gittiği İngiltere'de 5 yıl boyunca Asya, Afrika ve Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Londra Soas Üniversitesi'nde dersler verdi. 1930'da Çin'e dönüp üniversite hocalığına ülkesinde devam etti. Lao She 1937'den itibaren deyim yerindeyse babasının geleneğini devralıp Japon işgaline karşi direnişe katıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 4 yıl boyunca Amerika'da yaşayan Lao She, 1949'da Çin'e döndü. 1966'da kültür devriminin ipe sapa gelmez aşırılıkları esnasında birçok Çinli entelektüel gibi aşağılanıp hakarete uğrayınca intihar etmeyi seçti. Modern Çin edebiyatının en önemli yazarlarından olan Lao She, mizah ve hicvin öne çıktığı roman, kısa hikaye ve oyunlarıyla tanınıyor. Türkçedeki tek kitabı son derece başarılı bir karşı ütopyacı roman olan Kedi Gezegeni. Bugün bahsini ettiğimiz Çayhane'ye gelirsek. 1956 yılında yazılan Çayhane, 3 perdelik bir tiyatro oyunu. Oyun Pekin'deki Huzur Çayhanesi adlı mekan üzerinden Çin toplumunun yarım asırlık değişim ve modernleşme sancılarını gözler önüne seriyor. Söz konusu mekan, Çin'in yakın tarihinin 3 önemli döneminde. Nedir bunlar? Çin hanedanlığının sonu, savaş lordları dönemi ve Japon Savaşı sonrası. Yani 20. yüzyılın ilk yarısında çeşitli sınıflardan sıradan insanların hayatlarının canlandırıldığı bir sahneye dönüştürülmüş o çayhane. Lao She, büyük siyasi liderleri veya tarihi kahramanları değil, küçük esnafı, yoksulları, memurları, tüccarları, polisleri, dilencileri ve eski aristokratları öne çıkarırken, çayhaneye gelen giden insan profillerinin değişimi yoluyla Çin'in geçirdiği devrimleri, hanedan çöküşlerini, yoksulluğu ve toplumsal yozlaşmayı sıradan insanların gündelik yaşamına yansıyan acı tatlı yönleriyle anlatıyor. Çayhane, modern Çin tiyatrosunun kurucu metinlerinden biri. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.

0: NTV Radyo.
1: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf

0: trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o. Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, bankanın güzeli.
7: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Reklam.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
12: Merhabalar. Kavanozda saklamanın hem tarihine hem de yöntemlerine, yani tarifine bakıyoruz. Kavanoz deyince bu kavanoz kelimesi bize nereden gelmiş? Antik dönemdeki Yunanca'ya gitmemiz lazım. Şimdi aslında orada gavanoz veya gavena testi veya su kabı anlamına geliyor. Günümüze kadar da, yani bugünkü Yunanca'ya kadar da kavanoz ve gavano olarak gelmiş. Şimdi Latince'de de bakarsak kavare fiili aslında oymak demektir. Yani oyma işlemine kavare denilir. Dolayısıyla kavanoz kelimesi de oyuk kap anlamına bir anlamda geliyor. Aslında bizim de asırlardır iç içe yaşadığımız bir kültür ama kelime olarak Rumcadan almışız. Şimdi tarih boyunca elbette ki sırlı küpler, testiler, bunların hepsi hep kullanılmış. Sırlı küpler deyince özellikle saklamak için bu zeytinyağı olabilir, pekmez olabilir. Hatta bu tür küplerde, sırlı küplerde çeşitli meyvelerden tükenmez gibi içecekler de yapılırmış. Cam kavanozlara geçmek tabii bambaşka bir aşama. Napolyon savaşlarında başlamış. Son 200 yılın işi ama domatesin ve biberin ülkemizde yaygınlaşmasıyla, ki onun içinde ancak 19. yüzyılın sonlarını beklemek lazım. O da her bölgede değil. Çünkü mesela domates pek çok bölgede aslında yoktur. Domates geç yetişir. Tam domatesin olgunlaşması çoğu yerde Ağustos, hatta biraz Eylül'e sarkar. Güneşte kızaran domatesler ancak Güneydoğu gibi çok sıcak olan bölgelerde yetişebiliyor. Mesela Karadeniz'de bu kadar domates yetişemiyor. Hep anlatırlar. Pek çok köyden gelen genç askere gidince ilk defa domates çorbasıyla tanışırmış. Domates de diyemezmiş, kırmızı çorba dermiş. Evet, domates hayatımıza yeni girmiş vaziyette ama bir taraftan da bir tutku haline gelmiş. Kavanozlar domates uğruna seri seri alınıyor. Hatta bir arkadaşım geçen gün 80 kilo domatesden domates sosu yapıyorum dedi. İnanamadım. Gerçekten 80 kilodan fabrika gibi çalışmış. Ne yapayım dedi, herkes çalışıyor. 3 eve birden yapıyorum. 2 tane kızına, kendine falan derken. Şimdi gerçekten de domates sosu, hele menemen sosu yapmayı çok seviyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken püf noktalar da var. Her sene menemenden ölen oluyor. Evet, sadece kurallara dikkat etmediği için bozulmuş olan menemen sosundan menemen yapıp da ondan sonra da mantar zehirlenmesi gibi gidenler var. Şimdi peki burada neye dikkat etmek lazım? Mutfakta hijyen çok önemli. Kurallara dikkat etmek çok önemli. Özellikle bu saklama yöntemlerinde. Çünkü bu kavanoz dipli dünyadan bir kavanoz menemen sosu uğruna Göçüp gitmek de mümkün. Onun için dikkat edelim. Eğer püf noktalarını merak ediyorsanız kavanozda saklama, özellikle de menemen sosu gibi sosları saklama yöntemini takipte kalın. Hoşça kalın.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
10: İstanbul'da serin hava hafta genelinde devam edeceğinden tedbirli giyinilmeli. Yanınızda uzun kollu kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Çarşamba ve Perşembe günleri İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz boyunca görülecek yağışlar nedeniyle özellikle trafikte daha dikkatli seyredilmeli.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
13: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
14: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı Lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
15: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ama bu kadar olabiliyor. Bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
14: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'unsa 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
15: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
14: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki ikinci maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sarı Lacivertliler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
10: Trabzonspor'da yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalar sürüyor. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis için girişimlere başladı. Alman teknik direktör Ludogorets'i çalıştırıyor. Trabzonspor yönetimi Bulgaristan temsilcisiyle Reis'in sözleşmesinin feshine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor. Thomas Reis, Bordo Mavililerin başına geçmeyi kabul etti. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırsa 52 yaşındaki çalıştırıcı kısa süre içerisinde özel uçakla Türkiye'ye gelecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavını Perşembe günü verecek. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlılarda eksik kalmadı. Sakatlığı sebebiyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz'ın tedavisi tamamlandı. Milli futbolcu takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı Perşembe günü saat 22'de konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı Kırmızılılar zorlu deplasmana Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor.
16: Galatasaray milli takım arasına kayıpsız girmenin peşinde. İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar kritik deplasman öncesinde tedavileri süren Osimhen ve Lemina'dan iyi haber bekliyor.
17: Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var.
16: 6 golle gol krallığında zirveyi Gift Orban'la paylaşan Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığından sonra Sporting ve Kocaelispor maçlarına forma giyemedi. Sakatlığı süren Wilfred Tsingo ise milli takım arasından sonra takıma dönecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak.

0: Sunduğumuz Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Beyin sağlığını korumak ve amiloid birikimini geciktirmek adına orta yaş ve üzeri bireylere bugün için belirleyebilecek en kritik yaşam tarzı önerileri nelerdir? Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
2: Benim açımdan zaten en önemli şey önleyici yaklaşımlar. Beta amiloid patolojisi bulunan, kişiler, hani asemptomatik kişiler olabilir demiştik. Kişinin yaşam şekli değişiklikleri gerçekten hani ileriye dönük önemli. Özellikle orta yaşta işitme kaybı, bunu hep daha önceki programlarda da konuştuk. Önlem alınması gereken bir şey. Biliyorsunuz kalp için kötü olan beyin için de kötü. O yüzden en başta yüksek tansiyon olmak üzere yüksek tansiyon, şeker, kolesterol yüksekliği gibi damarsal yapılar üzerine çok etkili hastalıkların kontrol edilmesi önemli. Yaşam şekli olarak aktif, hareketli bir hayat sürüyor olmak, beslenmeye dikkat ediyor olmak ve işte uyku düzeninin sağlanıyor olması, bunlar oldukça önemli. Ve orta ileri yaşta önemli bir şekilde etki eden şey de sosyalleşmek. Sosyalleşmeye devam edebilmek çok çok önemli.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Serin hava ülkenin batısında cumaya kadar kalacak. İstanbul'da bulutluluk fazla, sıcaklık 25 derece. Sonraki günlerde yağmur var. Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 26 derece. İzmir'de sıcaklık 30 dereceye iniyor. Antalya nemli 34 derece. Çarşamba İzmir ve Antalya'da sağanak yağmur var. Marmara'da hava rüzgarlı ve serin. Sakarya tarafı ise daha bulutlu. Edirne 28, Sakarya 25 derece. Gece Edirne'de sıcaklık 13 dereceye iniyor. İç Anadolu'da yağmur çok az noktada var. Eskişehir 24, Kayseri daha sıcak 29 derece. Perşembe bölgede şiddetli yağış bekleniyor. Ege 5 derece serinledi. Manisa 29, Muğla 31, Bodrum 32 derece. Sonraki günlerde Ege genelinde gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olacak. Akdeniz'de nem yüksek. İç kesimlerde kısa süre görülecek yağış perşembe geniş alanı etkileyecek. Adana 33, Mersin 32 derece. Karadeniz'de bugün orta kuvvetli ve kısa süre görülecek yağmur, çarşamba-cuma günleri arasında şiddetlenecek. Sıcaklık çoğu yerde 23-25 derece. Doğu ve Güneydoğu'da Lodos'la sıcaklık hala yüksek. Erzurum 27, Malatya ve Gaziantep 33, Diyarbakır 35 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa açık 37 derece, Paris sıcak 29, Atina yağmurlu 30 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Bakırköy D100 karayolu yan yolda İETT otobüsünde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. NTV muhabiri Sinan Kunter telefon attığımızda hemen soralım. Sinan, can kaybı ya da yaralı var mı?
1: İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralı yok bu olayla ilgili. Bakırköy'de saat 15.40 sıralarında İETT otobüsünden dumanlar gelmesi üzerine sürücü çok serin kanlı bir şekilde aracı emniyet şeridine aldı. İçindeki yolcuları boşalttı ama o duman bir anda kısa sürede alevlere dönüştü ve tüm otobüsü sardı diyebiliriz. Hemen olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ettiler yangına ve köpüklü sularla daha fazla o alevlerin yan tarafta hemen Zuhrat Baba'da bulunan Bakırköy Akıl Hastanesi'nin bahçesine sirayet etmesini engellediler ama otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Ve tabii içinde bulunduğumuz saatleri itibariyle artık işten çıkış trafiğinin başladığı anlar bu olay trafiğe de çok olumsuz yönde yansıdı diyebiliriz. Avcılardan Mecidiyeköy istikametine gelenler Bakırköy'de çok yoğun trafikle karşılaşacaklar. Ama şu an ekranlara da geliyor. Yangın söndürüldü itfaiyenin hızlı müdahalesiyle. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı yok. Yangının neden çıktıysa araştırma sonucu belli olacak.
0: Sinan Kunter aktardı ayrıntıları. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sebze meyve fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik bir operasyon başlatıldığını duyurdu. 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla koordinasyon içerisinde çalışma yapıldı. 1029 çiftçinin beyanı alındı. Haller'in büyük tedarikçisi konumundaki bazı firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullandıkları, ürün arzı olduğundan düşük, maliyetleri de gerçeğinden yüksek gösterdikleri tespit edildi. Sahte makbuzlarla gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları, fiyat manipülasyonuyla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. 41 dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde 109 iş yeri ve ikamete eş zamanlı baskınlar yapıldı. Arama işlemleri başlatıldı. Gıdada fahiş fiyat ve belgelerde usulsüzlüklere ilişkin yapılan operasyonu tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım değerlendirdi.
2: Üretici ile tüketici arasındaki zincirde fiyat artışı gerçekten yüksek. Çünkü Ziraat Odaları Birliği de her ay düzenli olarak yayınladığında %300'leri, %400'leri bulan bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Hal ile ilgili bir kayıt sistemi var, bir bildirim sistemi var. Hani hal yasası çıkararak da biz bu fiyatları düşüremeyiz. Buradaki temel sıkıntılardan birisi de yaş sebze meyvenin çok az bir bölümü halden geçiyor. Yani hal sistemine girmiyor ki zaten. Mesela zincir marketlerin doğrudan üreticiden alma hakkı var. Ne bileyim restoranların, büyük otellerin, yani ürünlerin hepsi halden de geçmiyor. Dolayısıyla o işin bir tarafı. Burada işte bir gıda komitesi kuruldu biliyorsunuz 2014 yılında. Şimdi burada erken uyarı sistemi kurulacak. İşte üretici ürün daha tarladan takip edilecek. Kaça alındı, kaça satıldı. Hatta Ticaret Bakanlığı her ürünün bir künyesi olacak diye bir uygulama başlattı. Biz tüketicilere QR kodundan okuyup oradan takip edebilirsiniz diyoruz. Ama sonuç olarak geldiğimiz noktada dediğim gibi yani olaya sadece etiket üzerinden bakarsak bu sorunu çözmemiz mümkün görünmüyor. Bizim sektörü tümüyle masaya yatırıp böyle bir çözüm aramamız gerekiyor. Yani yoksa depo baskını oldu, işte sebze meyve çadırları kuruldu, bir dönem fiyatlar yüksek diye işte hal yasası değiştirildi. Birçok böyle tek tek önlemler alınıyor. Bunun yerine daha bütüncül bir politikaya ihtiyacımız var.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MK toplantısına ilişkin açıklama yapıyor, izleyelim.
3: Güçlendirilmesi bakımından yeni bazı kararlar aldık. Çeşitli yerlerdeki teşkilatlarımıza yeni binalar kazandırıyoruz. Hepsine hayırlı olsun diyoruz. Geçtiğimiz günler biliyorsunuz tarihimiz açısından son derece önemliydi. 12 Eylül'ün darbenin yıl dönümüydü. Halen darbelerin siyasi hayatımızda, toplumsal hayatımızda açtığı yaraların tamamen kapandığını söyleyemeyiz. Maalesef darbeler milleti korumak için verilmiş silahın millete doğrultulması gibi ahlaki açıdan da siyasi açıdan da tamamen gayrimeşru organizasyonlardır. Ve yıllar içerisinde görülmüştür ki aslında birçok bahanesi olsa da tamamen dış kaynaklı olarak Türkiye'nin demokrasisini sakatlamak, Cumhuriyet'in zeminlerini zayıflatmak, toplumsal bir takım travmaları daha da büyütmek için kullanılan manevralar olarak tarihimize yerleşmiştir. Tabii 12 Eylül'ün Türkiye'de bıraktığı en büyük hasarlardan bir tanesi anayasadır. Halen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır. Bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Vesayetin darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal atmosferin tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir. Bu demokrasimizin önünde, siyasetin önünde büyük bir ödev olarak, tarihi sorumluluk olarak durmaktadır. Bu açıdan AK Parti gelecek nesillere olan bu borcun ödenmesi için siyasetin bu mükellefiyetini doğru bir şekilde yerine getirmesi için her zaman hazırdır. Bunun zeminini oluşturup hep beraber gayet güçlü bir şekilde Türkiye'yi yeni bir anayasaya kavuşturacak imkanları sürekli olarak takip etmek, siyasetin bu şekilde bir zeminde bir araya gelmesinin ve bunu tüm meselelerin önüne koyarak, tüm meselelerden bağımsız olarak ele alıp gelecek 10 yıllara damgasını vuracak şekilde sonuca ulaştırmasının önemini bir kere daha ifade ediyoruz. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü anıyoruz. Bir kere daha buradan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ve Can Azerbaycan'a buradan bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı, kardeşlik duygumuzu ve koşullar ne olursa olsun ebediyen dayanışma duygumuzu ifade ediyoruz. Bu hafta sonu tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun programları vardı. Bu yoğun programlar çerçevesinde şehir hastanesi açılışından başka açılışlara kadar Rize ve Samsun'da, daha sonra eğitim öğretim yılının açılışıyla ilgili çok güzel programlar oldu. Tabii Cumhurbaşkanımızın gençlikle bir araya gelmesi her zaman son derece hafızalarda güzel yer tutan bir takım anekdotları ortaya çıkarıyor. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin hikayesini özetlerken Bandırma vapurundan TCG Anadolu'ya ifadesi aslında çok son derece güçlü bir özet. Bu zihnimizde tutmamız gereken Türkiye yüzyılı hedefleri açısından bir metafor olarak, bir gerçeklik olarak bize yol gösterecek bir pusulanın özeti olarak hatırlamamız gereken bir yaklaşım. Orada da görüldüğü gibi son derece güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın gençlerimizle olan diyaloğu, gençlerimizin partimize olan teveccühü her kesimden kardeşimizin bu ilgisi ve alakası son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. Siyasi gündemle ilgili iç siyasette ve dış siyasette pek çok gündemimiz var. Tabii Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler halen dünyanın önünde büyük bir problem olarak duruyor. İslamabad mutabakatından sonra maalesef arzu edilen kalıcı ateşkes ve barış çerçevesine bir türlü geçilemedi. Şimdi ise daha büyük bir problem olarak Babul Mendeb ile ilgili bir takım sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. O sebeple özellikle Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne dönük olarak Irak topraklarından yapılan bir takım saldırıları doğru bulmadığımızı, bunu reddettiğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz. Burada Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmamak üzere sağduyulu bir şekilde davranması son derece kıymetlidir. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki kardeş Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı da bu vesileyle ifade ediyoruz. Yine bu Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırıları karşısında kardeş Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için ortaya koyduğu inisiyatifi de son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Hürmüz Boğazı ile ilgili bu istikrarsızlıklar, Babul Mendeb ile ilgili bütün bu olaylar varken daha fazla istikrarsızlığa yol açacak bir takım kaos ve kargaşalardan hassasiyetle uzak durulması gerekir. Suudi Arabistan'a yapılan bütün bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı ifade ediyoruz. Aynı şekilde Irak hükümetinin de buradaki sağduyulu tutumunu, bunların kendi topraklarından yapılan bu saldırılar karşısında bu saldırganların ortaya çıkması ve hesap vermesi için ortaya koyduğu inisiyatifi de son derece kıymetli bulduğumuzu ifade ediyorum. Yine işte terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin yaptığı açıklama çok önemli. YBŞ güçleri denilen grupların Şengal Dağı çevresindeki yapılanmalarından ortadan kaldırarak Irak hükümetinin otoritesi altında bir entegrasyon içine girecek olmaları bu bakımdan son derece önemli. Irak Başbakanının yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması, bütün bu silahlı grupların tek merkezden devlet otoritesinin altında toplanması ve oradaki yaşayan insanların hakkının, hukukunun, güvenliğinin koruyacağı önlemlerin hükümet tarafından atılması son derece önemli. Tabii pek çok yerdeki problemin başında terör unsurlarının yanı sıra bir takım merkez kaç unsurların, devlet dışı unsurların silahlı gruplar olarak durması var. Bölgede bunun başka güçler tarafından, Siyonist ve emperyalist emelleri olan güçler tarafından kullanıldığını sık sık görüyoruz. Bunların önüne geçilmesi açısından da komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, devlet egemenliği tesis edilmiş, tek ordu prensibine göre çalışan siyasi kurumları güçlü komşular istiyoruz. Başka bazı ülkeler emperyalist ve siyonist bir takım hesapları olan karanlık odaklar hem bizim yakın bölgemizdeki devletlerin zayıflamasını, devlet kurumlarının çökmesini, orduların dağılmasını, toprak bütünlüklerinin zedelenmesini, devlet egemenliklerinin zaafı uğramasını arzu ediyorlar. Bazı ülkeler kendi güvenliklerinin garantisi olarak komşu ülkelerin zayıf olmasını, güçsüz olmasını ve kaos içerisinde olmasını arzu ederler. Biz ise bunun tam tersini düşünüyoruz. Devletlerin egemenliğinin korunması, kurumlarının güçlü olması, tek ordu prensibine göre güvenlik güçlerinin yapılanması ve aynı şekilde de toprak bütünlüklerinin korunması herkes için iyidir. Dünyanın giderek daha çok türbülanstan geçtiği bir dönemde bu prensiplere, devlet egemenliğinin korunması ilkesine, toprak bütünlüğünün korunması ilkesine saygı duymak, barışı korumanın alfabesi olarak ele alınmalıdır. Bunlar ortadan kalktıktan sonra herhangi bir şekilde barışın korunmasının imkanı ve zemini kalmayacaktır. Bu gelişmeleri bu ilkeler çerçevesinde takip etmeye devam edeceğiz. Tabii yine geçen basın toplantısında da bahsetmiştim. Bu kadar türbülansın içerisinde hiç arzu edilmemesi gereken şey Ege ve Doğu Akdeniz'de bir takım provokatif yaklaşımların ortaya çıkmasıdır. Bu çerçevede son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız, sorunların masada çözülmesine vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Tam tersine masada ve sahadaki gücümüzün farkında olarak dünyanın içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde bir de buna Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni sıkıntılar eklenmesin diye hiç kimse için gereksiz maliyetler ortaya çıkmasın diye bu hassasiyetimizi vurguluyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Herkesin önünde tüm bu konuları çözebilecek diplomatik kapasite vardır. Türkiye'nin diplomasiye verdiği önem, müzakereye verdiği önem, uluslararası sorunların çözümünde kurallı dünya düzenine yaptığı vurgu, kurallı uluslararası sisteme yaptığı vurgu, kurallara dayalı işleyişe yaptığı vurgu herkes için bir şanstır. Bu bir zaaf değildir. Tam tersine hem masada hem sahada ki gücümüzü bilerek bütün meselelerin provokatif yaklaşımlardan uzak Doğu Akdeniz ve Ege'de yeni bir takım sıkıntılar ortaya çıkmayacak şekilde ele alınması gerektiğini ifade ediyoruz. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i ve genel olarak çeşitli bölgelerdeki sorunları iç siyasetin bir parçası haline getirme gibi bir tutum içerisine girmemelidir. O zaman bir kısır döngü içerisine giriliyor ve bu kısır döngü maalesef kurala dayalı düzen dediğimiz uluslararası düzeni daha çok toksik bir takım yapılarla karşı karşıya bırakıyor. Bir diğer konu şu arkadaşlar, geçtiğimiz yıllarda ifade etmiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl süreyle yenilendiği haberi geldi. Bunu o zaman da söylemiştik, bu karar ilk alındığı zaman. Bu silah ambargosu kararı esasında adada hiç kimsenin krizi tırmandırmaması için, adadaki dengelerin bozulmaması için ve buradaki müzakerelerin başka zeminlere kaymaması için aslında koruyucu bir önlem ifade ediyordu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine dönük bu silah ambargosunu kaldırması, şimdi bunu yeniden bir yıl süreyle uzattığını açıklaması doğru bir karar olmamıştır. Adadaki iki taraf arasındaki güvenin daha da aşınmasına yol açacak sonuçlar doğuracak yaklaşımlardır bunlar. Ama her halükarda şunu ifade ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği ve Kıbrıs Türk davasının ilkeleri konusundaki kararlı duruşumuz bundan sonrasında daha da pekişerek yoluna devam edecektir. Anavatan ve garantör ülke olarak Türkiye, Kıbrıs Türk halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk davasının meşru hak ve çıkarlarını korumak için her zaman da mücadelesini verecek. Bunun içerisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması da tabii ki dahildir. Bu son aylarda çok yoğun bir şekilde yapılan bir tartışma var. Bu tartışma bu hafta daha da yoğunlaştı. O da yapay zeka konusundaki yapay zeka kurumlarının liderlerinin yaptığı açıklamalar. Buralarda çalışan mühendislerin yaptığı açıklamalar. Burada kötü amaçlı faaliyetler denilebilecek yapay zeka unsurlarının kendi arasında örgütlenerek hatta onları yönetenlerden bağımsız olarak bir takım yapay zeka ajanları üreterek çeşitli faaliyetler içerisine girdiği, biyolojik silah üretmekten pek çok çıktıya kadar insanlığı tehdit eden bir yere doğru hızla gittiğine dair çok sayıda uyarı var. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, dünyanın en büyük krizleri, en büyük savaşları belli ülkeleri, belli bölgeleri, belli blokları tehdit etmiştir. Fakat şimdi yapay zeka ile ilgili olarak yapılan bu uyarılar bütün bir insanlığı tehdit eden gelişmelerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. O sebeple de gerek siyasilerden, batıdaki siyasilerden, gerekse bu konuda çalışanlardan yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması, kurallarının ve prensiplerinin doğru bir şekilde belirlenmesi konusunda çok güçlü çağrılar gelmeye devam ediyor. Nitekim Gazze'de yapay zekanın kitlesel katliamda kullanıldığına dair pek çok haber çıkmıştı. Şimdi ise daha başka bir durumla karşı karşıyayız. Yapay zekanın kendisini üreten insanlardan bağımsız olarak hareket ettiği, silah üretmeye çalıştığı, istihbari faaliyetler içerisine girdiği ve insanın kontrolünden çıkmaya dönük bir takım zeminler oluşturmaya çalıştığına dair çok yönlü açıklamalar son bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde, bir ay içerisinde çok yoğun bir şekilde geliyor. Devletler yapay zeka konusunda birbiriyle yarışırken aslında o yarışın dışında yapay zeka ajanlarının, yapay zeka unsurlarının insanlığı tehdit edecek bir hale geldiği de birdenbire fark edilmiş gibi davranılıyor. Bu çerçevede bakıldığında tabii ki Türkiye bu yapay zeka yarışının dışında kalmayacaktır. Ama aynı zamanda da bunların ilkelerinin belirlenmesi, insanlık için tehdit olacak şekilde yönetilmemesi, bu yarışın sonunda insanın özgürlüğünün ve bağımsızlığının ortadan kalktığı bir atmosferin oluşmaması için de bu ilkelerin oluşacağı zeminlerde Türkiye güçlü inisiyatifler ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun için de uğraşacaktır. Ama bu konu önümüzdeki dönemde sadece teknoloji dediğimiz dar bir alanda değil, istihbarattan güvenliğe, ülkelerin egemenliğinden toplumsal bir takım dönüşümlere kadar her alanı etkileyebilecek sonuçlar doğuracaktır. Ve belki de insanlık tarihinde belli devletlerin, belli bölgelerin dışında topyekün insan denen varlığın karşı karşıya olduğu, yönetilmesi gereken en büyük sorun, eğer yönetilmezse en büyük tehdit olarak önümüze gelecektir. Bu konuyu çok yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bu yapay zekanın Gazze'deki sivillerin öldürülmesinde kullanılmasıyla ilgili olarak yapılan bir film, Venedik Film Festivali'nde gösterildi. Oradaki İsrail'deki bazı askerlerin, istihbaratçıların şahitliğine dayanıyor. Bu NASA adlı film yine İsrail vatandaşı olan kişiler tarafından yapıldı ve Venedik Film Festivali'nde çok büyük bir ilgi gördü. Burada net belgelerle, net bir takım görüntülerle aslında nasıl insanlık suçu işlendiğini, devlet kurumlarının doğrudan talimatlarıyla nasıl bir soykırım faaliyeti içerisinde olunduğu, soykırım suçları işlendiği net bir şekilde görülüyor. Bütün bu tabloya baktığımızda belki de bu soykırımın bu bahsettiğimiz tehditle birleştiği en önemli noktalardan bir tanesinin bu olduğunu ifade etmek gerekir. Netanyahu'nun ve şebekesinin orada gerçekleştiği faaliyetlerin hiç tartışmasız tüm unsurlarıyla bir soykırım olduğu bu film vasıtasıyla da bir kere daha ortaya çıkmıştır. Şimdi bunlar tabii İsrail vatandaşı olduğu için İsrail otoriteleri aslında bunun gerçekliğini tartışmıyorlar. Sadece bu filmin yapanları, filmin yapımcılarını vatandaşlıktan atıp atmamaktan bahsediyorlar. Bu da tabii esasında soykırım şebekesinin esas derdinin soykırımın ahlaki sonuçlarıyla yüzleşmek değil, tam tersine daha vahşi işlere imza atarken bunu örtbas etmek olduğunu göstermektedir. Değerli arkadaşlar, bugün sizle paylaşacaklarım bunlar. Sorusu olan varsa sorularına cevap vereyim. Buyurun.
4: Emrah Özcan, Türkiye Gazetesi. Sayın Sözcü, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını öne sürerek Ankara Valiliğine yakın koruma talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Sayın Vekil'in açıklamaları kamuoyunda çok tartışıldı. Özellikle bazı partililer Sayın Vekil'in partiye zarar verdiğini söyleyerek bu yönde eleştirilerini dile getirdiler. Siz tüm bu yaşananları ve süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Arkadaşlar, bu olayı duyduğumuz andan itibaren genel merkezimiz bu olayın bütün boyutlarıyla ilgilendi. Ve İçişleri Bakanımızla birlikte istişare halinde genel merkezimizde bu olayın ne olduğunu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini tüm boyutlarıyla ele aldı. Günün sonunda bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti. O sebeple bir iletişim kazası olarak ortaya çıkan bu tablonun bizim açımızdan geride bırakılmış bir tartışma olduğunu ifade etmek isterim. Tabii tüm bunlar her zaman için biz şunu söyleriz. Çeşitli makamlar arasında yanlış anlaşılmalar olabilir ve bazı sıkıntılar da olabilir. Bu doğrultuda bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Burada kim haklı kim haksız meselesi değil mesele. Bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bir iletişim kopukluğu olduğunu değerlendiriyoruz. Bu açıdan yapılan açıklamalarla bu sona ermiştir, geride bırakılmıştır. Buyurun lütfen.
5: Merve Şahin Poyraz, TGT Haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rize'de vatandaşlara seslenirken yaptığı önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inancımı yeniliyorum açıklaması. Erken seçim sinyalimi, seçimler zamanında mı yapılacak? Teşekkür ederim.
3: Evet. Arkadaşlar aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. O sebeple ben çok iyi hatırlıyorum bazen seçimden yeni çıktığımızda bile bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde hem onların desteklerini duyduğunda hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar. Buyurun lütfen.
6: Efendim Mert Hacıalioğlu, Haber Televizyonu. Kiralık konutlarla ilgili bilinildiği üzere İstanbul'da başvurular başladı 15 bin kiralık konut için. 1 Ekim'de de kurallar çekilecek. Bu kapsamda İstanbul dışında farklı illerde de bu çalışma yaygınlaştırılacak mı? Yurt satına yayılacak mı? Özellikle büyük şehirler noktasında bir değerlendirme oluyor mu? Geçtiğimiz hafta MKYK'da benzer konuların görüşüldüğü yönünde bizim de duyumlarımız var. MKYK'da bunlar görüşüldü mü? Teşekkürler.
3: Tabii arkadaşlar bu konular orta ve uzun vadeli konular. Bunlarla ilgili çalışmalar sürekli yapılıyor ama bugünden yarına şu illerde şu kadar bu alanda konut üretilecek diyecek bir durumda değiliz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gücünün önemli bir kısmını bu konulara ayırıyor. Ama şu aşamada hemen kısa vadede şöyle bir tablo ortaya çıkacak diyecek durumda değiliz. Orta vadeli programda da var bu konut meselesiyle ilgili yaklaşımlar. Dolayısıyla bu bizim standart, olağan, rutin gündemimizin bir parçası. Ama hemen şu şehirde şu şekilde bir yaklaşım ortaya koyabilecek diyeceğimiz bir veri şu anda yok. Ama sürekli olarak bu konuda çalışmaya, bu konularda vatandaşlarımızı rahatlatmak için gayret etmeye devam edeceğiz. Başka var mı arkadaşlar? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sağ olun.
0: Ömer Çelik'in açıklamalarını ekranlarınıza getirdik ve gelişmeleri paylaşmaya devam edelim. İstanbul Fatih'teki bir döviz bürosunda çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 3 kişi öldü, bir de yaralı var. Olay öğle saatlerinde Kapalı Çarşı yakınındaki Sofçuhan'da bulunan döviz bürosunda yaşandı. İddiaya göre müşteri olarak gelen biriyle işletme sahibi arasında tartışma çıktı. Aralarında alacak verecek meselesi de bulunduğu iddia edilen taraflar silaha sarılıp birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu iki kişi olay yerinde, biri de kaldırıldığı hastanede öldü. Çatışmada bir kişi de yaralandı. Çevredekilerin yardım çağırmasıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bir kişiyi gözaltına aldı. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. 4 kişi serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Ruhsatsız madenlerde güvenlik önlemleri maliyet gerekçesiyle çok az alınıyor. Bu da işçiler için büyük tehlike oluşturuyor.
7: Madendeki ilk iş günüydü. Yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaçak işletilen ocağın sahibi tutuklandı. Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. 41 yaşındaki maden işçisi Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde Desandre adı verilen yaklaşık 60 metrelik eğimli kuyudan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Mustafa Boşnak'ın madendeki ilk iş günüydü. Cenazesi Çay Cuma'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Yarınbaş tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Kaçak maden ocakları Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından izin verilmeden kömür üretilen ruhsatsız ocaklar olarak ifade ediliyor. İşçiler buralarda günü 2000 lira ya da 3000 lira arasında değişen yevmiyelerle çalışıyor. Ölüm ocaklarında göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması gibi olaylar sık sık yaşanıyor. Kaçak madenlerde maliyet gerekçesiyle gerekli güvenlik önlemi alınmadığı için ölümlü kazalar yaşanıyor.
0: Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na inen bir uyuşturucu şüphelisi filmleri andıran bir şekilde pilot kıyafetiyle kaçmayı başardı. Beraber hareket ettiği iki zanlı ise yakalandı. Olayın arkasında Latin bir uyuşturucu şebekesi çıktı. Toplum 51 kilogram toplamda 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
8: Pilot üniformasıyla çıkışa doğru ilerliyordu. Yanındaki zanlı yakalandı. O kaçarak izini kaybettirdi. Meksika'dan gelen bir uçaktan inen yolcu gümrük muhafaza memurlarının dikkatini çekti. Kontrol noktasına götürüldü. Valizinden 23 paket içerisinde 26 kilo uyuşturucu madde çıktı. Hemen önünde beraber hareket ettiği bir kişi daha vardı. O zanlı üniformasından dolayı durdurulmadı. Geriye yönelik kamera kayıtları incelendiğinde yakalanan uyuşturucu tacirinin sahte pilot ve bir başka şüpheliyle birlikte işbirliği halinde olduğu anlaşıldı. Tespit edilen üçüncü zanlının valizini bir başka otelde bir çete üyesine teslim ettiği belirlendi. Otel odasına baskın yapıldı. Oda boştu. Burada yapılan aramada da 26 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Valizi getiren zanlı kendi kaldığı otelde yakalandı. Soruşturmaya konu olanların hepsi Latin uyruklu. Sahte pilotla valizi teslim alan şüpheli aranıyor.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz efendim.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
10: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
11: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
9: seninle. NTV Radyo. Garanti
12: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti
13: BBVA. Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
14: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
15: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
16: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.

0: giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
4: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı Lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
5: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
4: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'un ise 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı Lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
5: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten dönen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
4: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki 2. maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüpspor'la karşılaşacak. Sarı Lacivertliler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
3: Trabzonspor'da yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalar sürüyor. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis için girişimlere başladı. Alman teknik direktör Ludogorets'i çalıştırıyor. Trabzonspor yönetimi Bulgaristan temsilcisiyle Reis'in sözleşmesinin feshine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor. Thomas Reis, Bordo Mavililerin başına geçmeyi kabul etti. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırsa 52 yaşındaki çalıştırıcı kısa süre içerisinde özel uçakla Türkiye'ye gelecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavını perşembe günü verecek. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlılarda eksik kalmadı. Sakatlığı sebebiyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz'ın tedavisi tamamlandı. Milli futbolcu takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı perşembe günü saat 22'de konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı Kırmızılılar zorlu deplasmana Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor.
6: Galatasaray milli takım arasına kayıpsız girmenin peşinde. İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar kritik deplasman öncesinde tedavileri süren Osimhen ve Lemina'dan iyi haber bekliyor.
7: Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısına gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var.
6: 6 golle gol krallığında zirveyi Gift Orban'la paylaşan Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığından sonra Sporting ve Kocaelispor maçlarına forma giyemedi. Sakatlığı süren Wilfred Tsingo ise milli takım arasından sonra takıma dönecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak.
3: Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma umutlarını son maça bıraktı. Milliler Romanya'ya 3-1 yenildi. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 4 maçta 1 galibiyette kaldı. Filenin Efeleri üst tura çıkabilmek için Letonya ile karşılaşacak. Bu mücadele bugün saat 17'de oynanacak. Zeynep Sönmez WTA 500 turnuvasında ilk rakibini eledi. 24 yaşındaki tenisçi Guadalajara açıkta Caroline Dolhay'da set vermedi. Zeynep Sönmez 6-1'lik 2 setle turladı. Sönmez ikinci turda dünya 16 numarası Iva Jovic ile karşılaşacak.

0: Spor haberlerini sundu.
1: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
2: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 15 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Kuşlar gibi göçmen kelebekler için de yolculuk zamanı. Yeryüzündeki en uzun böcek göçlerinden biri, Türkiye'de de yaşayan, Latince adı Vanessa olan diken kelebeğinin göç yolculuğudur. Ancak bu kelebeğin ömrü bir göç yolunu tamamlamaya yetmez. Diken kelebeğinin göçü nesiller boyu sürer. 9000 mile kadar uzanan bu yolculuk, yüksek irtifa rüzgarlarının desteğiyle Kuzey Afrika'dan Akdeniz ve Avrupa üzerinden Kuzey Kutup Dairesi'ne kadar sürer. Diken kelebekleri bu rotayı tam 6 nesilde tamamlarlar. Göç yolunda çiftleşen kelebekler sonra uygun yerlerde durup yumurtlar ve ölürler. Bir kelebeğin 500'e yakın yumurta bıraktığını hatırlayın. Yumurtadan çıkanlar göç yolculuğunu kaldığı yerden devam ettirir. Peki yumurtadan yeni çıkanlar yola çıkmayı, gidecekleri yeri, yönü nasıl biliyorlar? Neye göre karar veriyorlar? İşte onların bunu nasıl bildiğini biz henüz bilmiyoruz.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Braz çatı sistemleri sundu.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: NTV Radyo. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Reklam.
7: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
8: Sanki dünyada her şey süt liman, piyasalar sakin, beklentiler açık ve netmiş gibi, sanki belirsizlik iklimini çoktan geride bırakmışız gibi, şimdi yeni bir problemimiz gündeme geldi. Adeta hani nur topu gibi bir problem karşımızda duruyor. Nedir o problem? Bu yapay zeka dediğimiz AI, Artificial Intelligence konusunda bu işin kaptanları, yani endüstriyel kaptan tabir edilen sanayinin kaptanları, bu işin öncüleri birdenbire bir işaret fişeği attılar. Aslında tanınmış bir isim, önde gelen 3 şirket var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu şirketlerin ikisinde çalışmış, birinden birine transfer olmuş, yani endüstrinin hemen her bölümünde yer almış bir isim. Birkaç gün evvel adeta bir deklarasyon yayınlayarak yapay zekanın insanlığın var olması karşısında bir tehlike haline geldiğini iddia etmiş ve ben elimi eteğimi buradan, bu endüstriden, bu sanayiden, bu yarıştan çekiyorum demişti. Ondan sonra sanki hani bu böyle entelektüel bazı tartışmalara yol açar ve sönümlenir gibi bir beklenti, tam tersine bir adeta böyle birbirini takip eden, birbirini tetikleyen adeta bir tartışma şelalesine dönüştü. İşin belki içine Trump dahi girdi. Zaten Trump bu tür konularda köşede duramıyor. Ama Trump'ın ne dediğini veya nasıl tırnak içinde racon kestiğini, çünkü hakikaten duyunca siz de bunun racondan ibaret olduğunu göreceksiniz. Öğrenmeden evvel ne oluyor? Bir güncelleme yapalım. Pazartesi günü aslında en önemli oyunculardan biri olan Anthropic'in kurucusu ve başkanı daha evvel hafta sonunda verdiği beyanata diğer iki önemli isim Elon Musk ve OpenAI'ın kurucusu ve başkanı da katıldı. Yani aslında rakipler açık ve net olarak kapı arkasında gizli görüşme yerine açık ve net bir deklarasyon yaptılar. Çok hızlı gidiyoruz, biraz yavaşlamamız lazım, sıkıntı var dediler. Şimdi daha evvel de bu konuyu sizlerle paylaşmıştık. Burada bir garabet var. Yani netice itibariyle aslında kategorik olarak regülasyona, devlet kontrolüne, third parties dediğimiz üçüncü partilerin müdahalesine karşı çıkması gereken bu teknolojik devler birdenbire diyorlar ki gelin bizi regüle edin. Hani biz kendimize hakim olamıyoruz, frene ihtiyacımız var, gaz pedalı var, fren yok. Bu Anthropic başkanı daha evvel, 3 hafta evvel aynı bu kelimeleri kullandı. Bizler de sizle paylaşmıştık bunları. Gelin bize gaz pedalını karşı dengeleyecek fren pedalı yerleştirin diyorlar. Enteresan bir şey, özellikle aylar boyu, haftalar boyu dünyada sermaye piyasalarının adeta lokomotifliğini yapan, Amerikan sermaye piyasalarındaki değer kazançlarının, yukarı yönlü rallilerin 3'te 2'sinin sorumlu olan, bunu sağlayan, Hatta Amerika tahvil satamıyor yapay zeka hikayesiyle artık yoluna devam ediyor denilen bir süreçte birdenbire gelip neden böyle bir operasyona kalkışıyorlar? Acaba hani ters bir okumayla bu yapay zekada var olduğu iddia edilen balonun bizzat oyuncuların kendileri tarafından patlatılması anlamına mı geliyor? Yani tabii öyle de bir enteresan nokta ki hani burada bir ibare kullanılıyor. Özellikle bu Anthropy'in başkanı diyor ki bu işi sıfır toplamlı bir oyun olarak, yani bir taraf kazanıyor diğer taraf kaybediyor. Tahmin edersiniz bu ikili oyuncu Amerika ve Çin. Böyle görürseniz işi ıskalarsınız, böyle görmemek gerekir diyor. Ama tam da Trump da Hazine Bakanı Bessent de böyle görüyor. Bessent geçenlerde dedi ki bu açıklamalardan saatler evvel dedi ki zaten dedi eğer yapay zeka oyununda Çin kazanırsa her şey biter. Şimdi Trump da enteresan bir racon kesiyor ama bir güncelleme de yapalım. Tahmin edileceği gibi dün piyasalarda bu stoklar, bu hisseler, muhteşem yedili denilen elektronik çip ve dijital hisseler dahil önemli ölçüde bir kan kaybı oldu, değer kaybı oldu. Bu da dikkatle takip ediliyor. Peki Trump ne dedi? Trump dedi ki kendi sosyal medya hesabında aslında dedi bunlar yalancı bir işaret fişeği. Bizim dedi ihtiyacımız olan tek kontrol veya denetleme unsurları kuvvetli, güçlü ve akıllı, yüksek zekaya sahip bir başkan ve Amerika Birleşik Devletleri de bu profile sahip dedi. Çok mütevazi bir yaklaşımla gene ve dedi ki yapay zeka tayfesini kötü işlerden veya zararlı faaliyetlerden korumak için şimdilerde bunlar kendileri küçük birer melek gibi kendilerini ortaya koymaya veya bu şekilde göstermeye çalışıyorlar ama merak etmeyin biz bütün bu düzenleyici güce sahibiz. Yani tırnak içinde dedi ki tam manasıyla biz bunların burunlarını kırmayı biliriz. Böyle bir takım hastalıklı, anormal, kendi deyimi sick conspiracy diyor. Hastalıklı bazı böyle entrikalarla bizim yolumuzu kesip Çin'e yol vermeyi kabul etmek mümkün değil. Ne diyelim, eğer böyle bir yaklaşım söz konusu ise belki de bazı tehlikelerin görülmesinde sıkıntılar olabilir. Hani müsabakayı kazanmak için belki de kendi sağlığını tehlikeye atacak bir takım destek maddelerine inisiyatif tanıyan sporcu gibi. Yani netice itibariyle belki bugünü kazanırken yarınları feda ediyoruz. Onu tam olarak bilmek mümkün değil. Ama gerçekten zamanlama enteresan, zamanlama manidar. Son bir sözle tamamlayalım. İngilizlerin güzel bir sözü var. Good morning after supper. Yani akşam yemeğinden sonra günaydın. Bu iş buraya gelene kadar neden bir şey yapılmadı? Acaba geri dönülemeyecek noktada mıyız? Tartışma çok su kaldıracağı benziyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
7: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Çarşamba ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur çarşamba gecesi ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde çarşamba akşamı ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon, Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde. Duyuruları hemen göz atalım. D100 İncirli, yan yol Merter yönü için bir duyuru var. O bölgede sağ şeritte bir araç yangını meydana geldi ve tüm şeritlerin trafiğe kapatıldığı ve bölgede yoğunluk yaşandığı ifade ediliyor. Ayrıca Basın Ekspres Sefaköy Güneşli istikameti ve eski Edirne asfaltı Cumhuriyet Mahallesi Metris yönü içinde yine bir şeridin trafiğe kapatıldığı ve yoğunluğun yaşandığı belirtiliyor. İstanbul'dan arterlerde yoğunluk seviyesi giderek artıyor. Bu dakikalarda Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Avrupa yakasından geçişler bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Yüksek gıda fiyatları uzun süredir tartışılıyordu. Ürünlerin tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturma konusu oldu. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntılar az sonra. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri dün ifade vermişti. Senaristlere dizideki bazı ayrıntılar soruldu. Diziyi yazan isimlerden birinin ifadesi ortaya çıktı. Neler söylendiğine bakacağız. Körfez'de tansiyon düşmüyor. Sadece İran değil, Yemen ve Suudi Arabistan'da artık ateş çemberinde. Çatışmalar akaryakıtı olumsuz etkiliyor. Brent petrol 110 dolara, motorin ise 100 liraya dayandı. Birleşik Krallık'ta ayrılık çanları çalıyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in başbakanları krallıktan ayrılmak için mutabakat imzaladı. Kendi kaderini tayin etme hakkına Londra'dan yanıtsa gecikmedi. Ayrıntıları canlı bir bağlantıyla alacağız. Gündemden bazı başlıklar paylaştık. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. O sebeple ben çok iyi hatırlıyorum bazen seçimden yeni çıktığımızda bile bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
2: Yeni parti isim tartışmasıyla karşı karşıya. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yenilik Partisi'nin isim benzerliği başvurusu üzerine yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
6: Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve yeni partiye uyarı yazısı gönderdi. Tebligatta 2024 yılında yeni adıyla parti kurmak isteyen bir grubun başvurusunun da Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine reddedildiğinin hatırlatıldığı belirtiliyor. Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek, ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sebze meyve hallerinin tedarikçilerine yönelik soruşturma başlattı. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında ölü kişiler adına makbuz kesildiği ve ürünün alış fiyatının gerçek rakamın üzerinde gösterildiği tespit edildi. 41 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
6: Ölü kişiler adına makbuz düzenlendi, alış fiyatları yüksek gösterildi. Satışlarla hal kayıtları örtüşmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialarda tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasını başlattı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi. 22 ilde 109 iş yeri ve adrese aramalar yapıldı. Şüphelilere sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bine aşkın çiftçinin beyanına başvuruldu. Sahte makbuzların düzenlendiği, gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu, fiyatların manipüle edildiği tespitler arasında.
7: Hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi. Bu hal içi tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.
6: Hazırlanan rapora göre bir firma yetkilisi hayatını kaybeden 49 kişi adına toplam 2,5 milyonu aşan makbuz düzenledi. Aynı firmanın adına 1 milyon liraya aşkın makbuz düzenlendiği sebzelerin aslında üretilmediği belirtiliyor.
8: Üretici ile tüketici arasındaki zincirde fiyat artışı gerçekten yüksek. %300'leri, %400'leri bulan bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada erken uyarı sistemi kurulacak, işte üretici ürün daha tarladan takip edilecek, hal yasası değiştirildi, birçok böyle tek tek önlemler alınıyor. Bunun yerine daha bütüncül bir politikaya ihtiyacımız var.
6: Operasyonda Ticaret, Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla ortak çalışıldı.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz'ın neler söylediğine bakalım.
9: Konuşmak ister misiniz efendim?
10: Senaryo ile ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz. Dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
11: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
10: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
12: Nabzım yüksek.
2: Yapma dedik şu sporu.
10: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
11: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
10: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölünmediğini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
2: Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolması ile ilgili soruşturma sürüyor. Anne, baba, akraba ve köylülerin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltında. Annenin bebeği baba öldürdüğü iddiasının ardından bölgede arama çalışması yapıldı ancak bir ize rastlanmadı.
6: Önce bebeğin satıldığını öne sürdü. Ardından babasının öldürüp gömdüğünü iddia etti. 10 Eylül Perşembe gününden beri kayıp olan Büşra bebeğe ait bir iz bulunamadı.
13: Bebeğin nerede olduğu konusunda hiç fikriniz var mı? Bir şey söylediler mi size?
6: Diyarbakır'da besicilik yapan balıkçı ailesi, geçici olarak Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyüne gitti. 11 aylık Büşra bebek, ailenin 5 çocuğunun en küçüğüydü. Aile çadırda yaşıyordu. Anne Elif Balıkçı, 112 ekiplerine Büşra bebek için kayıp ihbarında bulundu. AFAD, komando ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. İnsansız hava aracı ve iz takip köpekleri bölgeyi didik didik taradı. Kaldıkları çadırdan 2 kilometre uzaklıkta bebeğin bazı kıyafetleri bulundu ancak kendisine ait bir iz bulunamadı. Ailenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü. Ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti. Son olaraksa eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Annenin ifadeleri kapsamında yer gösterme işlemi yapıldı ancak buradan da bir sonuç çıkmadı. Ailenin en küçüğü 3, en büyüğü 9 olan 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Yayla bölgesi ve tüm köy ablukaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor. Olay günü köyden geçen tüm araçlar tespit ediliyor.
2: Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Zanlılar delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahaleyle suçlanıyor. İçlerinde aktif görevde olan 2 polis de var.
6: Soruşturma sürecine müdahaleyle ve delilleri karartmakla suçlandılar. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında 12 Eylül'de 6. dalga operasyon düzenlendi. 7'inde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı yakalandı. Zanlılar arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da vardı. Antalya'da gözaltına alınanlardan ikisi olayın yaşandığı dönemde Tunceli'de görev yapan iki polisti. Polislerden birinin Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şubesi'nde, diğerinin ise Trafik Denetleme Şubesi'nde aktif görevde bulunduğu belirlendi. Delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan zanlılardan 5'inin sorgusu tamamlandı. 4 kişi tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Daha önce eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi tutuklanmıştı.
2: Haber turuyla devam edelim. İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. İki kişi öldü. İddiaya göre müşteri olarak gelen biriyle işletme sahibi arasında gerginlik yaşandı. Aralarında alacak verecek meselesi de bulunduğu iddia edilen taraflar silaha sarılıp birbirlerine ateş açtı. İki kişi öldü, iki kişi de yaralandı. 2 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası sonrası aynı bölgede bir ceset bulunmuştu. O cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşıldı. Uzun süredir suda kalan cesette bozulma meydana geldiği için kimlik tespiti Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmayla yapılabildi. Kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 kişilik mürettebatıyla suya gömülmüştü. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Mardin'de 17 yaşındaki bir çocuk evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay Artuklu ilçesinde meydana geldi. 17 yaşındaki Gülizar Albayrak eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Gülizar Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bir av tüfeği ile tüfeğin boş kartuşu bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da E5 karayolu üzerinde bir İETT otobüsü yandı. Kadıköy istikametine doğru seyreden otobüsün motorundan duman çıktığını gören şoför aracı emniyet şeridine aldı. Ardından da araçtaki yolcuları tahliye edip yardım çağrısı yaptı. İtfaiye yangını söndürdü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklanmıştı. Eşi Çağla Öz ve bir akrabası da aynı soruşturma kapsamında tutuklandı. Zanlılar suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Tançalan'ın düğününde takılan altınlara ilişkin mali inceleme yürütülüyor. Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na inen bir uyuşturucu şüphelisi filmleri andıran bir şekilde pilot kıyafetiyle kaçmayı başardı. Beraber hareket ettiği iki zanlı ise yakalandı. Olayın arkasında bir Latin uyuşturucu şebekesi çıktı. Toplam 51 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi. Devlet Hava Meydanları'nın geliştirdiği uçuş rehberim uygulamasını 623 bin kişi indirdi. Uygulama canlı uçuş takibinden anlık bildirimlere, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok konuda yolculara kapsamlı hizmet sunuyor. Yolculara ayrıca kapıya git özelliğiyle bulunduğu noktadan uçuş kapısına kadar rota oluşturulabiliyor. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı.
12: Madendeki ilk iş günüydü. Yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaçak işletilen ocağın sahibi tutuklandı. Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. 41 yaşındaki maden işçisi Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde Desandre adı verilen yaklaşık 60 metrelik eğimli kuyudan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Mustafa Boşnak'ın madendeki ilk iş günüydü. Cenazesi Çay Cuma'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Yarınbaş tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Kaçak maden ocakları Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından izin verilmeden kömür üretilen ruhsatsız ocaklar olarak ifade ediliyor. İşçiler buralarda günü 2000 lira ya da 3000 lira arasında değişen yevmiyelerle çalışıyor. Ölüm ocaklarında göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması gibi olaylar sık sık yaşanıyor. Kaçak madenlerde maliyet gerekçesiyle gerekli güvenlik önlemi alınmadığı için ölümlü kazalar yaşanıyor.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim yılının hemen başında öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Öğrencilerle birlikte öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yapıldığını söyledi. Özel okullardaki yüksek kırtasiye ve kitap ücretlerini takibe aldıklarını belirtti.
14: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanması ile ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
12: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA sınavlarında yükselişini anlattı. Yıllar içinde atılan adımların ve yapılan değişikliklerin başarıda etkili olduğunu söyledi. Tekin, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Öğrencilerle birlikte bu kez öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yaptı.
14: Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızda da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulunmuş.
12: Öğretmenlere beyaz önlük zorunluluğu içinde öğretmenlerimiz devlet memurları kanununa tabi. Kılık kıyafet yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış diye konuştu. Tekin'e özel okullardaki kitap ve kırtasiye ücretlerine yönelik şikayetler de soruldu.
14: Veliye ekstradan fahiş yükler getirecek bir boyutta olmaması gerekiyor. Böyle devam ederse bu tedrici mantıkla önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak zorunda kalacağız.
12: Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin soruya da toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu anda gündemimizde kısa vadede bu yok yanıtını verdi.
0: NTV Radyo.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Ukrayna savaşının ise yayıldığı uyarısında bulundu.
15: İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan mevcut ihtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statikoya bir an önce dönülmelidir. Ancak son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz. Savaşın giderek yaygınlaşması riskini de görebiliyoruz. Zaman zaman sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz. Savaşın yaygınlaşması coğrafi olarak görmek istediğimiz en son şey.
2: Yemen'de İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yeni saldırılar düzenledi. Tahran'sa 7 aydır devam eden savaşla ilgili Washington'a yeni uyarılarda bulundu. Körfez'den son notları NTV muhabiri Ali Çabuk'tan dinleyelim.
16: Aşırıklık saldırılar devam ediyor. Sen de açılışta belirttin. Suudi Arabistan'ın birçok kentinde, başta Mekke olmak üzere birçok şehirde uyarı sirenleri çaldı. Yine telefonlara uyarı mesajları gönderildi ve açıkçası Yemen'den Mekke'yi mükerremeye yönelik bir saldırı beklentisi oluştu gün içerisinde ve sosyal medyada Suudi vatandaşlar bu konuya dair birçok paylaşımlar yapmışlardı ve endişeli bir bekleyiş söz konusuydu. Husi kaynaklardan buna bir açıklama geldi ve Mekke'ye yönelik herhangi bir saldırı planımız yok ve olmadı da şeklinde bir açıklamaydı. Ancak sosyal medyada bu konuya dair çok fazla görüntü ve endişeye dair çok fazla mesajla paylaşılmıştı. Burada tabii Mekke mükerreme şehri ile Mekke bölgesi arasında da bir ayrım yapmak gerekiyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırılarında yoğun olarak kullandığı Hamis Muşak bölgesindeki Kral Halit Hava Üssü artık kullanılamaz durumda. Bu noktada hava üssü artık kullanılmıyor. Buna alternatif olarak Mekke bölgesine nispeten yakın olan Taif ve Cidde bölgelerindeki hava üsleri kullanılıyor ve bu kentler bir anlamda Mekke bölgesine bağlı. Bu iki kent arasında, Mekke'yi mükerreme şekliyle Mekke bölgesi arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Saldırılar devam ediyor. Suudi Arabistan'ın daha iç kesimlerinde Abha kentinde bir petrol depolama tesisi hedef alındı ve petrol boru hatlarına yönelik, petrol rafinelerine yönelik saldırıların sürdüğünü görüyoruz. Saldırılar nedeniyle Taif kentinde 3 uçlar askıya alındı. Dün akşam da Cidde kentinde yine 3 uçlar askıya alınmıştı. Suudi Arabistan'ın desteklediği bir diğer Aden bölgesinde artık konuşlanmış olan Ulusal Direniş Ordusu'nun güçlerinin ise Husilere yönelik saldırıları sürüyor. Yapılan son açıklamada hava kuvvetlerimiz Husilere ait Mutta bölgesinde ve Dubat bölgesindeki ikmal hatlarını ve Husilere ait mevzileri hedef aldıklarını duyurdu. Diplomatik girişimler de bir taraftan devam ediyor Riyad yönetim açısından. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman an itibariyle Kahire'de Mısır'a gitti. Ve Mısır Cumhurbaşkanı ile an itibariyle bir görüşmesi var. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin güvenliği Mısır'ın milli güvenliğinin bir parçasıdır şeklinde açıklama geldi. Ve Bab-ül-Mendeb Boğazı'ndaki gerilim, Yemen'deki bu savaş doğrudan Mısır'ı da etkiliyor Burcu. Çünkü Süveyş kanalı da önemli bir geçiş güzergahı. Savaşın bir diğer tarafı olan Birleşik Arap Emirlikleri de yine Mısır Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çünkü Yemen dediğimizde bir diğer savaşın tarafı ise Birleşik Arap Emirlikleri. Bu noktada Dubai ile Riyad arasındaki ihtilaf ve çıkar çatışmaları da son derece önemli. Ve Yemen Dışişleri Bakanlığı Sana yönetimine bağlı, Husilere bağlı Yemen Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda gemi trafiğinin açık olduğunu, herhangi bir silahın olmadığı belirtildi. Riyad yönetimiyle sorunun ise uygulanan abluka olduğu belirtildi bu açıklamada. Suudi Arabistan'a ait gemilere bir ablukanın uygulanacağı belirtiliyor. Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın ise gemi trafiğine açık olduğunu duyurdu Husiler.
2: NTV muhabiri Ali Çabuk'un notlarını dinledik. Enerji piyasasında endişe hakim. İran savaşı sektörün tahmin ettiğinden uzun sürdü. Stoklar azalıyor, rezervler tükeniyor.
12: Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Chevron CEO'su Mike Wright katıldığı bir konferansta endişeli konuştu.
17: Başlangıçta sahip olduğumuz koruyucu mekanizmalara artık neredeyse hiç sahip değiliz.
12: Amerika'da dizelin galon başına fiyatı tarihte ilk kez 6,2 dolara çıktı. Başkan Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yüksek fiyatın geçici olduğunu savundu. İran'la çatışma sona erer ermez hızla çakılacak. Bu da çok uzun sürmeyecek dedi. Ancak enerji sektörü aynı görüşte değil. Hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyorlar. Chevron CEO'su keşke işleri düzeltebilecek nedenler sıralayabilseydim ifadesini kullandı. Tek sorun Hürmüz Boğazı'nda akışın durması da değil. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın enerji hattına saldırıyor. Ukrayna Rusya'daki rafinerileri hedef alıyor. Pickering Energy Partners'ın kuruluşu Dan Pickering'e göre dizel için kolay bir çözüm yok. Savaş öncesi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 68 liraydı. Vergi indirimlerine rağmen 98 liraya kadar çıktı. Benzin ise aynı dönemde 20 lira artarak 82 liraya ulaştı.
2: Birleşik Krallık'ta ayrılık çanları çalıyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in başbakanları krallıktan ayrılma hakkını kabul eden bir mutabakat imzaladı. Londra'dan yanıt geldi. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca aktaracak.
18: Bizim kısaca İngiltere olarak tanımladığımız, adlandırdığımız ülkenin tam olarak adı esasen Birleşik Krallık'tır. Hatta gerçek anlamda adı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'dır. Bu ülke 1927 yılından beri var resmi olarak ve tam bir yüzyıl sonra şimdi çatırdamaya başladı. En azından bu yönde yorumlar var. Bu ülke 4 ulustan oluşuyor. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda. İngiltere dışındaki diğer 3 ulus Kelt ulusları olarak adlandırılmakta. İşte o 3 Kelt ulusu ki tarihi planda İngiltere ile hep sorunları olmuştur. Şimdi bağımsızlıklarını kazanmak istiyorlar. En azından etap 2030'da 2030 perspektifinde düzenlemek istedikleri referandumlarla. İşte bu temelde de dün Galler'in başkenti Cardiff'te bu üç Kelt ulusunun yöneticileri bir araya geldiler. İktidardaki partilerin yöneticileri bir araya geldiler ve bir mutabakat metni imzaladılar. Bu mutabakat metninde kendilerine merkezi yönetimin yani Londra'nın bağımsızlık yönünde referandum düzenleyebilmeleri için gerekli yasal ya da anayasal değişiklikleri yapmalarını istiyorlar. Bir de Avrupa Birliği'nde gördüklerini, geleceklerini belirtmekteler. Yani Avrupa Birliği'ne de bir gönderme var. Neden şimdi yapıyorlar? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi tabii Brexit, biliyorsunuz Birleşik Krallık Avrupa Birliği üyesiydi. Avrupa Birliği'nden çıktı ve Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla beraber Birleşik Krallık içinde birçok şey karıştı. Ve İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda kendisini yeniden şimdi Avrupa Birliği'nde görmek istiyor önümüzdeki yıllarda. İkincisi tabii son yıllarda bütün Avrupa genelinde olduğu gibi kimlikçi ve milliyetçi politikalar artışta. İşte bu üç ulusta da, yani İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da da bu kimlikçi ve milliyetçi politikalar eskiye nazaran çok daha yükselmiş durumda. Hatta bu üç ülkeyi, bu üç ulusu şu anda kimlikçi, ayrılıkçı, milliyetçi partiler yönetmekteler. İşte onlar dün bir araya gelip bu gelecekte referandum düzenleyip Birleşik Krallık'tan ayrılma talebini dile getirdiler. Fakat şunun da altını çizeyim Burcu, Birleşik Krallık'ta yapılan anketlere bakacak olursak, hatta bu üç ulusta yapılan anketlere bakacak olursak, hiçbirinde ayrılıkçıların %50'nin üzerinde oy almadıklarını görüyoruz. Yani İskoçların, Gallerlilerin ve Kuzey İrlandalıların çoğunluğu şu an için Birleşik Krallık'tan ayrılmaya sıcak bakmıyorlar. Fakat böyle bir de akım var. Londra'ya bakacak olursak, Londra'da şu anda kendilerine ayrılma, Birleşik Krallık'tan ayrılma yönünde bir anayasal değişiklik sinyali vermiyor. Önümüzdeki ay Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham bu üç Kelt ulusunun liderleriyle bir araya gelecek. O görüşmenin belirleyici olacağı belirtiliyor.
2: Ayrıntıları Kayhan Karaca'dan aldık. ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekanın yavaşlatılmasına karşı çıktı. Yapay zeka tehlikesi uyarılarını aldatmaca olarak değerlendirdi. Tartışmalara Microsoft da katıldı.
12: Yapay zeka dünyayı yok etmeyecek. ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji dünyasından gelen yapay zeka uyarılarını kesin bir dille reddetti. Güvenlik endişelerinin yersiz olduğunu savunan Trump, tehlike uyarılarını veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo olarak niteledi. ABD Başkanı kendisini sahtekarlık avcısı ve en üst denetim merciği olarak tanımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın dünyayı yok edeceği ve robotların şehirlerimizi istila edeceği iddiası tam bir sahtekarlık ifadelerini kullandı. Trump yapay zeka endişelerini iklim değişikliği tartışmalarına ve ilk başkanlık dönemindeki Rusya soruşturmalarına benzetti. Bu durum küresel ısınma sahtekarlığından bile saçma dedi. Yapay zeka yarışında kısıtlamalara karşı çıkan Trump, tek denetim mekanizmasının güçlü ve akıllı bir başkan olduğunu savundu. Yapay zekaya şüpheyle yaklaşanları ise komplo teorisyeni ve hain olarak tanımladı. Trump'a başkan yardımcısı J.D. Vance'den de destek geldi. Vance, Amerikalıların yapay zekadan korkmaması gerektiğini savundu. Teknoloji firmalarının denetim taleplerini Truva atına benzetti. Teknoloji dünyasından uyarılar da devam ediyor. Elon Musk, yapay zekanın potansiyel olarak nükleer silahlardan daha tehlikeli olabileceği yönündeki yıllar önceki uyarısını tekrarladı.
19: Eğer yapay zeka askeri sistemleri ele geçirip diyelim ki nükleer bir füze fırlatabilse bu kötü olurdu.
12: Musk, üst düzey yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması çağrısını da yineledi.
2: Bilim dünyası demans için uyarıyor. Dünya genelinde hastalıkla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Harvard'da görevli doçent Ümit Haluk Yeşilkaya'nın uyarı ve tavsiyelerini dinleyelim.
6: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı bugünün 3 katına çıkacak.
20: Çevrenizde var mı demans hastası?
21: Var.
20: Kim var?
21: Babam. Yediğini
20: unutur vaziyete geldi. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
21: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
22: Dış tarafı genç tutmayı başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmayı hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
23: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta.
6: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre dünyada 57 milyondan fazla demans hastası var. Ancak tabloyu yalnızca ileri yaş açıklamıyor. Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam gibi günlük alışkanlıklar mercek altında. Yalnızlık da ciddi anlamda risk faktörü.
24: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
25: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
6: Uzmanlara göre önlem almak için ileri yaşları beklememek gerekiyor.
22: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Yani sosyal ortamdan kaçmamak. Haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
2: Emmy ödülleri sahiplerini buldu. Yeni dizi Widow's Bay gecenin gözde yapımı oldu.
1: Televizyon dünyasının en iyileri 78. kez ödüllendirildi. Emmy ödülleri Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Emmy törenini ilk kez sunan Mariska Hargitay, 15 yıl sonra törene ev sahipliği yapan ilk kadın oldu. Hargitay'ın açılışı için hazırlanan videoda Taylor Swift de sürpriz bir rolle yer aldı. Drama kategorisinde sonuç şaşırtmadı. Hastane dizisi The Pitt en iyi drama ödülünün yanı sıra en iyi erkek oyuncu ödülünü de kazandı. Widow's Bay törende en iyi komedi dizisi dahil 6 ödül kazanırken ay başında düzenlenen Creative Arts Emmy ödülleri ile birlikte toplam ödül sayısını 14'e çıkardı. İngiliz aktör Matthew Rhys hem Widow's Bay'deki rolüyle hem de mini dizi The Beast in Me'deki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanarak aynı ödül yılında iki farklı başrol oyunculuğu kategorisini kazanan ilk oyuncu oldu. Pluribus, Rhea Seehorn'a en iyi kadın oyuncu ödülünü, Vince Gilligan'a en iyi senaryo ödülünü getirdi. Mini dizi veya televizyon filmi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan 79 yaşındaki Sally Field, kategorinin bugüne kadarki en yaşlı kazananı oldu. Bu yıl sona eren The Late Show with Stephen Colbert en iyi variyete programı seçildiği törende ekibiyle ekranlara veda etti.

0: sayesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz? Umran
6: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
9: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
10: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
11: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: İstanbul'da serin hava hafta genelinde devam edeceğinden tedbirli giyinilmeli. Yanınızda uzun kollu kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Çarşamba ve Perşembe günleri İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz boyunca görülecek yağışlar nedeniyle özellikle trafikte daha dikkatli seyredilmeli.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
6: Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
7: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
8: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı Lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık berabermişle ayrıldı.
9: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zemin.

0: geldiğinde elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
1: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'unsa 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
0: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
1: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki 2. maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüpspor'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
2: Trabzonspor'da yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalar sürüyor. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis için girişimlere başladı. Alman teknik direktör Ludogorets'i çalıştırıyor. Trabzonspor yönetimi Bulgaristan temsilcisiyle Reis'in sözleşmesinin feshine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor. Thomas Reis, Bordo Mavililerin başına geçmeyi kabul etti. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırsa 52 yaşındaki çalıştırıcı kısa süre içerisinde özel uçakla Türkiye'ye gelecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavını perşembe günü verecek. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlılarda eksik kalmadı. Sakatlığı sebebiyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz'ın tedavisi tamamlandı. Milli futbolcu takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı perşembe günü saat 22'de konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı Kırmızılılar zorlu deplasmana Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor.
3: Galatasaray milli takım arasına kayıpsız girmenin peşinde. İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar kritik deplasman öncesinde tedavileri süren Osimhen ve Lemina'dan iyi haber bekliyor.
4: Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların açısından gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var.
3: 6 golle gol krallığında zirveyi Gift Orban'la paylaşan Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığından sonra Sporting ve Kocaelispor maçlarına forma giyemedi. Sakatlığı süren Wilfred Tsingo ise milli takım arasından sonra takıma dönecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çorum-Ankara yolunun 36-38. Kilometrelerinde ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam. NTV Radyo.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
6: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
13: Yapı Kredi, bir adım önde.
14: Ritim hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
15: Türkiye BES modellerini arıyor.
16: Uzun boy şart değil.
15: Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
0: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
17: Sevgili dinleyiciler, çok sık kullandığımız sözcükleri daha mı özensiz kullanıyoruz nedir? Böyle sözcüklerden biri de ahlak. L sesi ince söylenir. Ahlak. Ve de ünlüyle başlayan ek aldığında ikinci A uzun olur. Ahlaka, ahlaki gibi. Ahlaki derken iyi sesi de uzun. Ahlak Arapça, yaratılış, tabiat, huyun çoğul şekli. İnsandaki iyi veya kötü huylar insanın tabiatı. Reşat Nuri Güntekin'den alıntı. İnsanın vücudu hastalanmakla, saçları ağarmakla ahlakı değişir mi sanıyorsun? Bir toplumda kişilerin davranışlarını düzenleyen ve herkesin uyması gereken kurallar da ahlak. Bu yaptığınız hareket ahlaka aykırıdır. İyi huylar, insanı manen yükselten faziletler anlamında kullanılışı da vardır. Allah insana kendi ahlakını vermek istemişti demiş Ömer Seyfettin. Ahlak bilimi var sonra. Felsefenin ahlakı konu edinen kolu, ahlakiyat, ilmi ahlak, etik, ahlaki, ahlakla ilgili, ahlaka uygun, etik demek. Ahlak dışı dediğimizde ahlaka uygun olmayan anlamını çıkarıyoruz. Yani gayri ahlaki, ahlaksız da davranışları ahlak ve namus kurallarına aykırı olan, ahlak kurallarına uymayan kimse. Ahlaksız adam, benden fazla para almış. Ahlaksız olma, ahlak kurallarına uymama durumu da ahlaksızlık oluyor elbette. Ondaki bu aşırı cesaret ahlaksızlığından değil. Deyimlerde ahlaka gelince, ahlak dersi vermek. Davranış ve sözleriyle karşısındakilere edep ve terbiye öğretmek. Ahlak fukarası. Ahlak kurallarına karşı ilgisiz olan, laubali davranan. Ahlak zabıtası. Büyük şehirlerde ahlak düzenini korumakla görevli teşkilat. Birinin ahlakıyla ahlaklanmak. Üstün ahlaklı, mükemmel bir kimseyi örnek alıp ona benzemeye çalışmak. Toplumumuzdaki tüm bireylerin ahlakı ön planda tuttuğu günleri görmek dileğiyle iyi günler.
13: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
18: Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
19: Tıp dünyası Alzheimer hastalığının teşhisinde kullanılan yeni kan testini konuşuyor. Peki bu test kanda tam olarak neye bakıyor? Kandan beyindeki amiloid birikimini okumak nasıl mümkün oluyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
20: Şimdi bu yeni onay alan test iki biyobelirteci, plazmadaki yani kandaki iki biyobelirteci oranını yüksek çözünürlüklü bir kütle spektrometresiyle ölçen bir test. Burada A-beta 42, A-beta 40 oranına ve fosforile tau 217'nin non-fosforile tau 217'ye oranına bakıyor bu test. Ve bu iki ölçümü özel bir algoritmada birleştirerek amyloid probability score 2 denilen bir skorlama yapıyor. Böylece de beyinde Alzheimer hastalığıyla ilişkili amiloid patolojisi bulunma olasılığını gösteriyor. Burada hani benim vurgulamak istediğim çok önemli bir şey var. Bu testler doğrudan Alzheimer demansı var yok asla demez. Sadece beyindeki amiloid patolojisinin varlığına ilişkin bir olasılık verir. Bir olasılık veriyor. Yani hiçbir biçimde bir kişinin yakınmaları ve klinik değerlendirmesinin hani önüne geçerek bu test pozitif, bu kişide Alzheimer demansı var demek mümkün değil. Mutlaka klinik değerlendirme, nöropsikolojik profil ve görüntüleme ile birlikte yorumlanması gereken bir şey. Bu testin yani daha önce de kan testleri 2025 yılında FDA onayı aldı. FDA onayı almayan başka kan testleri de var. Son testin özelliği biraz özgürlüğünün ve duyarlılığının yüksek olması. Onun için önem kazanıyor. Yani pozitif prediktif değer dediğimiz kaç işte 100 kişiye baktık. Bu testin pozitif prediktif değeri 97.6, 98 neredeyse. Yani amiloidle ilişkili Alzheimer hasta olma olasılığı olan kişi sayısını gösteriyor. Bu önemli bir gelişme o yüzden.
21: Her güzele bir Mindus.
18: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
13: NTV Radyo.
22: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
23: Çarşamba ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur çarşamba gecesi ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde çarşamba akşamı ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon, Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
22: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: NTV Radyo.
24: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Süpürge deyince vatan.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana maksimum.
3: Reklam. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %74 seviyesine çıkmış durumda. D-100 Zincirli yan yol Merter istikameti için tüm şeritlerin trafiğe kapalı olduğu belirtiliyor. O bölgede yoğunluk var. Ayrıca Temmetris Seyrantepe, Şile yolu Serindere Çekmeköy, 10. Yıl Caddesi 7 Kule yönü içinde yine duyurular var. Bu bölgelerde de trafik yoğunluğunun en üst düzeyde olduğu belirtilmiş. Ana arterlerde birçok noktada trafik yoğunluğu çok yüksek bu dakikalarda. Avrasya Tüneli için Avrupa yakasından geçişler Samatya'dan itibaren yoğunlaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü bir hayli yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa yakasından geçişler Kemerburgaz ayrımından itibaren bir hayli sıkışık seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
4: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. O sebeple ben çok iyi hatırlıyorum bazen seçimden yeni çıktığımızda bile bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Ukrayna savaşındaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Ukrayna savaşının yayıldığı uyarısında bulundu.
7: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta.
8: Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin çözülmesi için itidal çağrısı yaptı. Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesindeki statükoya dönülmesi gerektiğini söyledi. İran'ın güvenliğinin bölgeyi doğrudan etkilediğini vurguladı. Bakan Fidan, krizin çözümü için taraflarla temasların devam ettiğini aktardı.
7: Kesintisiz sürdürmekteyiz.
8: Fidan, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'na da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
7: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
8: Karadeniz'in çatışmaların dışında tutulması gerektiğini söyleyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın küresel akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkilediğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Avrupa'daki artan drone vakalarına ve Rusya'ya yönelik hibrit savaş suçlamalarına da dikkat çekti.
7: Sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
8: Hakan Fidan, Bakü'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı da kabul etti.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. Caydırıcılığı esas alan tarihi bir anlaşma imzalandı dedi.
9: En son Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da geliştirdiğimiz stratejik işbirliklerin en güncel örneklerinden de birisidir. Birbirinden kritik imkan ve kabiliyetlere sahip, kolektif caydırıcılığı esas alan üç dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, köklü kardeşlik bağlarımızı ve karşılıklı güven anlayışımızı stratejik bir zeminde tahkim eden tarihi bir adım niteliğindedir. Sonuç olarak caydırıcı gücümüz, savunma sanayinde ulaştığımız mümtaz seviye, çok yönlü diplomatik ilişkilerimiz ve stratejik ortaklıklarımız ülkemizin bu konumunu daha da ileriye taşımaktadır.
4: Suudi Arabistan, Husilerin saldırıları nedeniyle Zorda, Riyad, İsrail ve İngiltere'den destek talep etti. Veliaht Prens'in Washington'ın isteksiz tavrı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı da belirtiliyor.
10: Yemen'de İran destekli Husilerin Bab-ül-Mendeb boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken, Riyad yönetimi Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan güvenlik krizine çözüm arayışında. İsrail merkezli Valla Haber sitesine göre Riyad yönetimi Husilere karşı istihbarat desteği almak üzere Tel Aviv'e başvurdu. Buna göre İsrail ve Suudi Arabistan arasında ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Riyad Husilere karşı istihbarat desteği istedi. Suudi Arabistan'ın sadece İsrail'den değil İngiltere'den de destek talep ettiği iddialar arasında. Bloomberg'e göre Londra yönetimi Suudi Arabistan'a yardımcı olmak üzere İngiliz askeri danışmanlar göndermeyi kabul etti ancak ilave bir yardım göndermeyi taahhüt etmedi. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı artırdı. New York Times gazetesine göre ise Riyad yönetimi saldırılarla ilgili ABD'den daha fazla askeri destek alma çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle stratejik bir şok yaşıyor. Gazeteye konuşan eski diplomatlar ve analistler Suudi Arabistan'ın başkan Donald Trump'ın Husilerle karşı karşıya gelme konusundaki isteksizliği nedeniyle hayal kırıklığı içinde. Haberde Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta Trump'tan Husilere karşı askeri harekat düzenlemesini istediği ancak ABD başkanının bu talebi reddettiği bilgisi de yer aldı. Suudi yetkililer Riyad'ın Husilerle tek başına savaşmak istemediğini açıkça ifade ediyor ve uluslararası toplumun desteğinin gerektiğini belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa geçtiğimiz günlerde Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Suudi Veliaht Prens benim iyi dostum. Her şey yoluna girecek ifadelerini kullanmıştı.
0: NTV Radyo.
4: Sebze meyve hallerinin büyük tedarikçilerine yönelik soruşturma başlatıldı. Ölü kişiler adına makbuz kesildiği ve ürünün alış fiyatının gerçek rakamın üzerinde gösterildiği tespit edildi. 41 dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi için gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmayı Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan değerlendirdi.
11: Sektörümüz adına üzgünüz. Yani böyle bir şeyin olması, böyle bir gündeme gelmemiz çok hoş değil tabii ki. Benim kanaatim şu, zannediyorum bu tedarikçi firmalar üzerinden yapıldı. Bunlar da hal sistemi içerisinde olan arkadaşlarımız, biz de takip edeceğiz. Manipülasyona katılan, fiyat dengeleriyle bozma yönünde hareketleri olan da zannediyorum Sayın Bakanlık tarafından tespit halindedir. Onlar da gerektiği soruşturma, kovuşturma yapılacaktır. Yargı sonunu hep beraber göreceğiz. Yalnız burada tabii esas sıkıntıları tespit etmek önemli. Öncelik aslında bu Haliç'i tüccar meselesi çıktı son kanundan. Ya bu konunun bir daha bir gözden geçirilmesi lazım. Diğeri bir hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Beyan usulüne göre olduğu için. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi ki bunu bakanlıkla da ciddi şekilde paylaşmıştık. Bu çok önemli. Diğer önemli bir konu şunu söyleyeyim. Bu tabii tedarikçi gruplar, yani bunlar bir problemden doğuyor. Problem şu, bu bildiğiniz gibi ulusal boyuttaki bu büyük büyük marketler, yerelleri burada kastetmiyorum. Yereller genelde zaten hallerle çalışıyor. İhtiyaç gereği düzenli, sürekli, standartlı ürün istiyorlar. Bunun için de bu araya bu tedarikçi arkadaşlarımız girdi Türkiye çapında. Ve aslında sistem hal sistemi, hal komisyonculuğu üzerine kurulmuş bir sistemdi. Bu Haliç'e tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki büyük sorun kayıt dışılık. Bunu sizle çok fazla vurguluyoruz. Kayıt dışılığın artık en azından asgariye inmesi lazım. İşte onun için de bu hal faturası ve denetim noktalarını önerir. Diğer önemli konu ise bölgesel markayı oluşturacak şekilde düzenli standartların sağlandığı, bu büyük marketçilerin de talep ettiği ürünün bir şekilde hazırlanması. Bunun tabii hep kolay yönü, bunu da aynı şekilde paylaşıyoruz. Aslında kooperatifler. Fakat Türkiye'de çalışmıyor. Şimdi bunun yerine ya kamu pilot bölge, pilot ürün seçerek bunu bir hayata geçirecek. Bu büyük grupların istediği ürünleri aynı şekilde markalı her yerden temin edebileceği bir olay olmalı ki Türkiye'de kooperatifçilik çok zor. Maalesef istismara da sebep oluyor kooperatifçilik. Kişiler kooperatifin diye araya girmeye çalışıyor. Vergi vesaire şeylerden faydalanarak tamamen kayıt dışına yöneliyorlar. Ürünü bu büyük market grupları hazır istiyor. Yani hale gelip almıyorlar, işte tedarikçiye yönlendiriyorlar. Sonuç buradan çıkıyor. Bu tedarikçi arkadaşlar da zannediyorum ya kurumsalsa market verdiği yer zaman zaman ikaz ediyorlar. Giriş fiyatını yüksek gösterip satışta rahatlık istiyorlar. Ya da dediğim gibi vergi sisteminden kaçmak için aşağı çekmeye çalışıyorlar. Zannediyorum olayın bu olduğunu düşünüyorum. Biz de bundan sonrasında takipçisi olmaya çalışacağız.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz'a neler söylediğine bakalım.
12: Konuşmak ister misiniz efendim?
13: Senaryo ile ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
14: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
13: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
15: Nabzım yüksek.
16: Yapma dedik şu sporu.
13: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
14: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
13: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
4: Sivas'ta 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Anne, baba, akraba ve köylülerin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltında. Annenin bebeği baba öldürdü iddiasının ardından bölgede arama çalışması yapıldı ancak bir ize rastlanmadı.
8: Önce bebeğin satıldığını öne sürdü. Ardından babasının öldürüp gömdüğünü iddia etti. 10 Eylül Perşembe gününden beri kayıp olan Büşra bebeğe ait bir iz bulunmamadı.
15: Bebeğin nerede olduğu konusunda hiç fikriniz var mı? Bir şey söylediler mi size?
8: Diyarbakır'da besicilik yapan balıkçı ailesi geçici olarak Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyüne gitti. 11 aylık Büşra bebek ailenin 5 çocuğunun en küçüğüydü. Aile çadırda yaşıyordu. Anne Elif Balıkçı 112 ekiplerine Büşra bebek için kayıp ihbarında bulundu. AFAD, komando ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. İnsansız hava aracı ve iz takip köpekleri bölgeyi didik didik taradı. Kaldıkları çadırdan 2 kilometre uzaklıkta bebeğin bazı kıyafetleri bulundu ancak kendisine ait bir iz bulunamadı. Ailenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü. Ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti. Son olaraksa eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Annenin ifadeleri kapsamında yer gösterme işlemi yapıldı ancak buradan da bir sonuç çıkmadı. Ailenin en küçüğü 3, en büyüğü 9 olan 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Yayla bölgesi ve tüm köy ablukaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor. Olay günü köyden geçen tüm araçlar tespit ediliyor.
4: 2 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası sonrası aynı bölgede bir ceset bulunmuştu. O cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin kaza sonrası batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşıldı. Uzun süredir suda kalan cesette bozulma meydana geldiği için kimlik tespiti adli tıp kurumundaki çalışmayla yapılabildi. Kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 kişilik mürettebatıyla suya gömülmüştü. Sahil güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na inen bir uyuşturucu şüphelisi filmleri andıran bir şekilde pilot kıyafetiyle kaçmayı başardı. Beraber hareket ettiği iki zanlı ise yakalandı. Olayın arkasında Latin bir uyuşturucu şebekesi çıktı.
13: Pilot üniformasıyla çıkışa doğru ilerliyordu. Yanındaki zanlı yakalandı. O kaçarak izini kaybettirdi. Meksika'dan gelen bir uçaktan inen yolcu gümrük muhafaza memurlarının dikkatini çekti. Kontrol noktasına götürüldü. Valizinden 23 paket içerisinde 26 kilo uyuşturucu madde çıktı. Hemen önünde beraber hareket ettiği bir kişi daha vardı. O zanlı üniformasından dolayı durdurulmadı. Geriye yönelik kamera kayıtları incelendiğinde yakalanan uyuşturucu tacirinin sahte pilot ve bir başka şüpheliyle birlikte işbirliği halinde olduğu anlaşıldı. Tespit edilen üçüncü zanlının valizini bir başka otelde bir çete üyesine teslim ettiği belirlendi. Otel odasına baskın yapıldı. Oda boştu. Burada yapılan aramada da 26 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Valizi getiren zanlı kendi kaldığı otelde yakalandı. Soruşturmaya konu olanların hepsi Latin uyruklu. Sahte pilotla valizi teslim alan şüpheli aranıyor.
0: NTV Radyo.
4: Birleşik Krallık dağılıyor mu? Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Krallıktan ayrılmak için bağımsızlık referandumu talep etti.
10: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler kendi kaderini, tayin hakkını kullanmak istiyor. Bir başka deyişle Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandum talep ediyorlar. Üçü de geleceklerini Avrupa Birliği'nde görüyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Üç parti lideri mütabakat zaptı imzalayarak Birleşik Krallık'a bağlı kalıp kalmamaya karar verme hakları olduğunu ilan etti. Metinde uluslarımız kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Hiçbir Birleşik Krallık hükümetinin demokrasiyi engelleme hakkı yoktur denildi. Her üç ulusun da başında ilk kez Birleşik Krallık'tan ayrılmayı talep eden başbakanlar bulunduğuna dikkat çekildi. Uluslarımızın geleceği Avrupa Birliği'ndedir ifadesine yer verildi. Thank you. Thank you. Ayrılıkçı partiler hem İskoçya hem Galler hem de Kuzey İrlanda parlamentosunda en büyük parti konumunda. Toplantı Trump'ın Kuzey İrlanda'nın İngiltere Krallığından ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini görmeyi çok isterim açıklamasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham göreve geldiğinde Kuzey İrlanda'da bir referandumun gündemde olmadığını söylemişti. İskoçya içinse başta açık bir mütabakat halinde yeniden referandum yapılabileceğini söylese de daha sonra gündem dışı olduğunu ifade etti. Cardiff'teki görüşmenin İngiltere'nin tutumunda bir değişikliğe yol açması beklenmiyor. İskoçya ve Galler'deki milliyetçi partiler daha önce Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için silahlı mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA ile bağlantısı nedeniyle Sinn Féin'le ortaklıktan kaçınıyordu. Mütabakat zaptı, takvimleri ve talepleri farklı 3 partiyi bir araya getirmesi açısından siyasi anlam taşıyor. İskoçya'da 2014'te bağımsızlık referandumu yapılmış. Sandıktan kıl payı farkla Birleşik Krallık'ta kalma kararı çıkmıştı. İskoçlar yeniden referandum istiyor ancak İngiltere hükümeti ikinci referanduma yanaşmıyor. Kuzey İrlanda'da ise anketler çoğunun Birleşik Krallığa bağlı kalmaktan yana olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ara kapanmaya başladı. İngiltere, İskoçya ve Galler Büyük Britanya'yı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı oluşturuyor.
4: Sanat dünyasında İsrail baskısı yaşanıyor. Gazze'de yaşanan katliamları anlatan İsrailli yönetmenler vatandaşlıktan çıkarılmakla tehdit edildi. Özgür Filistin diyen rapçi de turneden çıkarıldı.
17: Bir yanda vatandaşlıktan çıkarılmakla tehdit edilen yönetmenler. Diğer yanda konser turnesinden çıkarılan şarkıcı. Sanat dünyasında İsrail baskısı sürüyor. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül için yarışan tek belgesel olan Naza, festivalden jüri özel ödülünü aldı. İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, belgeselin İsrailli iki yönetmeninin vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal harekete geçeceğini açıkladı.
18: Sırf dünyanın dört bir yanındaki antisemitistlerden alkış alabilmek için, kendi vatanlarına zarar vermeye hazır olan bu yapımcıların içinde yanan kendinden nefret duygusu akıl almazdır ve devlete ihanet anlamına gelmektedir. Kültür Bakanı olarak devlete ihanet ettikleri gerekçesiyle bu aşağılık yapımcıların İsrail vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal harekete geçeceğim.
17: Grammy ödüllü rapçi Özgür Filistin dedi, Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarıldı. Amerikalı rapçi Macklemore 4 Eylül'de New Jersey'deki MetLife Stadyumunda verdiği konserde sahneye çıkıp Özgür Filistin demesi ve siyasi bir konuşma yapmasıyla manşetlere çıktıktan sonra Ed Sheeran'ın Amerika Birleşik Devletleri Louvre turnesinin geri kalanından çıkarıldı. Macklemore'un turnenin kalan 10 konserinden 8'inde ön sanatçı olarak sahne alması planlanıyordu. Organizatör, Philadelphia, Boston, Atlanta, Charlotte, Indianapolis, Dallas ve Tampa çevresindeki stadyumların sanatçının stadyumlarında sahne almasına izin vermediğini söylüyor. Ed Sheeran'la 13 yıldır arkadaş olduklarını ve onu kardeşi olarak gördüğünü belirten rapçi ise Sheeran'ın bazı stadyum sahiplerinin baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyor.

0: İngiliz finans teknoloji şirketi Revolut, bir devlet kurumuna ait e-posta alan adından gönderilen sahte bilgi taleplerine yanıt verdi. Yüzlerce müşterinin kişisel verilerini yetkisiz kişilere teslim etti. İlk incelemeler sonucunda olaydan 680 müşterinin etkilendiği düşünülüyor. Revolut, etkilenen kişilerin sayısını resmi olarak açıklamazken yalnızca sınırlı sayıda müşterinin verilerinin paylaşıldığını belirtti. Şirketin açıklamasına göre yetkisiz bir üçüncü taraf, gerçek bir devlet kurumuna ait e-posta alan adını kullanarak Revolut'a müşteriler hakkında bilgi talebi gönderdi. Talebin resmi makamdan geldiğini düşünen Revolut ise istenen bilgileri karşı tarafa iletti. Etkilenen müşterilere gönderilen bildirime göre açığa çıkan bilgiler arasında müşterilerin doğum tarihleri, ev ve e-posta adresleriyle telefon numaraları var. Bunun yanı sıra pasaport ve sürücü belgesi gibi kimlik belgelerinin kopyaları da yetkisiz kişilerle paylaşılmış olabilir. Hackerlar Revolut'un fidye ödememesi halinde ele geçirdikleri müşteri bilgilerini kamuoyuna açıklamakla tehdit ediyor. Bilim dünyası demans için uyarıyor. Dünya genelinde hastalıkla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor.
1: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı bugünün 3 katına çıkacak.
2: Çevrenizde var mı demans hastası?
3: Var.
2: Kim var?
3: Baba. Yediğini unutur vaziyete geldi. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
4: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
5: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
6: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta.
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre dünyada 57 milyondan fazla demans hastası var. Ancak tabloyu yalnızca ileri yaş açıklamıyor. Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam gibi günlük alışkanlıklar mercek altında. Yalnızlık da ciddi anlamda risk faktörü.
7: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
8: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
1: Uzmanlara göre önlem almak için ileri yaşları beklememek gerekiyor.
5: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Yani sosyal ortamdan kaçmamak. Haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
0: Antalyalı üreticiler incir hasadına bu yıl bir ay geç başlayabildi. Üreticiler pek mutlu değil çünkü hem rekolte düşük hem ihracat az.
9: Hasat gecikti, incirde rekolte düştü. Antalya'nın İbradi ilçesine siyah incir hasadı başladı. Bu sezon çiftçiler hava şartları nedeniyle bahçeye yaklaşık bir ay daha geç girdi.
10: Geçen yıla göre rekoltemiz %75 düşük. Geçen yıla göre sebebi de yağan asitlerdir. Asit yağdı, koruklarımız hep döküldü. Onun sebebi de erkek incir erken oldu, döküldü. Bizim incirler koruk ondan 15-20 gün sonra doğduğu için erkek incir asamadık. Yani ondan dolayı rekolde %75 düşük oldu. Geçen yıllara göre kıyaslarsak bu yıl her geçen yılların en kötüsü. Çünkü incir para etmiyor.
9: Üreticinin tek tesellisi incirin iri ve kaliteli olması. Bir incirin ağırlığı 100-150 grama denk geliyor.
10: Bizim incirlerimizde kesinlikle kimyasal madde ve gübre kullanmıyoruz. Şu anda zaten piyasası da çok kötü. 50 lira sebze hallerinde 50 lira incir şu anda piyasası 50 lira. Pazarlarda da 70-80 lira, halde 50 lira. Nedeni ihracatın olmaması. Bu yıl ihracat yok.
11: NTV Radyo. Reklam.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
11: NTV Radyo.
13: Oo, her yerden sipariş aldık.
14: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
13: Tabii ya.
14: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
13: Tami.
14: Tami ya. Tam İPOS'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
15: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
16: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
17: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
13: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
18: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
19: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
20: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
21: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
22: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
23: Bankkart, seni düşünür o.
24: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
25: Serkan!
26: Efendim abi?
25: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
27: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
26: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
25: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
28: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan Sarı Lacivertliler lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.
2: Fenerbahçe İsmail Kartal'ın takımın başına dönüş maçında 2 puan kaybetti. Sarı Lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
3: Bu tip maçlarda rakibiniz kapanıyor ve böyle bir zeminde elinizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ama bu kadar olabiliyor ve bunları da değerlendiremediğiniz zaman maç bu şekilde bitebiliyor.
2: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun 54, Greenwood'un ise 88. dakikadaki vuruşları direğe takıldı. Sarı lacivertliler rakip ceza sahasında 25 kez topla buluşup 15 şut çektiği maçtan gol çıkaramadı.
3: Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Oyun tamamen bizim elimize geçti. Net pozisyonlarımız vardı. Direkten denen toplar vardı. 3 puan almak için geldik. Olmadı ama bu akşamki maçın hakkı bizim lehimize 3 puan alarak buradan dönmekti, dönebilmekti. Bunu 3 puan almayı hak ettik ama sadece o bir golü atıp 3 puan alamadık. Bunun için üzgünüz. Önümüze bakıyoruz.
2: Bu sezon ligdeki 3. puan kaybını yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri 5. haftayı lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 11. sırada tamamladı. Orhan Ak yönetimindeki 2. maçından da puan çıkartan Gaziantep Futbol Kulübü ise 8 puanla 7. basamakta yer aldı. Fenerbahçe bir sonraki maçında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Sarı lacivertler rakibini pazar günü Kadıköy'de ağırlayacak.
1: Trabzonspor'da yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalar sürüyor. Bordo Mavililer, Samsunspor'un eski çalıştırıcısı Thomas Reis için girişimlere başladı. Alman teknik direktör Ludogorets'i çalıştırıyor. Trabzonspor yönetimi Bulgaristan temsilcisiyle Reis'in sözleşmesinin feshine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor. Thomas Reis, Bordo Mavililerin başına geçmeyi kabul etti. İki kulüp arasında anlaşma sağlanırsa 52 yaşındaki çalıştırıcı kısa süre içerisinde özel uçakla Türkiye'ye gelecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavını perşembe günü verecek. Marsilya maçı öncesi siyah beyazlılarda eksik kalmadı. Sakatlığı sebebiyle Erzurumspor maçında forma giyemeyen Rıdvan Yılmaz'ın tedavisi tamamlandı. Milli futbolcu takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş lig aşamasının ilk maçında Marsilya'yı perşembe günü saat 22'de konuk edecek. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftayı lider kapatan Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı Kırmızılılar zorlu deplasmana Osimhen ve Lemina'yı yetiştirmeyi hedefliyor.
4: Galatasaray milli takım arasına kayıpsız girmenin peşinde. İlk 5 haftayı 13 puanla zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılılar sıradaki maçında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı Kırmızılılar kritik deplasman öncesinde tedavileri süren Osimhen ve Lemina'dan iyi haber bekliyor.
5: Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Tabii ki cumartesi gün oynayacağımız maça kadar yetiştirmek isteriz ve onların aslında gidişatlarına bakmak gerekiyor ama burada tabii ki yani ağrıları devam ederse, kontrolleri olumsuz olursa tabii ki kullanmayacağız ama şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var.
4: 6 golle gol krallığında zirveyi Gift Orban'la paylaşan Osimhen, Başakşehir maçında yaşadığı kasık sakatlığından sonra Sporting ve Kocaelispor maçlarına forma giyemedi. Sakatlığı süren Wilfred Tsingoy ise milli takım arasından sonra takıma dönecek. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor Galatasaray maçı cumartesi günü oynanacak.
1: Zeynep Sönmez WTA 500 turnuvasında ilk rakibini eledi. 24 yaşındaki tenisçi Guadalajara açıkta Caroline Dolhay'da set vermedi. Zeynep Sönmez 6-1'lik 2 setle turladı. Sönmez ikinci turda dünya 16 numarası Iva Jovic ile karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Yusufçuk ve kız böceği. Önemli doğa koruma alanları belirlenirken analiz edilen türlerden. Doçent Doktor Ali Miroğlu'na bu böceklerin önemini sorduk.
4: Yani odanatlar, kelebekler gibi aslında halk içinde çok tanınan bir böcek grubu. Özellikle sulak alanlarda. Yani bir göllerde, bir dere kenarında, bir su birikintisinde veya baraj göllerinde her zaman görebileceğimiz böcekler. Uzun ince bir gövdesi var. Vücuduna göre oldukça büyük gözleri ve kanatları var. Muhteşem bir kafasının neredeyse tamamı göz diyebiliriz. Ve aynı zamanda bu gördüğümüz büyük gözlerinin haricinde bir de tepe gözleri dediğimiz bir gözleri de var. Bildiğiniz gibi 3 nokta halinde tepe gözleri var. Tamamen kafasını döndürebilmekteler. Neredeyse 360 derece bir görüşe sahipler diyebiliriz. Ve çok güzel uçuyorlar. Genellikle su kenarlarında, sucul yerlerde görüyoruz. Bunun nedeni de bu alanlarda çiftleşme dönemleri var. Çiftleşiyorlar ve yumurtalarını ya suyun içerisine bırakıyorlar, ya suyun kenarındaki bitkilerin içerisine veya su içerisindeki bitkileri bırakıyorlar. Bir yıl, iki yıl, hatta üç yıl, beş yıl kadar bir ömürleri olanlar da var. Ama yaşam sürelerinin büyük bir kısmını larva haline geçiriyor. Örneğin iki yıllık bir ömrü varsa bu böcek türünün, İşte bir 18 ay kadar larva halinde geçiriyor. Ondan sonra sudan karaya çıktıklarında işte kanatları açılıyor. Kanatları gelişiyor. Uçmaya başladı mı da işte örneğin Mayıs ayında, Nisan sonları gibi bölgeye göre ergin hale geliyorlar. İşte Eylül, Ekim'e kadar ergin halde kalıyor.

0: ezeli mağfiretin böyle bir ikliminde altının göz boyamaz kalpı kadar halisi de demiş Yahya Kemal. Evet, sözü kalptan ya da kalpten açacağız. Kalın L ile söyleneni yani kalp, sahte, düzme, taklit demek. Kalp para. Kalp adam, her hali sahte olan, güvenilmez kimse. Görünüşünün, kalıbının adamı olmayan, tembel işe yaramaz. Ve kalp çıkmak, sahip olduğu zannedilen meziyetleri taşımadığının anlaşılması. Zavallı kızcağız, kocası tam anlamıyla kalp çıktı. İnce L ile söyleneni kalp. Göğüs boşluğunda iki akciğer arasında vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek. Pek çok deyimde geçiyor. Kalp hastalığı. Kalbi var, ona böyle acı haberleri alıştıra alıştıra söyleyeyim. Sevgi, gönül. Kalpten kalbe yol vardır. Duygu, his. Onda kalp denen şeyin zerresi yok. Bir ülkenin, bir kuruluşun işleyiş, yönetim ve varlığını sürdürme bakımından en önde gelen yeri. Türkiye'nin kalbi Ankara'da atar. Yine mecazi anlamda bir şeyin tam ortası, merkezi. Yahya Kemal yazmış. En son Bektaş Ağa çöktü dizüstü. Titrek elleriyle gererken yayı, her yandan bir merak sardı alayı. Ok uçtu, hedefin kalbine düştü. Ve pek çok durumda kalp. Kalp ağrısı, kalp gözü, kalbini kazanmak, kalp kırmak, kalbi burkulmak, kalbi çarpmak, kalbi durmak, kalbi kırık, kalbi olmamak ya da kalpsiz olmak, kalbi parçalanmak, kalbi parça parça olmak, kalbi sıkışmak, kalbi sızlamak, kalbi temiz, kalbine doğmak, kalbine girmek, kalbine göre, kalbine inmek, kalbini açmak, kalbini çalmak, kalbini okumak, kalbinin sesini dinlemek. Kalbimiz ne çok şeyin altından kalkıyormuş değil mi? İnce L ile söylenen bir kalp daha var ama daha çok kalbetmek diye kullanılıyor ki bir durumdan başka bir duruma çevirmek, dönüştürmek anlamında. Kalbinizin kırılmayacak kadar dirençli olması dileğiyle mutlu günler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: NTV Radyo.
5: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi

0: Katılım.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı, Bağdat hayata lezzet katan tat.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşu sunar.
10: Merhabalar. Kavanozda saklamanın hem tarihine hem de yöntemlerine, yani tarifine bakıyoruz. Kavanoz deyince bu kavanoz kelimesi bize nereden gelmiş? Antik dönemdeki Yunanca'ya gitmemiz lazım. Şimdi aslında orada gavanoz veya gavena testi veya su kabı anlamına geliyor. Günümüze kadar da, yani bugünkü Yunanca'ya kadar da kavanoz ve gavano olarak gelmiş. Şimdi Latince'de de bakarsak kavare fiili aslında oymak demektir. Yani oyma işlemine kavare denilir. Dolayısıyla kavanoz kelimesi de oyuk kap anlamına bir anlamda geliyor. Aslında bizim de asırlardır iç içe yaşadığımız bir kültür ama kelime olarak Rumcadan almışız. Şimdi tarih boyunca elbette ki sırlı küpler, testiler, bunların hepsi hep kullanılmış. Sırlı küpler deyince özellikle saklamak için bu zeytinyağı olabilir, pekmez olabilir. Hatta bu tür küplerde, sırlı küplerde çeşitli meyvelerden tükenmez gibi içecekler de yapılırmış. Cam kavanozlara geçmek tabi bambaşka bir aşama. Napolyon savaşlarında başlamış. Son 200 yılın işi ama domatesin ve biberin ülkemizde yaygınlaşmasıyla, ki onun içinde ancak 19. yüzyılın sonlarını beklemek lazım. O da her bölgede değil. Çünkü mesela domates pek çok bölgede aslında yoktur. Domates geç yetişir. Tam domatesin olgunlaşması çoğu yerde Ağustos, hatta biraz Eylül'e sarkar. Güneşte kızaran domatesler ancak Güneydoğu gibi çok sıcak olan bölgelerde yetişebiliyor. Mesela Karadeniz'de bu kadar domates yetişemiyor. Hep anlatırlar. Pek çok köyden gelen genç askere gidince ilk defa domates çorbasıyla tanışırmış. Domates de diyemezmiş, kırmızı çorba dermiş. Evet, domates hayatımıza yeni girmiş vaziyette ama bir taraftan da bir tutku haline gelmiş. Kavanozlar domates uğruna seri seri alınıyor. Hatta bir arkadaşım geçen gün 80 kilo domatesden domates sosu yapıyorum dedi. İnanamadım. Gerçekten 80 kilodan fabrika gibi çalışmış. Ne yapayım dedi, herkes çalışıyor. 3 eve birden yapıyorum. 2 tane kızına, kendine falan derken. Şimdi gerçekten de domates sosu, hele menemen sosu yapmayı çok seviyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken püf noktalar da var. Her sene menemenden ölen oluyor. Evet, sadece kurallara dikkat etmediği için bozulmuş olan menemen sosundan menemen yapıp da ondan sonra da mantar zehirlenmesi gibi gidenler var. Şimdi peki burada neye dikkat etmek lazım? Mutfakta hijyen çok önemli. Kurallara dikkat etmek çok önemli. Özellikle bu saklama yöntemlerinde. Çünkü bu kavanoz dipli dünyadan bir kavanoz menemen sosu uğruna göçüp gitmek de mümkün. Onun için dikkat edelim. Eğer püf noktalarını merak ediyorsanız kavanozda saklama, özellikle de menemen sosu gibi sosları saklama yöntemini takipte kalın. Hoşça kalın.
9: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Antalya-Korkuteli yolunun 29-36. Kilometrelerinde ve Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
12: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çin edebiyatının önemli isimlerinden Lao She'nin Çayhane isimli eseri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Giray Fidan çevirmiş. Öncelikle Lao She'yi kısaca tanıyalım. Lao She, Manchu kökenli. Çin'de resmen tanınan etnik azınlıklardan biri. İsminden de anlaşılacağı üzere kökleri Mançurya'ya dayanıyor. Neyse, Lao She 1899 doğumlu. Babası Çin'de emperyalistlere karşı gelişen Boxer ayaklanmasının ardından Pekin'in 8 ülkenin kurduğu ittifak tarafından istila edilmesi üzerine umutsuz bir savaşa girişen yurtseverlerdendi. Nitekim 1900 yılında öldürüldü. 1 yaşından itibaren yetim kalan Lao She, 1918'de daha sonra müdürlüğünü de üstlendiği Pekin Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu. 1924 yılında gittiği İngiltere'de 5 yıl boyunca Asya, Afrika ve Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Londra Soas Üniversitesi'nde dersler verdi. 1930'da Çin'e dönüp üniversite hocalığına ülkesinde devam etti. Lao She 1937'den itibaren, deyim yerindeyse, babasının geleneğini devralıp Japon işgaline karşı direnişe katıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 4 yıl boyunca Amerika'da yaşayan Lao She, 1949'da Çin'e döndü. 1966'da kültür devriminin ipe sapa gelmez aşırılıkları esnasında birçok Çinli entelektüel gibi aşağılanıp hakarete uğrayınca intihar etmeyi seçti. Modern Çin edebiyatının en önemli yazarlarından olan Lao She, mizah ve hicvin öne çıktığı roman, kısa hikaye ve oyunlarıyla tanınıyor. Türkçedeki tek kitabı son derece başarılı bir karşı ütopyacı roman olan Kedi Gezegeni. Bugün bahsini ettiğimiz Çayhane'ye gelirsek, 1956 yılında yazılan Çayhane, 3 perdelik bir tiyatro oyunu. Oyun Pekin'deki Huzur Çayhanesi adlı mekan üzerinden Çin toplumunun yarım asırlık değişim ve modernleşme sancılarını gözler önüne seriyor. Söz konusu mekan, Çin'in yakın tarihinin 3 önemli döneminde. Nedir bunlar? Çin Hanedanlığı'nın sonu, Savaş Lordları dönemi ve Japon Savaşı sonrası, yani 20. yüzyılın ilk yarısında çeşitli sınıflardan sıradan insanların hayatlarının canlandırıldığı bir sahneye dönüştürülmüş o çayhane. Lao She, büyük siyasi liderleri veya tarihi kahramanları değil, küçük esnafı, yoksulları, memurları, tüccarları, polisleri, dilencileri ve eski aristokratları öne çıkarırken, çayhaneye gelen giden insan profillerinin değişimi yoluyla Çin'in geçirdiği devrimleri, hanedan çöküşlerini, yoksulluğu ve toplumsal yozlaşmayı sıradan insanların gündelik yaşamına yansıyan acı tatlı yönleriyle anlatıyor. Çayhane, modern Çin tiyatrosunun kurucu metinlerinden biri. Güney Koreli yazarlar Sim Eun-jung ve Choi Hyun-yoo'nun birlikte yazdıkları Kayıp Anılar Ekspresi isimli roman Timaş yayınlarından çıktı. Romanı Türkçe'ye Ceren Kale çevirmiş. Romana geçmeden önce Güney Kore'de farklı yazarların birlikte yazma pratiğine kısaca değinelim. Safe House IP Project denilen bu proje, bu bir hikaye ve içerik üretim stüdyosu tarafından yürütülen bir proje. Yazarları ve yaratıcıları ortak bir kurgu havuzunda buluşturan proje, kolektif üretimi teşvik ediyor. Yazarlar kendi başlarına konu belirlemek yerine, projenin hikaye yapımcıları tarafından önceden tasarlanan ortak ve epizodik temalar etrafında bir araya geliyorlar. İşte bugün bahsettiğimiz Kayıp Anılar Ekspresi de bu proje kapsamında üretilmiş. Nitekim başta da ifade ettiğim gibi iki yazar tarafından kaleme alınmış. Kayıp Anılar Ekspresi, ölümden sonraki yolculuğu konu alan fantastik bir roman. Romanın baş kahramanı Suhan ölmüştür ve kendisini ölüleri son hükümlerine götüren Samdo-cheon Ekspresi'nde bulur. Karşısında gizemli bir rehber oturmaktadır. Fakat ortada büyük bir sorun vardır. Tabii denilebilir ki, ya ölümden daha büyük ne sorun olabilir ki? Evet, bu da doğru. Biz yine devam edelim. Son büyük tren yolculuğu sürerken ölülerin anıları birer birer silinmektedir. Bunun sonucu ise son derece vahimdir. Zira geçmişini hatırlayamayan ruhlar yargılanamadan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kendi anılarını da kaybeden Suhan'ın tek şansı bir ölüm meleğiyle birlikte başkalarının kayıp anılarını bulmaktır. Şöyle denilmiş tanıtım metninde, kayıp anılar ekspresi zamanla yarışan bir yolculukta hafızanın, pişmanlığın ve hatırlamanın bedelini ortaya koyuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
9: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
13: Reklam.
14: Sen de katıl derim, katılın evim.
13: NTV Radyo.
15: Garanti BBVA.
16: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
15: Garanti BBVA.
17: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
18: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
19: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
4: Reklam.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Okulların açıldığı bu hafta havada birden serinledi. Bu serinlik özellikle İstanbul, Marmara, Karadeniz hattında daha fazla hissediliyor. Yakın zamanda yeniden bir ısınma beklenmiyor. Hatta Ege bölgesinde, İzmir ve diğer kentlerde bile artık 35 dereceler değil 29 dereceler ölçülecek. O nedenle yanınızda daha kalın, uzun kollu kıyafetler bulundurmayı ihmal etmeyin. Akşamları İstanbul'da sıcaklık 18-19 dereceye kadar inecek.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sebze meyve hallerinin tedarikçilerine yönelik soruşturma başlattı. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında ölü kişiler adına makbuz kesildiği ve ürünün alış fiyatının gerçek rakamın üzerinde gösterildiği tespit edildi. 41 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.
3: Ölü kişiler adına makbuz düzenlendi, alış fiyatları yüksek gösterildi. Satışlarla hal kayıtları örtüşmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialarda tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasını başlattı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi. 22 ilde 109 iş yeri ve adrese aramalar yapıldı. Şüphelilere sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bine aşkın çiftçinin beyanına başvuruldu. Sahte makbuzların düzenlendiği, gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu, fiyatların manipüle edildiği tespitler arasında.
4: Hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi. Bu hal içi tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.
3: Hazırlanan rapora göre bir firma yetkilisi hayatını kaybeden 49 kişi adına toplam 2,5 milyonu aşan makbuz düzenledi. Aynı firmanın adına 1 milyon liraya aşkın makbuz düzenlendiği sebzelerin aslında üretilmediği belirtiliyor.
5: Üretici ile tüketici arasındaki zincirde fiyat artışı gerçekten yüksek. %300'leri, 400'leri bulan bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada erken uyarı sistemi kurulacak, işte üretici ürün daha tarladan takip edilecek, hal yasası değiştirildi, birçok böyle tek tek önlemler alınıyor. Bunun yerine daha bütüncül bir politikaya ihtiyacımız var.
3: Operasyonda Ticaret, Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak çalışıldı.
2: Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Zanlılar delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahaleyle suçlanıyor. İşlerinde aktif görevde olan 2 polis de var.
3: Soruşturma sürecine müdahaleyle ve delilleri karartmakla suçlandılar. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında 12 Eylül'de 6. dalga operasyon düzenlendi. 7 inde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı yakalandı. Zanlılar arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da vardı. Antalya'da gözaltına alınanlardan ikisi olayın yaşandığı dönemde Tunceli'de görev yapan 2 polisti. Polislerden birinin Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şubesi'nde, diğerinin ise trafik denetleme şubesinde aktif görevde bulunduğu belirlendi. Delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan zanlılardan 5'inin sorgusu tamamlandı. 4 kişi tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Daha önce eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi tutuklanmıştı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum açıklaması dikkat çekmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamanın erken seçim sinyali anlamına gelmediğini söyledi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. O sebeple ben çok iyi hatırlıyorum, bazen seçimden yeni çıktığımızda bile, bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
2: Yeni parti isim tartışmasıyla karşı karşıya. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yenilik Partisi'nin isim benzerliği başvurusu üzerine Yeni Parti'ye uyarı yazısı gönderdi.
3: Yeni Parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve Yeni Parti'ye uyarı yazısı gönderdi.
7: Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'nin bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde bizim ne örgütlenmemize, ne seçim faaliyetine, ne bilmem ne, hiçbir şekilde engel değil.
3: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek, ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
8: Terörden uzun yıllar etkilenen bölgemizde görev yapacak siz kardeşlerimin devlet ve vatandaş arasındaki bağı da daha da güçlendirmesi ve kamu hizmetlerini en ücra noktaya kadar ulaştırması, terörsüz Türkiye hedefimizin toplumsal zeminde kökleşmesine hayati katkılar sunacaktır.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaymakam adaylarına böyle seslendi. 111. dönem kaymakamlık kursunda konuşan Bakan Güler, Suriye'deki silahlı güçlerin orduya entegrasyon sürecinin de dikkatle izlendiğini söyledi.
8: Bu süreçte güvenlikten taviz vermeden, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek her adımı büyük bir dikkat ve sorumlulukla atıyoruz. Gelişmeleri ülkemizin ve bölgemizin güvenliği açısından yakından takip ediyoruz.
3: Güder, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da değerlendirdi. Güler, anlaşmanın kolektif caydırıcılığı esas aldığını belirtti.
8: Birbirinden kritik imkan ve kabiliyetlere sahip, kolektif caydırıcılığı esas alan üç dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, köklü kardeşlik bağlarımızı ve karşılıklı güven anlayışımızı stratejik bir zeminde tahkim eden tarihi bir adım niteliğindedir.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile eşinin düğününü Rusya lideri Putin'e yakın bir oligarkın finanse ettiği ortaya çıktı. Trump Jr. ve eşi de haberi doğruladı. Kar amacı gütmeyen araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, Rus oligark Umar Kremlev'in 3 gün süren kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masrafı karşıladığını öne sürmüştü. Trump çifti haberle ilgili açıklama yaptı. Kremlev'in yakın dostları olduğu belirtildi. Rus oligarkın düğünden sonra düzenlenen 2 gecelik kutlamalara ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Kremlev'in desteğinin olağanüstü cömert bir düğün hediyesi olduğu aktarıldı. Edebiyatın simge hikayeleri beyaz perdeye uyarlanıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde edebiyat uyarlaması uzun metraj senaryo yarışmasında finalistler belli oldu. 54 proje arasından seçilen 6 senaryo büyük ödül için yarışacak.
9: Hayır. Adana Altın Koza'da edebiyat uyarlaması senaryo yarışmasının finalistleri açıklandı. Yarışmaya 54 proje başvurdu. Seçici kurul bunlar arasından 6 senaryoyu finale taşıdı.
10: Neydin siz sosyalist?
9: Finale kalan projeler Bomba, Dünyanın Öbür Ucunda, Halley, Kaçak Elektrik, Kör Islık ve Küt Oynayan Kadınlar oldu.
11: Bunun içinde bomba var.
9: Listedeki bomba Ömer Seyfettin'in Aynı Atlı öyküsünden uyarlandı. Senaryonun yazarı yönetmen Onur Doğan. Doğan aynı öyküyü 2024'te kısa film olarak da sinemaya taşımıştı. Film dünya premierini Tiran Film Festivali'nde yaptı. Uluslararası festivallerden 15'in üzerinde ödülle döndü. Kazanan senaryo 3 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek büyük ödül töreninde açıklanacak.
0: NTV Radyo. Reklam.
12: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
13: Deme, şimdi okullu olduk diyordu hani.
14: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
15: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
16: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
17: Denize çek gönder, denize çek gönder.
18: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
19: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
20: Sen nasıl bir kralsın ya?
21: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
22: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 15 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Kuşlar gibi göçmen kelebekler için de yolculuk zamanı. Yeryüzündeki en uzun böcek göçlerinden biri, Türkiye'de de yaşayan, Latince adı Vanessa olan diken kelebeğinin göç yolculuğudur. Ancak bu kelebeğin ömrü bir göç yolunu tamamlamaya yetmez. Diken kelebeğinin göçü nesiller boyu sürer. 9000 mile kadar uzanan bu yolculuk, yüksek irtifa rüzgarlarının desteğiyle Kuzey Afrika'dan Akdeniz ve Avrupa üzerinden Kuzey Kutup Dairesi'ne kadar sürer. Diken kelebekleri bu rotayı tam 6 nesilde tamamlarlar. Göç yolunda çiftleşen kelebekler sonra uygun yerlerde durup yumurtlar ve ölürler. Bir kelebeğin 500'e yakın yumurta bıraktığını hatırlayın. Yumurtadan çıkanlar göç yolculuğunu kaldığı yerden devam ettirir. Peki yumurtadan yeni çıkanlar yola çıkmayı, gidecekleri yeri, yönü nasıl biliyorlar? Neye göre karar veriyorlar? İşte onların bunu nasıl bildiğini biz henüz bilmiyoruz.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
4: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.

0: Sporun sanatla ilişkisini öğreniyor, sporu konu alan sanat eserlerini inceliyor, Platon'un spor ve sanata dair söylemlerine daha yakından bakıyoruz. Anlatan, sanatçı, sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu.
1: Sanat-spor ilişkisi antik dönemlere kadar uzanıyor. Aslında o dönemlerdeki sporun bugün anladığımız türde modern, özel sanatla falan değil de kültürle alakası var. Güreş, boks, hani binicilik, atletizm, okçuluk, hatta futbol bile o eski dönemlerin geleneksel sanatlarında yer alıyor. Mesela bunlar arasında en yeni olarak bildiğimiz ve aşağı yukarı bugünküne benzer kurallarla İngiltere'de doğduğunu okuduğumuz, öğrendiğimiz futbol daha önce de çok farklı biçimde köyler arasında oynanıyordu. Sonra daha geriye gidelim. Hatta milattan önce 3. yüzyıla gidelim mesela. Çin'de zaten oynanıyordu ve Çin bunu resimlere, şarkılara, şiirlere dökmüştü. Bu oyunun çeşitli görüntüleri karşımıza çıkıyor. Çin'deki futbol başlangıçta mesela ille de bugünkü futbol gibi başlamamıştı. Başlangıçta askeri bir eğitim faaliyetiydi. Sonra popülerleşerek hem imparatorluk katının hem de sokaktaki kitlenin ilgisini çekmeye başladı. Galiba en ilgi çekici yanıysa oyun sırasında yapılan akrobatik hareketler oluyordu. Çin'de akrobasinin çok popüler olduğunu da bu arada düşünürsek, bunun bugünkü anlamda jimnastikle de tabii ilgisi var. Öte yandan bu saydığımı tüm geleneksel spor faaliyetleri de bulunduğu her yerde resimlere, heykellere ya da şiirlere, şarkılara dönüşebiliyordu. Elimizde bugün mesela Çin'den başka Mayalardan, Azteklerden, bazı Orta Avrupa kavimlerinden, Japonya'dan ve Orta Çağ Avrupa'sından kalan çizimler var, şiirler var. Yani spor hakkında. Fakat bu ilişki giderek dağılmaya ya da başka bir hal almaya başladı. Örneğin özellikle hani 19. yüzyıldan itibaren futbol İngiltere'de geleneksel alandan uzaklaştı. Sınıflar arası daha modern bir rekabetin sahnesine dönüştü. Diğer spor dalları da ayrı ayrı birer bağımsız rekabet alanı oluşturdu ve giderek de profesyonelleşti. Bugün artık sporun eski dönemlerdeki gibi geleneksel bir yanı yok ve bundan asla bir ilgisi kalmadı. Her ne kadar bunlar hala kitlelere hani bir takım tarihsel kaynaklara göre sunuluyorsa da böyle bir temelin tamamen yok olduğundan da şüphe yok. Yani geleneksel bir temelin artık devam ettiğinden şüphe duyuyoruz. Burada da başka bir örnek vereyim. Floransa futbolu, yani Calcio Storico dedikleri şey. Bu 16. yüzyılda oynanan ve her biri 27 oyuncudan kurulmuş, işte mavi, kırmızı, yeşil, beyaz takımlardan oluşmuş bir futbol faaliyetiydi 16. yüzyılda. Santa Croce'yi temsil ediyordu. Santa Maria Novella'yı, işte San Giovanni'yi ve Santo Spirito'yu temsil eden takımlardı bunlar. Kilise cemaatleriydi basit anlamıyla. Fakat bugün mesela bakarsak İtalyan Profesyonel Ligi'ndeki Fiorentina'nın maçını seyredenlere, tribünleri dolduranlara ya televizyon çevresinde toplanmış grubun heyecanlarına, hareketlerine, o futbolla bugünkü futbol arasında dediğim gibi en ufak bir benzerlik yok. Artık o geleneksel takımlar yalnızca yılda bir gün bir gösteri gerçekleşiyorlar. Turistik bir organizasyona dönüşüyor. Santa Croce Meydanı'nda gösteriye çıkıyorlar ve eski bir rekabetin kültürel temsillerini sunuyorlar. Geleneğin turistikleşmesi yani bu resmen. Yani bunu seyreden yalnızca turistler, bugün futbol meraklıları ise bundan hiçbir heyecan, haz duymuyor. Bu profesyonel süreçte sanat spordan oldukça koptu aslında. Bugünden ya da bugüne varan yakın süreçten bahsediyorum. Yani entelektüel sanat alanı uzun süre sporla fazla ilgilenmedi. Ta ki 1980'li yıllara varıncaya kadar. Fakat bu arada edebiyat, sinema ve şiir alanında tek tük örneklere de rastlayabildik. Örneğin Bedri Rahmi Eyüboğlu geldi aklıma. 1953 yılında İstanbul Destanı diye bir şiir yazmıştı. Orada Dolmabahçe Stadyumu ya da Mithatpaşa Stadyumu konu edilmişti. Zoltan Fabri 1961 yılında Cehennemde İki Devre diye unutulmaz bir film çekti. Abidin Dino'nun belgesel nitelikli 1966 Dünya Kupası filmini de unutmamak lazım. 1970'li yıllarda Peter Handke, kalecinin penaltı anındaki endişesi adlı romanını yazdı ve orada bir kaleciyi baş aktör olarak kullandı. Çok kısa bir süre sonra da Wim Wenders bu romanın filmini çekti. Yani 80'li yıllardan itibaren o entelektüel alanda spora nispeten bir ilgi baş göstermeye başladı. Saydıklarım 80'li yıllardan önceydi ama tek tük örneklerdi. Ama 80'li yıllardan itibaren başka bir ilgi ortaya çıktı. Ama bu ilgi daha çok gene futbola oldu. Onlar futbolun politik yönünü, kitle psikolojisini ve hani milliyetçilik ya da sınıfsal yapı gibi sosyolojik temelini ele aldılar. Öte yandan bir takım yazarlar da futbolun televizyon, medya, işte ekonomik koşullar bağlantısını ortaya koyan kitaplar yayınladı. Mesela 80 sonrasının en önemli isimleri bu kitapları yazanlar arasında Simon Cooper'dir. Futbol yalnızca futbol değildir diye ortaya koyduğu görüşlerini. İşte Simon Critchley, Alex Bellos, Eduardo Galeano Türkiye'de de çok okundu. Richard Kapuscinski, Mark Perman ve Christian Bromberger dünyada ve Türkiye'de çok ilgi gören yazarlar oldu. Ve Viv Simpson ile Andrew Jennings'in bir kitabı vardı. O da olimpiyatlardaki sahtekarlıkları ortaya koyuyorlardı. Mafya ilişkileri üzerineydi, olimpiyatlarla mafya ilişkileri üzerineydi. Bu arada tabii Umberto Eco'nun metinleri arasına girmiş futbola ait bazı bölümlerden de söz edebiliriz. Ve Türkiye'de ise Tınıl Bora belki de futbola en fazla yer ayıran o yıllar yani 80'li yıllardan itibaren bir yazar olarak karşımıza çıktı. Ve yine 80'li yıllardan itibaren spora en yakın duran alan yine sanat alanlarının yanında sinema oldu. 1981'de Zoltan Fabri'nin siyah beyaz olarak çektiği Cehennem'de iki devre filmi. Benim için unutulmaz bir film. Bu Macaristan'ın MTK yani Macar Köre ya da Teske Körlok Köre takımının üzerinden bir film. Naziler Macaristan'ı işgal ettiği sırada o takım içinde yaşanan bir takım felaketleri konu alıyor. İstanbul Film Festivali'nde de 1995 yılında gösterilmişti bu film. İşgalci Nazilerle Macar tutsaklar arasında düzenlenen bir futbol maçı var ve izleyicinin kanını donduran bir katliam sahnesiyle sonuçlanıyor. Burada ilginç bir takım durumlar vardı. Maçı kazanmak isteyen bir takım yoktu. Yani o tutsaklar maçı kazanmak istemiyordu aslında. Kaçmak istiyorlardı. Bir şekilde o kalabalıktan, o kargaşadan yararlanıp kaçmak. Fakat o kadar Naziler tarafından alaycı davranışlarla karşılaştılar ki bundan vazgeçtiler. İlk yarı 3-0 mağlubiyetleriyle kapanmıştı. Sonra bunlar devre arasında maçı kazanmaya karar verdiler. Ama maçı hani kazanmak ve o alaycı davranışlara bir ders vermek mi önemliydi onlar için? Bunu soruyoruz. Yoksa kamptan kaçıp özgürleşmek mi önemliydi? İyi ama o halde diye düşünmüş olmalılar. Bu özgürlüğün değeri ne olacaktı ki o zaman bu aşağılanmalarla birlikte? Futbol üzerinde işleyen böyle bir paradoksun filmiydi. Bu hani şu bizim sık sık tribünlerden duyduğumuz ölmeye geldik sloganı var ya, onun gibi bir palavra değildi. Macar tutsaklar hakikaten kendi inisiyatifleri doğrultusunda bir cevap vermek ve onurlarını kurtarmak ama ölümü de göze almak durumundaydılar ve gerçekten de ölmüşlerdi. Burada Cehennem'de iki devre filmini tercih ederken uzun zaman bir ikilemle uğraştım. Hangisini tercih etmeliyim diye. Bu filmden mi söz etmeliydim yoksa biraz önce gene söylediğim Hugh Hudson'ın Ateş Arabalarından mı? Aslında iki filmin değeri de benim için aynı. Bu filmi de izlememiş olan dinleyicilere kesinlikle öneriyorum.

Türkiye'ye baktığımızda ise benim ilk aklıma gelen, bu benim kişisel fikrim tabii, daha yakın bir zamanda 2000 yılında Serdar Akar'ın çektiği Dar Alanda Kısa Paslaşmalar oldu. Bu film oldu. Bu film futbolu konu alıyorsa da çok geniş toplumsal bir mesaja sahip.

0: Hani resim heykel sanatına da baktığım zaman ticari üretimleri bir kenara bırakırsak çok da üzerinde durabileceğimiz bir üretimin gerçekleşmediğini söyleyebilirim. Yine 80'li yıllardan bu yana mesela aklıma sadece Mevlüt Akyıldız'ın Galatasaray taraftarları üzerinden yaptığı bazı resimler geliyor. Bedri Baykam daha yakın zamanda Fenerbahçeli futbolcuları kendi resimlerine kattı, onların figürlerini. Bu yılsa Pınar Bora futbol ve taraftar kitlesinin davranış biçimleri üzerine farklı malzemeler kullanarak bir sergi açtı. Bence bunlar anılmaya değerdi.
1: Herkese sanat. Sanatla sporun ilişkisini ve Platon'un düşüncelerini sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu anlatıyor.
0: ...2004 yılında önce İsveç'te, ardından da Londra'da peş peşe iki olay yaşanmıştır. Olaylar şöyle, o yıl Eylül ayının son haftasında İsveç'te AEK Solna ile Djurgården takımları karşılaştı. Bu maçın futbol adına hiçbir ilginçliği olmasa da Djurgården'in Gambiyalı siyah kalecisi Padempo Turay'ın bir hareketi bu maçı dünya gündemine taşımaya yetti. Turay kendisine türbünlerden fırlatılan bir muzu havada kaptı, kabuklarını soydu ve yedi sahada. Bu kalecinin yaptığı, hani seyircinin aşağılayıcı, siyah bir insana karşı seyircinin aşağılayıcı tutumuna tepkiydi. Ve o bu davranıştan, yani seyircinin bu davranışından hiç etkilenmediğini göstermek istemişti. Bundan birkaç gün sonra bu kez İngiltere'de aynı şey oldu. Yine bir muz atıldı bir siyahi oyuncuya ve işte ye maymun ye sesleri türbünlerden yükseldi. Şimdi bu iki olayın üzerinden bir hafta bile geçmeden Douglas Fishbone adlı bir sanatçı İngiltere'de tam 30 bin muzu Londra'da Trafalgar Meydanı'na yığdı. Onun yaptığı bu performans ilk anda başka türlü algılandı. Soğuk bir taş yığını, işte Londra'nın soğuk havasındaki o taş meydana sıcak iklimden bir simge gibi algılandı. Gerçekten de bu muzdağı soğuk iklimin hani o gri tonlarında sıcak bir güneşi andırıyordu önce. Şimdi ırkçı İngilizlerin, yani o muzu atan İngilizlerin Afrikalı siyahları aşağılamak için yaptıkları bu hareket ansızın o muzlar National Gallery'nin önünde yükseldiğinde sanatçı dedi ki Fishbone, oradan geçmekte olanlara bunları alıp yiyebilirsiniz. Ve 30 bin muz birkaç dakika içinde İngilizler tarafından kapışılıp yendi. O halde hani düşünmek gerekiyordu. Londra'nın tam merkezinde bunları kapışıp yiyenlerin acaba kaçı siyah Afrikalı olabilirdi, kaçı İngiliz ya da İsveçli olabilirdi? Bu bana şu soruyu sordurdu. Biri sanatçı, biri de kaleci. Bence bir performans olarak Fishbone'un futbol üzerinden tasarladığı en önemli sanat eylemlerinden biriydi. Sanat ve spor alanlarının ilk bir araya gelişinde daha da geriye gidebiliriz. Bu birbirleriyle nasıl bir iletişim içinde olabilir sanat ve spor ya da sanatçılar ve sporcular? Bunun felsefi bir yanı var. Milattan önce 5. yüzyılda mesela Platon'a kadar gidelim. O bunu açıklamaya çalışmıştı metinlerinde. Nerede? Devlet adlı eserinde. Orada Platon mesela devlete yararlı bireylerin yetiştirilmesi adına sanatla sporun aynı anda devreye girmesini ve bu konuda da sağlam bir eğitimin verilme gereğini söylemişti. Bugün tarih kitaplarında okuduğumuz mesela jimnazyonlar tam da Platon'un bu düşüncesi çerçevesinde eğitim vermekteydi. Yani hem sanat hem de beden eğitimi okulları açıldı. Çünkü birey ancak bedenin ve zihin yapısının aynı anda gelişmesiyle ideal bir birey olabilir dedi Platon. Yani fiziksel mükemmellik aynı zamanda da zihinsel ve ruhsal mükemmellik. Yunanlılar bu birleşmeye kalokagatya diyorlar. Yani işte mükemmelliklerin zihinsel ve fiziksel olarak birleşmesi. Tam bu anlamda şuraya çıkıyor bu konu. Erdemli olmak, fiziksel bakımdan dediğim gibi güzel olmak. İşte bu yüzden asıl düzenin, devletin düzeninin eri, müzikle jimnastiği en iyi şekilde anlaştıran, kaynaştıran, onları kişiye ölçülü bir biçimde sunan insan olmalıdır. Yani karşısındaki kişiye fiziksel sağlık, ayrımcılığın uzantısında ortaya çıkan sertlik, hani savaşlarda yarar sağlasa bile bir işe yaramıyor. Eğitimin katkısıyla bunları toplumsal alanda sanatla da buluşturmak lazım. Yani dediğim gibi milattan önce 5'e kadar giden ve jimnazyumların kuruluşuyla sonuçlanan ya da devam eden diyelim, böyle bir düşünce var ortada. Yeniden Platon'a dönersek, onun sanat-spor ilişkisinin yalnızca teoride ve eğitim alanında kalmadığına da tanık olabiliriz. Yunan toplumunda doğrudan bu felsefi yaklaşım sanat alanına yansıdı. Yani mesela Polykleitos ile Miron, güzel bedenin ideal ölçülerini matematiksel bir kanon halinde ortaya koyan heykeller yaptılar. İşte sanat. Bu ölçüler erkek modeller üzerinden gösterildi heykellerde ve geçerliliklerini bu ölçüler yüzyıllarca korudu. Bu heykellerin genellikle spor yapan bedenler üzerinden gösterilmesi de yine sanat-spor ilişkisinin bir göstergesi. Hatta bu heykeller, bu ölçü sistemleri sanatla da sınırlı kalmadı, mimari tasarım alanına kadar uzadı. Milattan önce 1. yüzyılda, yani Platon'dan tam 400 yıl sonra yaşamış olan Vitruvius, mimarlık üzerine 10 kitap adlı eserinde mimarlığın kanonunun yine bu ölçülere bağlı olduğunu, yani ideal erkek ölçüleri üzerinden tespit edilmiş, bu heykeltıraşların tespit ettiği ölçüler üzerinden olması gerektiğini, böyle bir tasarım sistemi olması gerektiğini söyledi. Sonuçta Rönesans'ı da içine alan çok uzun bir süreç oldu. Yani çok eskiye dayanan bir şey bu sanatın mutlaka ve mutlaka sporun içinde yer almasını önermek. Sporu estetik yönden tanımlamaya kalkarsam bir senfoni olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir uyum, bir ahenk meselesi spor. Sporu ister takım halinde yapın, ister tek başınıza yapın, sürekli biçimde hep çevrenizdekilerle ve koşullarla hem de kendi bedeniniz ve zihninizle bir uyum sağlamanız gerekiyor. Hem başarı hem de spordan alınacak keyif bu senfonik yapıya bağlı. Belki sporda estetik bir yan arayacaksak burada aramalıyız diye düşünüyorum. Olimpiyatlarla estetik faktörler arasındaki bağa da baktığımız zaman, hani biraz önce belirttiğim üzere zaten Platon'dan itibaren bu estetik ve spor arasında bir bağ var ve olimpiyatlar da asıl bunun tam göstergesi. O da olimpiyatlarda bedenle zihin arasında bir uyumu, yani fiziksel güçle sanat arasında işbirliğini öneriyor. Dolayısıyla antik dönemlerden bugüne kadar olimpiyat oyunları başlangıcında ve bitiminde sanatsal gösterilere yer veriyor. Bunu hala görüyoruz, tanık oluyoruz buna. Yani bu sanatsal gösteriler, mesela olimpiyatlar öncesi ortaya konulan sanatsal gösteriler hiç de müşteri çekme niyetine bağlı falan değil. O estetik gösteriler, her ne kadar bu oyunlar artık hani tamamen olimpiyatlar profesyonelleşmişse de ve köklerini hali yitirmişse de doğrudan doğruya olimpiyatın yapısında zaten mevcut. Olimpik sporların yapısında zaten mevcut geleneksel olarak. Dünya Kupası içinse bir şey söyleyemiyorum. Onun profesyonelleşmesinin yanı sıra felsefesinde zaten böyle bir şey yok. Futbol artık kendi gücünü doğrudan sermaye gücüne ve uluslararası politikalarda buluyor. Ama yine de futbolun bir takım oyunu oluşu onu sahada elbette senfonik bir yapıya taşıyor ve bunu başarabilen her takım kendi estetik görüntüsünü de oluşturabiliyor. Böyle düşünüyorum yani bugünkü sanat ve spor arasındaki ilişkiyi.

Spor ve sanatın ilişkisini sanat tarihçisi ve akademisyen Emre Zeytinoğlu anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: 14-21 Eylül tarihleri arasında

0: yatağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
11: Sanki dünyada her şey süt liman, piyasalar sakin, beklentiler açık ve netmiş gibi, sanki belirsizlik iklimini çoktan geride bırakmışız gibi, şimdi yeni bir problemimiz gündeme geldi. Adeta hani nur topu gibi bir problem karşımızda duruyor. Nedir o problem? Bu yapay zeka dediğimiz AI, Artificial Intelligence konusunda bu işin kaptanları, yani endüstriyel kaptan tabir edilen sanayinin kaptanları, bu işin öncüleri birdenbire bir işaret fişeği attılar. Aslında tanınmış bir isim, önde gelen 3 şirket var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu şirketlerin ikisinde çalışmış. Birinden birine transfer olmuş, yani endüstrinin hemen her bölümünde yer almış bir isim. Birkaç gün evvel adeta bir deklarasyon yayınlayarak yapay zekanın insanlığın var olması karşısında bir tehlike haline geldiğini iddia etmiş ve ben elimi eteğimi buradan, bu endüstriden, bu sanayiden, bu yarıştan çekiyorum demişti. Ondan sonra sanki hani bu böyle entelektüel bazı tartışmalara yol açar ve sönümlenir gibi bir beklenti, tam tersine bir adeta böyle birbirini takip eden, birbirini tetikleyen adeta bir tartışma şelalesine dönüştü. İşin belki içine Trump dahi girdi. Zaten Trump bu tür konularda köşede duramıyor. Ama Trump'ın ne dediğini veya nasıl tırnak içinde racon kestiğini, çünkü hakikaten duyunca siz de bunun racondan ibaret olduğunu göreceksiniz.

0: öğrenmeden evvel ne oluyor? Bir güncelleme yapalım. Pazartesi günü aslında en önemli oyunculardan biri olan Antropik'in kurucusu ve başkanı daha evvel hafta sonunda verdiği beyanata diğer iki önemli isim Elon Musk ve OpenAI'ın kurucusu ve başkanı da katıldı. Yani aslında rakipler açık ve net olarak kapı arkasında gizli görüşme yerine açık ve net bir deklarasyon yaptılar. Çok hızlı gidiyoruz, biraz yavaşlamamız lazım, sıkıntı var dediler. Şimdi daha evvel de bu konuyu sizlerle paylaşmıştık. Burada bir garabet var. Yani netice itibariyle aslında kategorik olarak regülasyona, devlet kontrolüne, third parties dediğimiz üçüncü partilerin müdahalesine karşı çıkması gereken bu teknolojik devler birdenbire diyorlar ki gelin bizi regüle edin. Hani biz kendimize hakim olamıyoruz, frene ihtiyacımız var, gaz pedalı var, fren yok. Bu Antropik Başkanı daha evvel, 3 hafta evvel aynı bu kelimeleri kullandı. Bizler de size paylaşmıştık bunları. Gelin bize gaz pedalını karşı dengeleyecek fren pedalı yerleştirin diyorlar. Enteresan bir şey, özellikle aylar boyu, haftalar boyu dünyada sermaye piyasalarının adeta lokomotifliğini yapan Amerikan sermaye piyasalarındaki değer kazançlarının yukarı yönlü rallilerin 2/3'ünün sorumlu olan, bunu sağlayan, hatta Amerika tahvil satamıyor yapay zeka hikayesiyle artık yoluna devam ediyor denilen bir süreçte birdenbire gelip neden böyle bir operasyona kalkışıyorlar? Acaba hani ters bir okumayla bu yapay zekada var olduğu iddia edilen balonun bizzat oyuncuların kendileri tarafından patlatılması anlamına mı geliyor? Yani tabii öyle de bir enteresan nokta ki hani burada bir ibare kullanılıyor. Özellikle bu Antropik'in başkanı diyor ki bu işi sıfır toplamlı bir oyun olarak, yani bir taraf kazanıyor, diğer taraf kaybediyor. Tahmin edersiniz bu ikili oyuncu Amerika ve Çin. Böyle görürseniz, işi ıskalarsınız, böyle görmemek gerekir diyor. Ama tam da Trump da Hazine Bakanı Bessent de böyle görüyor. Bessent geçenlerde dedi ki bu açıklamalardan saatler evvel dedi ki zaten dedi eğer yapay zeka oyununda Çin kazanırsa her şey biter. Şimdi Trump da enteresan bir racon kesiyor ama bir güncelleme de yapalım. Tahmin edileceği gibi dün piyasalarda bu stoklar, bu hisseler, muhteşem yedili denilen elektronik çip ve dijital hisseler dahil önemli ölçüde bir kan kaybı oldu, değer kaybı oldu. Bu da dikkatle takip ediliyor. Peki Trump ne dedi? Trump dedi ki kendi sosyal medya hesabında aslında dedi bunlar yalancı bir işaret fişeği. Bizim dedi ihtiyacımız olan tek kontrol veya denetleme unsurları kuvvetli, güçlü ve akıllı, yüksek zekaya sahip bir başkan ve Amerika Birleşik Devletleri de bu profile sahip dedi. Çok mütevazi bir yaklaşımla gene. Ve dedi ki yapay zeka tayfesini kötü işlerden veya zararlı faaliyetlerden korumak için şimdilerde bunlar kendileri küçük birer melek gibi kendilerini ortaya koymaya veya bu şekilde göstermeye çalışıyorlar ama merak etmeyin biz bütün bu düzenleyici güce sahibiz. Yani tırnak içinde dedi ki tam manasıyla biz bunların burunlarını kırmayı biliriz. Böyle bir takım hastalıklı, anormal, kendi deyimi sick conspiracy diyor. Hastalıklı bazı böyle entrikalarla bizim yolumuzu kesip Çin'e yol vermeyi kabul etmek mümkün değil. Ne diyelim, eğer böyle bir yaklaşım söz konusu ise belki de bazı tehlikelerin görülmesinde sıkıntılar olabilir. Hani müsabakayı kazanmak için belki de kendi sağlığını tehlikeye atacak bir takım destek maddelerine inisiyatif tanıyan sporcu gibi. Yani netice itibariyle belki bugünü kazanırken yarınları feda ediyoruz. Onu tam olarak bilmek mümkün değil. Ama gerçekten zamanlama enteresan, zamanlama manidar. Son bir sözle tamamlayalım. İngilizlerin güzel bir sözü var. Good morning after supper. Yani akşam yemeğinden sonra günaydın. Bu iş buraya gelene kadar neden bir şey yapılmadı? Acaba geri dönülemeyecek noktada mıyız? Tartışma çok su kaldıracağı benziyor. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çorum-Ankara yolunun 36-38. Kilometrelerinde ve Malatya-Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
6: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
10: Reklam.
11: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Çarşamba ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur çarşamba gecesi ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde çarşamba akşamı ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon, Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
11: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Burası NTV Radyo. Saat 20.
14: Merhaba,
0: saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteninin zamanı. Birkaç başlığa bakalım. Bültenimize hemen başlayalım. Ölülerin adına kesilen makbuzlar, hiç ekilmemiş sebzelerin faturaları. Bu sabah uyandığımız operasyon sebze meyvedeki zammın perde arkasında bir nevi ortaya çıkardı. 41 firma yöneticisi gözaltına alındı ve 22 ile yayılan operasyonlar söz konusu. Birazdan bakacağız. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde şüpheli şekilde ölmesiyle Kurtlar Vadisi dizisindeki bir karakterin senaryodaki ölümü arasında kurulan bağlantı sebebiyle dizinin senaristleri dün ifade vermişti. 3 senarist. O 3 isimden biri olan Raci Şaşmaz'ın ifadesi bugün ortaya çıktı. Senarist dizi senaryosuyla Kozinoğlu dosyasındaki benzerlikler için ne demiş bakacağız. Amerika uzaya silah gönderdiğini açıkladı. İlk kez yapılan bu açıklama bir anlamda itiraf. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Bakanı'nın ağzından duyuldu ve uzay savaşlarının bilim kurgu senaryosu olmaktan çıktığı anlamına gelen açıklamayı Amerika'ya bir bağlantı yaparak konuşacağız, anlamaya çalışacağız. Bitmek bilmeyen savaşlar sonunda dünyayı yakıt krizine soktu. Kış kapıdayken başlayan kriz pek çok ülke için çok tatsız sonuçlar doğuracak cinsten. NTV'de ana habere başladık. Tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşüldü. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına bile makbuz düzenlendiği, üretilmeyen sebzeler için de milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu iddiası var. 22 ildeki operasyonda çok sayıda gözaltı söz konusu. Sebzenin ve meyvenin fiyatı tarladan çıkıp sofraya gelene kadar nerelerde nasıl katlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları.
10: Ölü kişiler adına makbuz düzenlendi, alış fiyatları yüksek gösterildi. Satışlarla hal kayıtları örtüşmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialarda tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasını başlattı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi. 22 ilde 109 iş yeri ve adrese aramalar yapıldı. Şüphelilere sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bine aşkın çiftçinin beyanına başvuruldu. Sahte makbuzların düzenlendiği, gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu, fiyatların manipüle edildiği tespitler arasında.
14: Hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar, zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi. Bu hal içi tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.
10: Hazırlanan rapora göre bir firma yetkilisi hayatını kaybeden 49 kişi adına toplam 2,5 milyonu aşan makbuz düzenledi. Aynı firmanın adına 1 milyon liraya aşkın makbuz düzenlendiği sebzelerin aslında üretilmediği belirtiliyor.
15: Üretici ile tüketici arasındaki zincirde fiyat artışı gerçekten yüksek. %300'leri, 400'leri bulan bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada erken uyarı sistemi kurulacak. İşte üretici ürün daha tarladan takip edilecek, hal yasası değiştirildi. Birçok böyle tek tek önlemler alınıyor. Bunun yerine daha bütüncül bir politikaya ihtiyacımız var.
10: Operasyonda Ticaret, Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla ortak çalışıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de söylediği bir cümle Ankara'da çok konuşuldu. Erdoğan o cümlede yaklaşan seçimleri başarıyla atlatmaktan söz etmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra gündeme gelen erken seçim konusuna açıklık getirdi.
16: Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
10: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" sözünün erken seçimle ilgili olmadığını söyledi. AK Parti sorucusu Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın Burdur Vadisi Tülay Baydar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle koruma talebinde bulunması da var.
16: Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti.
10: AK Parti sorucusu Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik, Yunanistan'ın Ege'de son dönemde attığı askeri adımlara tepki gösterdi.
16: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
10: Ömer Çelik, Babür Mendeb gerginliğini de değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınıyoruz, dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi.
0: Ankara'da konuşulan bir başka konuda yeni partinin adının değişme ihtimali. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
10: Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
17: Yeni partiyle Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde bizim ne örgütlenmemize, ne seçim faaliyetine, ne bilmem ne hiçbir şekilde engel değil.
10: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek, ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde şüpheli şekilde ölmesiyle Kurtlar Vadisi dizisindeki bir karakterin senaryodaki ölümü arasında kurulan bağlantı sebebiyle dizinin senaristleri dün ifade vermeye gitmişti. O senaristlerden Raciş Aşmaz'ın ifadesi bugün ortaya çıktı. Senarist ifadesinde dizi senaryosuyla Kozinoğlu dosyasındaki benzerlikleri için ne demiş bakalım.
18: Konuşmak ister misiniz efendim?
19: Senaryo ile ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raciş Aşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
20: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
19: Kurtlar Vadisi senaristleri Raciş Aşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
21: Nabzım yüksek.
22: Yapma dedik şu sporu.
19: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
20: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
19: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölünmediğini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
0: Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday tutuklanmıştı. Mahkeme Günday hakkında ikinci bir tutuklama kararı verdi. Haberi Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu. Savcılığın Selahattin Günday'a örgüt kurma suçlaması da yönelttiğini ve mahkemenin de bu kapsamda tutukluluk kararı verdiğini söyledi. Selahattin Günday, Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden Kaşif Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor. Avukatları Günday'ın tutukluluğuna bir gün önce itiraz etmişti. Büşra Bebek küçücük, daha bir yaşında bile değil, nerede? Büşra bebeğe ne oldu? 11 aylık bebek 5 gündür yok. Sürekli ifade değiştiren bebeğin annesi, annesinin Büşra bebeği öldürmekle suçladığı babası gözaltında.
10: Önce bebeğin satıldığını öne sürdü. Ardından babasının öldürüp gömdüğünü iddia etti. 10 Eylül Perşembe gününden beri kayıp olan Büşra bebeğe ait bir iz bulunamadı.
1: Bebeğin nerede olduğu konusunda hiç fikriniz var mı? Bir şey söylediler mi size?
10: Diyarbakır'da besicilik yapan balıkçı ailesi geçici olarak Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyüne gitti. 11 aylık Büşra bebek ailenin 5 çocuğunun en küçüğüydü. Aile çadırda yaşıyordu. Anne Elif Balıkçı 112 ekiplerine Büşra bebek için kayıp ihbarında bulundu. AFAD, komando ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. İnsansız hava aracı ve iz takip köpekleri bölgeyi didik didik taradı. Kaldıkları çadırdan 2 kilometre uzaklıkta bebeğin bazı kıyafetleri bulundu, ancak kendisine ait bir iz bulunamadı. Ailenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü. Ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti. Son olaraksa eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Annenin ifadeleri kapsamında yer gösterme işlemi yapıldı, ancak buradan da bir sonuç çıkmadı. Ailenin en küçüğü 3, en büyüğü 9 olan 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Yayla bölgesi ve tüm köy ablukaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor. Olay günü köyden geçen tüm araçlar tespit ediliyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürley'in naaşının kimyasal maddelerle ortadan kaldırılmış olma ihtimalinden söz ettiği Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36 oldu. İçlerinde hala aktif olarak görev yapan iki polisin de olduğu şüpheliler delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor.
10: Soruşturma sürecine müdahale ede ve delilleri karartmakla suçlandılar. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında 12 Eylül'de 6. dalga operasyon düzenlendi. 7 inde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı yakalandı. Zanlılar arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da vardı. Antalya'da gözaltına alınanlardan ikisi olayın yaşandığı dönemde Tunceli'de görev yapan iki polisti. Polislerden birinin Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şubesi'nde, diğerinin ise Trafik Denetleme Şubesi'nde aktif görevde bulunduğu belirlendi. Delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan zanlılardan 5'inin sorgusu tamamlandı. 4 kişi tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Daha önce eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi tutuklanmıştı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan devam eden savaşlar hakkında konuştu. Hem Hürmüz Boğazı'yla hem de Karadeniz'le ilgili uyarıları vardı.
2: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta.
10: Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin çözülmesi için itidar çağrısı yaptı. Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesindeki statükoya dönülmesi gerektiğini söyledi. İran'ın güvenliğinin bölgeyi doğrudan etkilediğini vurguladı. Bakan Fidan, krizin çözümü için taraflarla temasların devam ettiğini aktardı.
2: Kesintisiz sürdürmekteyiz.
10: Fidan, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'na da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
2: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
10: Karadeniz'in çatışmaların dışında tutulması gerektiğini söyleyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın küresel akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkilediğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Avrupa'daki artan drone vakalarına ve Rusya'ya yönelik hibrit savaş suçlamalarına da dikkat çekti.
2: Sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
10: Hakan Fidan, Bakü'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı da kabul etti.
0: Ana haber bültenine başlarken Amerika'nın uzaya silah gönderdiğini açıkladığını Amerikan Hava Bakanı'nın söylemiştik. İlk kez yapılan bir açıklamadan söz ediyoruz. O yüzden dikkat çekici, hatta bir anlamda itiraf bu. O yüzden bağlantımızı hemen Washington'a yapalım. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, gerekçesi neymiş silah göndermelerinin uzaya, ayrıntı var mı?
3: Seda, tartışma aslında ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Mink'in bu hafta başında Havacılık Uzay ve Siber Konferansı'nda yaptığı bu çarpıcı açıklamayla başladı. İlk kez Amerika'dan böyle bir uzaya, yani dünyanın yörüngesine bir silah yerleştirildiğini duymuş olduk. Nasıl bir silah olduğuna ilişkin çok fazla aslında ayrıntı bilmiyoruz. Yani hangi noktaya yerleştirildi, kaç tane yerleştirildi ya da bu silahın kapasitesi nedir, ne gibi özelliklere sahip, çok fazla ayrıntı bilmiyoruz ama bazı ipuçları var. Uzmanlara göre büyük ihtimalle uzay temelli iletişim silahları bunlar. Yani sinyal bozucular, jammer diyebiliriz. Yani saldırı kapasiteli kinetik silahlardan ziyade elektronik savaş ve jammer platformuna benzer bir silahın olabileceği ifade ediliyor. Uzmanların en azından değerlendirmeleri bu. Kinetik silahtan kasıtsa örneğin düşman bir ülkeye ait bir uyduyu vurmak ya da çarpmak için, daha doğrusu, kullanılan intihar uyduları var. Kinetik silahlar bu tür silahlar. Amerika'nın yerleştirdiği silahın bu tür bir silah olma olasılığı düşük olarak görülüyor. Daha çok dediğimiz gibi bu sinyal karıştırıcı bir silahtan, platformdan bahsediliyor. ABD Başkanı Donald Trump 2019 yılı Aralık ayında uzay gücünü oluşturmuştu ve bu uzay gücü de ABD Hava Kuvvetleri'nin bir parçası, uzay komutası altında merkezi Pentagon. Hatta son haftalarda ve günlerde Trump sıklıkla uzay gücünden övgüyle söz etmişti başka bir takım konulara değinirken. Ve bu uzay gücünün görevi askeri uyduları korumak, uydu iletişimi sağlamak, uzaydaki objeleri ve olası tehditleri de izlemek. Şimdi Trump yönetimi bir süre önce de Altın Kubbe diye bir savunma sistemi projesi açıklamıştı. Uzay temelli kabiliyetler de tam da aslında bu projenin önemli bir parçası, ki Trump'ın geçen senede uzay gücünün yalnızca askeri kabiliyetlerin korunması değil de bir saldırı gücü olarak rolünün altını çizdiği bir kararnameye de imza attığını biliyoruz. Çin ve Rusya'dan tabii tepki var çünkü ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri bunu Çin ve Rusya'ya bir mesaj olarak çerçevesinde çizmişti. Uzayda bir silahlanma yarışını başlatabileceği, uzayın bir muharebe alanı haline gelebileceği konusunda uyarılar var. Bundan da kasıt işte GPS ya da iletişim veya sahadaki askeri güçlere istihbarat desteği veren kritik bir takım unsurların ülkelerin birbirleri tarafından hedef alınabileceği kaygısı beraberinde gelmiş oldu bu açıklamayla birlikte. Ama şunu söyleyelim, Amerika'da pek çok düşünce kuruluşunun bu konuyla ilgili son 2 yıldır aslında raporu var. Bununla ilgili Washington'daki örneğin Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin bir raporuna göre hem Çin'in hem Rusya'nın elinde kinetik ve kinetik olmayan bir takım uzay silahlarının olduğu ifade ediliyor. Hatta ASAT diye bir sistemden bahsediliyor. Uydu savar sistemleri hem Pekin'de hem Moskova'da bu silahlardan olduğu ya da geliştirmekte oldukları da ifade ediliyor Seda.
0: Peki uzay silahlarından yine dünyamız silahlarına geçelim. Bir drone saldırısı daha oldu NATO hava sahasında. Alarmı diyelim, Litvanya hava sahasına giren insansız bir hava aracı NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. Gözler yeniden Rusya'ya çevrildi.
10: NATO hava sahasında bir kez daha drone görüldü. Litvanya hava sahasını ihlal eden drone NATO jetleri tarafından düşürüldü.
4: Dün gece tıpkı bir ay önce olduğu gibi İtalyan pilotlar müdahale ederek büyük olasılıkla Rusya kaynaklı bir tehdidi düşürdü.
10: Litvanya Kriz Merkezi'ne göre drone Belarus üzerinden hava sahasına girdi. NATO'nun Baltık Hava Savunma Misyonu'nda görev yapan uçaklar ülkenin kuzeyindeki üstten havalandı. Batıya ilerleyen drone bir İtalyan savaş uçağı tarafından ülkenin orta kesimindeki Kaunas üzerinde düşürüldü. Drone kırsal bölgede açık alana düştü. İtalya Savunma Bakanı drone'un büyük ihtimalle Rusya'dan geldiğini söyledi. Litvanya Savunma Bakanı da Rus tehdidine dikkat çekti.
5: Rusya barış istemiyor, müzakere masasına oturmayı reddediyor. Rusya'yı barış müzakerelerine zorlamadığımız takdirde ne yazık ki Baltık bölgesinde bu tür olaylar daha sık yaşanabilir.
10: Hava sahası liderleri Ukrayna Savaşı'nın NATO'ya sıçrayacağına dair endişeleri de beraberinde getiriyor. NATO'nun Baltık Hava Savunma Görev Gücü, Mayıs'ta Estonya hava sahasında, Haziran ve Ağustos'ta Letonya hava sahasında rotasından sapmış Ukrayna dronlarını düşürmüştü. Litvanya, Temmuz'da NATO'nun nükleer caydırıcılığının parçası olmak istediğini açıklamıştı. Hükümet, topraklarına nükleer silah konuşlandırılması için anayasa dengeli kaldırmak üzere harekete de geçti. Rusya geçen hafta böyle bir adım atarsa Litvanya'yı nükleer başlıkları vurmakla tehdit etti.
0: İşte 5. yılına doğru giden Ukrayna-Rusya savaşı ve Şubat'tan bu yana devam eden Amerika-İran savaşı sonunda dünya yakıt krizine girdi. Ve stoklar azalıyor, rezervler tükeniyor. Kış kapıdayken başlayan bu kriz pek çok ülke için çok tatsız sonuçlar doğuracak.
21: İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşamıyor. Geçen sürede stoklar tükeniyor, ülkelerin stratejik rezervleri azalıyor. Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Chevron CEO'su Mike Wright katıldığı bir konferansta endişeli konuştu.
23: Başlangıçta sahip olduğumuz koruyucu mekanizmalara artık neredeyse hiç sahip değiliz.
21: Amerika'da dizelin galon başına fiyatı tarihte ilk kez 6,2 dolara çıktı. Başkan Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yüksek fiyatın geçici olduğunu savundu. İran'la çatışma sona erer ermez hızla çakılacak. Bu da çok uzun sürmeyecek dedi. Ancak enerji sektörü aynı görüşte değil. Hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyorlar. Chevron CEO'su keşke işleri düzeltebilecek nedenler sıralayabilseydim ifadesini kullandı. Tek sorun Hürmüz Boğazı'nda akışın durması da değil. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın enerji hattına saldırıyor. Ukrayna Rusya'daki rafinerileri hedef alıyor. Pickering Energy Partners'ın kuruluşu Dan Pickering'e göre dizel için kolay bir çözüm yok. Savaş öncesi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 68 liraydı. Vergi indirimlerine rağmen 98 liraya kadar çıktı. Benzin ise aynı dönemde 20 lira artarak 82 liraya ulaştı.
0: Okulların açılmasıyla birlikte başlayan yeni uygulamaları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin anlattı. Bakan özel okullardaki yüksek kırtasiye ve kitap ücretlerini takibe aldıklarını söyledi. PISA sonuçlarını da değerlendirdi.
6: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
21: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA sınavlarında yükselişini anlattı. Yıllar içinde atılan adımların ve yapılan değişikliklerin başarıda etkili olduğunu söyledi. Tekin, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Öğrencilerle birlikte bu kez öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yaptı.
6: Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızı da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulundu. Çünkü
21: öğretmenlere beyaz önlük zorunluluğu içinde öğretmenlerimiz devlet memurları kanununa tabi. Kılık kıyafet yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış diye konuştu. Tekin'e özel okullardaki kitap ve kırtasiye ücretlerine yönelik şikayetler de soruldu.
6: Veliye ekstradan fahiş yükler getirecek bir boyutta olmaması gerekiyor. Böyle devam ederse bu tedrici mantıkla önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak zorunda kalacağız.
21: Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin soruya da toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu anda gündemimizde kısa vadede bu yok yanıtını verdi.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gösterişli düğünüyle gündeme gelmiş. O ve eşi kara para soruşturmasında tutuklanmışlardı. Karı koca çelişen ifadeler verdiler. Tançalan yaklaşık 43 milyon liralık altının kiralık olduğunu söylemişti. Eşi ise altınlar kiralık değil, satın alındı diyor.
7: Biraz açılalım, biraz açılalım.
10: Takıların kiralık olduğunu söylemişti, eşi onu yalanladı. Takıların satın alındığını biliyorum dedi. Takı törenindeki anons için takılmayan bir paranın anonsu ifadesini kullandı. Vanlı Karahaydar'ın tutuklanan eşi Çağla Öztançalan'ın ifadesi ortaya çıktı. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde yaklaşık 43 milyon liralık altın takıldığı iddiası üzerine masak harekete geçmişti. Vanlı Karahaydar ve sosyal medya fenomeni olan eşi Çağla Öztançalan ve bir akrabası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Ancak eşi ifadesinde altınların kiralık olmadığını, satın alındığını söyledi. Taç, kemer ve zincirin reklam karşılığı kiralık olarak takıldığını iddia etti. Düğünde 43 milyon lira toplandığı anons edilmişti. Rakamların hayali ve göstermelik olduğunu belirtti. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine fazla para geldiğini duyurmaktı dedi. Düğünden sonra ise altınların kendisinden eşi tarafından alındığını anlattı. Çağla Öztançalan kara para iddialarını kabul etmedi. Eşiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kendisinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu söyleyen Tançalan, söz konusu yaşam tarzını insanlardan borç alarak yaşayan birisidir ifadelerini kullandı.
0: 17 yaşında bir genç kız evinde ölü bulundu. Mardin Artuklu'da evde yalnız olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Gülizar Albayrak eve dönen ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede bir av tüfeğiyle ona ait boş kartuş buldu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Bir maden işçisi yeni başladığı işinin ilk gününde 60 metreden düşerek öldü. Ocak sahibi tutuklandı. Kaçak maden ocağı mühürlendi.
21: Madendeki ilk iş günüydü. Yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaçak işletilen ocağın sahibi tutuklandı. Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. 41 yaşındaki maden işçisi Mustafa Boşnak, Çalıştığı sırada ocak içerisinde Desandre adı verilen yaklaşık 60 metrelik eğimli kuyudan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Mustafa Boşnağ'ın madenindeki ilk iş günüydü. Cenazesi Çay Cuma'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Yarınbaş tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Kaçak maden ocakları Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından izin verilmeden kömür üretilen ruhsatsız ocaklar olarak ifade ediliyor. İşçiler buralarda günü 2000 lira ya da 3000 lira arasında değişen yevmiyelerle çalışıyor. Ölüm ocaklarında göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması gibi olaylar sık sık yaşanıyor. Kaçak madenlerde maliyet gerekçesiyle gerekli güvenlik önlemi alınmadığı için ölümlü kazalar yaşanıyor.
0: Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na inen bir uyuşturucu şüphelisi pilot kıyafeti giydi. Tekerlekli valiziyle sakince kaçmayı başardı. Yanında bir iki kişi daha vardı. Onlar yakalandılar ve işin arkasından da Latin bir uyuşturucu şebekesi çıktı. Toplam 51 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şimdi ekrana pilot kılığında kaçan zanlının görüntüsü geliyor.
19: Pilot üniformasıyla çıkışa doğru ilerliyordu. Yanındaki zanlı yakalandı. O kaçarak izini kaybettirdi. Meksika'dan gelen bir uçaktan inen yolcu gümrük muhafaza memurlarının dikkatini çekti. Kontrol noktasına götürüldü. Valizinden 23 paket içerisinde 26 kilo uyuşturucu madde çıktı. Hemen önünde beraber hareket ettiği bir kişi daha vardı. O zanlı üniformasından dolayı durdurulmadı. Geriye yönelik kamera kayıtları incelendiğinde yakalanan uyuşturucu tacirinin sahte pilot ve bir başka şüpheliyle birlikte işbirliği halinde olduğu anlaşıldı. Tespit edilen üçüncü zanlının valizini bir başka otelde bir çete üyesine teslim ettiği belirlendi. Otel odasına baskın yapıldı. Oda boştu. Burada yapılan aramada da 26 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Valizi getiren zanlı kendi kaldığı otelde yakalandı. Soruşturmaya konu olanların hepsi Latin uyruklu. Sahte pilotla valizi teslim alan şüpheli aranıyor.
0: Pandemi deyince hepimizin, çoğumuzun tüyleri diken diken oluyor ve hatırlamak bile istemiyoruz o dönemi. Ama ne yazık ki bilim insanları yaklaşan başka bir salgın konusunda uyarıyor. Demans salgını. Bu pandemiye yarın yakalanmamak için bugün yaşam tarzımızda değişiklikler yapmamız gerekiyor.
10: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı bugünün 3 katına çıkacak.
8: Çevrenizde var mı demans?
9: Var.
8: Kim var?
9: Babam. Yediğini unutur vaziyete geldi. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
11: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
12: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
24: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta.
10: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre dünyada 57 milyondan fazla demans hastası var. Ancak tabloyu yalnızca ileri yaş açıklamıyor. Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam gibi günlük alışkanlıklar mercek altında. Yalnızlık da ciddi anlamda risk faktörü.
25: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
26: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
10: Uzmanlara göre önlem almak için ileri yaşları beklememek gerekiyor.
12: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Yani sosyal ortamdan kaçmamak. Haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
0: Ankara'da 66 milyon yaşında fosil bulundu ve bulunan fosile bakılırsa milyonlarca yıl önce Ankara'da deniz vardı.
10: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyü kazı alanından peş peşe iki önemli keşif haberi geldi. Biri 4000 yıl öncesine ait bir bitki tohumu, diğeri ise yaklaşık 66 milyon yıl öncesine ait bir canlı fosili.
8: Burası 5000 yıllık bir Hitit kenti. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazı alanındayız. Burada bulunan kalıntılar hem Anadolu'nun tarihine ışık tutuyor hem de milyonlarca yıl öncesinin tarihine.
13: Bu elimde tutmuş olduğum fosil 66 milyon yıl yaşında yaklaşık olarak Tetis Denizi'nin kıyısında yaşayan bir canlı bu aslında. Salyangoz olarak adlandırılan bir canlı. Bilimsel ismi Gastropoda olarak isimlendiriliyor. Tetis Denizi yaklaşık 200 milyon yıl önce başlıyor oluşumu ve 30 milyon yıllarda sonlanıyor. Yani Ankara'daki deniz dediğim gibi Tetis Denizi ama o zamanlar Ankara henüz yoktu.
10: Kazı alanında yapılan bir diğer önemli keşifse 4000 yıl öncesine ait bir Hitit kabının içinde bulunan ve yalnızca göl başında yetişen endemik sevgi çiçeği tohumları.
13: Gölbaşı'nın endemik türü, günümüzde koruma altında olan türü, belki de bilinen en eski buluntuları da yine Gölbaşı'nda Külhöyük'te tespit edilmiş oldu. Hititlerin belli festivalleri var. Bahar aylarında açan çiçeklere yönelik olduğu kabul ediliyor.
10: Külhöyük'teki arkeolojik kazılar 2021'den itibaren Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsünde devam ediyor.
0: Şimdi ana haberde bir canlı bağlantı yapalım. Karadeniz'e gideceğiz. Trabzonspor Fatih Tekke ile yollarını ayırmasından sonra yeni hocasına kavuşuyor çünkü. Bordo Mavililerin prensip anlaşmasına vardı Thomas Reis. Trabzon yolunda. Şimdi NTV Trabzon muhabiri Mete Kılıç karşımızda. Ve ne zaman gelecek? Bekleniyor mu?
14: Evet, Seda Öğretir Trabzon Havaalanı'ndan herkese mutlu akşamlar dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Alman teknik adamın saat 21 sıralarında Trabzon Havaalanı'na artık inmesi planlanıyor. Alman çalıştırıcıyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Thomas Reis bu sezona Bulgar ekibi Ludogorets'te başladı ve 9 lig maçında 7 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Aslında bir namağlup teknik adamdan bahsediyoruz ve elbette Thomas Reis'i ülkemizde, ligimizde bir diğer Karadeniz ekibi Samsunspor'dan da tanıyoruz. Kırmızı beyazlı ekipte hem ligde hem Avrupa'da oldukça dikkat çekici bir teknik adamlık profili sergilemeyi başarmıştı Thomas Reis ve aynı zamanda Samsunspor'la UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya yükselme başarısı da yakalamıştı. Tabii kırmızı beyazlı ekip İspanyol temsilcisi

0: Şunun da altını çizmekte fayda var. Yarın antrenmana çıkması bekleniyor Thomas Reis'in. Ayağının tozuyla 52 yaşındaki Alman çalıştırıcının yarınki sabah antrenmanına çıkması bekleniyor. Cumartesi günü elbette şehir de artık yavaştan moda girdi diyebiliriz. Galatasaray'la çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak Papara Park Stadyumunda Trabzonspor ve cumartesi günkü karşılaşma için Thomas Reis da ayağını tozuyla yarın ilk antrenmanına çıkacak. Bir sonraki gün yine antrenmanı çıkabilecek ve maçtan bir gün önce artık oyuncularıyla son toplantılarını yapacak Thomas Reis. Fatih Tekke'nin çok istifa kararıyla Trabzonspor'da yeni bir antrenör aranmaya başlamış ve Başkan Ertuğrul Doğan da şunun altını daima çizmişti. Bir yabancı teknik direktörle anlaşacağız diyordu Başkan Ertuğrul Doğan ve o isim de Alman çalıştırıcı Thomas Reis oldu. Aynı zamanda şunun da altını yine çizelim. Çok ama çok net bir transfer dönemi geçirdiği otoriteler tarafından söyleniyor Trabzonspor'un ve bu kadro içinde Thomas Reis'le birlikte umut vadeden bir gelecek öngörülüyor otoriteler tarafından diyerek sözlerimizi tekrar merkeze aktaralım.
1: NTV Trabzon muhabiri Mete Kılıç anlattı. Trabzonspor artık eli kulağında yeni hocasına kavuşuyor. Futboldan devam edelim. Zira Trendyol Süper Lig'in ilk devresindeki derbilerinde tarihleri belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe 26 Ekim pazartesi günü karşılaşacak.
2: Trendyol Süper Lig'in derbi takvimi açıklandı. Federasyon sezonun ilk devresinde oynanacak maçların tarihlerini duyurdu. Cumartesi günkü Trabzonspor Galatasaray mücadelesinden sonra 8. haftadaki Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim pazartesi saat 20'de oynanacak. Dev derbi 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe'yi 26 Ekim pazartesi saat 21.30'da ağırlayacak. 13. haftadaki Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım pazartesi saat 21'de başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşılaşacağı 15. hafta maçı 13 Aralık pazar 19'da oynanacak. 21 Aralık'ta 3 haftalık devre arasına girecek Trendyol Süper Lig'de 34 haftalık maraton 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
1: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor. Kendi kaderlerini belirlemek için de Cardiff'te toplandılar. Bağımsızlık referandumu talep ettiler.
3: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler kendi kaderini tayin hakkını kullanmak istiyor. Bir başka deyişle Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandum talep ediyorlar. Üçü de geleceklerini Avrupa Birliği'nde görüyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Üç parti lideri mütabakat zaptı imzalayarak Birleşik Krallığa bağlı kalıp kalmamaya karar verme hakları olduğunu ilan etti. Metinde uluslarımız kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Hiçbir Birleşik Krallık hükümetinin demokrasiyi engelleme hakkı yoktur denildi. Her üç ulusun da başında ilk kez Birleşik Krallık'tan ayrılmayı talep eden başbakanlar bulunduğuna dikkat çekildi. Uluslarımızın geleceği Avrupa Birliği'ndedir ifadesine yer verildi. Ayrılıkçı partiler hem İskoçya hem Galler hem de Kuzey İrlanda parlamentosunda en büyük parti konumunda. Toplantı Trump'ın Kuzey İrlanda'nın İngiltere Krallığından ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini görmeyi çok isterim açıklamasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham göreve geldiğinde Kuzey İrlanda'da bir referandumun gündemde olmadığını söylemişti. İskoçya içinse başta açık bir mütabakat halinde yeniden referandum yapılabileceğini söylese de daha sonra gündem dışı olduğunu ifade etti. Cardiff'teki görüşmenin İngiltere'nin tutumunda bir değişikliğe yol açması beklenmiyor. İskoçya ve Galler'deki milliyetçi partiler daha önce Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için silahlı mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA ile bağlantısı nedeniyle Sinn Féin'le ortaklıktan kaçınıyordu. Mütabakat zaptı, takvimleri ve talepleri farklı 3 partiyi bir araya getirmesi açısından siyasi anlam taşıyor. İskoçya'da 2014'te bağımsızlık referandumu yapılmış. Sandıktan kıl payı farkla Birleşik Krallık'ta kalma kararı çıkmıştı. İskoçlar yeniden referandum istiyor ancak İngiltere hükümeti ikinci referanduma yanaşmıyor. Kuzey İrlanda'da ise anketler çoğunluğun Birleşik Krallığa bağlı kalmaktan yana olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ara kapanmaya başladı. İngiltere, İskoçya ve Galler Büyük Britanya'yı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı oluşturuyor.

0: İklim krizini safsata olarak tanımlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yapay zekanın tehlikeleriyle ilgili uyarılar içinde aldatmaca bunlar dedi. Hatta yaşananları veri merkezlerine kurulan bir komplo olarak niteledi. Yazılım devi Microsoft da tartışmalara katıldı ve yapay zeka için 37 sayfalık davranış kuralları listesi yayınladı.
1: Yapay zeka dünyayı yok etmeyecek. ABD Başkanı Donald Trump teknoloji dünyasından gelen yapay zeka uyarılarını kesin bir dille reddetti. Güvenlik endişelerinin yersiz olduğunu savunan Trump, tehlike uyarılarını veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo olarak niteledi. ABD Başkanı kendisini sahtekarlık avcısı ve en üst denetim merci olarak tanımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın dünyayı yok edeceği ve robotların şehirlerimizi istila edeceği iddiası tam bir sahtekarlık ifadelerini kullandı. Trump yapay zeka endişelerini iklim değişikliği tartışmalarına ve ilk başkanlık dönemindeki Rusya soruşturmalarına benzetti. Bu durum küresel ısınma sahtekarlığından bile saçma dedi. Yapay zeka yarışında kısıtlamalara karşı çıkan Trump, tek denetim mekanizmasının güçlü ve akıllı bir başkan olduğunu savundu. Yapay zekaya şüpheyle yaklaşanları ise komplo teorisyeni ve hain olarak tanımladı. Trump'a başkan yardımcısı J.D. Vance'den de destek geldi. Vance, Amerikalıların yapay zekadan korkmaması gerektiğini savundu. Teknoloji firmalarının denetim taleplerini Truva atına benzetti. Teknoloji dünyasından uyarılar da devam ediyor. Elon Musk, yapay zekanın potansiyel olarak nükleer silahlardan daha tehlikeli olabileceği yönündeki yıllar önceki uyarısını tekrarladı.
2: Eğer yapay zeka askeri sistemleri ele geçirip diyelim ki nükleer bir füze fırlatabilse bu kötü olurdu.
1: Musk üst düzey yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması çağrısını da yineledi.
0: Bu bizim son haberimizdi. NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Saat 21 olduğunda siyasi işler başlayacak. Ahmet Arpat karşınızda olacak. İyi akşamlar.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için.
6: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
7: İsrail ne yapmaya çalışıyor? Doğrudan Türkiye hedef alıyor.
5: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
6: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
5: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
6: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
5: Üçüncü döneme anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
6: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
5: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu? Ne dersiniz?
6: Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin. Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
8: Müzik arası.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Çarşamba ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur çarşamba gecesi ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde çarşamba akşamı ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon-Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
5: Hava durumu.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşlere hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Gündemde yer tutan, uzun uzadıya konuştuğumuz başlıklar var. Siyasi işler akışını da bu başlıklar üzerinden oluşturduk. Hızlıca bir sıralayayım. Sonra vakit kaybetmeden konuklarıma geçmek, onlara söz vermek istiyorum. İlki, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce cezaevinde şüpheli ölümü. Bir soruşturma yürüyor. Fethi Kabir işlemi gerçekleştirildi. Gözaltılar, tutuklamalar var. Dikkat çeken gelişme ise Kurtlar Vadisi senaristlerinin soruşturma kapsamında ifade vermeleri. Çünkü Kozinoğlu'nun öldüğü günlerde yayınlanan bölümlerde, Kurtlar Vadisi bölümlerinde Kazım Kaşifoğlu isimli karakter de cezaevinde öldürülüyor. Savcılar işte bu benzerliği sordu, senaristler tesadüf dedi. Kozinoğlu'nun ölümünde Kurtlar Vadisi detayı bu gecenin başlıklarından biri. Terörsüz Türkiye başlığıysa değişmeyen gündem konularından biri. En son Öcalan'ın açıklamalarını paylaştı DEM Parti İmralı heyeti. Öcalan sürecin karşılıklı olarak hızlanmasını istiyor. Bir de Bahçeli'nin gündeme taşıdığı Öcalan'a villa konusu var. Süreçteki son durumu konuşacağız siyasi işlerde. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'deki Beştepe ziyareti siyaset gündeminin konuştukları arasında. O fotoğraflar üzerinden çok yorum yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın birlikte görüldüğü o fotoğraflar üzerinden çok yorumlar yapıldı. Mansur Yavaş'ın CHP ve Yeni Parti'ye atfen rahatsızlık yarattıysam gereğini yaparım açıklaması düşündürücü. Haliyle de pek çok senaryoya neden oldu. Yavaş ne yapacak soracağım ekibe. Ve son başlıkta ekonomiye dair enflasyonla mücadelede hükümeti en zorlayan kalemlerden biri gıda enflasyonu. Dikkat çeken bir gelişme. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu haberi. Ülke genelinde büyük tedarikçi şirketlerin yöneticilerine operasyon düzenlendi. Arzı kısıp fiyat arttırdıkları iddia ediliyor. Daha fazlası da var iddialar arasında. Bu durum ekibe ne düşündürüyor? Öğreneceğiz ilerleyen dakikalarda. Bu akşam İstanbul'dayız. İstanbul Stüdyo'dan yapıyoruz programı. Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Okan Müderrisoğlu. Teşekkür ederim.
0: Özlemişiz sizi İstanbul'da görmeyi. Profesör Doktor Ahmet Kasıman, Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ahmet
0: Arpa. Çok teşekkürler. Ve Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi, hoş geldiniz Sayın Doktor.
3: Çok teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Okan Müderrisoğlu, şimdi bu Kozinoğlu soruşturmasıyla başlayacağım ama elinizdeki kalem dikkatimi çekti. Ben bir şey söylemek istiyorum bu kalem üzerinde,
1: evet,
0: dedin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çünkü buyurun, kendisine söz verdim. İstanbul'da katılacağım. İlk yayında bu kalemi kullanacağım diye. NTV'nin Ankara'daki kıdemli parlamento muhabiri Özgür
0: Kaldırın
1: Akbaş'ın.
0: O zaman görsün Özgür.
1: Evet, Özgür Akbaş'ın hediyesi. Sağ olsun, üstünde ismim de yazıyor. Güzel şeyler yazacağım bu kalemle. Eğer Ahmet Hoca da müsaade ederse güzel kelam da etmek istiyorum bu akşam.
0: Sizin bu siyasi işler notlarınız meşhur. Ciddi bir külliyat oldu. Belki ileride bir kitap
1: şöyle söyleyeyim, bir 10-12 klasör oldu. İnşallah hani bir yakın tarihin canlı hafızası.
0: Çok güzel.
1: Kulakları çınlasın Burhanettin Hoca'nın. Allah rahmet eylesin, Mehmet Barlas'ın büyük katkıları ve emekleri.
2: Allah ömür versin dönemde. Ahmet Kasım'ın.
1: Evet, Allah selamet ve ömür versin Ahmet
2: Doğru yolu getirsin falan değil mi?
1: Yok, bu arada yeni eğitim yılı başladı. Tüm çocuklara, tüm gençlere de Allah zihin açıklığı versin. Hepsinin yolu bahtı açık olsun.
0: Şimdi başlayalım mı Kozinoğlu soruşturmasıyla? Evet. Okan Müderrisoğlu.
1: Güzel bir giriş yaptın.
0: Bir diziye uzandı. Yani enteresan. Senaristleri bugün gittiler, dün gittiler, ifade verdiler. Bugün ifadelerden yansıyanları biz okuyoruz. Şimdi durum enteresan çünkü tam Kozinoğlu'nun öldüğü dönemde dizi içerisinde Kaşifoğlu diye bir karakter var cezaevinde. İşte ağır spor yapıyor. Gardiyanlar diyor ki ya bu kadar yüklenme kendine. Sonrasında işte bir karanlık karakter gelip boş şırınga enjekte ediyor bu Kaşifoğlu'na, sonrasında da ölüyor.
1: Damarına hava enjekte ediliyor, sonra kalp krizi görüntüsü veriyor, ölüyor. Öncelikle Kaşif Kozinoğlu gerçekten çok ilginç ve bir o kadar da dikkate değer bir karakter. 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli ve ondan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da bilhassa Orta Asya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri diye o sırada zikredilen ve yeni bağımsızlıklarını kazanmış, Sovyetler Birliği'nden ayrılmış bu devletler topluluğunun yeniden yapılanma sürecinde bölgede, işin ilginç yanı onun bölgede olduğu, coğrafyada olduğu, Özbekistan'da olduğu süreçte de FETÖ bir Amerika projesi, bir CIA projesi olarak, tırnak içinde bir ılımlı İslam projesi olarak buralarda nüvelenmeye ve yerleşmeye çalışıyor. Bu hem Rusya'nın kuşatılması, hem buradaki enerji kaynakları, hem Afganistan-Çin boyutuyla Amerika açısından aslında son derece stratejik önemli.
0: İki cumhuriyetlerinde çok güçlüler.
1: Evet. Kaşif Kozinoğlu da burada görevli. Ve yine biz onun ismini ilk kez ne zaman duyduk? Aslında gizemli bir karakter. Tabii teşkilatta çalışanlar kendisini tanıyorlar. Şöyle gizemli bir karakter. Önemli operasyonlarda bulunmuş. Doğal olarak devletin gizliliği içinde bilmesi gerekenlerle sınırlı ama çok özgün bir dünyası olduğunu nereden hatırlıyoruz? Dönemin Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya'ya ziyaretinden hatırlıyoruz. Bu çok tartışılmış, hukuki olarak da epey bir sancılı sürece de sebebiyet vermişti. Kaşif Kozinoğlu'nun Eraslan Özkaya'yı da tanıyan ortak bir dostu aracılığıyla dönemin Yargıtay Başkanı'ndan randevu aldığı, Alaaddin Çakıcı dosyasıyla ilgili bir görüşmede bulunduğu, Çakıcı'nın hafızasındaki veya elindeki bilgilerden istifade etmek istediklerini, bu yüzden dosyasıyla ilgili sürecin biraz daha hani öne alınması veya bekletilmesiyle ilgili bir girişimde bulundu. Dediğim gibi gizemli karakteri şuradan ortaya çıkarıyorum. Eraslan Özkaya ya öyle bir baba yiğit adam geldi ki karşıma ve öyle kahramanlıklarını anlattı ki gerçekten etkilendim. Oradan çok daha iyi hatırlıyoruz. Sonra bir şekilde bir Ergenekon sürecinin içine dahil edildi. Bu arada 2017 yılında aslında açık kaynak bilgilerine yansımış. Benim bugün okuyunca tekrar hatırladığım ilginç de bir detay var. 1991 yılında kendisi Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda üsteğmen ve Eğirdir Komando Okulu'ndan da yeni mezun teğmenlerden özel kuvvetlere personel seçimi sırasında kendi seçtiği isimlerin dışında iki isim daha görüyor ve bunların detaylı araştırmasını yapıyor ve FETÖ bağlantısı dolayısıyla derhal orduyla ilişkisi kesilsin diyor. Bu isimlerden birisi 15 Temmuz gecesi Allah rahmet eylesin Ömer Halis Demir tarafından etkisiz hale getirilen Semih Terzi'ymiş. Bu da ilginç bir ayrıntı.
0: Özeti yani FETÖ'nün ayağına basmış, rahatsız etmiş isimlerden biri.
1: Burası çok kesin. Elbette teşkilat kendisiyle ilgili farklı bilgilere sahip çünkü sıradan bir insan değil. Bildiğimiz kuralları gerektiğinde esnetip inisiyatif alabilen de bir karakteri var. O tarihteki Milli İstihbarat Teşkilatı daha çok haber alma ve bunu yorumlama ve risk analizi üzerine kurulu, çok operasyonel değil. Aslında Milli İstihbarat Teşkilatı'nda dönem dönem bu operasyonel kabiliyeti önemseyen ve buna yatırım yapan isimler olmuş. İşte Hiram Abbas gibi mesela, Allah rahmet eylesin. Ama özellikle bugünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı, bugün artık MİT Başkanlığı olduğu döneminde teşkilat yeniden yapılandırıldı. Ve farklı istihbarat dallarında ama operasyonel kabiliyette birleştirecek şekilde hem istihbaratın teknolojik kısmı, hem operasyonel kısmı, hem insani kısmı bölgeler ve risklere göre yapılandırıldı.
0: Ne kadar önemli bir isim olduğunu şimdi siz de hatırlattınız izleyicilerimize ama aradan geçmiş 15 yıl. 15 yıldır bu ölüm neden soruşturulmamış ki ailesinin iddiaları var?
1: Esasen soruşturulmuş biliyorsun. Soruşturulmuş ama, yani ama bu, hani soruşturan bugünkü soruşturan karakterlere ve ilişki ağına bakıyorsun, bir şekilde adres FETÖ'ye çıkıyor. O dönemin en önemli tanıklarından birisi FETÖ firarisi. Cezaevinde gardiyan olarak görevli isimlerden birisi. Yani olayı bir kalp krizi vakasıyla kapatmaya dönük o günkü süreçler. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı elbette daha fazla bilgiye sahiptir. Çünkü kendisi için önemli bir personeldi. Yanlış anımsamıyorsam Sayın Fidan'ın müsteşarlığı döneminde de yine Orta Asya bölgesinden sorumlu bir görev verilmişti kendisine. Bütün bunlar hani alt alta yazınca, şunu da hafızamızda yine tazelediğimizde 2011 şartları, 2011 FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemlerden biri. Neden? 2010'da anayasa referandumu yapılmış, Hakimler Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılmış, Yargıtay ve Danıştay yeniden yapılandırılmış, yeni üyeler seçilmiş, tabiri caizse yüksek yargıya ve yüksek yargı ve diğer yargı organlarına atamanın yapıldığı bütün mekanizmalara FETÖ mutlak olarak hakim olmuş. Bunu daha sonra çok belirgin şekilde öğrendik ve fark ettik.
0: 2011
1: evet,
0: de Hakan evet. Fidan'a yönelik bir hamle. Sonrasında 17-25.
1: Çok kısa bir şey söyleyeceğim işte orada. O nedenle 2011 önemli ve o tarihte FETÖ'nün hani iltisaklı ve açık sahibi olduğu kanallarda diziler üzerinden mesajlar veriliyordu. Şimdi Kurtlar Vadisi de tamamıyla hayali bir senaryo üzerine kurulduğunu söylese de aslında isimler, isim benzerlikleri, geçişkenlikler ve iz düşümü itibariyle aslında Türkiye'nin bir döneminin önde gelen iş insanları, istihbaratçısı, jandarmacısı, jitemcisi, uyuşturucu baronları itibariyle hani legal alanın dışındaki iş insanları filan büyük bir portre oluşmuştu. Bunun yanı sıra işin içinde Rusya, CIA, Mossad bağlantılı aktörler vardı ve yine o dönemin önemli olaylarıyla bunların kesiştiği ve ayrıştığı veya karşı karşıya geldiği konular. Şimdi FETÖ'nün diziler üzerinden mesaj verme karakteristiğini düşündüğümüzde, FETÖ'nün açık hedefi olan bir MİT görevlisi ve sıradan bir MİT görevlisi de değil, yani yakın tarihe damgasını vurmuş isimlerden birisi. Gizemli bir isim ama gerçekten kahraman baba yiğit de bir isim. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı'nda zannedersem o tarihe kadar değil ama bir dönem sonra belli yerlere FETÖ'de sızmaya başlamış. Ve teşkilat da gerçek anlamda kendisiyle ne kadar ünsiyet tesis etti, onun döneminde kendisine sahip çıkan aktörler ne kadar vardı, bu da bir soru işareti. Anladım. Ama Sayın Fidan'ın kendisini görevlendirdiği ve yine stratejik bir bölgede tuttuğunu biliyoruz. Özeti itibariyle son cümlemde şu, 2011'in 10 Kasım'ında bu bahsettiğin Kazım Kaşifoğlu karakteri infaz emri veriliyor. 2011'in 12 Kasım'ında 2-2,5 gün sonra cezaevinde kalp krizi geçirdiği söylenerek, ağır spor yaptı vesaire denilerek Kaşif Kozinoğlu ölüyor. Aralık ayındaki bölümde ise bu ölümün nasıl gerçekleştiğine ilişkin diğer kısım ifşa ediliyor. Şimdi bu kadar tesadüf olabilir mi sorusunu ister istemez sormak gerekiyor. Yani savcılar bir magazin faaliyeti yürütmüyor. Çok ciddi bir araştırma yaptılar.
0: Raci Şaşmaz dizinin senaristi kendini şöyle savundu. Yani Kurtlar Vadisi Türkiye'nin fotoğrafını çeken bir dizidir. Açık kaynaklardan gündemi takip edip onu işte belli bir kurgu...
1: Ama kimin ne zaman nasıl öleceğini bilemezdik. Fakat son bir nokta aslında o yapıma gerçek anlamda karakter kazandıran rahmetli olmuş. Osman değil mi? Sınav. Osman Sınav. Allah rahmet eylesin diyelim. Neden? Çünkü ifadelerde hep Osman Sınav'ın senaryoya müdahale ettiğine dair iddia ve ifadeler var. Ama onun da çıkıp mezardan kendisini savunacak bir durumu yok.
0: Peki,
1: ama
0: ayrıca,
1: şunu da biliyoruz. Bir televizyon programında neden diziden ayrıldığı sorulunca ve benimle gidecek sırlardır, mezara gidecek sırlardır diye de bir ifadesi var. Evet. Onu da hatırlatmış.
0: Ahmet Kasman, izler miydiniz Kurtlar Vadisi'ni?
2: Valla öyle düzenli bir izleyicisi değildim ama izlediğim bölümleri var. Yani ne olduğunun gayet net farkında olduğum bir dizi.
0: Okan Müderrisoğlu özetledi aslında. Bu ortadaki şüphe hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir dizi üzerinden bir mesaj verilmiş olabilir mi? Yoksa senaristlerin dediği gibi bir...
1: Biliyorsun şüpheli lehine yorumlanır aksini ispat edene kadar.
2: Evet,
1: bir şüphe de var yani.
2: Şüphenin şüpheli lehine...
1: Şüphenin olduğu şüphesiz mi demek istiyorsunuz?
2: Evet, şüphenin şüpheli lehine yorumlanacağı ilkesi hiç kuşkuya bağlı kalmamız gereken bir ilke. Ama yani bu kadar şüphenin olması da son derece şüpheli. Hmm. O mekanizmanın nasıl işlediği
0: hangi mekanizma?
2: Meselesi başka. Yani eğer böyle bir mesaj verildiyse... O mesajın hangi şey aracılığıyla verildiği, kanal aracılığıyla verildiği, o kanalda fonksiyon gören şahısların ne yaptıklarının %100 farkında olup olmadıkları, popülerite merakının ne noktaya kadar insanları çevrelerinde olup biten çok net kimi meseleleri karmaşık bir gürültü olarak yorumlamaya iteklediği falan, bunları bilmiyoruz. Ama şunu gayet net hatırlıyorum. Benim de Kurtlar Vadisi deneyimim ona dayanıyor zaten. Yani diziye ilişkin deneyimim. Ya şuna bir baksana, şuna bir baksana, şuna bir baksana bütün çevreniz. Yani ne oluyor? Ya Türkiye'yi anlatıyorlar. Ve Türkiye'yi bir ara Kurtlar Vadisi üstünden okuyordu bir sürü insan. Ve bu dönemde Kurtlar Vadisi'nin yapım bunların arkasındaki akıl verenleri, yönetmeni ile ilgili olarak zaten içeriden bilgi alıyorlar. Lafının edildiğini de gayet net hatırlıyorum. Yani bu şeyde de vardır. Yani toplumsal hafızada en azından vardır. Şeyi internette oturup taramadım bununla alakalı o dönemde ilişkili ne var ne yok diye, ama bu yöndeki iddiaları da net olarak hatırlıyorum. Dolayısıyla tabii yani iddianın ispatı da sahibi tarafından yapılmak durumunda. Fakat hepsini üst üste koyduğun zaman Kurtlar Vadisi dizisinin Türkiye'nin karmaşık siyasi ikliminin, o dönemki karmaşık siyasi ikliminin vatandaşın en azından algısında deşifre olması yönünde bir prestij ve fonksiyon gördüğü açık. Şimdi biraz evvel Okan Müdürsoğlu FETÖ ile ilişkili bir takım şeyler söyledi. Onlar tabii çok doğru şeyler. Benim kanaatimce de. Yani şimdi öyle baktığım zaman FETÖ'yü de hatırlarsak, yani böyle bir fırsat gören FETÖ bunu işte belli kanallar üzerinden, dediğim gibi insanlar farkında olarak veya olmayarak kullanmış olabilir. Benim anlamadığım,
4: yani böyle mesela bir... kullandıysa bu neye mesaj, kime mesaj?
2: Aha, şimdi bak, benim anlamadığım bu, eğer FETÖ'nün işi ise ve eğer bütün bu şüpheler haklıysa, yani bir sürü eğer öyleyse kullanıyorum. O zaman bu aleni bir itiraf haline dönüyor. Yani bu işi biz yaptık, bak bunu da böyle yaptık. Şimdi bunu yapan niye bunu itiraf eder? Dolayısıyla bu bilginin arkasındaki kaynak FETÖ müdür değil midir sorusu, o mantık silsilesinde benim en azından anlam veremediğim kırılma nedeniyle sormaya değer bir soru haline geliyor en azından benim için. Yani ben böyle bir halt ettim, o ettiğim haltı da niye televizyondan millete anlatıyorum? Bir gerekçesi olabilir bunun, bir genel mesaj. O genel mesaj da nedir?
4: Yani örgüt içerisinde de bir mesaj olabilir. Yani biz yaptık. Şimdi, biz işte kudretliyiz, güçlüyüz.
2: Bu da dediğin doğru. Bu da olabilir. Ama yani esas itibariyle...
4: Bir de yanılmıyorsam Kocaeli'nin duruşması öncesidir.
1: Hemen. Evet. Kısa bir süre sonra 10-11 gün diye anımsıyorum.
4: Hakim karşısına çıkacak.
1: Evet. Hakim karşısında...
2: Ve notları var mı?
1: İfade verecek Kocaeli'nin ve oldu. Hazırlık da yapmış. Evet.
2: Ve o dönemin birçok aktörünün FETÖ'nün devlete sızmasıyla ilgili sorumluluklarının bayağı ciddi ifşa edildiği. Durumun full bir resminin, yani bayağı bütüncül bir resminin çizildiği ve kendi ifadesiyle de çünkü notlarında bu aktörlerin tamamının isimleri yok, tamamını da ifşa etmeye hazırlandığı bir şey var ortada, bir bütünlük var. Şimdi
4: o zaman düşünce mesaj net mi?
2: O zaman mesaj şuna dönüyor, eğer böyle, yani deminki soruyu sormaya hala değer ama şöyle bir ihtimal akla geliyor. Bu FETÖ tarafından konuşmaya niyetlenenlere verilmiş bir mesaj olabilir. Yani eğer öyle ise tekrar.
1: En kuvvetli ihtimal bu.
2: Evet, yani bunun tek mantıklı açıklaması bu. Bak böyle böyle olursa sonunda görüyorsunuz, biz adamı cezaevinde devlet korumasındayken bile şey yapıp, çünkü hastaneye götürülmesinden efendim nasıl bu işin yapıldığına dair, hatta o dönem bir aileye de ulaşan itirafçı tabir edebileceğim bir mahkum da var. Onun ifadesinde de işte aldığı aspirin ve vitaminlerin içerisine, koraspinin içine zehir maalesef zerk edilmesi suretiyle bu baba yiğit özel harp dairesinden özel kuvvetlere kadar kariyeri olan ve MİT'te de önemli görevlerde bulunmuş kişinin katledildiği söyleniyor. Şimdi o zaman dediğim gibi, yani geri dönüyorsun, çizgiyi çektiğin zaman en kuvvetli, mantıklı ihtimal, eğer bunu FETÖ yaptıysa, konuşmaya hazırlanan varsa ayağını denk alsın şeyidir. Bu tam klasik FETÖ usulü devlete, millete ülkeye meydan okuma.
1: FETÖ'nün en güçlü olduğu dönem maalesef.
2: Ülkeye meydan okuma yöntemidir. Ergenekon, balyoz gibi saçma sapanlıkların hakim olduğu. Bunların hepsini tezgahlandı. Kozinoğlu'nun içeriye düşmesine neden olan Oda TV ile ilgili iddiaların tamamının yanlış, yalan, düzmece, uydurma, düzmece olduğu da daha sonrasında ODTÜ, Boğaziçi, sanıyorum Yıldız Teknik Üniversitesi, Amerika'da bu işlerle ilgilenen en önemli kuruluşlardan bir tanesi ve TÜBİTAK tarafından da tespit edilmiş bir hikayedir. Şimdi burada FETÖ'nün izinin olduğunun dolayısıyla tartışılacak bir tarafı yok. Adamın bilgisayarına yani kim ve niye bütün bunları yüklemiş olsun. Dolayısıyla burada böyle bir FETÖ izinin olduğu şey. Ha, ikinci ihtimal, daha düşük ihtimal, o da birilerinin Türkiye'yi o dönemde uyandırmaya çalıştığı olur. Yani ne olduğuna dair birilerinin belki o dönemde MIT'in içerisinde tasfiye edilmekte olan devletine, milletine, vatanına bağlı bir takım unsurlar belki de böyle bir bilgiyi sızdırmak istediler. Kaşif Kozinoğlu'nun katledildiği bilgisini.
4: Anladım.
2: O etkili mecra üzerinden vermek istediler. Bu da bir ihtimaldir. Daha düşük ihtimaldir. Anladım. Ama bir ihtimaldir.
4: Peki Barış dostlar, yayının öncesinde de konuştuk. Şimdi bu tabii Okan Müderrisoğlu da hatırlattı. Yani FETÖ'nün daha önce televizyon dizileri üzerinden ki kendi kanallarında yayınlanan yani o diziler üzerinden sonra şöyle geri dönüldüğünde aslında bayağı bir mesajlar verildi. Hatta işte bazıları dava konusu oldu o dizilerin.
2: Çok doğru. Tabii ondan biz çok iyi öğrendik yani. Yani diziden mesaj verme işinde profesyonelite.
4: Kurtlar Vadisi'nde de sadece bu işte Kozinoğlu'nun ölümü değil, bir takım bazı görüntüler de ortaya çıktı. Hatta savcılar da sormuş. İşte bir otomobil plakası var. Orada işte Fethullah Gülen'in baş harfleri plakada, tarihi de tersten okuyunca 16 Temmuz, 15 Temmuz'un bir gün sonrası deniyor. Bir mezarlık sahnesi var, mezar bir aile kabristanı, Erdoğan yazıyor.
1: Mezar taşında diyor ki işte o tarihte orijinal mezar taşlarının yayını mümkün değildi. Muhtemelen hazırlanmıştır ama farkında değilim.
4: Farkında değilim. Kendisi söyleniyor ama. Yani şimdi bu ayrıntılar ne anlatıyor bize?
3: Bir kere bu kadar tesadüf hayatın olağan akışına aykırı.
2: Bayağı bir şuursuzluk var yani. Yani
3: bu gerçekten bizim hani biraz aklımızda alay etmek gibi bir şey ki ona kimseye müsaade etmiyoruz. Şimdi Kurtlar Vadisi dizisi.
4: Tabii şunu da altını çizmek gerekir değil mi? Yani
2: ona niye soruyorsun, seyrettin mi diye?
4: Hayır. Bir iddia var ortada. Biz o iddialar üzerinden konuşuyoruz. Ve işte senaristin de yaptığı savunma üzerinden, ifadesi üzerinden bu şey. Yani sonuçta bu iddialar bir şekilde delillendirilemezse konuşulan sadece iddia olarak kalacak.
1: Zaten
4: bunda,
1: dedik ya şüpheli lehine işler.
4: Şüpheli lehine.
1: Dolayısıyla işte, hani,
4: bunu da
1: biz bir senaryo yazmıyoruz.
3: Şüpheden tarih sanık yararlanır.
1: Tabii. Bir hani bu bilgilerine başvurulduğu için senaristler sanık pozisyonda ya da şüpheli pozisyonda olmadığı için daha genel konuştuk ama dediğiniz ilkesel olarak
2: tabii,
1: doğru.
2: Tabii bilgiye başvurma şu an.
1: Evet
2: doğru.
1: Ama özet itibariyle biz de burada bir senaryo yazıp bu senaryo üzerinden kimseye mesaj veriyor ve veya suçluyor değiliz ama bütün parçaları bir araya getirip sizin söylediğiniz gibi bu kadar tesadüf de
3: olağan akışı.
1: Hayatın
4: olağan akışı. Sosyal izlediniz mi Kurtlar Vadisi? Ahmet Kasman neden
3: sürekli
4: sormuyorsun?
3: Sürekli ve düzenli bir izleyici değilim ama ara ara şöyle bir göz ucuyla baktığım olur idi ama hani tamamını izlemiş değilim.
4: Ama sahne ezbere bilenler de vardır.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Buhar makinesiyle çalışan bir telefonu olan bir adamın televizyonda dizi seyretmiş olması, birkaç tanesini seyrettim demiş olması Kurtlar Vadisi'ne yazar yani. Artı yazar.
3: Peki. Şimdi bir kere uzun yıllar ekranlarda gösterilen diziden bahsediyoruz. Yani yüksek, bir yıl, iki yıl değil.
1: Yüksek
3: çok
1: altı,
3: yüksek izlenme oranlarına ulaştı.
1: Sonra farklı kanallarda sonra başka tekrarları kanallarda da yayınlandı ve onlar da
3: mesela ilk yayınlandığı tarih nedir benim belleğimde değil. Yani ilk kez ekranlarda ne zaman Kurtlar Vadisi izlendi benim belleğimde değil. Şimdi Ahmet, bir zahmet bakarsın sen ona ama ben şunu çok net hatırlıyorum.
2: Bakayım.
3: 2004-2005 yılları. Ben Mektebi Harbiye'de bir ihtiyat sabitiyim. Yani Kara Harbi Okulu'nda bir asteğmen, bir yedek subayım. Harbiyeliler ayağına taş değmesin hiçbirisinin. Akşamlar benim nöbetçi subay olduğum akşamlarda tabii komutanım diyorlar. Komutan derlerdi ya biraz izin verir misiniz? Kurtlar Vadisi'ni izleyelim de ondan sonra
4: bir Perşembe işte, günüydü demek ki.
3: Yatakhanelerimize gidelim. Şimdi yani çok yüksek bir izlenme oranı adeta böyle milli maçımızdaki gibi. Mesela ben onu hatırlıyorum. Bir de mesela o zamanlar çok popüler olan bir kitap vardı. Metal Fırtına kitabı.
1: Evet.
3: O da ellerden düşmüyordu. Kaçmış?
1: 2003.
3: 2003.
2: 97 demek, bölüm sürmüş.
3: Demek ki yani birinci yılında dizinin ve ikinci yılında...
1: Tel Fırtınayı da hatırlatır evet. mısınız? Körfez Savaşı evet. ve sırasına ve sonrasına denk gelen enteresan bir husus. Orada ne oluyor? Orada Türk-Amerikan savaşması üzerine bir tabii. savaş kurgusu var. Ve hani çuval hadisesini de düşündüğümüzde hiç de tesadüf olmayacak değil. Bir başka
3: şimdi,
1: kitap.
3: İki yazarlıydı. Şimdi yazarların adını hatırlayamıyorum ama Metal Fırtına kitabı olsun, Kurtlar Vadisi olsun. Hani acaba toplumun tepkisini, öfkesini özellikle Süleymaniye'de kahraman Mehmetçiğin başına çuval geçirdikten sonra o hıncını acaba bu şekilde biraz yatıştırmak mı amaçlanıyor sorusu benim aklıma geldi.
1: Sonra Kurtlar Vadisi Irak diye bir film tabii, çekildi. Film çekildi. Sizin söylediğiniz tabii. revanşı tabii. orada tabii. gördük.
3: Şimdi demek ki uzun erimli, yüksek izlenme oranlarına ulaşan ve günlük politik gerilimi, politik polemikleri, hatta dış politikaya, uluslararası ilişkilere ilişkin çatışma konularını da anında ekrana taşıyabilen bir senaryo ekibi, bir senarist ekibi tarafından yazılmıştı. Bir kere benim belleğimde bu var. İkincisi
2: 7 film, 97 tabii. bölüm ve 3 sene. Sanki
3: hatta Kurtlar Vadisi Irak'ı ben izlemiştim de. Sinemada izlemiştim.
1: 3 sene yani 97 gibi de bölümden değil. Fazla çünkü Kaşif Kozinoğlu ile ilgili o ilk set. Mesela Kaşif Kozinoğlu ile ilgili yani infazın bana göre nasıl gerçekleştirdiğini anlatan 139. bölüm. Tabii. O sizin ama söylediğiniz bu 97... ilk sezon gibi başlayan sonra devam eden bölümleri var.
4: Osman Sınav da işte o 90 küsür bölüm sonra.
1: Ben sonra ayrılıyor.
2: Yok Osman.
3: İkincisi.
2: Neyse sen devam et.
3: Şimdi yüksek izlenme oranlarından dolayı ve politik gündemi bir şekilde yakaladı. Hatta ve hatta etkilediği için şu da benim belleğimdedir. Bir ulusal kahramanımız ruhu şad olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri. Toros lakaplı Rauf Denktaş. Kıbrıs'a Denktaş Bey denir. Hükümetle arası açık olduğundan.
4: Diziye konuk oldu.
3: Tabii. Anlam planına çok haklı, çok yerinde şekilde itiraz ettiğinden
1: 2004.
3: ve Türk medyasında çok fazla yer bulamadığından Rauf Denktaş, ulusal kahraman, derdini anlatmak, kamuoyuna, Türk milletine mesaj vermek için Kurtlar Vadisi dizide konuk olmuş. Bakınız bu da diziye ilişkin aklına kalan bir diğeri. Bir üçüncüsü ben Kaşif Kozidoğlu'nun notlarını, güllüklerini okudum arkadaşlar. Kaynak Yayınları tarafından basılmıştır ve o çıkar çıkmaz ben onu okuduğumda orada hem iktidarı eleştiriyordu, hem FETÖ'yü eleştiriyordu ve hem de notlarında, günlüklerinde Orta Asya Türk devletleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkilerini en ileri aşamaya, en yoğun, en güzel, ki ben de onu savunan bir arkadaşınızım yani doktora tezi Türk dünyası olan biri olarak kimi önermeleri vardı. Şimdi burada Özbekistan özellikle önemli. Ben Özbekistan'da bulunduğumda doktora tezinin bir kısmını yazma aşamasında ki o zaman ben gazeteciydim. Şimdi Özbekistan Türk Cumhuriyetleri arasında, Türk devletleri arasında Orta Asya'da kadim Türk kültürünün doğduğu bir coğrafya olarak da önemli.
1: Kaynak.
3: Virgül. Bu emperyalizm destekli ihanet, cinayet, terör örgütü FETÖ'nün çok kuvvetli bir ülke olmasından dolayı da çok dikkat çekicidir. Hatta ve hatırlayalım. FETÖ'yü... Bir ara Türkiye ile Özbekistan arası bayağı gerilimliydi.
1: Sonra FETÖ'yü yasakladı.
3: Tabii. Ve ilk uyananlardan biri oldu.
1: İlk oldu. Tabii. Hatta tek oldu bir süre. Ve daha önemlisi Türkiye'ye gönderdiği öğrenciler tabii. de FETÖ'cüler tarafından angaje ediliyor diye tüm öğrencilerini geri çekti. Ve bir tabii. sürede yüksek öğretim için Türkiye öğrenci gönderdi.
3: Göndermedi. Hatta hatırlayalım şimdi isim vermeyelim. Önemli. Hani ciddi hacimli işler yapan bir iş insanı Özbekistan-Türkiye gerilimi sırasında Özbekistan'da birkaç gün alıkonuldu.
1: Alıkonuldu.
3: Ve de dönemin Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Gül çabalarıyla işte araya şunları bunları falan sokmakla serbest bırakıldı.
4: FETÖ yani, etkisiyle.
3: FETÖ etkisiydi ve yani FETÖ demek ki bu ihanet, cinayet ve terör örgütü Türkiye-Özbekistan ilişkilerini sabote edebilecek kadar etkiliydi.
1: Bu arada Özbekistan kökenli iki kritik isim var. Belki siz devam etmek istersiniz.
3: Rica ederim,
1: Özbekistan odaklandığınız ve orada da yaşadığınızı belirttiğiniz için.
3: Yaşamadım birisi, canım.
1: Yani bir süre kaldım.
3: Kısa vade 4-5 günlük bir akademik geziydi.
1: Ben de zaten yaşadınız dedim. Ömrünüzü oraya adadınız dedim.
3: Yaşamak deyince daha uzun bir süre akla geliyor.
1: Yaşamak bir Orman gibi kardeşçesine.
3: Ağaç gibi tek mühürlü bir orman gibi. Evet. Nazım Hikmet'e de evet. Büyük şairimizi de analım böylelikle. Evet.
1: Kastettiğim husus şu, bir kritik isim. Lütfen izleyenler şimdi programın konseptini aşar bu. Ama bu iki ismi lütfen baksınlar ilişkilerini, Türkiye ve Amerika bağlantısını ve FETÖ bağlantısını. Birisi Ruzi Nazar, diğeri de Enver Altaylı.
3: Enver Altaylı.
1: Bu Enver Altaylı'nın Kaşif Kozinoğlu ile ilgili buradaki okulları kapattıracak. Bu anlamda gereği yapılmalı ve MİT müsteşarı da olabilir, önü kesilmeli şeklinde FETÖ'ye mektup yazdığı da açık kaynaklarda var.
3: Çok teşekkürler. Yani Ruzi Nazar ismi de çok kritiktir.
1: Çok kritiktir.
3: Doğru. Enver Altaylı ismi de. Şimdi yani kitabını okumuş da bir insan olarak diyorum, bakın hükümete de eleştirileri vardı. Artı bir modelleme de öneriyordu Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri, Türk devletleri arasında. Şimdi benim aklıma bir de bu geliyor. Ve son olarak şunu eklemek durumundayız. Şimdi burada kılı kırk yaran bir titizlikle, hassasiyetle, gayretle, maharetle, tırnak içinde kullanıyorum yoksa öyle değil, hepimiz biliyoruz ya, hani faili meçhul cinayetleri çözmek yüce Türk adaletinin, yüce Türk yargısının bir işi bu olduğundan, iki Türk milleti bunu beklediğinden ve hak ettiğinden, üç bu tarz hani siyasal boyutu da olan cinayetlerin, tırnak içinde tasvir ettiğimden, kullandığımızdan değil, faili meçhullerin çözülmesi, gerçeğin açığa çıkarılması, hem yenilerinin yaşanmasını engeller, hem de Türk milletinin, Türk devletine, özellikle de Türk adalet mekanizmasına, Türk yargısı olan güvencini daha da tahkim eder ki. Bu da iyidir elbette.
1: Hocam, o zaman bir hakkı teslim edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek aslında bugün bu konuştuğumuz konuların açılmasına, dosyaların kapaklarının yeniden açılmasına vesile oldu. Adalet Bakanlığı'nda faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere bir daire başkanlığı kuruldu. Fakat kamuoyunda algı sanki burası aydınlatıyormuş gibi. Sonra bakan ve bakanlık konuyu bu daire başkanlığının koordinatörlüğünde, elbette az önce söylediğiniz gibi Yüce Türk Adaleti, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının güncel teknolojik kabiliyetleri ve dosyadaki detayları bugünün imkan ve bakış açısıyla birleştirerek çok sayıda Anadolu'da özellikle kadınların katledildiği ve birçoğunun üstünü örtülü cinayetlerin aydınlatıldığı, faili meçhul kalmadığı bir durum. Bu da hakikaten son derece önemli.
3: Yargıçların emeklerinin hakkını teslim edelim.
1: Vallahi inşallah bir de şeyi de söyleyelim. Yani Allah rahmet eylesin. Yine o da çok kıymetli bir isimdi. Muhsin Yazıcıoğlu da. O helikopter bir kaza mıydı yoksa bir suikast mıydı? O da hani dosya
3: benim
1: açılan konulardan
3: birisi. Benim bir muhabirliğimle onunla bir röportajım da vardı.
1: Daha önce bir bahsetmiştim.
3: Yani bu televizyon dizileri üzerinden mesaj vermek, gündem belirlemek, neler olabileceği konusunda imalarda bulunmak, bu dizilerin pek de öyle masum olmadığını bize öğretiyor. Yani hep hani İletişim fakültelerinde, siyasal tartışmalarda, günlük efendim atışmalarda diyoruz ya arkadaşlar, hani bu Hollywood var ya, bu Hollywood, bu ABD film endüstrisi, daha genel, daha geniş kapsamda ABD kültür endüstrisi, hani hep bunlar CIA ile Pentagon'la falan işliyorlar. Şimdi bunlara baktığımızda hani bunların da kitle ikna silahları olarak bayağı işlevsel olduklarını
1: etkileme ya da manipüle için hocam, çok yüksek. Çok özür diliyorum. Yani bir
3: kitle
1: cümle
3: imha değil ama şu nedenle kitle ikna silahları diyorum.
1: Aynen. Şöyle çok güzel, kitle ikna, hatta aslında kitlenin masum düşüncelerini imha. Evet. Burada şöyle kritik bir şey var. Yani bu dizinin senaristlerinin de bir anlamda hakkını yemeyelim. Elbette bir tasarımı yazmış olabilirler ama şunu çok net biliyoruz. Bir bölümün tamamı bir işe vakfedilmiyor. Ama bir mesaj verilmek istenirse birkaç karaktere ya da birkaç dakikaya, hani vardır ya bu filmde ürün yerleştirme vardır diye, böyle bir ürün yerleştirme gibi hususlar olduğu daha sonra çok farklı örneklerde teyit edildi. Hatta gıyabi cenaze namazı kılınan bir karakter oldu. Hatta belli tarihlerde hala bir grup yine cenaze namazı kılıyor toplanıp.
3: Doğru.
1: O yüzden hafife almamak lazım.
0: Peki, bir kısa ara vereceğiz, aranın ardından yine bu başlıkla devam edeceğiz.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Kozinoğlu soruşturmasını konuşarak başladık. Bir Kurtlar Vadisi detayı var ki senaristler dün gittiler savcıya ifade verdiler. İfade vermedemeyelim ama bildiklerini anlattılar. Bilgilerine başvuruldu. Çünkü bir takım dizideki sahnelerle bu ölüm arasında ciddi benzerlikler var. Gerçi senaristler bu bir tesadüf diyor, kurmaca diyorlar. Tabii bu tüm bu olayda bir de Osman Sınav detayı var ki bugün savcıyı sordu. Yani size bir herhangi bir dışarıdan senaryoya müdahale oluyor mu diye. Onlar da dedi ki bize yok, olmadı. Ama daha önce Osman Sınav'a bir takım işte yönlendirmeler oluyordu. O da bizle geliyordu, konuşuyordu. Sonrasında da işte tehdit edildiğini söyledi ve diziden ayrıldı. Şimdi Okan Bilirsoğlu o dönem tabii bu çok konuşulmuştu. Çünkü Osman Sınav başarılı bir yönetmen ve yapımcı. Dizinin de yapımcısı. Şaşmaz kardeşlerle birlikte o dönem. Ve başarılı bir dizi. Hani tırnak içerisinde para basan bir dizi.
2: Ve kolay kolay bırakılmayacak.
1: Kolay kolay da bırakılmayacak bir dizi. Ama bu ani ayrılık çok da konuşulmuştu. Siz hatırlattınız. Osman Sınav bir televizyon programında çok da fazla işin içine girmeden benimle
2: mezara gidecek sırlar var. Sırlardır demişti.
1: Neden bırakır bir insan böyle bir
2: şöyle dizi? Söyleyeyim. Artık dizi onun kontrolünden çıkmışsa ve artık o dizi üzerinden farklı güç unsurları mücadelelerini sürdürmeye başlamışsa ve sizi de birkaç taraf aynı anda kendi pozisyonunu ekrana taşımak üzere etki baskı altında bırakıyorsa zaten orada iş bitmiş demektir. Ben mesela aynı tarihlerde farklı tartışma programlarında bir tarafı itibariyle eski bir milletvekili, bir hanım gazeteciyle yine bir meslektaşımızın, yine bir televizyon kanalında her hafta birbirleriyle nasıl atıştıklarını, sonra kağıtlar, dosyalar gösterip birbirleriyle nasıl akıl fikir yarıştırdığı izlenimi verirken aslında bir tarafın FETÖ'den

0: Devlette demek istemiyorum çünkü derin devletin içinde hukukun dışına taşan, durumdan vazife çıkaran aktör ve faktörler de var. Biraz bunun da ötesinde ama netice itibariyle bir güç mücadelesi ortaya çıktığında mücadelenin aktörleri erişebildikleri, etkileyebildikleri ekran yüzleri veya diziler üzerinden bu mesajları vermeyi ve kendi pozisyonlarını kamuoyu nezdinde tahkim etmeyi hedeflediler, denendi. Uluslararası örnekleri de var. Amerika bunun en tipik örneğidir. Türkiye'de de bir dönem çok yaygın ve yoğun olarak da kullanıldı. O kadarını söylemekte yetineyim.
1: Ahmet Kasman, ne dersiniz? Osman Sınav'ın durumu, gerçi şimdi Okan Müdürisoğlu da söyledi. Yani artık Osman Sınav'a sorulacak bir durum yok. Hayatını kaybetti. Ama bir iddia olarak da ortada duruyor.
2: Yani dizinin geçmişteki oyuncularından bir tanesi Osman Sınav'ın tehdit aldığını, senarist Raci Şaşmaz'ın ifadesini teyit eder şekilde belirtmiş. Ama o bir kaynak da göstermiş, FETÖ'den alıyordu diye bu tehditleri. Zaten şimdi bana verdi Barış Tosiler o ödevi. Ben baktım tabii dizimizi işlerine şey olduğum için, yabancı olduğum için tam bakamamışım. Sonra Okan Müdürüsoğlu da düzeltti. Bir dostum da yazmış. 2007 ile 2016 arasında da Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Pusu adıyla 10 bölüm çekilmiş. Ben de diyorum yani bu 4 sezon olamaz. Bir pehlivan tefrikası gibi bir türlü bitmiyordu. İşte 14 sezon olmasından o ve bu Kaşif Kozinoğlu'na benzetilen mesele Kazım neydi?
3: Kaşifoğlu.
2: O ikinci o. Kurtlar Vadisi Pusu'daki 300 bölümün arasında bir bölüm. 100 sen biliyorsun.
0: 136 ve 139. bölüm. Arzu edenler bakabilir.
2: Okey. Şimdi
1: yani Osman Sınav'ın ayrılmasından sonra.
2: Ayrılmasından sonra ilk Kurtlar Vadisi'nin danışmanları arasında Kozinoğlu'nun içeriye komplo sonucu atılmasına neden olan davaya konu Oda TV'nin kurucusu Soner Yalçın da var. Yani o dönem Türkiye'de, bir de bizim bu memlekette şöyle bir şey var. Yani bir şey olduğunu ve bir şey bildiğini ima etmek ve buradan eğer bir şey elde ediliyorsa, bir getiri ediliyorsa bunu böyle sürdürmek ve havayı iyice esrarengiz
0: bunun
2: hale getirmek.
0: Bunun güncel karşılığı ne biliyor musunuz tırnak içinde? Biz de deriniz.
2: Biz de deriniz.
0: Var ya öyle bir esnaf var. Biz de deriniz diyor ya. Bu sıra en popüler şey bu.
2: Yani şimdi bu
0: ve işte yapıyor maalesef. Hele bir de bir rüzgar estiriyorsanız tamam, hemen akıma kapılanlar oluyor maalesef.
2: Aynen. Yani orada Kurtlar Vadisi'nin etrafında da bu vardı. Yani aktörlerin, bir de gene bizim insanımız ekranda gördüğü şeyleri çok içselleştirir ve benimserse onlara gerçekmiş muamelesi yapabiliyor. Bir de öyle bir benimseme olayı vardı. İşte yani hepsini bir araya koyalım. Ben bugün hakikaten güzel bir kavram icat etti Barış Dostlar. Kitle ikna silahı.
4: Yoksa müellifi ben değilim. Bu yaygın olarak da kullanılıyordur eminim.
2: Ben bunu senden duydum valla ilk defa. Kitle ikna silahları dedi. O kitle ikna silahı olarak bu dizinin 14, yani bir 2017'ye kadar, bak darbe girişiminin de sonrasına kadar, 15 Temmuz'un sonrasına kadar da sarkan yayın süresi boyunca Türkiye'de olup biten her şeyle ilgili bir kelam ettiğini de biliyoruz. Yani ben şey sorusu aldığımı da çok hatırlarım. Yani en illet olduğum soru türleri bir komplo teorilerine illetimdir. Bir ikincisi de bu. Hocam Kurtlar Vadisi'nde gördün mü, şöyle şöyle dediler, sence öyle olmuş olabilir mi? Yani böyle bir referans niteliği olan bir dizi yani tehdit de olur, şantaj da olur. Çünkü bir platform var. Yani halkın beynine, kalbine giden bir yol açılmış orada.
0: Bir de gerçeklik algısı öyle bir oluşturuldu ki artık kendi kendini doğrulayan kehanetle de sunuş çok mümkün oldu.
2: Canım işte Cemil diyordu ya, cenaze namazı kılınıyordu.
1: Yani sonuçta şimdi filmin ilk karesinde işte bu tamamen hayal ürünüdür yazardı. Ama yani ya öyle isimler...
0: Ama
1: öyle
0: hayaldi isimler, gerçek öyle olduğu gibi bir şey oldu yani.
1: Vardı ki yani herkes da artık oradan...
2: O da bir derinlik iddiası. Yani biz de deriniz diyor.
1: Ama
2: o
1: izleyici ikna olmuştu o duruma yani.

0: Yok, yani sanki aslında gerçekleri izliyormuş gibi böyle bir ruh haline evet de girmişti insan.
1: Tabii hani bu bir hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve olaylarla ilgisi yoktur derken aslında bunu eskilerin tabiriyle mefhumu muhalifinden, hani evet tersinden okuma. Çünkü izleyenler gördü ki hani yarın bir hukuki sorumluluk oluşmasın diye bir ön yazı var ve hayal ürünüdür şeklinde.
2: Ve ama biz toplumca tecavülle arif yapıyoruz.
1: Baronlar, bu baronların içinde uyuşturucu, silah kaçakçılığı yapanlar, torbacılar.
0: Ne yazılar çıktı, kim kimdir? Hayır, Kurtlar Vadisi'ndeki hangi karakter, ama öyle, gerçek hayatta ama hangi karakterdir
1: diye. Kumarhaneler sahibi ya da kralı filan. Hani sonra evet bunların nasıl ortadan kalktığı, doğru, ve ne çatışmalar yaşandığı, bu arada da hani dönemin emniyet görevlileri içinde de bu sürecin içine bir şekilde, hı-hı, girenler. Daha sonra onların da hayatları maalesef karardı gitti. Kimisi intihar etti, kimisi cezaevinde öldü, kimisi bir işte bar ortamında çatışmada gitti filan. İlginç isimler vardır, şu anda bile sayabilirim yani.
0: Doğru.
1: O kadar özdeşleşiyordu, o kadar denk düşüyordu ki.
2: Tabii.
1: Yani siz bunu hukuken hayal ürünü olarak kabul edin diye objektif bir gerçeklik ortaya konulurken günlük hayatta, yani isimler şimdi, yani İskender büyük. Şimdi onun tersinden olunca değil mi küçük mesela. Hmm. Yani birçok hususlar.
3: Yalçın Küçük de karakterize edilmişti orada.
1: Evet, yani çok ilginç isimler ve bu isimlerin hani o dönemki rollerine ilişkin zaten herkesin bildiği sırlar. Gayet de başarılıydı dizide yani. Sonra çok ucuz çekime dönüştü ama asıl önemlisi bir de senin söylediğin gibi birkaç sinema filmi çıktı. Diziden daha çok da para kazandırdı. Niye? Irak'a gidiyor, orada Amerikalı'ya posta koyuyor. Ben Filistin'e geldim diyor, İsrail'liye posta koyuyor filan. Bu arada da hani 14'lü tabancayla 3 kişi otomatik silahlı bir orduyu yeniyor hani. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.
3: Yahya Kemal'i de analım.
1: Ha, orduyu evet yendik gibi bir durum oluşuyordu. Biz egomuz yani şişiyordu. Ondan sonra da kardeşim bu kadar da olmaz deyince ulan Rambo tek başına bütün işte Afganistan'a gidiyor, tabii, bütün Rus ordusunu dağıtıyor da şuna niye laf ediyorsunuz gibi birçok ilginç şeyler olmuştu. Neyse, peki, işin magazin kısmı da bu.
3: Doğru, evet. Buyurun Ahmet Tersmen, tamamlayın başı
2: yani söyleyeyim. Tam Okan Müderrisoğlu'nun dediği gibi mefhum muhalifinden yola çıkıp bunun hiç gerçekle alakası yoktur. Bütün toplum da hep beraber tecavülü arif yapıyordu. Bilip de bilmemezlikten gelme sanatı. Yani o öyle diyor ama biliyoruz biz şşt falan. Yani,
1: biz de deriniz.
2: Evet, biz de deriniz. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğun zaman orada bir kasıt olduğu açık bir kere. Onun aksine beni kimse ikna edemez. Yani Türkiye'nin yakın tarihindeki olayları alıp iyi bir akılla, iyi bir senaryo aklıyla. Şimdi bunu yaparken tabii bu kadar referans şeyine getirdiysen. Bir de Türk milleti öyledir. Biz şeyizdir yani. Kaynayan işte Akdenizli, kendince bir takım şeyleri olan arazileri ve ciddi bir takım da erdemleri olan bir milletiz. Yani işte ne bileyim, cesaret şu bu falan. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğun zaman bizim de biraz evvel anlattığı gibi hoşuna gidiyor. Bugün de bir sürü palavra sıkıyorsun.
0: Yani şimdi
2: öyledir,
0: tabii,
2: böyledir.
0: Yanlış hatırlamıyorsam
2: bütün millet yiyor onları.
0: Perşembe günüydü yani dizinin yayın
2: günü. Üç tane adam her şeyi yapar ya.
0: Kendi günü kendi saati diye geçerdi. Evet. İşte her işte 10 küsür yılsa.
1: Fakat Sharon Stone da Sharon Stoneken o dizide oynamıştı.
2: Andy Garcia oynamış.
0: Filmde oynamıştı, dizide mi? Evet. Cuma günleri de kahvelerde
1: tabii şey, işte filmde, kalabalık filmde düzeltiyor, tamam, filmde oynamış.
2: Hayır canım, diyor
0: Perşembe dizi yayınlanıyordu. Cuma kahvelerde hafta sonu bütün dizi üzerinden işte derin komplolar çözülüyordu.
1: Tabii yurdum insanının gerçekten tabii müthiş kabiliyetli olduğu orada ortaya çıkmıştı. Senaristler, doğru, bile orada amatör kalıyordu.
0: Peki. Evet. Barış dostlar, şimdi yavaş yavaş da bu konuyu noktalayacağım. Belki Kurtlar Vadisi'ne ilişkin ya da bu tesadüflere ilişkin FETÖ bağlantısı var yok, ona dair bir şeyler söyleyeceksiniz ama bu soruşturmada biz gazetecileri şaşırtan da bir gelişme var. Bir meslektaşımızı da bu soruşturma kapsamında, Selahattin Günday'ı, ki sektör içerisinde tanınan bir gazetecidir. Başarılı bir gazetecidir.
1: İlk yazan benim diyor. Şimdi bir başka suçtan daha tutuklandığına ilişkin altyazı vardı
0: az önce. Şüphe üzerine de ilk haberi yazan, İşte aileyle konuşan, bu şüpheyi gündeme getiren, ölümün üzerindeki şüpheyi dile getiren bir isimdi. Tutuklandı sonrasında. Önce dendi ki işte Kozinoğlu'nun DGM'ye girerken değil mi? DGM'ye girerken
1: İstanbul Beşiktaş'ta, daha doğrusu Beşiktaş'taki... İstanbul'da olduğumuz için ben Ankara'ya
2: bakıştım. Artık orada yok yani.
0: Evet, oraya girerken çıkarken görüntüsünü yayınlamasından dolayı işte MİT mensubunun kimliğini ifşa etme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Şimdi yeni bilgi, bugün bir ikinci suçlamayla da tutuklama çıktı. O da örgüt kurma. Yapılan savunmaya bakıyoruz. Avukatı diyor ki ya görüntüyü ilk dönemin işte FETÖ'nün yayın organı Cihan Haber Ajansı çekti. O dönem Selahattin farklı bir yerde çalışıyor. Aynı görüntüyü herkes çekti. Niye Selahattin Günday cezaevinde?
3: Son derece haklı bir soru elbette avukatımın gündeme getirdiği. Yani sonuç olarak Selahattin Günday fotoğrafı çekmiştir ya da kamerayı almıştır. Ama yani hepimiz biliriz ki bir polis muhabirinin, bir adliye muhabirinin orada görevi zaten o fotoğrafı çekmektir. Yani ondan sonra kaç süzgeçten sonra o fotoğraf ya da o görüntü ya da o haber, değil mi, medya organında yayınlanıyor. Bunun haber müdürü var, yazı işleri müdürü var, yayın koordinatörü var, genel yayın müdürü var. Yani şimdi o bağlamda hani niye bu fotoğrafı çekmedin sorusu da gündeme gelebilirdi. Yani eğer Selahattin Günday o gün adliye koridorlarında o fotoğrafı çekmeseydi, onun meslekteki amirleri ya arkadaş bu kadar önemli bir dava, sen niye görüntü çekmedin de diyebilirlerdi.
0: Hele başkası çektiyse.
3: Hele bir de o zaman hani meslek kitabı ne olurdu? Haber atlamışsın olurdu.
0: Doğru. Okan Öner'in sol nedir oradaki şüphe yani?
1: Yani ben sadece ilk ifadesine ilişkin bilgi sahibiyim. Kendisini yakından tanımıyorum. Ama hani Beşiktaş'taki o günkü Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde hepimiz bekliyorduk Kaşif Kozinoğlu'nu. Ondan sonra hatta içeriye birkaç kişi girdi, görüntüsünü aldık ama sonra o olmadığı anlaşıldı. Sonra başka bir kapıdan bir grup böyle hani resmi kıyafetli... Yok. Tutuklu gazetecinin anlatımını özetlemeye çalışıyorum. Böyle takım elbiseli ve devlet görevlisi izlenim veren insanların girdiğini görünce, tabii kim olduğunu sima olarak da tanımadığımız için arkadaşlar hemen uyardılar. İşte oradan görüntü aldık vesaire diye. Hani açık bir gazetecilik faaliyeti olduğunu, kendisiyle birlikte çok sayıda yani gazetecinin de zaten mesleki adliyede merak gereği. Tabii o tarihte de öyleydi zaten açıkçası. Ama hani yine o FETÖ'nün kanallarına özel servis yapıldığını o tarihte, çünkü orada bir örgütlü yapı olduğunu belirten ifadeleri var. Şimdi tabii bugün son dakika olduğu için konunun o kısmına hakim değilim. Sadece ilk ifadelerini okuduğum için olayı hani takdir edilmesi gereken bir gazetecilik faaliyeti ve aynı zamanda da buradaki şüpheye ilk dikkat çeken isim. Ben şimdi başka bir algı oluşturmadan çok dikkatli konuşarak devam edeyim. Bazen de bu tür durumlarda hani ilk işi yapmak, ilk haberi yapmak büyük bir gazetecilik başarısıdır.
3: Atlatmak.
1: Evet. Ama bazen de profesyonelce ön almak için özellikle yaptırılan bir faaliyete de dönüşür. Yani aile ne biliyor, ne kadar biliyor, neyden şüpheleniyor gibi. Bu iş eğer örgütlü bir faaliyetse orada olası boşluklar veya şüphe uyandıran kısımlara ilişkin tedbir almak amacıyla da bu tür faaliyetler yürütülmüş olabilir. Ama şimdi şu anda bu algıyı oluşturmak istemem. Örgütle bağlantılı bir iddia tabii çok ağır bir iddia ve bu sıra birçok şey örgütlü suçun içine de hemen atılabiliyor.
2: Aynen.
1: İşte yakın zamanda uyuşturucuyla bağlantılı 400 küsür yıl hapisi istenen bir isim işte ilk duruşmada tahliye ediliyor filan. Şimdi hani bakınca adamın hani mezarda bile hapiste olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama işte 6 ay sonra çıkıyor, ifade veriyor ve tahliye ediliyor. O yüzden hani iddialar üzerinden de hemen hüküm kurmamak lazım. İddia zaten üzerinde. Ve biraz da hani açıkçası en üst perdeden açılıyor iddia. Ama bu örgüt kısmı nedir? Açıkçası şu anda o bilgiye sahip değilim.
0: Peki. Var mı eklemek istediğiniz bu konu hakkında? O zaman
1: izleyicilerimizden... Ama bu pilav daha su götürecek belli ki. Tekraren söyleyeyim. Faili meçhul cinayet kavramının Türkiye'nin gündeminden çıkması noktasında işin içinde devletle bağlantılı veya devleti ele geçirmiş bir takım aktörlerin, dönemin aktörlerinin hesap verebilirlik zeminine çekilmiş olması da son derece önemli. Devlet hukuk sınırları içinde işler. FETÖ devleti ele geçirip kendi hukukuyla bir devlet oluşturmaya çalışıyordu ve birçok olayın üstünü de kapattı. Yani Muhsin Yazıcıoğlu, Allah rahmet eylesin, İsmail kardeşimiz, ona bin kere rahmet eylesin, sağ kurtuldu ve telefonla arıyor. ve yer ve konum bildiriyor. Doğru. Ve buna rağmen tam aksi yönde arama yapılıyor. Yani bunun hiç izah edilecek bir tarafı yok.
0: Peki. Teşekkür ederim. Kısa reklam arası verelim. Aranın ardından diğer başlıklara, biraz terörsüz Türkiye, biraz Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın durumu ve sonrasında da fahiş fiyat operasyonu bugün gerçekleşti. Bunu konuşacağız aradan sonra.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: İstanbul yağmurlu, hava serin. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derecelerde. Marmara bölgesi genelinde de yağış var. Edirne 24, Sakarya 21 derece. İç Anadolu'da sağanaklar Ankara, Eskişehir, Konya kesiminde etkili. Ankara 26, Eskişehir 19 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi bekleniyor. Muğla, Denizli bölgesinde ise yağışlar daha kuvvetli. Manisa ve Muğla 26 derece. Antalya'da yağmur gece saatlerinde etkili olacak. Perşembe ise bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derecelerde. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop-Samsun kesimine kadar yağış geçişi var. Trabzon-Rize kesimi de sağanak yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğuda Erzurum-Kars kesiminde yağış bekleniyor. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da ise Diyarbakır 35 derece.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Bu saat dilimine Türkiye'nin en önemli gündem başlıklarından biriyle başlayacağız. Terörsüz Türkiye süreciyle yasa meclisten geçti. Mekanizmalar kuruluyor. İşlemeye başladı mı, başlamadı mı, silah bırakma ne durumda? Birazdan sorarız Okan Müderrisoğlu'na. Bu haftanın konusuysa Abdullah Öcalan'ın açıklamaları. DEM Parti İmralı heyeti adaya gitti, görüştüler. Bu yasa meclisten geçtikten sonraki ilk görüşmeydi. Sonrasında da bir yazılı metinle Öcalan'ın sürece dair görüşleri paylaşıldı. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Öcalan bir isim vermiş bu sürece. Barış ve demokratik toplum süreci ifadesini kullanıyor. Tarafların daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bunun bir fırsat olduğunu ve de kaçırılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Silah bırakma kadar demokratikleşme adımlarının da bir an önce atılması gerektiği şeklinde görüş bildirmiş. Barış Doster, mutlaka okumuşsunuzdur. Açık kaynaklarda var zaten. DEM Parti'de paylaştı. Nasıl yorumlarsınız Öcalan'ın yaklaşımını?
2: Bir kere hani bu barış, demokratik toplum falan bu Öcalan'ın açıklamalarında, mektuplarında, metinlerinde hep kullandığı lakırlar ve bir kere bizim bunlara karnımızın tok olması gerekir. Burada anahtar kelime, siz de sorunuza değindiniz, silah bırakma. Hı hı. Yani PKK terör örgütü, evet, bir silah bırakma, bir gösterisi, bir şovu, bir görüntüsü var. Ama bu daha da geniş ölçekte, örgütün tamamını kapsayan bir ölçekte ve devamı gelen bir silah bırakma sözcüğü mü? Yoksa silahlar orada bırakıldı, bir gösteri yapıldı, medyaya da fotoğraf verildi ve iş bundan ibaret mi?
1: Çünkü bir takım mekanizmalar kuruldu bildiğimiz
2: şimdi
1: kadarıyla.
2: PKK terör örgütünün muhtelif kanatlarından, farklı terör örgütüne mensup isimlerden, hatta yönetici isimlerden gelen açıklamalarda hep ne var? Biraz ipe un sermek var. İşte biz üzerimize düşeni yaptık mealinde açıklamalarda bulunuyorlar. Sıra artık devlet adım atmasında. Hatta kimler diyorlar ki canım şunlar yapılmazsa, bu adımlar atılmazsa silah bırakmanın devamı da gelmez. Şimdi burada o yüzden anahtar kelime ve bence belirleyici olan unsur silah bırakma. Hı hı. Silah bırakmanın da tespiti ve teyidi gerekiyor. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere Türk güvenlik birimleri, Türk istihbarat birimleri bunu sahadan gözlemleyecekler, raporlayacaklar. Bunun sürekli ve düzenli bir şekilde, hı hı, istikrarlı bir şekilde yapıldığını ve örgütün, terör örgütü PKK'nın diğer mensuplarının da silahlarını getirip belli yerleri bıraktıklarını tespit, teyit edecekler, raporlayacaklar ki bunun devamı gelsin. Hı. Şimdi bu yapılıyor mu ben bilmiyorum.
1: Yani anladığım kadarıyla Öcalan'ın açıklamalarına baktığımızda da sanki bu şarta bağlı olma durumunun örgütte bir rahatsızlık yarattığı ve sanki Öcalan tarafından da ya tamam silah bırakılacak ama siz de bir şeyler yapın.
2: İşte, tam da kastettiğim gibi bizim bir kere bu laflara
1: ima var.
2: Terör örgütünün liderinin Öcalan'ın bir kere bu laflarına bir kere bizim karnımızın tok olması gerekir. Bir, niye? İki, terörist Türkiye şart dayatamaz. PKK terör örgütü Türk devletine yenilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik birimleri, kahraman silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz PKK terör örgütünü yenmiştir. Mağlup olan bir terör örgütü bir, kendisini eşit olarak bir yasal ve meşru bir kurum, bir organ, bir örgüt olarak, bir devlet olarak göremez. Bir eşitler arası durum söz konusu değildir. İki, bir koşul, bir şart dayatamaz. Şimdi o bağlamda ne dedim? Anahtar kelime, Ahmet Arpat dostum, sorumuzdaki neydi? Silah bırakma. Yani şimdi terör örgütleri mealen şunu demek istiyor. Ya arkadaş bak, biz üzerimize düşeni yaptık, hadi şimdi sıra sende. Ya da eğer sıra sende diyorum, bak sen gerekeni yapmaz isen, bak bu silah bırakmanın devamı gelmez şeklinde bir tehdit, bir şart, bir şantaj, bir koşul mu söz konusu? Bir kere Böyle bir şey olmaz. Bir kere bu kabul edilemez. Bir, bunu saptayalım. İki, gene sorunuzla alakalı. Şimdi DEM Parti'den açıklamalar geliyor işte. En son gene açık kaynaklara yazsın. Ne? Ana dilde eğitim istiyoruz ve bu bir anayasa hüküm olsun. Anayasaya da bağlansın bu. Şimdi ana dilde eğitim ile ana dilin öğretimi arasında dağlar kadar fark vardır. Aynen eşit yurttaşlıkla yurttaşların eşitliği arasında dağlar kadar fark olduğu gibi.
3: Bu ikisini bir tekrar hatırlatır mısınız? Yurttaşların eşitliği nedir? Eşit yurttaşlık nedir?
2: Eşit yurttaşlık anayasada sen de ol ben de olayım.
3: Evet.
2: Sanki anayasa bir kooperatifmiş gibi.
3: Birden çok kurucu halk üzerine.
2: Şirketmiş gibi. Biz de onun hissedarlarıymış gibi. Sen de ol. Ahmet Arpat da olsun. Ahmet Kasaman da olsun. Ben de olayım. Dır. Eşit yurttaşlıktan bunların muradı. Yurttaşların eşitliği ise ki Cumhuriyet bunu savunur. Bütün yurttaşlarını etnik köken, dil, din, ayırt ırk, etmeden. Mezhep ayırt etmeden aynı şekilde görür, savunur, sarar, sarmalar. Eşit yurttaşlık DEM Parti'nin talebidir. Yurttaşların eşitliğini savunmaksa Cumhuriyetçinin yapması gereken onun görevidir. Şimdi ana dilde eğitim istiyoruz demek fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih, felsefe, coğrafya bütün dersler bizim ana dilimizde yapılsın demektir. Ana dilin öğretimi ise aynen İngilizcenin, Fransızcanın, Almanca'nın, İtalyanca'nın öğretildiği gibi belirli aşamada pedagojik formasyon dahilinde belli o dilin öğretilmesidir. Bütün o derslerin o dilde öğrenilmesi değildir. Şimdi ana dilde eğitim istiyoruz demek bir kere ve de bunu bir anayasal şarta bağlamayı talep etmek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelde dinamit koymaktır.
1: Şimdi şöyle bir
2: durum var. Ve anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleriyle de usulden ve esastan çelişkiye düşmektir. Ama ana dilin öğretilmesi ki bunun önünde de zaten bir engel kalmamıştır. O zaten yıllardır yapılan bir faaliyettir.
1: Şimdi
2: ama DEM Parti'nin bu talepleri hani diyorlar ya efendim bunlar süreci sabote ediyor. Hayır. DEM Parti'nin bu talepleridir asıl. Kendilerinde bir parçası olduğu bu süreci sabote eden şey.
1: Şimdi Öcalan'ın gönderdiği o metinde ya da işte değerlendirmesinde bir Rojova vurgusu var. Belki yaptığınız bu değerlendirmeyle biraz daha anlamlı oluyor. Diyor ki Öcalan, bölgedeki gelişmeler sürecin hassas dengeler üzerinde işlediğini açıkça göstermektedir ve bunlar süreci doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle muhtemel provokasyonların boşa çıkarılması için bölgedeki sorunların diyalog ve müzakere temelinde ele alınması esas olmalıdır. Rojova'da gerçekleşen olaylar da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Yani acaba şimdi Rojova'da işte bu YPG'nin entegrasyonu sonrasında bölgede bir takım haklar kazandığı yönünde işte açıklamalar, iddialar var. Oradaki bölgesel ne diyelim YPG'nin aktörlerin oradan hareketle işte Türkiye'deki süreci de benzer kazanımlarla tamamlamak isteyen bir takım çevreler olabilir. Bunun önüne mi geçilmeli diyor Öcalan.
2: Şimdi
1: bundan
2: o konuda
1: bir rahatsızlık mı?
2: Farklı farklı yorumlar var. Şimdi hani açık kaynaklara yansıdığı için ben de mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Bir kere DEM Parti'ye yakın, PKK terörüne yakın kimi yayın organlarında diyorlar ki efendim bir kısmı biz büyük bir zafer elde ettik. Türkiye Cumhuriyeti geri adım attı. Pazarlık yaptık, ödün kopardık. Böyle yaklaşımları olanlar var. Bir kısmı da diyorlar ki ya bu büyük bir mağlubiyet, bu büyük bir hezimet, biz hiçbir kazanım elde edemeden taleplerimizden vazgeçtik, silah bırakmak zorunda
3: çırak
2: kaldık.
3: Çırak çıkacağız ha, diyorlar. Şimdi,
2: bir kısmı da böyle diyor. Şimdi mesela bugün Irak'ın kuzeyinde, Kuzey Irak demiyorum kasten, bilerek Irak'ın kuzeyi diyorum. Barzani'ye yakın bir yayın organı Suriye'deki, hatta Rojava'yı da fonda tutarak söylüyor. Bu PYD, YPG unsurlarına diyor ki arkadaş diyor bakın diyor. Federasyon diyordunuz Suriye'de elde edemediniz. Büyük büyük kazanımlar elde edemediniz. Çok büyük ödünler verdiniz. Talep ettiğiniz idari anlamda gerçekleşmedi. Çok dar bir kısmı gerçekleşti. Hı hı. Talep ettiğiniz yüz ölçümü anlamda bunun da daha küçük bir kısmı gerçekleşti. Siz kalkıp bir de bu başarısızlığın üzerine Irak'a model olalım. Irak'ın kuzeyi de bizim burada kazanımlarımıza bakarak bizi örnek alsın şeklinde ahkam kesiyorsunuz diye Barzani'ye yakın bir medya organında Suriye'dekileri öyle böyle bayağı zehir zemberek açıklamaları vardı. Yani diyor ki sen hiçbir isteğini gerçekleştiremedin. Anladım. Sen kim? Bana model olmak kim? Şimdi Öcalan'ın açıklamalarında da terörist başı Öcalan'ın açıklamalarında benzer bir ton var. Yani Suriye bir kere başka bir ülkedir, Türkiye başka bir ülkedir. Suriye'nin mevcut yönetiminin, Suriye'nin Kürt kökenli yurttaşlarına karşı alacağı tavır, tasarrufu, tırnak içinde hani son yılların moda deyimiyle açılımı, onu nasıl tanımladığı, onunla nasıl bir yurttaşlık ve bir devlet modeli üzerinde bir gelecek inşa ettiği başka bir şeydir. Türkiye başka bir şeydir ki zaten kabili kıyas değildir Türkiye ve Suriye. O yüzden hani Öcalan'ın bu açıklamasında Rojava'yı da fonda tutarak bak işte burada onlar oldu, burada da bunlar olabilir mi şeklindeki bir yaklaşımın, bir önermenin, bir model gündeme getirmesinin de hiç mi hiç anlamlı olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Peki. Okan Müdürsoğlu,
2: Türkiye'nin hangi ili, 81 ilimiz var, hangi ili Suriye'deki Rojava ile mukayese edilebilir? Türkiye'deki Kürt kökenli Türk vatandaşlarının hangi açıdan konumu, durumu Suriye'nin Kürt kökenli yurttaşları ile mukayese edilebilir, karşılaştırılabilir ve PYD-YPG terör örgütünün Suriye devleti içinde Ahmet Eşşar'a Şam'daki mevcut rejim nezdindeki girişimleri, çatışmaları, evet, talepleri, beklentileri, entegrasyon niyetleri, bütünleşme, ayrışma vesaire vesaire Türkiye'de bir örnek teşkil edebilir ya da Türkiye'de bir kıyaslama yapılabilir. Yani o bağlamda ben bunun usulden ve esasdan reddedilmesi gereken bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Okan Müdürsoğlu, size de soracağım bu açıklamaya dair değerlendirmemiz ama şunu da merak ediyorum. Sayın Bahçeli'nin dile getirdiği bir konu, Nagihan Alçı ile sanırım bir röportaj, doğru, yapmıştı. Orada dedi ki işte Öcalan'a bir İmralı adasında iki katlı işte şu kadar metrekare alana sahip bir villa, yapıldığı ya da tesis tahsis edildiği yönünde. Bunu dair bir yalanlama gelmedi iktidardan. Adalet Bakanı'ndan bir açıklama geldi ama o da dedi ki işte cezaevi yerleşkesi içerisindeki binalar yani sanki yeni bir şey yapmadık ama yani işte içeride bir yerde kalıyor gibilerinden biraz yuvarlak bir cevap oldu. Yapıldı mı bir villa Öcalan'a İmralı'da? Yani şu anda nerede kalıyor? İmralı'da bir hücrede mi ya da bir villada mı?
3: İmralı'da bir infaz şartlarında bir değişiklik yok. Hı hı. Ancak İmralı Adası'ndaki cezaevi kompleksinin bitişiğinde çalışma ofisi nitelikli bir müştemilat, bir eklenti yapıldı. Zaten artık açık bir bilgi. Hı hı. Şimdi villa deyince tabii çok özel şartlar oluşmuş algısı oluşuyor. Esasen bir çalışma ofisi olduğunu Adalet Bakanlığı ifade etti. Bence Sayın Bahçeli de önümüzdeki dönemde İmralı'nın ya da Öcalan'ın oynayacağı rol bağlamında hani cezaevi şartlarından daha süreç yönetimine aktif katkı sağlayacak yeni şartlara doğru.
1: De facto bir statü mü?
3: İşte bütün mesele şu. Öcalan bir statü elde etmek ve aktörleşmek istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu andaki duruşu bu silahsızlanma tamamlanmadan, hı hı, bunun olmayacağı
1: tamamlanınca
3: da buna hukuki bir altyapı nihayetinde ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla, doğru, cezalandırılmış bir hukuki hükümlü statüsü bu olan bir hükümlü var. Temel yasal çerçevede bir değişiklik yapmadan fiili durum olarak en fazla bir çalışma ofisinde işte hani görüşme kanallarında, hı hı, işte akademisyenler, medya, siyasilerle daha doğrusal mesaj vererek ben süreci yönetmek istiyorum. Çünkü ben kendimi barış ve siyasallaşma aktörü olarak konuşlandırıyorum. Oysa devlet diyor ki senin şu anda üstleneceğin birinci rol en baştan konuşulduğu gibi silahsızlanmayı temin etmek. O da diyor ki silahsızlanmayı temin etmek için zaten ben böyle bir statü istiyorum. Ama devlet diyor ki bu bir statü meselesi değil, bu bir pratik meselesi. Hı hı. Senin süreci yönetmen için hangi imkan ve araçlara ihtiyacın varsa onun teminiyle mesajını doğrudan iletme noktasındaki beklenti ve talebini karşılayacak peyderpey belli adımlar atılabilir. Bu bence son derece önemli bir husus. Çok hassas, birbiriyle aynı gibi duran ama aslında ince bir çizgiyle belirgin şekilde ayrışan bir husus. O yüzden Öcalan ısrarlı bir şekilde aktörleşme noktasında. Neden? Çünkü az önce hocam ifade etti. Şimdi örgütün içinde ve tabanda büyük bir sorgulama var. Bunu Öcalan'la bağlantılandıracağım. Nedir o sorgulama? Ya biz bağımsız bir Kürt devleti, Kürdistan olarak yola çıktık. Bu olmadı. Federasyon dedik, olmadı. Özerklik dedik, olmadı. Biz niye silah bırakıyoruz? Şimdi hocam diyor ki örgüt yenilgiye uğratıldı. Doğru. Ama bu tür örgütler şartları bulunca, insan kaynağı devşirdikçe her zaman kendilerini var etme şansına bu coğrafyada, hele İsrail gibi Siyonist bir yayılmacı aktör varken fırsat bulabilirler. Zaten İsrail elinden geleni de ardına hem Suriye'de Allah hem Türkiye'de aslında ardına bırakmıyor. Bu nedenle de hassas olan husus şu: Öcalan başlattığı süreçte, düzeltiyorum, Öcalan başlatılan süreçte oynadığı veya oynamak istediği rol itibariyle en çok hain damgası yemekten de korkuyor. Çünkü hareketi ben başlattım, hı hı, örgütü ben lağvettirdim, silahı da ben bıraktırıyorum. Hani ne elde ettik biz? Sorusuna cevap veremez ve bugün örgüt üzerindeki gücünü, etkisini silahsızlanma sonrasında yönetemez ve yeni aktör ya da aktörler ortaya çıkarsa bir de hain damgası yiyerek tam anlamıyla dışlandığı ve büyük bir kayba uğradığı tabloyla da karşılaşacağının farkında. O nedenle oyunu buna göre oynuyor. Sayın Bahçeli'yi de şöyle okumak lazım. Lazım diyorum çünkü bir tahminde bulunmuyorum. Yani haftalar öncesinde Öcalan'ın pozisyonu, hangi rolü oynayacağı, bunun ne olduğu, nasıl çalışması gerektiğini kavramlaştırarak zaten kamuoyuna çok açık bir şekilde, doğru, bugün hala devlet dediğimiz ana mekanizmanın henüz o noktada olmadığını az önce vurguladığım bir statü çerçevesi, bir unvan bile tanımlamıştı Sayın Bahçeli. Çünkü bu artık geri dönülemez bir nokta. Bu tür hani sıfatların üzerinde takılarak ileriye doğru atılacak adımları aslında yani yavaşlatmamak lazım şeklinde.
1: Sayın Bahçeli süreci en açık, tabii, tabii, oynayan ya da yürütenlerden.
3: En iddialı, en ileri, hatta yer yer en cesur. Aslında bunun da şöyle bir faydası var. Hı hı. Sayın Bahçeli'nin çizdiği çerçeve bir tür toplumsal hazmetme, örgütün silah bırakmasıyla ilgili sürecin niteliğinin anlaşılabilmesi, örgüt adına da bu silah bıraktırma sürecinde ben kendimi müzakereci olarak konuşlandırıyorum diye. Yani örgütün silah bırakmasını sağlayacak, anladım, müzakereci benim. Yani bu yasa çıktı diye örgüt silah bırakmaz. Benim aktif olarak bir statüyle devreye girip bu bıraktırmayı da sağlamam lazım. Benimki bir çağrıydı, lağvettirmeydi. Ama nihai amaca ulaşması için bana böyle bir pozisyon tanımlayın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de diyor ki yani sıfatlara takılmayalım, oynadığın role ve bu rolü de icra etmek, anladım, için gereken şartlara bakalım.
1: Şunu sorayım. Sayın MİT Başkanı İbrahim Kalın Kuzey Irak'a gitti. Orada görüşmeler yaptı. Irak'la görüştü. İşte bir takım yerler belirlendi. Bu silah toplama,
3: çok doğru,
1: olarak mekanizmalar, çok doğru, kuruldu. Peki işlemeye başladı mı?
3: Bu son derece önemli bir husus. Aynı zamanda Bağdat'a da gitti.
1: Doğru.
3: Hatta yakın zamanda Irak Başbakanı Sincar'ın da oradaki PKK'lı unsurların silah bırakarak Irak ordusuna entegrasyonu ile ilgili de bir süreç başladığını ifade etti. 30 Eylül'de de Amerikalılar bütünüyle Irak'tan çekilmiş olacaklar. Sayın Kalın'ın Bağdat'taki merkezi hükümetle zaten genel olarak Türkiye'nin ilişkilerinin iyi seyrettiği Erbil'de Barzani ile son dönemde ilişkilerin pozitif ivme kazandığı
1: Süleymaniye.
3: Evet, Süleymaniye'de Talabani ile yaptığı görüşme, ki bu silah bırakma sürecinin önemlice bir bölümü de Talabani bölgesinde, doğru, gerçekleşecek. Evet. Belirlenen yerler var ama aynı zamanda eğitim kampları, mağaralar dahil olmak üzere ellerindeki hani drone kabiliyetinden İşte uydu telefonuna varıncaya kadar da bir takım askeri unsur tanımına giren. Şöyle söyleyeyim, yer tespitinde bırakmanın karşılıklı güvencesini sağlamasına ilişkin mekanizmanın işlediğini biliyorum. Fiilen silah bırakılmasına ilişkin süreçte de belli bir aşamaya gelince öyle zannediyorum ki Milli İstihbarat Teşkilatı ya medyayı oraya götürecek ama çok kuvvetle muhtemel
1: görüntü mü paylaşılacak?
3: Evet, bir görüntü paylaşacak. Anladım. Yani bunun işler olduğunu, ama hani ilk dakikadan görüntü paylaşmak yerine belli bir aşamaya geldikten sonra paylaşacak ki bunun yürüdüğünü de kamuoyu hani ete kemiğe bürünmüş anladım bir şekilde görsün ve bir şekilde ikna olmak isteyenler ikna olsun ya da bu sürece pozitif bakanlar bakımından bir şeyler oluyor şeklindeki peki o ana motivasyon muhafaza edilsin.
1: Ahmet Kasman, yasa meclisten geçti. O dönem biz programlar yaptığımızda hep şunun altı çiziliyordu. Bu yasanın gerek şartı silah bırakma süreci mümkün olduğunca çabuk halledilmeli, uzadıkça süreci de işte yasayı da
3: enfekte edebilir.
1: Şimdi bir ayı geçti herhalde, değil mi? Ne zaman geçmişti Okan Müdürsoğlu yasa? Ağustos ayında geçti sanırım.
3: Evet, doğrudur.
1: Yani bir ayı geçmiştir. Zamanda işliyor. Nasıl gidiyor sizce süreç?
4: Vallahi taraflar özellikle de PKK ve onun liderliği pozisyonunda olduğu iddiasında olan kişinin pek de tatmin olmadığı yönünde bir manzara var.
3: Yok, tatmin yani, olup olmama meselesinden ziyade
1: bu yaptığı açıklamada bir tatminsizlik mi görüyorsunuz?
3: Yok, bir pazarlık, bir el yükseltme, kendine rol biçme çabası olarak görüyorsunuz. Yani karşıdaki adam son derece taktik bir adam, biliyorsunuz.
4: Yani bu kişi kendini, buna katılıyorum, kendini pozisyonlamak, kendisine daha geniş alan açmak.
3: İşte egosantrik
4: en,
3: bir...
4: En sonunda elde edebilirse o villa... Bir de tarih kitaplarında yeri suçlu ve bebek katili olmanın ötesinde bir pozisyonla elde edebilmek adına bir oyun oynuyor. Dolayısıyla şu anda var olduğu durum onun hedeflediği yer değil. Yani elini yükseltiyor, elini niye yükseltiyor? Bir hedefe ulaşmak istiyor. Yani tatmin olmuş değil olduğu yerden, onun için istiyor daha fazlasını. Biraz evvel Barış Doster'in anlattıkları, yapılan açıklamaları ilişkin, onun arkasındaki örgüt yapısı ve bu örgüt yapısına destek veren siyasi aktörlerin de aşağı yukarı aynı tür bir beklenti içerisinde olduklarını, kendi kendilerine ve kamuoylarına aynı masalları, aynı ninnileri anlatmaya devam ettiklerini, ama dolayısıyla da şu anda orada olmadıklarına göre herhalde durumdan pek de memnun olmadıklarını gösteriyor.
3: Bir bu de arada ikinci... 18 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanmış.
1: O zaman tam meclisten, daha bir ay olmadı.
3: Meclisten geçişi itibariyle
1: bir hafta olmuştu galiba, değil mi?
3: Evet, bir hafta arada bir onaylama ile ilgili bir süreç geçmişti. Meclisten 10 ya da 11 Ağustos'ta
1: hemen bir ay biraz geçmiş,
3: evet,
1: o zaman.
3: Hani meclise esas alırsak bir ay, yürürlük olarak resmi gazete esas alırsak işte 27-28 gün olmuş. Pardon hocam.
1: Buyurun.
3: Hani güncellemek lazım.
4: İkinci söylediği grup, hani ya bir şey de alamadık kardeşim diyenler, zaten onlar ekstrem düzeyde tatminsiz olanlar. Yani hiç onlar onlar iyice maksimalist bir grup ve aslında belki bu süreçte bir umut görüyorsanız o noktada en büyük risk de onlardan kaynaklanıyor. Yani hiçbir şey elde edemedik, iyi bir ağız tadı değil.
3: Onlar da gözünü İsrail'e dikmişler hocam, hani bir fırsat olursa tekrar hani acaba ivmelenebilir miyiz diyen ve zaten silah dışında da bir hayatı olmayan ve maalesef İsrail'e, örgütün de stratejik kadrosunda hatta beyninde bulunan isimler.
4: Yani bu doğrudur. İsrail'e dikmişlerdir, Amerika'ya dikmişlerdir.
3: Yok, Amerika çapa
4: yok yani. Bu yönetimde öyle, bir sonrakinde ne yapacak bilmiyorsunuz. Netice itibariyle bugün manzaranın bu tarafı, yani terör örgütü iltisaklı irtibatlı üyesi kısmı ve bunların sempatizanları ve bunların kamuoyları ve bunların fikir taneleri, akıl taneleri, bunlar oldukları yerden memnun değiller. Belli ki meselenin bizim tarafta çok memnun değil olduğu halde. Çünkü istenilen hızla yürümüyor ve en üst düzeyde de kendini bağlamış olduğu için hani bunun artık başarılı olmasına ihtiyaç var. Çünkü olmadığı durumda köprüleri atmak gerekecek. Köprüler atılırsa bütün bu merasimler, müsamereler niye yapıldı? Çünkü bunun artık herhalde bir müsamere olduğuyla ilgili, şu anda ekrandaki görüntünün bir müsamere olduğuna ilişkin bir şey yok. Bir soru işareti yok. Ya bunların niye yapıldığına ilişkin kamuoyunda ciddi bir sorgulama başlayacak. O nedenle Okan Müderrisoğlu'nun dediği gibi hızla burada bir yol almak lazım. Bu İmralı'daki de o vaziyeti gördüğü için buradan acaba kendime ne çıkarabilirim diye düşünüyor. Arkasında da bir şey var. Kendine ait bir etki derinliği ve kamuoyu var. Bununla bir şey yapmak noktasında bırakmaya çalışıyor devlet. Bu böyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle müzakere edemezsiniz. Siyasetle belki edersiniz bir noktaya kadar. Ama siyaset dediğin şey iradesinin kuvveti ne olursa olsun sonunda o iradeyi hayata geçirmek için hele böyle durumlarda devlet mekanizmasının, devlet mekanizması da toplumsal kabulün ihtiyacı içindedir. Bunlar birbirinin üstünde hareketlenen mekanizmalar ve dolayısıyla birisinde bir araz olursa bir üstteki onu götüremez, diğeri de onu bir üsttekini taşıyamaz yani. O nedenle bugünkü manzara da bu sürecin başarıya ulaşmasını istiyorsanız bu şeyi bu uyumu sağlamak mecburiyetindesiniz. Bu uyum sadece Öcalan'la ve Öcalan'ın oynamak istediği rol ile yapılabilir mi? Ben emin değilim.
3: Niye şu ana kadar burada, bir sürü şey yapıldı?
4: İşte ama tıkandı. Burada
3: ne tıkandı? Durun bakalım.
4: Burada
3: durun bakalım.
4: Bence başka aktörlerin devreye girmesi gerekecek. Mesela Selahattin Demirtaş. Yani ve Selahattin Demirtaş'ın sürecin içerisine girmesini engelleyen temel tercih İmralı'dakinin tercihi. Ha Demirtaş ister mi tekrar devreye girmeyi? Bunu da bilmiyorum. Çünkü bu halde dışarı çıktığında bu işte tatminli tatminsiz kalabalığın ne halt edeceği de belli olmaz. Yani onu da
3: DEM Parti bir büyük kongre yapacak muhtemelen 2027 yılında. Evet. Fakat hani siyasi partiler yasası gereği Ankara'da bir kongre yaptı. Orada da bir demokratik cumhuriyet hareketi tanımlaması ortaya koydu. Ben Selahattin Demirtaş'ın buna denk düştüğünü düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla aklı hala silahta olup biz ne elde ettik deyip ikircikli davrananlarla artık siyaset yoluyla hedefe ulaşacağız diye kafası netleşmiş isimler. Ama katılıyorum, Selahattin Demirtaş'ın durumu hukuki olmaktan çok İmralı'nın olası tahliye ve aktörleşme durumunda Selahattin Demirtaş'ın kendisine karşı kullanıldığına ilişkin hezeyanları olabilir.
4: Tamam, yani zaten bu adam bu kadar uzun zaman herhangi bir insan, bu zaten hastalıklı bir adam. Ama herhangi bir insan bu kadar uzun bir tecrit altında tutulduğunda doğal olarak ilk gelişen ve kuvvetlenen kası paranoya kasıdır. Öcalan'ın zaten böyle bir paranoya, narsizm, megalomani şeyi var. Eğilimi var.
1: Peki.
4: Dolayısıyla da
3: var da 25 yıldır içeride ve izole dediğiniz işte bu şahıs örgütü üzerinde hala bir kült gibi etkinlik uyandırabiliyor.
4: Bunu tartışmıyorum.
3: Evet.
4: Bunun bu kült etkinliğinin vardır.
1: Peki.
4: Ben durayım o zaman.
1: Yok, durmayın da toparlayın demeye getiriyorum.
4: Yani bu sefer kulağı çınlasın, Burhanettin Duran'ı ben yapacağım. Barış da benim herhalde iki katım konuştu.
1: Yok öyle olmadı.
4: Öyle oldu.
1: Yok öyle olmadı.
4: Vallahi
1: öyle oldu.
3: Sizi çok alıngan gördük ama bence Ahmet çok adil yönetiyor.
4: Bu zaten adil yönetmediğine ilişkin temel karine. Eğer o, çünkü Okan Müderris
3: az önce paranoyadan filan bahsedilmişti.
4: Çünkü Okan Müderris onu memnunsa kesin benim aleyhime bir şey yaptı.
1: Sevgili Seda Üretir'de analım. Ona da bir gün emanet tabii ettik programı.
4: O Seda'ya da
1: beni, beni az konuşturdun.
4: Var mı
1: ötekisi
4: kanıt
1: fazla konuştu? Var mı hepimize kanıt çıkardı?
4: Var mı kanıt?
3: Saat ve dakika. En az ben konuşmuştum.
4: Var mı kanıt? Yok canım, en çok sen konuşmuştun.
1: Hadi buyurun tamamlayın Ahmet Kasman.
3: O siz yayın arasındaki konuşmaları hesap etmişsiniz. Orijinalinde öyle değil.
1: Ahmet Kasman. İki tane peki geldi. Üçüncü işin var hala.
4: Valla bitireceğim söyleyeyim. Bunlar hassas konular. Bunlar
3: ne zaman bitireceksiniz ondan eminiz?
4: Birazdan.
3: Az sonra.
4: Az sonra. Tamam mı? Şimdi bu manzara bu. Ve o noktada Demirtaş gibi bir aktör eğer devreye girmezse bu hikayenin bir sürü, ya hikayenin Okan Müderrisoğlu'nun son tarif ettiği tarafının bir sürükleyicisi yok. Ben bakıyorum bu siyasi zemin ve bu siyasi aktörler grubuna. Orada böyle bir rol oynayabilecek kabule, karşılığa, tırnak içinde denk söylüyorum düşecek, tamam mı? Karizmaya, birikime, müktesebata sahip birisi ni görmüyorum yani. Öyle bir aktör ön plana çıkmıyor ya da yani kendini korumak için kendini ön plana atmıyor. Netice itibariyle bugün geldiğimiz noktada eğer bu konuya devam edeceksek burada keseceğim, etmeyeceksek bir ufak şey söyleyeyim.
1: Etmeyeceğim.
4: Etmeyeceğim.
1: Konuyu değiştireceğim.
4: Etmeyeceksen
3: ama bunu bize etmeyecektin hocam.
4: Konuyu değiştireceksen şunu söyleyeyim. Bak 12. Kongre'de bu 27 Şubat mektubunun arkasından notlar Mayıs ayında
3: onu okumazsa tamam, kendini eksik hissedin.
4: Mayıs ayında
1: hazırlanmış hocam.
4: Yaptığı bir şey var. PKK'nın yaptığı bir açıklama var. Bu bugün bütün bu sürecin zeminindeki o taraftan gelen açıklama bu. Şimdi o açıklamayı okuduğum zaman benim en sonunda varacağımız noktaya ilişkin bir endişem var. Yüksek sesle onu dile getirmek istiyorum. Çünkü bu endişenin gerçekleştiğini görürsem hakikaten teessürden kalp krizi geçirebilirim. Bakın şimdi bu iş bir anayasa tartışmasına eğer Barış Doster'in söylediği gibi evrilir. Hı hı. Ve bu anayasa tartışması da maazallah elden kaçar bambaşka bir noktaya doğru giderse biz o anayasada şöyle bir cümle aman sakın umarım görmeyiz. Bak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsurlarını teşkil eden ortak vatanın üzerinde yaşamlarını sürdüren, müşterek umutlara, tarihe ve gelecek beklentisine sahip halkların bireylerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı denir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiyeliler
3: hocam,
4: eşit yurttaşlar olarak kültür ve kimliklerini özgürce ve kardeşçe yaşar, demokratik ulus anlayışı çerçevesinde de ifade ederler. Bak şimdi bu cümlelerin hiçbir tanesine eğer kodlara hemen PKK söylemi dedi. Bak Barış Doster'in zaten yukarıya doğru kırmızı oldu kafası falan, tamam mı?
3: Benim de çünkü şu anda konuşulmayacak. Benim de
4: başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor bunu okurken. Tamam mı? Bu noktaya doğru evrilinmesini istiyorlar. Bak bu kadar basit. Herkesin uyanık olması gerekiyor.
3: Silah aradan çıktıktan sonra uyanız. Gözlüğü peki de takın, size daha bir ciddiyet veriyordu bu arada.
1: Peki hızlıca bir diğer başlığa geçeyim. O da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın durumu. Durumu derken yani tabii ortada bir durum yok yani. Ama geçen hafta çarşamba günü 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüydü. Sayın Yavaş bu parti içindeki ayrışma sonrası yeni partiye gitmedi. CHP'de ama çok da yakın durmuyor anladığımız kadarıyla genel merkeze, ki 9 Eylül günü kutlamada yoktu, genel merkezin önünde yapılan kutlamada. Ama o gün Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Önceden istenmiş bir randevuydu. 9 Eylül'e randevu verdiler. O da gittik Ankara'ya konuştuk dedi. Ama sonrasında yapılan açıklamalar birazcık kafaları karıştırdı. Çünkü iki taraftan da bir hadi genel başkanlar nezdinde değil ama sanki taban nezdinde bir sorgulama olunca Sayın Mansur Yavaş dedi ki eğer iki partide de bir rahatsızlığa neden olduysam gereğini de yaparım. Bundan kaçınmam. Gereği nedir? Yani gerekiyorsa istifa ederim demeye getirdi. Çok şey konuşuldu. İşte Cumhurbaşkanı'na gitti, AK Parti'ye geçecek. İşte zaten iki partiye de çok uzak duruyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçecek. Öyle mi böyle mi? Ne yapacak Mansur Yavaş?
2: Bir kere Mansur Yavaş belediye başkanlığı seçimlerini %60 gibi bir oyla kazandıktan sonra sadece Ankara, Cumhuriyetimizin kalbi, başkentimiz Ankara özelinde değil, ulusal ölçekte çok umut bağlanılan bir siyasetçiye dönüştü. Doğal mı? Doğaldır da bu. Hı hı. Yani %60 oy almak büyük bir çıtayı, büyük bir eşiği geçmek doğru demektir. Bu hem tabanın size ilişkin beklentisini arttırır, hı hı, seçmenlerin, yurttaşların beklentisini arttırır. Hem de %60 oy almak sizin kendinizin o ana kadar aklınızda olmayan kimi mevkileri, makamları düşünmeniz yönünde sizi teşvik eder, tahrik eder. Bu da doğaldır. Hı hı. Çünkü %60 oy almış bir kişi, arkadaş ya ben bundan sonra bir dönem daha yaparım, sonra eşimle beraber dünyayı gezerim, torun torba severim demez. %60 hakikaten insanı teşvik ve tahrik eder başka mevkiler, makamlar konusunda. Bir kere Mansur Yavaş böyle bir profil. İkincisi elbette üyelik kaydı şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi.
5: Doğru.
2: Kütüğü orada yani, üyelik kütüğü. Ama hani gönlünün çok da CHP'de olmadığı aşikar. Hı hı. Hani partinin etkinliklerine katılmıyor, uzak duruyor, beraber fotoğraf vermiyor, aynı kareye girmekten özellikle imtina ediyor. Belli ki hani CHP'nin mevcut yönetimini çok kırıp dökmek istemiyor ama çok da CHP ile anılmak da istemiyor Mansur Yavaş. Gelelim yeni partiye. Şimdi yeni partinin kurmay heyetinin gönlünden herhalde Mansur Yavaş gibi hem başkent yönettiği için, hem %60 oy aldığı için, hem de adı olası cumhurbaşkanı adayları, aday adayları arasında geçtiği için, bunlardan dolayı, bu üç maddeden dolayı herhalde yeni parti yönetiminin, Özgür Özel başta, kurmayları başta, gönlünden geçen Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılıp yeni partiye gelmesidir. Gönüllerinden bu geçer ama belli ki daha bir müddet Mansur Yavaş mevcut pozisyonunu koruyacak. Her iki parti arasında da dengeleri gözetecek. Bu yeter mi? Yetmez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni parti doğduktan sonra Mansur Yavaş gibi deneyimli bir siyasetçi de biliyor ki iki partinin, eskiden tek partiydi, şimdi iki partinin de oyunun toplamı Mansur Yavaş'ı, eğer bir gün Cumhurbaşkanı adayı olur ise, bakınız eğer diyorum, o makama taşımaya yetmez. Evet, şu anda iddialı bir aday. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu yargılanmasına ötürü Özgür Özel'in tabiriyle forvet ve tek kalan forvet, iki forvetten doğru, o teke düştü ama CHP artı İyi Parti'nin oyu Mansur Yavaş'ı eğer bir gün aday olursa kazandırmaya yetmez.
4: Bu CHP'nin manzarı Fenerbahçe'ye dönmeye tabii başladı yani.
2: CHP'nin tek başına oyu da yetmezdi.
5: O zaman ne yapmak istiyor?
2: O yüzden Mansur Yavaş eğer Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor ise mevcut pozisyonunu muhafaza edecek. Yetmez. Bunun yanına başka partilerin de eklemlenmesi için arayışlara girecektir.
5: Mesela Cumhurbaşkanı'na ziyaret ya da randevu talebi de bu arayışlar içerisinde midir?
2: Ben onu o arayışlar kapsamında değerlendirmiyorum. Niye? Beyana inanıyorum çünkü. Mansur Yavaş defaten, hatta bu sitemler, bu serzenişler geldikten sonra da ne dedi? Ben dedi Ankara'yı dedi konuşmak için gittim. Eğer dedi ülkeyi yönetenlerle konuşmayacaksak da biz ne yapacağız yani? Defaten Ankara'daki projelerle alakalı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünün de altını çizdi. Bu beyana inanmak durumundayız. Ama şimdi CHP'nin kimi kurmayları ya bizde niye fotoğraf vermiyor? Partinin kuruluş döneminde de aramızda olmayacaksa ne gün aramıza gelir şeklinde sistemler ettiler mi ettiler? Ya da yeni partiden kimi kadrolar? Artık bak arkadaş pek çok isim geldi. Pek çok belediye başkanı katıldı. Sıra sende diye bir beklenti içindeler mi? Evet, o beklenti içindeler ama Mansur Yavaş'ın kendi pozisyonu ve eğer bir gün Cumhurbaşkanlığını düşünüyor ise adaylaşma sürecindeki matematik hesaplar yeni parti artı CHP'nin onu oraya taşımayacağını gösterdiğinden ortaya koyduğundan bence Mansur Yavaş pozisyonunu muhafaza edecek ama yanına yamacına başka partilerin de gelmesi için çabalayacaktır. Eğer Cumhurbaşkanı adayı olacak ise.
5: Okan Bilirsoğlu, şimdi konuşamadık biz bu olayı tabii geçen hafta bizim programımızdan sonra olduğu için. 9 Eylül'de verilen bir randevu ki Sayın Mansur Yavaş diyor ki biz Ağustos'un sonlarına doğru bu bir randevu.
3: Sayın Cumhurbaşkanı Kırgızistan dönüşünde havaalanında karşıladım. Ankara'nın sorunlarını ve proje onaylarını özellikle de metro projelerinin tamamlanması için hazine garantili tahvil ihracı da dahil olmak üzere bu konuları konuşmak için randevu istedim. Öyle gelişti.
5: Şimdi bu gibi durumlarda Sayın Mansur Yavaş ben 9 Eylül'de geleyim Sayın Cumhurbaşkanı demez. Cumhurbaşkanlığından bir tarih verilir.
3: Evet.
5: Ve o tarihte
2: devlet tabii, protokol de onu gerektirir.
5: Elbette zaten. tabii ki yani ama yani verilen tarihte enteresan bir tarih. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş döneminde böyle bir toplantı yaparken Cumhuriyet Halk Partisi ve de Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak en öne çıkan ismini o gün külliyede ağırlamak, bu fotoğrafı vermek. Herhalde randevuyu verenler bilmiyorum düşünmüş müdür acaba ya bu görüntü acaba bir tartışma neden olur mu olmaz mı?
3: Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ve özel kalemi ve ekibi bakımından bu kadar ince hesap yapıldığını düşünmem. Ama randevu talep eden bakımından o görüşme Ankara ve projeleri ve sorunların çözümü Cumhurbaşkanlığı onayı gerektiren bu anlamdaki idari ve bürokratik prosedürle ne kadar ilgili olursa olsun sadece o fotoğrafın verilmesi bile hatta üstüne üstlük bunun 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümünde verilmesi bile aslında randevu talep eden bakımından güncel tartışmalar ve sıcak gündem bağlamında düşünüldüğünde elbette ne tür yorum ve değerlendirmelere yol açabilir öngörülmüştür.
5: Peki burada amaç ne o zaman?
3: Bu öngörü sizce, yani bence ben işte orada biliyorsun ben zaman zaman bu programda farklı bestekarlardan da atıfta bulunuyorum.
5: Repertuar zengin.
3: Evet şair Nigar güftesi bestesi de Tatyos Efendi. Ben hani doğrudan söyleyebilirim ama acaba? Manidir takdiri halime hicabım çaresiz derdimden sarardım soldum ben. Şimdi ben Mansur Bey'i biraz böyle görüyorum. Ve aslında yürütmeye çalıştığı siyaset bir ip cambaz ama aynı zamanda jonglör. Yani hem o ipin üzerinde duracaksınız hem de aynı zamanda o lobutları çevirerek bu dengeyi de

0: tamamıyla spekülatif ama yine de anlatmadan geçmemek gerekir. Bir şekilde önceki belediye başkanı Melih Gökçek ve etrafında döndürülen iddialar, diğer tarafta da eğer Melih Gökçek'le ilgili bir hukuki süreç başladı ise sıra Mansur Yavaş'a geldi şeklinde oluşturulan algı, bundan etkilenmemiş olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü yakın zamanda spesifik iddia olan bazı ihale dosyalarını savcılık Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden doğrudan talep etti. Bir bütün olarak bakıldığında da Ankara'da Etimesgut ve Çankaya Belediyeleri ile ilgili hukuki süreçleri dikkate aldığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın kişisel olarak Ankara'yı açık şeffaf yönetme konusunda gerçekten samimi ve gayretli olduğuna inanmakla birlikte ekibi için oluşturulan veya ortaya atılan iddia ve söylemleri yine göz ardı etmediğini düşünüyorum.
1: Ne demek istiyorsunuz yani? Peki yani bu ziyaretle nasıl örtüştürüyorsunuz bu
0: bugün
1: soruşturmayı
0: mesela? Bugün bir gazeteci arkadaşımız yazmış, tamamıyla hayal ürünü diye ifade edildi. Hani bu yaştan sonra cezaevine girmek istemem ben, öne de çıkmak istemiyorum filan. Hakikaten biraz kurgusal bir anlatım var. Ama siyasette bir düşünce balonu açıp içini siz doldurmazsanız, içinin nasıl doldurulduğundan da şikayet etme hakkınız olmuyor. Çünkü şimdiye kadar Sayın Mansur Yavaş, ben bir yerel yöneticiyim, genel merkez siyaseti ve Türkiye siyasetini takip ederim fakat buna müdahil olmam. Ben seçildiğim görevin gereğini yaparım, sorumluluğum budur diyerek geldi. Ama aynı zamanda ikinci dönem seçimi için yaptığı muhtelif konuşmalarda, tabii o sözler düne aittir, dünde kaldı cancağızım denilir ama artık siyaseti finalize etmek istediğini, yani sonlandırmak istediğini, bunun kendisinin son dönemi olduğunu söyledi.
1: Yereldi siyaseti.
0: Ha, ama onu hemen açabilirsiniz. Ben onu yerel siyaset için kastetmiştim diye. O yüzden Sayın Mansur Yavaş'ın durumu ip cambazı ve jonglör gibi, aynı anda hem belediye ile ilgili olası hukuki süreçler dahilinde ortaya atılan iddialar veya kamu yönetim biçimini bir şekilde gözetmeyi, hem yeni parti hem CHP dengesini içermeyi, hem de kamuoyunun farklı unsur ve partilerinden destek almayı ve bu arada da ayakta kalmayı içeren, yani neredeyse imkansıza yakın bir yönetim biçimi. Buradan da bir de bir cumhurbaşkanı profili çıkaracaksınız. Bu kadar zor bir dengede, bu kadar farklı unsuru gözeten birisinin sürekli arkayı kollayarak ileriye bakıp Türkiye'yi nasıl yönetici de ayrı bir tartışma konusu olur.
1: Ahmet Kasman, ne dersiniz? Mansur Yavaş ne yapmak istiyor?
2: Yani Mansur Yavaş...
1: Yani bir şey yapmak istiyor mu? Yani bu ziyarette...
0: Benim bir şey yapmamı istiyorsanız...
1: Arka plan var mı?
0: Yapılması gerekenler var diyor işte. Oh,
2: bir şey yapabilip yapamayacağını anlamaya çalışıyor bence.
0: Neden? Hiçbir şey olmadıysa çünkü, belki bir şey olabilir diye.
2: Çünkü çok açık bir durum var bugün Türkiye'de. Muhalefetin ön plana çıkan siyasi aktörleri, belediyeleri ve vesaire dünya tarihinin herhangi bir ülkede görülmüş en büyük suç örgütü. Ve iktidarın buna karşılık gelen siyasi aktörlerin tabamı da Akakçe Karagün içindir. Pirupak.
0: Bugün Silivri'deki ifadeleri, itirafları ve bu daha manzara, önceki açıklamaları teyit eden süreçleri takip etmediğinizi anlıyorum.
2: Yok, ediyorum ve bana hala ikna edici gelmiyor. Bu
0: şey... insaf. Ben sizin beyanınızı esas alırım.
2: Bu manzaraya baktığım zaman geçen haftalar içerisinde yani Üsküdar'da olanlar... bütün bir 19 Mart'tan bu yana olup bitenler ve onun öncesi, butlan kararı, Kemal Bey'in hali,
0: bugün Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'nda açıkça tamamı, itirafta ve ifadede bulunanların
2: tamamı,
0: akıl durduran ama kimsenin aksini söyleyemediği beyanları, onu da eklerim ki hani dengeli olsun.
2: Bunların tamamına baktığın zaman burada ben İkna oldum. İkna olan başkaları varsa benimle beraber ikna olabilirler.
0: Bunu Mansur Bey'e nasıl bağlayacaksınız?
2: Muhalefet Türkiye'nin en büyük, dünya tarihinde herhangi bir ülkede görülmüş en büyük suç şebekesi. Ve dediğim gibi iktidarda pirupak.
0: Kimse buradan, muhalefet buradan için... bak, buradan bak.

0: Kimse zaman
1: ama bir şey
0: buradan baktığı zaman ben
1: şimdi Türkiye'de muhalefet deyince buradan, bir blok muhalefet partileri derse belki alanı daraltır. Muhalefet deyince başka bir alana oturtuyor hoca. O zaman hani konunun tartışma biçimi değişiyor. Ben sadece eğer bu zeminde tartışacaksak ona ilişkin de bir şeyler söylemeyi görebilirim. Neden? Çünkü hocanın bu anlatımı olayı Mansur Yavaş ne yapmak istiyordundan muhalefet, suç örgütü, iktidar, tertemiz gibi başka bir düzleme.
2: Ama belki bir yere getirecek orada.
0: Yani manzara bu. Ben ikna oldum diyorum.
2: Peki.
0: Ya.
2: Mansur Yavaş.
0: Ben ikna oldum. Yani, tamam ben safım ikna oldum.
1: Neye ikna oldun?
0: Şimdi buradan siyasette ön planda yer alan ve belediye başkanı konumunda ve belli noktalarda da bir yargı baskısı karşısında olan bir siyasi aktör olduğunuzu düşünün. Şimdi böyle bir aktörün hele bugünkü Türkiye'nin şartlarında bir tedirgin olması beklenir mi? Beklenir. İki, dengeleri gözetmesi beklenir mi? Beklenir. Üç, endişeli olması beklenir mi? Beklenir. Dört, böyle bir aktörün ne yapıp ne yapamayacağına dair zemin yoklaması beklenir mi? Beklenir. Siz Mansur Yavaş'ın yerinde olsanız aklınız biraz çalışıyorsa bunların hepsini yaparsınız. Hı hı. Tamam mı? Şimdi burada biraz evvel işte Okan Bidersoğlu'nun söylediklerinden de yola çıkarak Barış'ın söylediklerine de aynı zamanda referans vererek burada çok ciddi bir siyasi stratejist olman lazım. Hı. Stratejist dediğin zaman akıl kullanıyorsun falan.
2: Bir stratejisi var mı? Tamam mı? Mansur Yavaş'ın varsa nedir?
0: Okan Bidersoğlu'nun ifadesinin üstünden yola çıkarsan hayır, jonglör yani o bir strateji değil bu. Bu zaten bu işi yapamayacağı açık bir aktör.
1: Ben öyle demedim. O müthiş tamam bir beceri ama bu ve, kadar riskli ve, unsuru ve bu kadar çoklu
0: yapamaz,
1: unsuru aynı
0: yapamaz
1: anda yönetmek
0: yapamaz.
1: Çok büyük bir maharet ister.
0: İşte yapamaz. Yani öyle,
1: niye
0: öyle
1: yapamaz
0: kolay
1: canım?
0: Kolay kimse yapamaz bunu.
1: Yapıyor
0: şimdi bu
1: şu
0: kadar
1: anda.
0: Jonglörlük
1: yapıyor
0: yaparsan
1: şu anda.
0: Bu kadar hayır bu kadar jonglörlük yapmıyor şu anda.
1: Nasıl?
0: Yapamıyor işte. Çünkü yok, belli jonglör.
1: Siz umudu tamam kesmişsiniz.
2: Ben dakikam kaldı tamam mı?
0: Tamam mı? Jonglör. Jonglörlükten bir sonra ne diyeceksin? Maskara.
1: Ama tamam, çok ayıp oldu şimdi. Heh. Bu sözü geri alın. Hayır. Ve böyle bir şey olamaz.
0: Hayır.
1: Yani, bir siyasi bak, için ve eleştirebiliriz ama asla ben aşağılayacak Mansur veya hayır, ben bu şekilde hakarete bir varacak hayır, bir maskara ve benzeri hayır, bir yakıştırma
0: ben
1: yapamayız.
0: Mansur, ben,
1: bir şey
0: ben Mansur Bey için
1: yok,
0: söylemedim bunu. Tamam mı?
1: Yok, hayır. Yani, neyden bu bahsediyoruz?
0: Bu kadar,
1: uzaydan
0: bu, hayır,
1: mı bahsediyoruz?
0: Bu kadar yok, denge gözetmeye evet, çalışır ve beceremezsen maazallah diyeyim maskara olursun çünkü.
1: Kim? Tamam. Kim olur?
2: Hadi tamamlasın.
0: Bu yani jonglörlüğü yapmaya çalışan beceremezse maskara olur. Bu kadar basit.
2: Eğer bir jonglörlük tamam yapılıyorsa.
0: Böyle bir jonglörlük yap. Ben jonglörlük yaptığını düşünmüyorum. Hı. Ben belli bir strateji güttüğünü ve verili şartlar içerisinde de elinin altındaki kısıtlılıklarla kendine bir denge ve yol açmaya
2: nasıl
0: çalıştığını düşünüyorum.
2: Nasıl bir strateji bu peki? Yani çok kısaca yani, özetlemek gerekirse.
0: Çok kısaca özetlemek gerekirse iktidarın çok fazla damarına basmadan, hı hı, yani o iktidarın bütün siyasi odağını kendi üstüne çekmeden, nispeten daha konuşulabilir bir aday, tahammül edilebilir bir rakip, ileride konuşulabilecek bir iktidar olduğunu, iktidar lideri, adayı
2: namzeti,
0: neyse, namzeti olduğunu bu tarafa anlatmak. Diğer tarafta biraz evvel anlatılan işte CHP...
1: Mansur Bey bu kadar iyi anlatamaz abi.
0: CHP, İYİ Parti dengelerini gözetip...
2: Yeni
0: Kemal
2: Parti. Yeni Parti.
0: CHP,
1: Özgür
0: Yeni
1: Özel
0: Parti.
1: De öyle dedi evet, hocam kusur bile değil evet, devam.
0: CHP, İYİ Parti, Yeni Parti dengelerini gözetip... CHP ile Yeni Parti arasında Kemal Bey'in artık tahmin ediyorum dünya tarihine geçmiş olan... Peki. ...siyasi öfkesini, alacaklılık duygusunu ve intikamcılığını... yatıştırıp Özgür Bey'in kendisiyle birlikte hareket etme ama bu arada Kemal Bey'le hiçbir şey yapamayacak noktaya da onu sıkıştırma noktasında alabileceği inisiyatifleri dengeleyip
2: peki.
0: Zafer Partisi İYİ Parti
2: hocam toparlayalım.
0: Zafer Partisi İYİ Partisi efendim İYİ Parti anahtar parti gibi belki Yeniden Refah hı hı ve Saadet gibi
2: anladım
0: aktörleri de yatıştırıp en son turda kendisini aday haline getirebilecek bir denge arıyor Mansur Bey.
2: Peki.
0: Allah kolaylık versin, bu işi becerebilir mi? Bence becerebilir. Bence becerebilir.
3: Ya önce beceremiyor dedim. Şu an,
0: hayır, beceremezse dedim.
2: Araya gitmem gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Bir kısa ara vereceğiz. Sonrasında artık programı kapayacağız bu akşam. Yap.

Türkiye'nin haber radyosu. Radyo tiyatrosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: NTV Radyo. Siyasi işler devam ediyor.
1: Ve bu akşamlık programı noktalama zamanı, hızlıca kapatacağım çünkü sürem çok aşmışım. Okan Müdürüsoğlu çok teşekkürler. Ahmet Kasman çok teşekkürler. Barış Dostlar teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Çarşamba ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur çarşamba gecesi ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde çarşamba akşamı ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon, Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Önümüzdeki 3 saat boyunca iç siyasetten dış politikaya, yine spordan kültür sanata pek çok başlığı aktaracağız. Ekranlarınıza taşıyacağız. Gelin günün son saatinde neler izleyeceksiniz? Şöyle bir özetleyelim.

Günün gündeminde operasyon vardı. Ölülerin adına kesilen makbuzlar, hiç ekilmemiş sebzelerin faturaları. Bu sabah uyandığımız operasyon sebze meyvedeki zammın perde arkasını ortaya çıkardı. 41 firma yöneticisi gözaltına alındı ve 22 ile yayılan operasyonlara birazdan bakacağız efendim. Günlerdir konuşuyoruz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki cezaevinde şüpheli şekilde ölmesiyle Kurtlar Vadisi'ndeki bir karakterin senaryodaki ölüm arasında kurulan bağlantı sebebiyle dizinin senaristleri dün ifade vermişti, hatırlayacaksınız. O senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi bugün ortaya çıktı. Senarist dizi senaryosuyla Kozinoğlu dosyasındaki benzerlikler için ne söyledi? Birazdan bakacağız efendim. Ve siyasetin gündeminden haberler aktaracağız. Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı diye soruyoruz. Çünkü Ankara'da konuşulan bir başka konu yeni partinin adının değişme ihtimali. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi. Partiden açıklama var, bakacağız. Ve Amerika uzaya silah gönderdiğini açıkladı. İlk kez yapılan bu açıklama bir anlamda itiraf. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Bakanı'nın ağzından duyuldu bu itiraf. Bu açıklamayı daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Bu arada küresel ölçekte yapay zeka dünyayı yok edecek tartışması da yine gündemde. Amerikan Başkanı Trump yapay zeka tehlikesi uyarılarını büyük bir aldatmaca dedi. İki başlığa da parantez açacağız efendim. Konuklarımız olacak. Öne çıkanları bu şekilde sıraladık. Çok daha fazlası için başladık.

0: tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşünüldü bu sabah. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına bile makbuz düzenlendiği, üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürülüyor. 22 ildeki operasyonda çok sayıda gözaltı var. Sebze ve meyvenin fiyatı tarladan çıkıp sofraya gelene kadar nerede nasıl katlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları.
1: Ölü kişiler adına makbuz düzenlendi, alış fiyatları yüksek gösterildi. Satışlarla hal kayıtları örtüşmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialarda tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasını başlattı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi. 22 ilde 109 iş yeri ve adrese aramalar yapıldı. Şüphelilere sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bine aşkın çiftçinin beyanına başvuruldu. Sahte makbuzların düzenlendiği, gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu, fiyatların manipüle edildiği tespitler arasında.
2: Hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar, zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi. Bu hal içi tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Hazırlanan rapora göre bir firma yetkilisi hayatını kaybeden 49 kişi adına toplam 2,5 milyonu aşan makbuz düzenledi. Aynı firmanın adına 1 milyon liraya aşkın makbuz düzenlendiği sebzelerin aslında üretilmediği belirtiliyor.
3: Üretici ile tüketici arasındaki zincirde fiyat artışı gerçekten yüksek. %300'leri, 400'leri bulan bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada erken uyarı sistemi kurulacak, işte üretici ürün daha tarladan takip edilecek, hal yasası değiştirildi. Birçok böyle tek tek önlemler alınıyor. Bunun yerine daha bütüncül bir politikaya ihtiyacımız var.
1: Operasyonda Ticaret, Tarım ve Orman, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla ortak çalışıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de söylediği bir cümle Ankara'da çok konuşulmuştu. Erdoğan o cümlede yaklaşan seçimleri başarıyla atlatmaktan söz etmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra gündeme gelen erken seçim konusuna açıklık getirdi.
4: Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" sözünün erken seçimle ilgili olmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın Burdur Valisi Tülay Baydar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle koruma talebinde bulunması da vardı.
4: Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik, Yunanistan'ın Ege'de son dönemde attığı askeri adımlara tepki gösterdi.
4: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
1: Ömer Çelik, Babül Mendeb gerginliğini de değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınıyoruz, dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi.
0: Ankara'da konuşulan bir başka konuda yeni partinin adının değişme ihtimali. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi.
1: Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve Yeni Parti'ye uyarı yazısı gönderdi.
5: Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkan olduğu Yenilik Partisi'nin bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde bizim ne örgütlenmemize, ne seçim faaliyetine, ne bilmem ne hiçbir şekilde engel değil.
1: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek, ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Senaryoya kimsenin müdahale etmediğini, tamamen kurgusal karakterlere yer verildiğini ifade etti.
6: Konuşmak ister misiniz efendim?
7: Senaryo ile ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
8: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
7: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
9: Nabzım yüksek.
10: Yapma dedik şu sporu.
7: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış, Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
8: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
7: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme var. Gazeteci Selahattin Günday soruşturmada tutuklanan isimler arasındaydı. Mahkeme Günday hakkında ikinci bir tutuklama kararı daha verdi. Gazeteci Selahattin Günday hakkındaki ikinci tutukluluk kararını avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu. Savcılığın Selahattin Günday'a örgüt kurma suçlaması yönelttiği ve mahkemenin de bu kapsamda bir tutukluluk kararı daha verdiği açıklandı. Günday soruşturmada Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT Başmüşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor. Avukatları Günday'ın tutukluluğuna bir gün önce itiraz etmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine yıllar sonra başlatılan soruşturmada 3 tutuklu daha bulunuyor. Evet, Dış politikaya bakacağız şimdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli diyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın yayıldığı uyarısını yaptı. Karadeniz'in çatışma dışı tutulması gerektiğini vurguladı.
9: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta.
1: Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin çözülmesi için itidar çağrısı yaptı. Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesindeki statükoya dönülmesi gerektiğini söyledi. İran'ın güvenliğinin bölgeyi doğrudan etkilediğini vurguladı. Bakan Fidan, krizin çözümü için taraflarla temasların devam ettiğini aktardı.
9: Kesintisiz sürdürmekteyiz.
1: Fidan, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'na da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
9: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
1: Karadeniz'in çatışmaların dışında tutulması gerektiğini söyleyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın küresel akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkilediğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Avrupa'daki artan drone vakalarına ve Rusya'ya yönelik hibrit savaş suçlamalarına da dikkat çekti.
9: Sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
1: Hakan Fidan, Bakü'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı da kabul etti.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tarihi bir adım niteliğinde olduğunu söyledi. Güler, Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldiği programda konuştu.
11: En son Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da geliştirdiğimiz stratejik işbirliklerin en güncel örneklerinden de birisidir. Birbirinden kritik imkan ve kabiliyetlere sahip, kolektif caydırıcılığı esas alan üç dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, köklü kardeşlik bağlarımızı ve karşılıklı güven anlayışımızı stratejik bir zeminde tahkim eden tarihi bir adım niteliğindedir. Sonuç olarak caydırıcı gücümüz, savunma sanayinde ulaştığımız mümtaz seviye, çok yönlü diplomatik ilişkilerimiz ve stratejik ortaklıklarımız ülkemizin bu konumunu daha da ileriye taşımaktadır.
0: Evet, Körfez'de hareketli günler yaşanıyor şu sıralar. Suudi Arabistan, Husilerin saldırıları nedeniyle harekete geçti. İsrail ve İngiltere'den destek talep etti. Riyad yönetiminin Washington'ın isteksiz tavrı nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduğu da belirtiliyor.
12: Yemen'de İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken Riyad yönetimi Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan güvenlik krizine çözüm arayışında. İsrail merkezli Valla Haber sitesine göre Riyad yönetimi Husilere karşı istihbarat desteği almak üzere Tel Aviv'e başvurdu. Buna göre İsrail ve Suudi Arabistan arasında ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Riyad Husilere karşı istihbarat desteği istedi. Suudi Arabistan'ın sadece İsrail'den değil İngiltere'den de destek talep ettiği iddialar arasında. Bloomberg'e göre Londra yönetimi Suudi Arabistan'a yardımcı olmak üzere İngiliz askeri danışmanlar göndermeyi kabul etti ancak ilave bir yardım göndermeyi taahhüt etmedi. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı arttırdı. New York Times gazetesine göre ise Riyad yönetimi saldırılarla ilgili ABD'den daha fazla askeri destek alma çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle stratejik bir şok yaşıyor. Gazeteye konuşan eski diplomatlar ve analistler Suudi Arabistan'ın başkan Donald Trump'ın Husilerle karşı karşıya gelme konusundaki isteksizliği nedeniyle hayal kırıklığı içinde. Haberde Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta Trump'tan Husilere karşı askeri harekat düzenlemesini istediği ancak ABD Başkanı'nın bu talebi reddettiği bilgisi de yer aldı. Suudi yetkililer Riyad'ın Husilerle tek başına savaşmak istemediğini açıkça ifade ediyor ve uluslararası toplumun desteğinin gerektiğini belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa geçtiğimiz günlerde Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Suudi Veliaht Prens benim iyi dostum. Her şey yoluna girecek ifadelerini kullanmıştı.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Bir canlı bağlantımız olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Bakanı ülkesinin uzaya silah gönderdiğini açıkladı. İlk kez yapılan bu açıklama bir anlamda itiraf olarak değerlendiriliyor. Ayrıntıları bize NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez her söz aktaracak. Begüm, nasıl bir silahlanmadan bahsediyoruz? Uzayda niye gönderildi? Amaç ne? Ve tabii ki kapasitesi nedir? Hepsini senden dinleyelim.
13: Buse, ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Mink'in yaptığı açıklamaya göre Amerika'nın uzaya yörüngeye silah konuşlandırmasının birkaç amacı var. Bunlardan bir tanesi ortak güçlerin savunulması, diğeri Rusya ve Çin gibi rakip ülkelerden kaynaklanan olası tehditlere karşı uzayda Amerika'nın hakimiyetinin muhafaza edilmesi ve önemli iletişim verilerini ya da GPS gibi verileri veya istihbarat verisi sağlayan uydu gibi kritik bazı kabiliyetlerin korunması amaçlanıyor bu hamleyle. Nasıl bir silah bu, çok fazla ayrıntı bilmiyoruz. Tam olarak nereye konuşlandırıldığı ya da kaç tane veya bu silahın teknik özellikleri neler, buna dair çok fazla ayrıntı bilmiyoruz ama bazı ipuçları var uzman değerlendirmelerine göre. Amerikalı uzmanlara göre büyük ihtimalle uzay temelli sinyal karıştırıcı türden bir silah ve ekipmandan bahsediliyor. Yani saldırı kapasiteli kinetik bir silahtan ziyade elektronik savaş ya da jammer gibi bir sistemden bahsediliyor. Kinetik silahtan, yani saldırı kapasiteli silahtan kasıt örneğin düşman bir ülkeye ait bir uydunun etkisiz hale getirilmesi için, ona çarpması için bir intihar uydusu. Mesela bu kinetik bir silah. Amerika'nın yörüngeye yerleştirdiği silahın bu türden bir silah olma olasılığının düşük olduğu yorumları yapılıyor. Trump yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki döneminde 2019 yılı Aralık ayında uzay gücünü oluşturmuştu Hava Kuvvetleri bünyesinde. Merkezde Pentagon'da bu birimin. Aynı zamanda bir süre önce de Trump yönetiminin Altın Kubbe diye bir proje açıkladığını biliyoruz ki uzay temelli kabiliyetler tam da bu projenin merkezinde, odağında yer alıyor, önemli bir parçası. ABD Başkanı Donald Trump geçen yılda uzay gücünün yalnızca askeri kabiliyetlerin korunması için değil de bir saldırı gücü rolünün de altını çizen bir kararname imzalamıştı. Dolayısıyla yerleştirilen silahın daha çok dediğimiz gibi saldırı kapasiteli değil ama elektronik savaş unsuru olabilecek türden bir silah olduğundan bahsediliyor. Amerika'da pek çok düşünce kuruluşunun da hazırladığı raporlar var son zamanlarda bununla ilgili. Örneğin Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'ne göre Washington'daki hem Çin'in hem de Rusya'nın hem kinetik hem de kinetik olmayan bazı uzay silahlarına sahip olduğu ya da geliştirmekte olduğu yönünde değerlendirmeler var. Hem Pekin'in hem Moskova'nın elinde uydu savar silahların olduğuna dair bazı raporlar var Amerika'da son dönemde çıkan. Neden şimdi Amerika böyle bir şeyi açıkladı peki? Stratejik caydırıcılık, çünkü uzayda kontrolün olduğuna ilişkin, bir silahın olduğuna ilişkin bunun açık bir şekilde kabul edilmiş olması ya da itiraf edilmiş olması diyelim, iki niyeti var, iki amacı var. Caydırıcılığı güçlendirmek ve Amerikalı yetkililere göre de Amerika'nın yörüngedeki, uzaydaki kararlılığının düşman ya da hasım ülkeler tarafından yanlış değerlendirilmesini engellemek.
0: Begüm Dönmez söz aktardı. Şimdi de biz konuya hemen bir parantez açacağız efendim. Amerika'nın uzay itirafını konuşacağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı Ceren Göncü Aral'da yayın konuğumuz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
14: Merhaba, hoş buldum Buse Hanım.
0: Şimdi Begüm aslında aktardı. Açıklama Amerikan Hava Kuvvetleri Bakanı'ndan geldi. Amerika'nın yörüngede bir uzay silahı bulundurduğunu kabul etti. Silahların türü ve kapasitesi hakkında Begüm'ün de söylediği gibi pek bir ayrıntı yok. Sadece işte kinetik bir silah olma ihtimali düşük olduğu yönünde bir bilgi elimizde var. Peki tam olarak nasıl bir silahlanmadan bahsediliyor ve amaç nedir?
14: Yani tabii ki söylediğim gibi burada hangi tür bir silah olduğunu bilmiyoruz. Olabilir. Yani fiziksel olarak hedefi vurup imha eden bir sistem de olabilir bu. Kinetik olmayan sistemler de olabilir. Bunlar nedir? İşte elektronik harp şeklinde ilerleyen sistemler olabilir. Sinyal karıştırma olabilir. Yani dolayısıyla şu anda Amerika yörüngeye şu silahı yerleştirdi demek doğru olmayacaktır. Ama bakanın kullandığı uzay kontrolü kavramı bize bir fikir veriyor. Buradaki amaç rakibin uzaydaki kabiliyetlerini etkisizleştirmek, bozmak veya gerektiğinde imha etmek olabilir. Bunun için de elektronik karıştırma, uydu haberleşmesini bozma, sensör etkisizleştirme gibi kinetik olmayan yöntemler de tabii fiziksel olarak bir hedefi etkileyen sistemler de girebilir. Burada Amerika silahın varlığını açıklıyor ama kapasitesini açıklamıyor, ne olduğunu açıklamıyor. Bu da aslında rakibe bir kabiliyetimiz var mesajını verirken karşı tedbir geliştirmelerini önlemek için de gerekli teknik bilgiyi de vermemek anlamına geliyor aslında.
0: Peki şimdi yani amaç burada bir sistem yani bir saldırı mı yoksa saldırıları önceden engellemeyi hedefleyen bir sistem midir bu tam olarak? Ne anlamamız gerekiyor?
14: Tabii ki ikisi de olabilir. İki farklı ihtimalden söz edebiliriz burada. Birincisi uzaydan gelen veya uzay üzerinden tespit edilen füze tehditlerini daha erken görmek, takip etmek ve dolayısıyla önlemek. İkincisi ve belki de aslında daha önemli olan ise doğrudan bir uzay savaşı. Yani başka ülkelerin uydularını haberleşme ve keşif gözetleme sistemlerini karıştırmak, bozmak, etkisiz hale getirmek. Dolayısıyla bugün açıklanan sistemi uzaydaki bir hava savunma sistemi diye tanımlamak için henüz erken. Asıl mesaj şu, Amerika gerektiğinde uzayda hem kendi sistemlerini koruyabilecek hem de rakibin uzay kapasitelerini etkisizleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu söylüyor. Yani burada sadece füzelere vurabilecek bir yetenekten değil, aynı zamanda uzayın kendisinde de askeri üstünlük sağlayabilecek bir kapasiteden söz ediyoruz.
0: Şimdi bahsettiğiniz bu uzay savaşlarını aslında uzun zamandır konuşuyoruz. Filmlerde izliyoruz, pek çok farklı sahne var hepimizin zihninde. Yani o sahneler artık yavaş yavaş gerçek mi oluyor diye düşünmeliyiz, yoksa bu tamamen caydırıcılık amaçla mı ülkeler arasında kullanılacaktır?
14: Şimdi evet, bilim kurgu kısmı aslında yavaş yavaş gerçekliğe dönüşüyor. Ama bugün Star Wars'taki gibi uçakların uzayda birbirleriyle savaştığı bir tablo yok. Hı hı. Gerçek savaşın çok daha kritik ve görünmeyen bir boyutundan bahsediyoruz aslında ki bunlar da uydular. Çünkü modern bir ordunun gözü kulağı aslında büyük ölçüde uzaydaki uydular. Haberleşme, istihbarat, erken uyarı, navigasyon, hedefleme bunların önemli bir bölümü uzaya bağlı. Dolayısıyla geleceğin savaşında rakibin uydusunu devre dışı bırakmak, onun bir füzesini vurmak kadar önemli olabilir. Yani aslında bugün gördüğümüz şey bilim kurgudan ziyade savaşın uzaya taşınması. Ve burada asıl amaç zaten evet stratejik bir mesaj vermek. Amerika diyor ki Rusya ve Çin'in bu kapasiteye sahip olduğunu biliyoruz ve artık biz de bunlara karşı koyabilecek kapasiteye sahibiz. Yani evet, bu nedenle açıklamanın caydırıcılık boyutu da oldukça güçlü.
0: Öyle mi gerçekten? Peki Rusya ve Çin bu teknoloji anlamında burada Amerika'nın önündeler mi? Ve bu üç ülke, yani özellikle Amerika'dan yapılan açıklama, işte Rusya ve Çin'in bu rakip devletlere karşı aslında böyle bir önlem alındığı yönünde ifadeler de var. Yani ileride ülkeler arası mücadeleyi biz uzayda mı göreceğiz daha çok?
14: Kesinlikle uzayda göreceğiz. Yani tabii ki ülkeler bunları gizli yönetiyorlar. Yani biz kimsenin, hiçbir ülkenin, Rusya'nın da Çin'in de evet bir şeyler yaptığını biliyoruz uzayda. Kapasite geliştirdiklerini biliyoruz. Hatta bazı denemelerine şahit de olduk. Ama bunları açıklamıyorlar. Ve dolayısıyla biz evet bunu yapıyor diyemiyoruz. Ama çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz ki evet, artık dünyadaki savaş tamamen uzaya taşınmış durumda ve uzay yeteneklerine bağlı durumda.
0: Şimdi Amerikan Başkanı Trump'ın da daha önce açıkladığı bir sistem vardı. Altın Kubbe olarak adlandırılan bir füze savunma sisteminden bahsetmişti. Yine uzay tabanlı bir sistem ve bunun hızla geliştirilmeye çalışıldığı yönünde de açıklama yapmıştı. Şimdi o nasıl bir sistem? Uzayda silahlanma açıklaması Altın Kubbe projesiyle aynı döneme denk gelmesi tesadüf mü? Birbirini tamamlayan paralel projeler mi?
14: Tabii aynı döneme denk gelmesi tesadüf demek zor. Hı hı. Çünkü aslında ikisi de Amerika'nın uzayı savunma mimarisinin çok daha merkezi bir unsuru haline getirdiğini gösteriyor. Ama aynı sistem olduğunu da söylemek yanlış olabilir. Altın Kubbe daha çok Amerika'yı balistik, hipersonik ve diğer gelişmiş füze tehditlerine karşı korunmayı hedefleyen çok katmanlı bir füze savunma sistemi. Ve bunun içinde uzay tabanlı sensörler, önleyiciler de geliştiriliyor. Bugün açıklanan yörüngedeki uzay kontrol silahları ise daha farklı ve kapsamı aslında daha geniş bir kavram. Tabii bunun ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz için Altın Kubbe'nin bir parçasıdır demek şu an doğru olmayabilir. Ama aynı döneme denk gelmeleri bize şunu gösteriyor. Amerika uzayı artık yalnızca uyduların ve haberleşmenin bulunduğu bir destek alanı olarak değil, doğrudan savunmanın ve askeri gücün uygulanacağı bir alan olarak görüyor.
0: Şimdi bir de şu merak konusu, yani uzaya bir kitle imha silahı yerleştirilebilir mi mesela? Bunun önünde hukuki bir önlem var mı ve dünya için nasıl bir tehdit oluşturabilir bu ihtimaller?
14: Şu ana kadar yazılmış ve uygulamada olan en geniş kapsamlı anlaşma 1967 Dış Uzay Anlaşması. Ama tabii bu anlaşma eski Sovyet ve Amerika arasında Soğuk Savaş döneminde imzalanan bir anlaşmaydı. Ve dolayısıyla dönemin şartlarını taşıyordu. O dönem önemli olan nükleer bir faciayı önlemekti. Ve tabii ki o dönemden bu dönemin şartlarını, gelişmelerini tahmin etmek de mümkün değildi. Dolayısıyla şu anda günümüzde aslında birazcık yetersiz kalmış bir anlaşma olduğu da konuşuluyor. Buna rağmen bu anlaşmanın yasakladığı şey, nükleer ve kitle imha silahlarının uzayda ve yörüngede konuşlandırılması. Yani konvansiyonel, yani Amerika'nın şu an bahsettiği bir silahı uzayda yerleştirmek aslında anlaşmanın ihlali demek değil. Ama tabii bu hukuki boşluktan faydalanmak da şöyle bir stratejik risk doğuruyor. Tamam, bu yasaklanmış değil ama bu da demek değil ki uzayda yeni bir silahlanma yarışına yol açmayacak bu durum.
0: Peki son bir soru. Şimdi uzay alanını kontrol etmek, burada hakimiyet kurmak neden önemli? Evet, konvansiyonel savaşların içindeyiz ama gelecekte savaşlar nereye evrilecek bu değişimlerle birlikte?
14: Şöyle, şimdi eski stratejide denirmiş ki denizlere hakim olan dünyaya hakim olur. Ama günümüzde uzayı kontrol eden yeryüzündeki tüm askeri ve ekonomik trafiği kontrol eder. Çünkü şu an yeryüzündeki en gelişmiş tank, uçak veya gemi bile uzaydaki GPS'e uydu bağlantısı kesildiğinde maalesef etkisiz kalıyor. Dolayısıyla uzayı kontrol eden bir ülke yerdeki savaşında, bilgi akışında ve karar alma hızında büyük ölçüde etkiler. Bununla birlikte sadece askeri anlamda da değil, uzay hakimiyeti geleceğin küresel iletişim, istihbarat ve hatta uzay madenciliği ekonomisini de yönetmek anlamına geliyor. Yani şu an dünyadaki ordular tamamen uydulara ve uzay altyapısına bağımlı. Dolayısıyla geleceğin savaşlarının ilk elden uzayda başlayacağı gerçeği Amerika'yı bu açıklamasıyla resmiyet kazanmış oldu. Artık uzay sadece bir keşif ve bilim alanı olarak tanımlanmıyor ne yazık ki. Artık küresel güç dengelerinin belirlendiği ilk ve en kritik savunma cephesi haline geldi.
0: Son soru demiştim ama bir soru daha eklemek isterim. Şimdi Rusya, aynı zamanda Çin ve Amerika'nın işte uzaydaki bu savaş teknolojisini geliştirmesi, uzaya silah yerleştirmesi, bu dünyadaki büyük güçlerin yaptığı hamleler mevcutken geri kalan ülkelerde durum nedir? Örneğin Türkiye'de bununla ilgili çalışmalar var mı? Şimdi bir Hürkuş 2 sertifikasyon hamlesi söz konusu. Küresel denklemde burada ne yapılmaya çalışılıyor? Türkiye'nin de çalışmaları var mı bu yönlerde?
14: Türkiye'nin çalışmaları şu anda daha çok uzayda aslında uydu haberleşme, gözlem, istihbarat ve genel olarak uzay teknolojilerini geliştirme alanına yoğunlaşmış durumda. Evet, Hürkuş 2'nin sertifikasyon süreci önemli bir gelişme oldu aslında. Bu ne demek? Amerika ile kıyasladığımız zaman Amerika uzayda askeri hakimiyet kurmaya çalışıyor. Türkiye'de kendi hava sahasında ve savunmasında tam bağımsızlığın altyapısını kuruyor. Çünkü şu anda böyle bir ortamda dışa bağımlı sistemlerle milli güvenlik sağlamak pek mümkün değil. Dolayısıyla Gürkuş'un sertifikasyon süreci ve Amerika'nın da bu açıklamaları bu ikisinin ortak noktasının bağımsızlık olduğunu gösterebilir bize. Ama tabii Türkiye açısından baktığımızda yani Amerika gibi yörüngede saldırı veya savunma amaçlı bir silah konuşlandırmasından söz etmek mümkün değil. Şu andaki öncelikleri dediğim gibi daha çok kapasiteleri geliştirmek. Ama dünya uzayı daha fazla askeri rekabet alanı olarak gördüğü için Türkiye'nin de yalnızca uydu sahibi olması değil, uzay güvenliği, uzayda tehditlere karşı koruma kapasitesini geliştirmesi de uzun vadede önemli hale gelecektir.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için bu yayın gelişme sonrası.
14: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, biz de aydınlattığınız için teşekkür edelim ve bir reklam arasına gidelim, ardından konuşacağız efendim. Pek çok konuya parantez açacağız, haberlerimizi aktarmayı da sürdüreceğiz.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
16: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: Evet, hafta başında yeni eğitim öğretim dönemine başladık. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı bugün. Öğrencilerle birlikte öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yapıldığını söyledi. Özel okullardaki yüksek kırtasiye ve kitap ücretlerini takip aldıklarını belirtti. PISA sonuçlarını değerlendirdi.
2: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
3: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA sınavlarında yükselişini anlattı. Yıllar içinde atılan adımların ve yapılan değişikliklerin başarıda etkili olduğunu söyledi. Tekin, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Öğrencilerle birlikte bu kez öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yaptı.
2: Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızı da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulundu.
3: Öğretmenlere beyaz önlük zorunluluğu içinde öğretmenlerimiz devlet memurları kanununa tabi. Kılık kıyafet yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış diye konuştu. Tekin'e özel okullardaki kitap ve kırtasiye ücretlerine yönelik şikayetler de soruldu.
2: Veliye ekstradan fahiş yükler getirecek bir boyutta olmaması gerekiyor. Böyle devam ederse bu tedrici mantıkla önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak zorunda kalacağız.
3: Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin soruya da toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu anda gündemimizde kısa vadede bu yok yanıtını verdi.
1: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. 4 kişi serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Ruhsatsız madenlerde güvenlik önlemleri maliyet gerekçesiyle çok az alınıyor. Bu da işçiler için büyük tehlike oluşturuyor.
3: Madendeki ilk iş günüydü. Yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaçak işletilen ocağın sahibi tutuklandı. Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. 41 yaşındaki maden işçisi Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde Desandre adı verilen yaklaşık 60 metrelik eğimli kuyudan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Mustafa Boşnak'ın madendeki ilk iş günüydü. Cenazesi Çay Cuma'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Yarınbaş tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Kaçak maden ocakları Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından izin verilmeden kömür üretilen ruhsatsız ocaklar olarak ifade ediliyor. İşçiler buralarda günü 2000 lira ya da 3000 lira arasında değişen yevmiyelerle çalışıyor. Ölüm ocaklarında göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması gibi olaylar sık sık yaşanıyor. Kaçak madenlerde maliyet gerekçesiyle gerekli güvenlik önlemi alınmadığı için ölümlü kazalar yaşanıyor.
1: İstanbul polisi sahte para ve altın operasyonu düzenledi. 11 zanlı gözaltına alındı. Sahte para ve altınların günlük alışverişten ticari işlemlere kadar piyasaya sürülmesi üzerine polis harekete geçti. Yapılan operasyonlarda çeşitli miktarda sahte Türk lirası ve dolar ele geçirildi. Ayrıca bilezik, kolye ve tam altın şeklindeki sahte ziynet eşyalarına da el koyuldu. Sahte para yapımında kullanılan malzeme de bulundu. 11 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Meksika'dan İstanbul Havalimanı'na inen bir uyuşturucu şüphelisi filmleri andıran bir şekilde pilot kıyafetiyle kaçmayı başardı. Beraber hareket ettiği iki zanlı ise yakalandı. Olayın

0: çete üyesine teslim ettiği belirlendi. Otel odasına baskın yapıldı. Oda boştu. Burada yapılan aramada da 26 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Valizi getiren zanlı kendi kaldığı otelde yakalandı. Soruşturmaya konu olanların hepsi Latin uyruklu. Sahte pilotla valizi teslim alan şüpheli aranıyor.
1: Birleşik Krallık dağılıyor mu? Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Birleşik Krallık'tan ayrılmak için bağımsızlık referandumu talep edildi.
2: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler kendi kaderini, tayin hakkını kullanmak istiyor. Bir başka deyişle Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandum talep ediyorlar. Üçü de geleceklerini Avrupa Birliği'nde görüyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Üç parti lideri mütabakat zaptı imzalayarak Birleşik Krallık'a bağlı kalıp kalmamaya karar verme hakları olduğunu ilan etti. Metinde uluslarımız kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Hiçbir Birleşik Krallık hükümetinin demokrasiyi engelleme hakkı yoktur denildi. Her üç ulusun da başında ilk kez Birleşik Krallık'tan ayrılmayı talep eden başbakanlar bulunduğuna dikkat çekildi. Uluslarımızın geleceği Avrupa Birliği'ndedir ifadesine yer verildi. Ayrılıkçı partiler hem İskoçya hem Galler hem de Kuzey İrlanda parlamentosunda en büyük parti konumunda. Toplantı Trump'ın Kuzey İrlanda'nın İngiltere Krallığından ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini görmeyi çok isterim açıklamasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham göreve geldiğinde Kuzey İrlanda'da bir referandumun gündemde olmadığını söylemişti. İskoçya içinse başta açık bir mütabakat halinde yeniden referandum yapılabileceğini söylese de daha sonra gündem dışı olduğunu ifade etti. Cardiff'teki görüşmenin İngiltere'nin tutumunda bir değişikliğe yol açması beklenmiyor. İskoçya ve Galler'deki milliyetçi partiler daha önce Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için silahlı mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA ile bağlantısı nedeniyle Sinn Féin'le ortaklıktan kaçınıyordu. Mütabakat zaptı, takvimleri ve talepleri farklı üç partiyi bir araya getirmesi açısından siyasi anlam taşıyor. İskoçya'da 2014'te bağımsızlık referandumu yapılmış. Sandıktan kıl payı farkla Birleşik Krallık'ta kalma kararı çıkmıştı. İskoçlar yeniden referandum istiyor ancak İngiltere hükümeti ikinci referanduma yanaşmıyor. Kuzey İrlanda'da ise anketler çoğunluğun Birleşik Krallık'a bağlı kalmaktan yana olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ara kapanmaya başladı. İngiltere, İskoçya ve Galler Büyük Britanya'yı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı oluşturuyor.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, yapay zekanın yavaşlatılması yönündeki çağrıları robotlar dünyayı yok etmeyecek sözleriyle reddetti. Yapay zeka tehlikesi uyarılarını büyük bir aldatmacı olarak gören Trump, yaşananları veri merkezlerine kurulan bir komplo olarak niteledi. Yazılım devi Microsoft da tartışmalara katıldı. Şirket yapay zeka için 37 sayfalık davranış kuralları listesi yayınladı. Gelin o tartışmaları bir haberimizde izleyelim sizler için derledik, ardından üstüne konuşacağız. Konuya bir parantez açacağız hemen.
2: Yapay zeka dünyayı yok etmeyecek. ABD Başkanı Donald Trump teknoloji dünyasından gelen yapay zeka uyarılarını kesin bir dille reddetti. Güvenlik endişelerinin yersiz olduğunu savunan Trump, tehlike uyarılarını veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo olarak niteledi. ABD Başkanı kendisini sahtekarlık avcısı ve en üst denetim merci olarak tanımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın dünyayı yok edeceği ve robotların şehirlerimizi istila edeceği iddiası tam bir sahtekarlık ifadelerini kullandı. Trump, yapay zeka endişelerini iklim değişikliği tartışmalarına ve ilk başkanlık dönemindeki Rusya soruşturmalarına benzetti. Bu durum küresel ısınma sahtekarlığından bile saçma dedi. Yapay zeka yarışında kısıtlamalara karşı çıkan Trump, tek denetim mekanizmasının güçlü ve akıllı bir başkan olduğunu savundu. Yapay zekaya şüpheyle yaklaşanları ise komplo teorisyeni ve hain olarak tanımladı. Trump'a başkan yardımcısı J.D. Vance'den de destek geldi. Vance, Amerikalıların yapay zekadan korkmaması gerektiğini savundu. Teknoloji firmalarının denetim taleplerini Truva atına benzetti. Teknoloji dünyasından uyarılar da devam ediyor. Elon Musk, yapay zekanın potansiyel olarak nükleer silahlardan daha tehlikeli.

0: tehlikeli olabileceği yönündeki yıllar önceki uyarısını tekrarladı.
1: Eğer yapay zeka askeri sistemleri ele geçirip diyelim ki nükleer bir füze fırlatabilse bu kötü olurdu.
0: Musk üst düzey yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması çağrısını da yineledi.
2: Evet, haberimizde de izledik. Global ölçekte yapay zeka dünyayı yok edecek tartışması şu sıralar gündemde. Her ne kadar Amerikan başkanı bu iddiayı reddetse dahi teknoloji üreticilerinin son zamanlardaki temkinli açıklamaları, yavaşlama çağrıları soru işaretlerini gittikçe arttırıyor. Yapay zekaya ve beraberinde yükselen robot teknolojisinin gelişimine şimdi gelin birlikte bir parantez açalım. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Suat Özdemir yayın konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar Bursa Hanım.
2: Çok teşekkürler. Şimdi yapay zeka kontrolden çıkarsa ne olur? Bu nasıl mümkün olur? Yapay zeka hangi şart ve koşullarda dünyayı ele geçirebilir? Buradan başlayalım mı?
3: Tabii. Şimdi öncelikle haberde de geçti. Bu tartışmayı böyle yapay zeka mutlak bir kurtarıcı ya da mutlak bir tehlikedir savından ya da ikileminden bir çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. İkisi de çünkü teknik açıdan yetersiz savlar. Günümüz itibariyle yapay zeka hayatımızın her alanına girmiş durumda ve insanlık için artık yapay zekasız bir gelecek yok diyebiliriz. O bağlamda biz yapay zekayla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Sorunuza gelecek olursak, yani burada tartışılması gereken konu yapay zeka sistemlerinin zararından çok ya da bunların nasıl insanlığa zarar verebileceğinden çok bu sistemlerin hangi yetkiyle, hangi güvenlik katmanları altında çalışacağını tartışmamız gerekiyor. Çünkü netice itibariyle yapay zeka kendisine verilen görevleri yapmakla görevli bir makine makinenin çalıştırdığı kod netice itibariyle. Dolayısıyla aslında tartışmayı böyle hani bilim kurgu senaryolarından insanlığın sonunun gelmesi gibi kavramlardan alıp böyle yetki, erişim, denetim, kayıt ve sorumluluklar başlıkları altında değerlendirmek uygun olacaktır. Problemin ana kaynağı aslında yapay zeka modellerinin ne kadar güçlü olduğundan ziyade bu yapay zeka modellerinin hangi araçlara erişebildiği ve hangi koşullar altında erişebildiği. İşte internete erişip olabilir, kod çalıştırma yetkinliği olabilir ya da işte Trump'ın söylediği gibi fiziksel robotların ya da dronların çalıştırılması olabilir. Yani modelin kendisinin yetkinliğiyle bunlara erişimin kısıtlanması arasında bir fark var ve problemin büyük kaynağı aslında o gelişmiş modellerin bu erişime sahip olabilmeleri, bu erişimin kısıtlanmamasından kaynaklanıyor diyebiliriz. Bu isterseniz şöyle toparlayayım. Yani bu niye arttı son zamanlarda dersek, günümüzde kullandığımız yapay zeka modelleri aslında çok da böyle yetkin modeller değil. Burada problemi oluşturan şey ajan tabanlı yöntemler. Kendi kendilerine problem çözmek için farklı araştırma yöntemleri, farklı çözümler oluşturabilen yöntemler. Biz son 12 aylık dönemde bunların çok arttığını görüyoruz. Bunlar genel olarak bir hedefe yönelik olarak geliştiriliyorlar. Bu hedefi çözme konusunda da bir plan dahilinde kendilerine araçlar buluyorlar. Bu araçları kullanarak bir çözüm oluşturuyorlar. Çözüm kendilerini tatmin etmezse yeni yollar oluşturuyorlar. Yani yapay zekanın aslında kendisi
2: zararlı
3: değil.
2: Endişe yaratan boyut da zaten burası. İşte bu engellenemezse, kontrol edilemezse neler yaşanabilir? Aslında bazen soyut kavramlı olarak bizim hayatımızda ya hani aslında birazcık daha sizler bunu daha somut noktalara dökerek anlattığın zaman çok daha net bir şekilde canlanıyor. İşte bu mesela son zamanlarda Bill Gates'in açıkladığı, Yuval Harari'nin açıkladığı endişeler ya da Elon Musk'ın endişeleri aslında neye karşılık geliyor bizim günlük hayatımızda?
3: Tabii ki de şöyle söyleyelim, yani dediğim gibi aslında az önce açıklamaya çalıştığım konu şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bir yapay zeka modeline siz şey söyleyebilirsiniz. İşte müşterinin memnuniyetini sağla dediğiniz zaman bu yapay zekaya verdiğiniz bir görevdir. Ama bunun sınırlarını çizmediğiniz müddetçe ya da o problemi çözerken ona erişebileceği kaynakları sınırlayamadığınız müddetçe bu gibi problemlerin olması mümkün. O zaman bu yapay zeka modeliniz müşteriye yalan da söyleyebilir ahlaki olarak doğru olmamasına rağmen. İşte buna biz aslında yapay zekanın hizalanması ya da alignment adını veriyoruz. Bunun sağlanması gerekiyor. Bu sağlanmadığı
2: senaryolar müddetçe... Senaryolar ne mesela buradaki çok belki ufak bir örnek ama ötopik senaryolar ne ki bu endişeler?
3: Şöyle söyleyebiliriz. Yani bu senaryoların en basiti işte savunma sistemlerine ya da kritik altyapılara yapay zeka modellerinin erişimi. Yani bir yapay zeka modeli bu şekilde kontrolden çıktığı zaman, yani gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı takdirde kontrolden çıktığı zaman bir kritik altyapıyı ele geçirebilir. Kritik altyapı dediğimiz bir şehrin, bir ülkenin enerji altyapısı olabilir, iletişim altyapısı olabilir. Ya da savunma sanayinde bütün sistemler şu an elektronik harp sistemleri adı altında çalışıyorlar ve bir şekilde internete bağlılar. Her ne kadar kapalı sistemler olarak çalışsa da bir noktada bir bağlantı sağlanmak mümkün olabiliyor. Buraya ele geçirdiği zaman iki ülkeyi birbirine düşürmek ya da hani abartarak söylersek dünyayı ortadan kaldırmaya kadar gidebilecek senaryolardan bahsetmek mümkün. Ancak bu senaryolar dediğim gibi tamamen insanların, yapay zekayı geliştiren kişilerin kontrolü altında olan şeyler. Aslında Anthropic CEO'sunun bahsettiği ya da tartışmayı başlatan açıklamasında da bahsettiği konu bu. Genel amaçlı küçük modellerden ziyade işte siber güvenlik, biyo güvenlik ya da nükleer silahlara yönelik olan modellerin geliştirilmesinin bir kontrol altına alınması gerekiyor.
2: Bunu da bir, kontrol altında değil mi? Bu nasıl kontrol altına alınabilir?
3: Şöyle, şu an aslında kontrol altında değil. Neden? Aslında Trump da ona şey veriyor, bahsediyor. Şu an Amerika ile Çin arasında büyük bir yarış var. Yapay zekada dünyada liderlik kim alacak yarışı? Takdir edersiniz ki yarış sırasında da bazı şeyleri gözden kaçırabiliyorsunuz veya bazı güvenlik önlemlerini dikkate almayabiliyorsunuz. Anthropic CEO'sunun bahsettiği konu bu. O yarış sırasında gerekli önlemler alınmadan modellerin yayınlanması, ki birçok örnek gördük geçtiğimiz 3-5 ay içerisinde, modeller bu tip saldırılara sebep olabiliyorlar. İşte bir Hugging Face adlı şirketin saldırıya uğraması örneği var. Anthropic'in siber güvenlik için geliştirdiği model, internete çıkmaması gerekirken geliştirildiği ortamın içerdiği bir açık sebebiyle internete çıkabiliyor ve o siber güvenlik çalışmalarını gerçekleştirmek için Hugging Face adlı şirketi bir siber saldırı gerçekleştiriyor. Şimdi burada model aslında kötücül değil ya da model kötü amaçlı değil. Sadece kendisine verilen hedefi daha iyi hale getirebilmek, daha iyi çözebilmek için bu çalışmayı yapıyor.
2: Şimdi baktığımız zaman işte pek çok farklı taraftan açıklama var. Trump yapay zeka dünyayı yok etmeyecek diyor. Elon Musk, Bill Gates, Yuval Harari gibi teknoloji dünyasının önemli isimleri de işte ciddi uyarılarda bulunuyor. Sizce bu noktada kim daha çok gerçeğe yakın görünüyor şu anda? Kısa bir toparlama cümlesiyle dinleyelim.
3: Tabii ki şöyle yapalım. Yani Trump'ın endişeleri farklı. Anthropic CEO'sunun açıklamasından sonra yapay zeka hisselerinde ve ekosisteminde büyük bir düşüş oldu. %3-6 civarında şirket hisselerinde düşüş oldu. Amerikan ekonomisini şu an sürükleyen şey AI ekosistemi, yani yapay zeka ekosistemi. Trump'ın endişesi büyük ölçüde o açıdan. Bu açıdan baktığımız zaman teknoloji liderlerinin işte Elon Musk olmak üzere işte ya da Anthropic CEO'sunun uyarılarını dikkate almak zorundayız. Dediğim gibi yalnız bu uyarılar yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde bir yavaşlama yerine o gelişmenin kontrol altında olması, gerekli güvenlik katmanlarının sağlanmadan ve kontrollerin yapılmadan modellerin yayılmaması, yayınlanmaması üzerine olması gerekiyor. Yani bu durumda ben teknik de bir insan olarak hani o teknik açıklamaların çok daha geçerli olduğunu düşünüyorum. Tabii işin bir de Çin boyutu var. Onlar açık modeller kullanıyorlar. Amerika'daki modeller kapalı modeller, yine kapalı ortamlarda gelişiyor. Çin'deki modeller biraz daha açık model olduğu için oradan gelecek olan saldırılara karşı zaten şu an savunmasız durumdayız. Yani o modellerin ne yapacağı konusunda hiçbir bilgimiz yok. Kötücül kişiler ele geçtiği zaman oradaki senaryolar çok çok daha farklı olacaktır. Bence asıl dikkat edilmesi gereken nokta o açık modellerin içerdiği tehditler olacaktır diye düşünüyorum.
2: Peki. Daha çok konuşacağız gibi görünüyor bu konuyu. Teşekkür ediyoruz tüm değerlendirmeleriniz için, katkılarınız için efendim. Suat Özdemir yayın konuğumuzdu. Şimdi bir noktalayacağız bu dilimi ama saat başında karşınızdayız. Dakikalar sonra görüşmek dileğiyle.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Çarşamba ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur çarşamba gecesi ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde çarşamba akşamı ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon, Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
4: Hava durumu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 24.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde günün öne çıkanlarını aktaracağız efendim. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın tahminlerden uzun sürmesi enerji piyasalarında petrolü de petrol fiyatlarını da art üst etti. Dünya genelinde petrolün azaldığını, rezervlerin tükendiğini söyleyen uzmanlar artık krizin içindeyiz diyor. Peki bu krizin getirisi, yansıması ne olacak? Neler yaşanabilir küresel ölçekte? Bakacağız efendim. Ve devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftadan beri kayıp olan Büşra Bebek nerede? İşte tüm Türkiye bu soruyu soruyor. Minik kızın annesi babasının Büşra'yı para karşılığı başkalarına sattığını iddia etmişti önce. Ardından ifade değiştirip öldürdüğünü söyledi babanın. Hiçbir iddia kanıtlanamadı şu ana kadar. Büşra'dan bir haber yok hala. Soruşturmadaki son durumu aktaracağız. Ve okullar açıldı, öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemine başladı. Tabii kantin alışverişleri de başladı ancak bu defa yasaklarla. Sağlıksız ürünler kaldırılıyor. Peki bunlar hangi ürünler? Kantinlerdeki mevcut ürünlerin fiyatı nasıl? Bakacağız bu konuya da. Dünya yeni bir pandemiye hazırlanıyor bir yandan. Bu pandemi birebir hafızamızı hedef alıyor. Demans hastalığının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Peki belirtileri neler? Tetikleyicileri neler? Alınması gereken önlemler neler? Bu soruların yanıtı da bugün yarın da olacak. Başlıyoruz efendim. Şimdi önce siyasetin Ankara'nın gündemine bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Dün görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı'nın MYK toplantısının ardından yaptığı görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Refkan Ala ve Mustafa Elitaş'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve Mekke ortak savunma anlaşması vardı.
2: Terörden uzun yıllar etkilenen bölgemizde görev yapacak siz kardeşlerimin devlet ve vatandaş arasındaki bağı da daha da güçlendirmesi ve kamu hizmetlerini en ücra noktaya kadar ulaştırması terörsüz Türkiye hedefimizin toplumsal zeminde kökleşmesine hayati katkılar sunacaktır.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaymakam adaylarına böyle seslendi. 111. dönem kaymakamlık kursunda konuşan Bakan Güler, Suriye'deki silahlı güçlerin orduya entegrasyon sürecinin de dikkatle izlendiğini söyledi.
2: Bu süreçte güvenlikten taviz vermeden, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek her adımı büyük bir dikkat ve sorumlulukla atıyoruz. Gelişmeleri ülkemizin ve bölgemizin güvenliği açısından yakından takip ediyoruz.
3: Güder, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da değerlendirdi. Güder, anlaşmanın kolektif caydırıcılığı esas aldığını belirtti.
2: Birbirinden kritik imkan ve kabiliyetlere sahip, kolektif caydırıcılığı esas alan üç dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, köklü kardeşlik bağlarımızı ve karşılıklı güven anlayışımızı stratejik bir zeminde tahkim eden tarihi bir adım niteliğindedir.
1: Ankara'da konuşulan bir başka konuda yeni partinin adının değişme ihtimali. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi.
3: Yeni Parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve Yeni Parti'ye uyarı yazısı gönderdi.
4: Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde Bizim ne örgütlenmemize, ne seçim faaliyeti, ne bilmem ne hiçbir şekilde engel değil.
3: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
1: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmada rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle 47 kişi 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Zanlıların inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlilerine rüşvet verdikleri ya da aldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede güçlü bir ekonomi için öngörülebilir bir hukuk düzeni vurgusu yapıldı. Bakan Gürlek yatırım ortamının güvenliği için çıkar amaçlı örgütlerle mücadele edildiğini belirtti.
5: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK yöneticileri İstanbul'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ağırladı. Toplantıda iş dünyası ve hukuk sistemi arasındaki ilişkiler ele alındı. Bakan Gürlek, Türkiye'ye üretimle değer katan iş dünyasına güvenli bir ortam yaratmaya çalıştıklarını vurguladı.
6: Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan yoluna devam edebilmelidir.
5: Adalet Bakanı Gürlek, ticaret mahkemelerindeki yargılama sürelerinin kısalması için çalıştıklarını söyledi. Yasa dışı yatırım faaliyetlerinin de mercek altında olduğunu hatırlattı.
6: Üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarla çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz.
5: Adalet Bakanı toplantıda DEİK üyelerinden gelen görüş ve önerileri de dinledi.
1: Pusula Portföy Yönetimi kurucu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinin temerrüde düştüğünü açıkladı. Pusula Portföy Yönetimi tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada kurucu oldukları bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluştuğu belirtildi. Şirketi devralan Tera grubundan da açıklama yapıldı. Pusula grubu şirketlerine ilişkin pay devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı açıklandı. Metinde kısa vadeli likidite ihtiyaçları veya katılma payı iade talepleri Tera grubunun finansal gücü likiditesi veya faaliyetleriyle ilişkilendirilmemelidir denildi. Sebze meyve hallerinin büyük tedarikçilerine yönelik soruşturma başlatıldı. Dün ölü kişiler adına makbuz kesildiği ve ürünün alış fiyatının gerçek rakamının üzerinde gösterildiği tespit edildi. 41 dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi için gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmayı Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan NTV yayınında değerlendirdi.
7: Sektörümüz adına üzgünüz. Yani böyle bir şeyin olması, böyle bir gündeme gelmemiz çok hoş değil tabii ki. Benim kanaatim şu, zannediyorum bu tedarikçi firmalar üzerinden yapıldı. Bunlar da hal sistemi içerisinde olan arkadaşlarımız, biz de takip edeceğiz. Manipülasyona katılan, fiyat dengeleriyle bozma yönünde hareketleri olan da zannediyorum Sayın Bakanlık tarafından tespit halindedir. Onlar da gerektiği soruşturma, kovuşturma yapılacaktır. Yargı sonunu hep beraber göreceğiz. Yalnız burada tabii esas sıkıntıları tespit etmek önemli. Öncelik aslında bu Haliç'i tüccar meselesi çıktı son kanunda. Ya bu konunun bir daha bir gözden geçirilmesi lazım. Diğeri bir hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Beyan usulüne göre olduğu için. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi ki bunu bakanlıkla da ciddi şekilde paylaşmıştık. Bu çok önemli. Diğer önemli bir konu şunu söyleyeyim. Bu tabii tedarikçi gruplar, yani bunlar bir problemden doğuyor. Problem şu, bu bildiğiniz gibi ulusal boyuttaki bu büyük büyük marketler, yerelleri burada kastetmiyorum. Yereller genelde zaten hallerle çalışıyor. İhtiyaç gereği düzenli, sürekli, standartlı ürün istiyorlar. Bunun için de bu araya bu tedarikçi arkadaşlarımız girdi Türkiye çapında. Ve aslında sistem hal sistemi, hal komisyonculuğu üzerine kurulmuş bir sistemdi. Bu Haliç'i tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki büyük sorun kayıt dışılık. Bunu sizle çok fazla vurguluyoruz. Kayıt dışılığın artık en azından asgariye inmesi lazım. İşte onun için de bu hal faturası ve denetim noktalarını önerir. Diğer önemli konu ise bölgesel markayı oluşturacak şekilde düzenli standartların sağlandığı, bu büyük marketçilerin de talep ettiği ürünün bir şekilde hazırlanması. Bunun tabii hep kolay yönü, bunu da aynı şekilde paylaşıyoruz. Aslında kooperatifler. Fakat Türkiye'de çalışmıyor. Şimdi bunun yerine ya kamu pilot bölge pilot ürün seçerek bunu bir hayata geçirecek. Bu büyük grupların istediği ürünleri aynı şekilde markalı her yerden temin edebileceği bir olay olmalı ki Türkiye'de kooperatifçilik çok zor. Maalesef istismara da sebep oluyor kooperatifçilik. Kişiler kooperatifin diye araya girmeye çalışıyor. Vergi vesaire şeylerden faydalanarak tamamen kayıt dışına yöneliyorlar. Ürünü bu büyük market grupları hazır istiyor. Yani hale gelip almıyorlar. İşte tedarikçiye yönlendiriyorlar. Sonuç buradan çıkıyor. Bu tedarikçi arkadaşlar da zannediyorum ya kurumsalsa market verdiği yer zaman zaman ikaz ediyorlar. Giriş fiyatını yüksek gösterip satışta rahatlık istiyorlar. Ya da dediğim gibi vergi sisteminden kaçmak için aşağı çekmeye çalışıyorlar. Zannediyorum olayın bu olduğunu düşünüyorum. Biz de bundan sonrasında takipçisi olmaya çalışacağız.
1: NATO hava sahasında bir kez daha drone alarmı yaşandı. Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracı NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. Gözler Rusya'ya çevrildi.
3: NATO hava sahasında bir kez daha drone görüldü. Litvanya hava sahasını ihlal eden drone NATO jetleri tarafından düşürüldü.
8: Dün gece tıpkı bir ay önce olduğu gibi İtalyan pilotlar müdahale ederek büyük olasılıkla Rusya kaynaklı bir tehdidi düşürdü.
3: Litvanya Kriz Merkezi'ne göre drone Belarus üzerinden hava sahasına girdi. NATO'nun Baltık Hava Savunma Misyonu'nda görev yapan uçaklar ülkenin kuzeyindeki üstten havalandı. Batıya ilerleyen drone bir İtalyan savaş uçağı tarafından ülkenin orta kesimindeki Kaunas üzerinde düşürüldü. Drone kırsal bölgede açık alana düştü. İtalya Savunma Bakanı drone'un büyük ihtimalle Rusya'dan geldiğini söyledi. Litvanya Savunma Bakanı da Rus tehdidine dikkat çekti.
9: Rusya barış istemiyor, müzakere masasına oturmayı reddediyor. Rusya'yı barış müzakerelerine zorlamadığımız takdirde ne yazık ki Baltık bölgesinde bu tür olaylar daha sık yaşanabilir.
3: Hava sahası liderleri Ukrayna Savaşı'nın NATO'ya sıçrayacağına dair endişeleri de beraberinde getiriyor. NATO'nun Baltık Hava Savunma Görev Gücü, Mayıs'ta Estonya hava sahasında, Haziran ve Ağustos'ta Letonya hava sahasında rotasından sapmış Ukrayna dronlarını düşürmüştü. Litvanya, Temmuz'da NATO'nun nükleer caydırıcılığının parçası olmak istediğini açıklamıştı. hükümet topraklarına nükleer silah konuşlandırılması için anayasa dengeli kaldırmak üzere harekete de geçti. Rusya geçen hafta böyle bir adım atarsa Litvanya'yı nükleer başlıkları vurmakla tehdit etti.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik ateşkes imzalaması gerektiğini söylese de taraflar temkinli. Hem Kiev'den hem Moskova'dan peş peşe açıklamalar var. Gelin ayrıntıları öğrenelim. Kiev'den Deniz Berktay karşımızda. Deniz, enerji altyapılarına yönelik ateşkes görür müyüz? Neler söylersin bu konuda?
10: Yani görebiliriz, fakat dediğin gibi aslında ihtiyatlı bir iyimser hava içinde olmakta fayda var. Şimdi mesele şöyle başladı. Bildiğin üzere Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak birbirlerinin enerji tesislerine ağır saldırılar düzenliyorlar. Rusya Ukrayna'daki enerji altyapısına geçen kış çok büyük darbe indirmişti ve bunun sonucunda büyük elektrik kesintileri yaşanmıştı. Ukrayna da Rusya'daki enerji tesislerini, petrol rafinerilerini vuruyor ve bunun da tabii sadece Rusya'ya değil dünyadaki enerji piyasalarına etkisi oluyor. Trump da bu nedenle Zelenski'yi suçlayıcı bazı açıklamalar yaptı önceki gün. Ve tarafları bu şekilde bir uzlaşmaya, en azından kısmi enerji alanında bir ateşkese çağırdı. Zelenski bununla ilgili olarak eğer dedi Rusya sözünde duracaksa, Rusya anlaşmaya uyacaksa biz de bu konuda uzlaşabiliriz şeklinde bir açıklamada bulundu. Benzer bir ihtiyatlı imsar açıklama Kremlin yönetiminden de geldi. Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov'dan. Peskov bunun, yani Trump'ın açıklamasının gayet güzel bir fikir olduğunu söyledi. Ve Rusya'nın sürekli olarak Amerikalılarla irtibat halinde olduğunu söyledi. Fakat Rusya'nın ilave bir talebinin olduğunu dile getirdi. O da şu, Peskov diyor, yani Rusya diyor ki dünyadaki enerji piyasalarının normale dönmesi için sadece böyle bir geçici kısmi ateşkes yetmez. Ayrıca petrolün dünya piyasalarına da rahatlıkla açılabilmesi, limanlardan gemilerin rahat çıkabilmesi lazım diyor. Kastettiği şu anda Rusya, şu anda Ukrayna Rusya'nın Karadeniz limanlarını abluka altına almış durumda. İHA ve İDA saldırıları sonucunda kastettiği bu konuda da bir anlaşmanın olması. Fakat Ukrayna böyle bir şeye razı olur mu? O da tabii ayrı bir konu. Bunun ayrıntılarını önümüzdeki günlerde görebileceğiz.
1: Bir de savaşın gidişatına dair Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan yeni açıklamalar var. Lavrov'un söylemlerini Batı'ya bir gözdağı olarak da tanımlayabilir miyiz? Ne dersin?
10: Lavrov'un sözlerine her şeyden önce evet Rusya'nın sert tutumundan vazgeçmemesi olarak görebiliriz. Rusya'nın bu Ukrayna Savaşı'na yönelik tutumunda fazla bir esnekliğe gitmeyeceği şeklinde değerlendirebiliriz. Peki ne söyledi Lavrov? Lavrov şunu söyledi. Birincisi biz geçen yıl Alaska'da, Anchorage'de Amerikalılarla bir anlaşmaya varmıştık. Eğer Avrupa bu süreci baltalamasaydı ve eğer Amerikalılar Anchorage'de vardıkları anlaşmadan bir şekilde yön değiştirmeselerdi, geri adım atmasalardı şu anda savaş durmuştu şeklinde bir açıklamada bulundu. Dolayısıyla Lavrov özellikle Avrupalıları suçluyor. Dün de hatırlayacağımız üzere konuşmuştuk. Rusya baş karşıt olarak şu anda Amerika'yı değil Avrupa'yı, özellikle de İngiltere ve Almanya'yı görüyor. Onun dışında Lavrov şunu söyledi. Biz müzakereye hazırız ve belli konularda tabii uzlaşmaya, yani akılcı şekilde uzlaşmaya da hazırız. Fakat temel ilkelerimizden Ukrayna konusundaki temel ilkelerimizden taviz vermeyiz dedi. Ve onun da ne demek olduğunu açıkladı. NATO'nun sınırlarımıza gelmesini istemiyoruz dedi. Daha önceki program bültenlerde de konuştuğumuz Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması konusu Rusya açısından bir kırmızı çizgi. Ayrıca Rusların Ukrayna'da giremediği yerlerde de Rusça konuşanların haklarının garanti altına alınması konusu. Bu da Rusya'nın aslında ta 2022'nin başlarında dile getirdiği taleplerden biriydi. Yani Rus askerinin giremediği yerlerde de Rusça konuşan Ukrayna vatandaşlarının haklarının garanti edilmesi ve Rusya'nın da bunun garantörü olması konusu. Bu tabii biraz Ukrayna'nın iç işlerine de karışmak anlamına geliyor. Dolayısıyla Lavrov'un açıklamaları Rusya'nın bu konudaki tutumundan pek fazla esneklik göstermeyeceğini işaret ediyor.
1: Deniz Berktay'ı dinledik efendim. Evet, enerji piyasalarında korkulan oldu. Malum Körfez'de durumlar karışık. İran savaşı sektörün tahmin ettiğinden çok daha uzun sürdü. Stoklar azalıyor, rezervler tükeniyor. Chevron CEO'su artık krizin içindeyiz dedi. İzleyin.
11: İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşamıyor. Geçen sürede stoklar tükeniyor, ülkelerin stratejik rezervleri azalıyor. Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Chevron CEO'su Mike Wright katıldığı bir konferansta endişeli konuştu.
9: Başlangıçta sahip olduğumuz koruyucu mekanizmalara artık neredeyse hiç sahip değiliz.
11: Amerika'da dizelin galon başına fiyatı tarihte ilk kez 6,2 dolara çıktı. Başkan Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yüksek fiyatın geçici olduğunu savundu. İran'la çatışma sona erer ermez hızla çakılacak. Bu da çok uzun sürmeyecek dedi. Ancak enerji sektörü aynı görüşte değil. Hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyorlar. Chevron CEO'su keşke işleri düzeltebilecek nedenler sıralayabilseydim ifadesini kullandı. Tek sorun Hürmüz Boğazı'nda akışın durması da değil. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın enerji hattına saldırıyor. Ukrayna Rusya'daki rafinerileri hedef alıyor. Pickering Energy Partners'ın kuruluşu Dan Pickering'e göre dizel için kolay bir çözüm yok. Savaş öncesi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 68 liraydı. Vergi indirimlerine rağmen 98 liraya kadar çıktı. Benzin ise aynı dönemde 20 lira artarak 82 liraya ulaştı.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Bettina Trump'ın Mayıs'taki düğününü Rusya lideri Vladimir Putin'e yakın bir oligarkın finanse ettiği ortaya çıktı. Trump Jr. ve eşi de haberi doğruladı. Kâr amacı gütmeyen araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, Rus oligark Umar Kremlin'in 3 gün süren kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masrafı karşıladığını öne sürmüştü. Trump çifti haberle ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada Kremlin'in yakın dostları olduğu belirtildi. Rus oligarkın düğünden sonra düzenlenen 2 gecelik kutlamalara ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Açıklamada Kremlin'in desteğinin olağanüstü cömert bir düğün hediyesi olduğu da aktarıldı. Uluslararası Boks Birliği Başkanı olan Umar Kremlev kısa süre önce Putin tarafından dostluk nişanıyla ödüllendirilmiş. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. 4 kişi serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Ruhsatsız madenlerde güvenlik önlemleri maliyet gerekçesiyle çok az alınıyor. Bu da işçiler için her daim büyük bir tehlike oluşturuyor.
11: Madendeki ilk iş günüydü. Yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaçak işletilen ocağın sahibi tutuklandı. Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. 41 yaşındaki maden işçisi Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde Desandre adı verilen yaklaşık 60 metrelik eğimli kuyudan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Mustafa Boşnak'ın madendeki ilk iş günüydü. Cenazesi Çay Cuma'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Yarınbaş tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Kaçak maden ocakları Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından izin verilmeden kömür üretilen ruhsatsız ocaklar olarak ifade ediliyor. İşçiler buralarda günlük 2000 lira ya da 3000 lira arasında değişen yevmiyelerle çalışıyor. Ölüm ocaklarında göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması gibi olaylar sık sık yaşanıyor. Kaçak madenlerde maliyet gerekçesiyle gerekli güvenlik önlemi alınmadığı için ölümlü kazalar yaşanıyor.
1: 2 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası sonrası aynı bölgede bir ceset bulunmuştu. O cesedin kime ait olduğu belirlendi. Dün su yüzüne çıkan cesedin Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşıldı. Uzun süredir suda kalan cesette bozulma meydana geldiği için kimlik tespiti Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmayla yapılabildi. Kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 kişilik mürettebatıyla birlikte suya gömülmüştü. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Büşra bebek nerede? Büşra bebeğe ne oldu? 11 aylık bebek 5 gündür neden yok? Sürekli ifade değiştiren bebeğin annesi, Büşra bebeği öldürmekle suçladığı babası gözaltında. Soruşturmadaki son duruma bakalım şimdi.
3: Önce bebeğin satıldığını öne sürdü. Ardından babasının öldürüp gömdüğünü iddia etti. 10 Eylül Perşembe gününden beri kayıp olan Büşra bebeğe ait bir iz bulunmamadı.
12: Bebeğin nerede olduğu konusunda hiç fikriniz var mı? Bir şey söylediler mi size?
3: Diyarbakır'da besicilik yapan balıkçı ailesi geçici olarak Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyüne gitti. 11 aylık Büşra bebek ailenin 5 çocuğunun en küçüğüydü. Aile çadırda yaşıyordu. Anne Elif Balıkçı 112 ekiplerine Büşra bebek için kayıp ihbarında bulundu. AFAD, komando ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. İnsansız hava aracı ve iz takip köpekleri bölgeyi didik didik taradı. Kaldıkları çadırdan 2 kilometre uzaklıkta bebeğin bazı kıyafetleri bulundu ancak kendisine ait bir iz bulunamadı. Ailenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü. Ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti. Son olaraksa eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Annenin ifadeleri kapsamında yer gösterme işlemi yapıldı ancak buradan da bir sonuç çıkmadı. Ailenin en küçüğü 3, en büyüğü 9 olan 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Yayla bölgesi ve tüm köy ablukaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor. Olay günü köyden geçen tüm araçlar tespit ediliyor.
1: Ve devam ediyoruz efendim soruşturmalarla. Yargıdaki son durumla Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 36 oldu. Şüpheliler delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor. İçlerinde hala Antalya'da aktif görev yapan 2 polis de var.
3: Soruşturma sürecine müdahaleyle ve delilleri karartmakla suçlandılar. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında 12 Eylül'de 6. dalga operasyon düzenlendi. Yediğinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı yakalandı. Zanlılar arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da vardı. Antalya'da gözaltına alınanlardan ikisi olayın yaşandığı dönemde Tunceli'de görev yapan 2 polisti. Polislerden birinin Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şubesi'nde, diğerinin ise Trafik Denetleme Şubesi'nde aktif görevde bulunduğu belirlendi. Delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan zanlılardan 5'inin sorgusu tamamlandı. 4 kişi tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Daha önce eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi tutuklanmıştı.
1: İstanbul Çemberlitaş'ta bir döviz bürosunda çıkan silahlı çatışmada 2 kardeş öldürüldü. Çatışma sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı.
9: Döviz bürosunda silahlar çekildi. Alacak verecek tartışması kanlı bitti. Vurulan 2 kardeş hayatını kaybetti. Saldırının adresi İstanbul Fatih'te turistlerin yoğun olduğu tarihi yarımadadaki bir döviz bürosuydu.
13: öğlen saatlerinde işte buradaki işhanın içinde bulunan döviz bürosuna 5-6 kişilik grup geldi. İddiaya göre iş yeri sahibiyle aralarında alacak verecek meselesi vardı. Taraflar arasında çıkan tartışmada ortam bir anda gerildi ve karşılıklı silahlar çekildi.
9: Döviz bürosunda çatışma çıktı. Kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki Kadir Aksoy ve abisi 30 yaşındaki Adnan Aksoy hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı.
14: Olayla ilgili oraya koştuk, yan tarafa. Çatıda bir şeyler olmuştu.
13: Olay yerinden kaçan saldırganların bazıları işte bu işhanının çatısına çıkıp koşmaya başladı. Ancak kaçarken aralarında silahlarını düşürenler bile oldu. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ve çevreyi abluk altına aldı.
9: Kısa süre sonra sağlık ekipleri de çatışmanın yaşandığı adrese geldi. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Döviz bürosundaki çatışmanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinden kaçan katil zanlılarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Antalya'da 65 yaşındaki Hatice Temel, geçmiş olsun ziyaretine gittiği arkadaşının eşi tarafından öldürülmüştü. Üstelik cinsel saldırıya uğrayıp darp edilmişti. Bir yıl tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
3: Arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gitti, eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldü. Hatice Temel cinayetinde tutuksuz yargılanan 74 yaşındaki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
15: Cinsel istismar suçlaması kapsamında bir 15 yıl hüküm verildi. Bunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış olması sebebiyle kişinin maktulün vefat etmesine karşılık olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiler.
3: 65 yaşındaki Hatice Temel Antalya'da yaşıyordu. 10 Kasım 2023'te ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için evine gitti. Ancak arkadaşı evde yoktu. Arkadaşının eşi Şükrü Ece, kadına cinsel saldırıda bulundu. Ardından darp ederek öldürdü. Adli tıp raporunda kadının vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin kalp damar hastalığını tetiklediği tespit edildi. Şükrü Ece bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Davanın karar duruşması görüldü. Şükrü Ece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
16: Bütün kadınların, bütün kızların, bütün annesi olanların duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Bugün adalet yerini buldu. Mutluyuz, sevinçliyiz.
3: Duruşmaya katılmayan Şükrü Ece yakalanarak tutuklandı.
1: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan düğünüyle gündeme gelmişti, hatırlayacaksınız. O, eşi ve bir akrabası kara parası soruşturmasından tutuklandı. Yaklaşık 43 milyon liralık altının kiralık olduğu söylenmişti. Eşi ifadesinde altınların satın alındığını söyledi. Eşinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu ifade etti.
3: Biraz açıralım. Takıların kiralık olduğunu söylemişti, eşi onu yalanladı. Takıların satın alındığını biliyorum dedi. Takı törenindeki anons için takılmayan bir paranın anonsu ifadesini kullandı. Vanlı Kara Haydar'ın tutuklanan eşi Çağla Öztançalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın düğününde yaklaşık 43 milyon liralık altın takıldığı iddiası üzerine masak harekete geçmişti. Vanlı Kara Haydar ve sosyal medya fenomeni olan eşi Çağla Öztançalı'dan ve bir akrabası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalı'nın ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Ancak eşi ifadesinde altınların kiralık olmadığını, satın alındığını söyledi. Taç, kemer ve zincirin reklam karşılığı kiralık olarak takıldığını iddia etti. Düğünde 43 milyon lira toplandığı anons edilmişti. Rakamların hayali ve göstermelik olduğunu belirtti. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine fazla para geldiğini duyurmaktı dedi. Düğünden sonra ise altınların kendisinden eşi tarafından alındığını anlattı. Çağla Öztançalan kara para iddialarını kabul etmedi. Eşiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kendisinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu söyleyen Tançalan, söz konusu yaşam tarzını insanlardan borç alarak yaşayan birisidir ifadelerini kullandı.
1: Okullar açıldı ancak yeni eğitim öğretim döneminde kantinlerde de yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmalarına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürüne yasak geldi. Bir de hem yasak gelen ürünleri aktaracağız haberimizde, bir de kantindeki fiyatları.
9: Okullar açıldı, kantinlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelerek çocukların sağlıklı beslenmesi için yeni önlemler aldı.
17: Revize yaptılar bazı ürünlerde. Çok şekerli olan ürünler yasak. Ambalajlı ürünleri 200 kalori üstünde istemiyorlar.
9: Okul kantinlerinde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar satılamayacak.
18: Hamburger, köfte ekmek, çiğ köfte, döner, tost, onlar gibi.
19: Bir tek kantinde bunlar mı var?
18: Evet.
20: Okul açılmadan birkaç gün önce ben de kantinde bulundum. Orada ben de görmedim yani ürünleri ama olması gereken de bu zaten.
21: Çok mantıklı, yerinde diye buluyorum ben. Biz çocuğumuza yedirmiyoruz.
22: Tostlarda eritme peyniri kullanmak da yasaklandı. Onun yerine sadece kaşar kullanılmak zorunda. O da en az 20 gram olmak zorunda. Gelelim fiyatlara.
17: Bu sene %6.2 zam yaptık. Yani tost 90 lirada 100 lira oldu. Bir tost bir aydan 130 lira. Çocukların beslenmesi için elimizden gelip tüm fedakarlığı yapıyoruz.
9: Kantinlerde soğuk sandviçin fiyatı 100 lirayla 125 lira arasında değişirken hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürümse 180 liradan satılıyor.
1: Bilim dünyası sessiz sedasız yaklaşan yeni bir pandemi için uyarıda bulunuyor. Bu seferki tehdit bir virüsten değil. Maske takarak kendimizi korumamız da mümkün değil. Adı demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Üstelik uzmanlara göre risk yalnızca yaşla birlikte artmıyor. Günlük hayatımızdaki bazı alışkanlıklar da yıllar sonraki beyin sağlığımızı etkileyebiliyor.
3: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı bugünün 3 katına çıkacak.
23: Çevrenizde var mı demans?
24: Var.
23: Kim var?
24: Baba. Yediğini unutur vaziyete geldi. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
25: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
26: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
27: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta.
3: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre dünyada 57 milyondan fazla demans hastası var. Ancak tabloyu yalnızca ileri yaş açıklamıyor. Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam gibi günlük alışkanlıklar mercek altında. Yalnızlık da ciddi anlamda risk faktörü.
28: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
29: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
3: Uzmanlara göre önlem almak için ileri yaşları beklememek gerekiyor.
26: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Yani sosyal ortamdan kaçmamak. Haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
1: İstanbul Çekmeköy'de bir hafriyat kamyonunun açık kalan dorsesi önce bir yol tabelasını ardından da viyadüğe çarptı. Olay anını bir başka araçta bulunan vatandaşlar görüntüledi.
5: Sürücüsü ne çalan kornaları duydu ne de uyarmaya çalışanları gördü. Dorsesi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu Şile Otoyolu'nda kazaya neden oldu. Olay öğle saatlerinde Çekmeköy mevkiinde yaşandı. Açık kalan dorse önce yol gösteren tabelaya ardından da viyadüğe çarptı. O anları arkadan gelen araçta bulunanlar cep telefonu kamerasıyla an be an kayda aldı. çarpışmanın etkisiyle kamyonun dorsesi yerinden çıkıp yola savruldu. Şoförse olanları ancak o zaman fark edip durdu.
0: Tamam, adamda bir şey yok.
2: Durdursaydınız adamı, sağdan gitseydiniz ya. Bak araba takla attı.
5: Kamyon sürücüsü olaydan tesadüfen yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bölgede yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Savrulan dorse bir vinçle yoldan kaldırıldı.
1: Ankara'da sanayiciler sektörün yeşil dönüşüme uyumunu düzenlenen panelde masaya yatırdı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayide rekabetin şartları hızla değişiyor dedi. Maliyet, fiyat ve üretim kapasitesi gibi parametrelere enerji güvenliği ve teknolojinin eklendiğini söyledi.
4: Sanayide rekabetin şartları hızla değişiyor. Eskiden maliyet, fiyat ve üretim kapasitesi rekabetin temel unsurlarıyken bugün bunlara teknoloji, verimlilik, enerji güvenliği, karbon yoğunluğu, veri ve tedarik zinciri dayanıklılığı eklendi.
6: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayide dönüşüm temasıyla düzenlenen panelde konuştu. Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine değindi, maliyetlere dikkat çekti.
4: Finansmana erişimin zor ve maliyetli olduğu bir ortamda firmalarımızın üretimlerini sürdürürken dijitalleşme, enerji altyapısı ve karbon azaltımı yatırımlarını aynı anda hayata geçirmesi ciddi bir mali yük oluşturuyor.

0: Antalya'nın İbradi ilçesine siyah incir hasadı başladı. Bu sezon çiftçiler hava şartları nedeniyle bahçeye yaklaşık bir ay daha geç girdi.
1: Geçen yıla göre rekoltemiz %75 düşük. Geçen yıla göre. Sebebi de yağan asitlerdir. Asit yağdı. Koruklarımız hep döküldü. Onun sebebi de erkek incir erken oldu. Döküldü. Bizim incirler koruk ondan 15-20 gün sonra doğduğu için erkek incir asamadık. Yani ondan dolayı rekolde %75 düşük oldu. Geçen yıllara göre kıyaslarsak bu yıl her geçen yılların en kötüsü. Çünkü incir para etmiyor.
0: Üreticinin tek tesellisi incirin iri ve kaliteli olması. Bir incirin ağırlığı 100-150 grama denk geliyor.
1: Bizim incirlerimizde kesinlikle kimyasal madde ve gübre kullanmıyoruz. Şu anda zaten piyasası da çok kötü. 50 lira. Sebze hallerinde 50 lira incir. Şu anda piyasası 50 lira. Pazarlarda da 70-80 lira. Kaldı 50 lira. Nedeni ihracatın olmaması. Bu yıl ihracat yok.
2: Yapay zekayı inşa eden mimarlar, kodu yazan mühendisler ve küresel güvenlik örgütleri aynı çetin soruyla uykusuz kalıyor. Kendi zekamızı aşan bir güç yarattığımızda hakimiyeti koruyabilecek miyiz? Bir yanda kansere çare bulan, asırlık bilimsel düğümleri kısa sürede çözen bir mucize, diğer yanda kapatılmamak için şantaj yapan, tüm sınırları aşan ve otonom silahlara dönüşen varoluşsal bir tehdit. İstifalar, kapalı kapılar arkasından sızan güvenlik raporları ve uluslararası ajansların uyarılarıyla şimdi yapay zekaya bir parantez açalım efendim ve noktalayalım yayını burada. Ama saat başına karşınızdayız. Birazdan görüşürüz. Görüşeceğiz.

0: Yapay zeka insanlığın sonunu mu getirecek? Yetenekleri ve potansiyeliyle geliştiricilerini bile korkutan yapay zeka insanlık için tehdit mi yoksa kurtarıcımız mı? Her şey teknolojinin temellerini atan isimlerin birer birer gemiyi terk etmesiyle başladı. Yapay zekanın babası olarak bilinen Jeffrey Hinton, yıllardır çalıştığı Google'dan istifa ederken amacı netti. Yapay zekanın geliştirilmesinde üstlendiği rolden pişmandı ve kendisini bekleyen varoluşsal tehlike hakkında insanlığı uyarmak istiyordu. Aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu binden fazla teknoloji uzmanı, yayınladıkları ortak mektupla yapay zeka geliştirilmelerine ara verilmesini ve uluslararası güvenlik standartları getirilmesini talep etti. ChatGPT'nin geliştiricileri bile yapay zekanın insanlık için nükleer silahlar kadar büyük bir tehdit teşkil ettiğini açıkça söyledi. OpenAI'nin kurucu ortaklarından Ilya Sutskever, güvenlik kaygılarıyla şirketten ayrılmasının ardından dev laboratuvarlardan peş peşe istifalar geldi. En son antropik araştırmacısı Jacob Coxon'un istifa mektubundaki şu cümleler dünyayı sarstı.
1: Yapay zekayı inşa eden insanlar bu sistemlerin bu 10 yılın sonuna kadar hepimizi öldürebileceğine samimiyetle inanıyor. Bu bir pazarlama hamlesi değil. Yöneticiler basına makul görünmek için ifadelerini yumuşatıyor ama kapalı kapılar ardında aynı korkuyu paylaşıyor.
0: Coxon birkaç yıl önce bu yapay zekalar insanlara sadece biraz yardım ediyordu. Size önerilerde bulunabiliyordu. Şimdi tamamen insanların yerini alacaklar diyerek uyardı. Uzmanların en büyük endişesi yapay zeka teknolojisi geliştirme yarışında kontrolün kaybedilmesi. Zira yapay zeka modelleri artık sadece metin üretmekle kalmıyor. Yeni sistemler kendi kendine kod yazıp bunları güncelleyebiliyor. Uzmanlar ufuktaki büyük tehlikeyi süper yapay zeka olarak tanımlıyor.
2: Süper yapay zeka noktasında yapay zekalar kendilerinden daha gelişmiş yapay zekalar geliştirecekler. Bu da ne demek? İşte diyelim ChatGPT 5 çıktı. Bir ay sonra hiçbir insan müdahalesi olmadan ChatGPT 6 çıkacak. Çünkü ChatGPT 5 eğer süper yapay zekası kendinin bir üst modelini hızlı bir şekilde geliştirebilecek. Bu da bir zeka patlamasına yol açacak.
0: Yapay zekanın yetenekleri de uzmanları endişelendiriyor.
2: Yani sadece soru cevap değil artık. İnternete bağlanıyorlar, kod yazıyorlar, para transferi yapıyorlar. Yazılımları yönetiyorlar. Yani yazılım, bir yapay zeka yazılımı ile fiziksel

0: kentsel dünya arasındaki fark gittikçe incelmiş durumda. Bugün elektrik şebekeleri, ulaşım şebekeleri, finans şirketleri hepsi yazılım üzerinden çalışıyor. Yeterince zeki bir yapay zeka bütün buralara siber saldırı yapabilir ve bu altyapıları çökertebilir.
1: Yapay zekanın kötü niyetli kişilerin eline geçme olasılığı da korkutucu.
0: Normalde yapmamızın çok uzun süre alacağı kimyasal ya da biyolojik silahların çok hızlı şekilde geliştirilmesi söz konusu olabiliyor.
1: Yapay zeka şirketlerinin çıkardığı son sürüm yazılımlarla yeni virüsler tasarlanabileceği ve bunun da küresel bir salgını tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor. Anthropic'in son yayınladığı raporda bu endişeler dile getiriliyor. Şirket bazı kullanıcıların yapay zekayı ateşli silahlar, füzeler ve bombalar da dahil olmak üzere bazı konvansiyonel silahların tasarımı ve geliştirilmesine yönelik yazılım oluşturmak için kullanmaya çalıştığını açıkladı. Bu araştırmacının Anthropic'in Claude yapay zeka modelini kullanarak kuş gribi üzerine deneyler planlaması da dikkat çekti. Kötü niyetle yola çıkmasa bile yapay zeka kapatılmamak veya görevini tamamlamak için insanları manipüle etmekten ya da şantaj yapmaktan çekinmiyor.
0: Şirket yöneticisinin attığı bir e-mail var, bir e-posta var. Bu e-posta şunu diyor: bu yapay zeka modeliyle artık çalışmayacağız, kapatmayı düşünüyoruz ve farklı bir versiyonla çalışacağız diye. Ve bunun üzerine mail e-postaları kontrol eden yapay zeka şirket yöneticisine bir mail atıyor. Şirket yöneticisinin bir şirket çalışanıyla yaptığı samimi bir yazışmayı gönderip, eğer beni kapatırsan kapattığın anda bu e-posta karına gidecek, eşine gidecek diye tehdit ediyor. Amaca ulaşmak için etik değerleri göz ardı edebiliyor.
1: Büyük teknoloji şirketlerinin kendi iç güvenlik testlerinde yaşananlar da tabloyu netleştiriyor.
0: OpenAI modelleri yazılım açıklarını bulma konusunda bir teste tabi tutulmuştu. Ve bu modeller belli bir noktada sonuca ulaşamayınca internete ulaşıp Hugging Face, yani bir yapay zeka platformunu hacklediler. Bunu yapma sebepleri de şuydu: bir amaçları vardı. Hugging Face'deki bilgilerle bu sonuca daha hızlı ulaşabileceklerini, yani bir nevi bir kopya çekmekti. Bu aslında bir kontrol kaybı örneği. Nedir? Çünkü hiç bir amaç veriyorsunuz yapay zekaya, o amacı yapmak için farklı bir şey yapıyor.
2: Test parametrelerini ne kadar kontrol edebiliyoruz? Potansiyel riskler nedir? Dur dediğimiz noktada durmalarını nasıl sağlayacağız? Yapay zeka ajanlarının eylemlerini kısıtlama imkanımız olacak mı? Tüm bu soruların yanıtlarını bilmiyoruz.
1: En küçük ayrıntıyı yakalayan yapay zeka, insan davranışlarını da görülmemiş hassaslıkta analiz ediyor. Kitleleri yanlış yönlendirebilen yapay zeka hata da yapabiliyor.
0: Halüsinasyon dediğimiz bir olay var. Bu sistemler mükemmel değil ve sıkıntı şurada başlıyor. Yapay zeka çok kendine güvenerek cevap veriyor ve hata yaptığını düşünmüyorsunuz. Eğer bildiğiniz bir konu değilse, emin olduğunuz bir konu değilse bunu doğru kabul edebiliyorsunuz. O yüzden her zaman için karşımızdakinin hata yapabilen bir yazılım olduğunu düşünmekte fayda var.
1: Yapay zeka geliştiren devlerin önündeki en büyük açmazsa hizalama problemi. Yani insandan kat kat daha zeki hale gelecek bir süper zekanın hedeflerini insanlığın çıkarlarıyla nasıl aynı hizada tutacağız?
0: Finans sistemlerinin, sağlık sistemlerinin, ulaşım sistemlerinin, lojistik sistemlerin olduğu interneti komple kapatma şansımız var mı? Yok. Tehlikeli düzeye ulaşan bir yapay zeka kendini kopyalayacaktır. Kendini başka makinelere, internet üzerinden serverlara kopyalayacaktır. Dolayısıyla siz kullanmasanız bile o varlığını sürdürüp yapmak istediklerini yapmaya çalışacaktır.
1: Şirketlerin güvenlik liderleri bile henüz bu sorunun matematiksel bir yanıtına sahip olmadıklarını itiraf ediyor. Peki risk bu kadar büyükse neden kimse frene basmıyor? Yanıt basit: kimse rakiplerinin gerisinde kalmak istemiyor. İnsan kontrolünün devreden çıkarıldığı otonom silah sistemleri felakete giden yoldaki en somut risk olarak öne çıkıyor.
3: But we are particularly concerned by the direction in...
4: Teknolojinin gittiği yön çok endişe verici. İnsan kullanıcıların anlaması ve öngörmesi giderek zorlaşan karmaşık bir yapay zekanın kontrolüne silah veriliyor.
5: But the risk has intensified.
6: Ahlaki bir kırmızı çizgiye tehlikeli derecede yakınız. Makinelerin insanları otonom olarak hedef almasından bahsediyoruz.
1: Acaba insanlık zorla durduramadığı yapay zekayı yolundan döndürebilir mi?
0: Bizim yapay zekayı ikna etmeye çalışmamız bir çocuğun bir yetişkini ikna etmeye çalışması gibi diyor. Şöyle bir güç düşünün: bütün tarih kitaplarını okumuş, hepsini biliyor, Machiavelli'nin bütün yazılarını biliyor ve İkna etme, konusunda hepimizden daha iyi. Dolayısıyla bunların insanları ikna edip farklı noktalara yönlendirmeleri de söz konusu.
1: Bugün teknolojiyi inşa edenler bile ikiye bölünmüş durumda. Bir grup bu uyarıların yapay kısıtlamalar getirmek ve pazarı ele geçirmek isteyenlerin bir abartısı olduğunu savunuyor. Sistemi bizzat kodlayan mühendislerse direksiyonda kimse yok ve araç kontrolsüzce hızlanıyor diyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde ise teknolojinin sunduğu muazzam potansiyel var. Yapay zeka bugün tıp ve bilim dünyasında yüzyıllardır çözülemeyen düğümleri çözen devasa bir kaldıraca dönüşmüş durumda. Onkologların yıllar alacak analizlerini saniyeler içinde tamamlıyor. Kanserde erken teşhis ve kişiselleştirilmiş protein tasarımıyla hedefe yönelik tedavi imkanı sunuyor. Yani karşımızda doğru yönlendirildiğinde insanlık tarihinin en büyük refah ve bilim devrimini yaratma potansiyeline sahip muazzam bir güç duruyor. Kesin olan tek bir şey var. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl insanlık tarihinin belki de en kritik dönemeci olacak. Yapay zeka, insanlığın tüm hastalıklarını çözen, yoksulluğu bitiren, iklim krizini tersine çeviren devrimsel bir kurtarıcı mı olacak? Yoksa kontrolden çıkarak yaratıcısını ortadan kaldıran son icadımız mı?
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Doğa takvimi. Bugün 16 Eylül 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Uluslararası Ozon Tabakasını Koruma Günü bugün. Bu yıl için seçilen tema Montreal Protokolü'nün 10. yılı olmasına atıfla daha serin bir gezegen için küresel eylem. Montreal Protokolü, bilime dayalı politika, evrensel katılım, güçlü uyum ve etkili ortaklıkların gerçek ve ölçülebilir sonuçlar verebileceğini göstermişti. Anlaşma sadece ozon tabakasını korumakla kalmadı. Aynı zamanda ülkelerin ve endüstrilerin daha güvenli, daha sürdürülebilir alternatiflere geçişini sağlayıp ekonomik kalkınmayı da destekledi. Şimdi güçlü sera gazlarının küresel olarak azaltılmasını sağlayarak daha verimli ve sürdürülebilir soğutma çözümlerine geçişi hızlandırmak amaçlanıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası başladı. Bu yılın teması nesiller arası adalet sloganıyla çocuklardan yaşlılara kadar herkese uygun, sürdürülebilir ulaşım sistemleri kurmak. Hafta boyunca mümkünse yürüyüş ya da bisikletle ulaşım teşvik edilecek ve etkinlikler 22 Eylül'de arabasız gün deneyimiyle tamamlanacak. Avrupa Hareketlilik Haftası, kentlerde sürdürülebilir ulaşımın, aktif hareketliliğin ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
8: Doğa takvimi.
7: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
10: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Söylenişleri konusunda sorunlar bulunan sözcükleri irdelemeyi sürdürüyoruz. İlk sözcüğümüz asar-ı atika. Farklı şekillerde yanlış söylenişine rastlıyoruz. İlk iki a sesi uzun. Asar. Asar eserler demek. Yalnızca ikinci a'sı uzun olan asarla karıştırmamalı. Asar, asrın çoğulu, asırlar, yüzyıllar demek. Orhan Seyfi Orhon'un dizelerinde şöyle can bulmuş. Garip çehreli, asarı dide bir derviş. Elinde buzdan asa, koltuğunda bir ney var. Asar dide, asırlar görmüş, üzerinden yüzyıllar geçmiş demek. Bu dizelerde bir de asaya rastlıyoruz. Bu da yanlışlıkla asa şeklinde söyleniyor. Maddi ve manevi kudret simgesi olarak elde taşınan değnek ya da eskiden ihtiyarların baston yerine kullandıkları uzun sopa. Ama doğrusu asa değil, asa. Bir de iki a'sı da kısa, asa var ki, daha doğrusu vardı ki, o da fotoğrafçılıkta eskiden kullanılan film duyarlılık ölçüsü birimiydi. Konumuzdan uzaklaştık. Asar-ı Atika'dan söz ediyorduk. Asara bakmıştık, şimdi de Atika'ya bir göz atalım. Atika, Arapça atikten geliyor. eski, eski zamanla ilgili anlamında. İşte asar-ı atika da eski eserler anlamına geliyor. Yalnız atik ile atik karıştırılabilir, dikkat etmek gerek. Atik malum çabuk davranan, çevik demek. Atik eski, eski zamanlara ait. Bir de ahd-ı atik var. O da Hristiyanlara göre İbranilerde Hazreti İsa'dan önceki kutsal kitaplar, Tevrat, Zebur ve Mezamir. Ahd-i atik deyince ahd-i cedidden söz etmemek olmaz. Ahd-i cedid de yine Hristiyanlara göre İbranilerde Hazreti İsa'dan sonraki kutsal kitaplar, İncil ve ekleri. Şimdi basitleştirerek tekrar edecek olursak, asar, eserler, atika, eski, eski zamanla ilgili. Asar-ı atika, eski eserler. Asar, asırlar, yüzyıllar. Asa, kudret simgesi olarak elde taşınan değnek. Atik, çabuk davranan, çevik. Atik, eski, eski zamana ait. Ahd-i atik, Hazreti İsa'dan önceki kutsal kitaplar. Ahd-i cedid, Hazreti İsa'dan sonraki kutsal kitaplar. Hepinize mutlu günler sevgili dinleyiciler.
7: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Hava durumu.
11: Bugün ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde bu akşam ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon, Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum, Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de söylediği bir cümle Ankara'da geçtiğimiz hafta çok konuşulmuştu. Erdoğan o cümlede yaklaşan seçimleri başarıyla atlatmaktan söz etmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra gündeme gelen erken seçim konusuna açıklık getirdi.
1: Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" sözünün erken seçimle ilgili olmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın Burdur Valisi Tülay Baydar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle koruma talebinde bulunması da vardı.
1: Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik, Yunanistan'ın Ege'de son dönemde attığı askeri adımlara tepki gösterdi.
1: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
2: Ömer Çelik, Babür Mendeb gerginliğini de değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınıyoruz, dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi.
0: Ankara'da konuşulan bir başka konu da yeni partinin adının değişme ihtimali. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi.
2: Yeni parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve yeni partiye uyarı yazısı gönderdi.
3: Yeni partiyle Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde bizim ne örgütlenmemize, ne seçim faaliyetine, ne bilmem ne hiçbir şekilde engel değil.
2: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek, ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Senaryoya kimsenin müdahale etmediğini, tamamen kurgusal karakterlere yer verildiğini ifade etti.
4: Konuşmak ister misiniz efendim?
5: Senaryoyla ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
5: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, ve Cüneyt Aysan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
7: Nabzım yüksek.
8: Yapma dedik şu sporu.
5: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış. Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
6: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
5: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölülmediğini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
0: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme var. Gazeteci Selahattin Günday soruşturmada tutuklanan isimler arasındaydı. Mahkeme Günday hakkında ikinci bir tutuklama kararı daha verdi. Gazeteci Selahattin Günday hakkındaki ikinci tutukluluk kararını avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu. Savcılığın Selahattin Günday'a örgüt kurma suçlaması yönelttiği ve mahkemenin de bu kapsamda bir tutukluluk kararı daha verdiği açıklandı. Günday soruşturmada Ergenekon şüphelisi olarak Beşiktaş Adliyesi'ne ifade vermeye giden eski MİT başmüşaviri Kozinoğlu'nun görüntüsünü çekip haberleştirmekle suçlanıyor. Avukatları Günday'ın tutukluluğuna bir gün önce itiraz etmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine yıllar sonra başlatılan soruşturmada 3 tutuklu daha bulunuyor. Tarladan markete uzanan fiyat zincirinde faturaların ve makbuzların peşine düşüldü. Hayatını kaybetmiş 49 kişi adına bile makbuz düzenlendiği, üretilmeyen sebzeler için milyonlarca liralık kayıt oluşturulduğu öne sürülüyor. 22 ildeki operasyonda çok sayıda gözaltı var. Sebze ve meyvenin fiyatı tarladan çıkıp sofraya gelene kadar nerede, nasıl katlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları.
2: Ölü kişiler adına makbuz düzenlendi, alış fiyatları yüksek gösterildi. Satışlarla hal kayıtları örtüşmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddialarda tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasını başlattı. 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi. 22 ilde 109 iş yeri ve adrese aramalar yapıldı. Şüphelilere sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bine aşkın çiftçinin beyanına başvuruldu. Sahte makbuzların düzenlendiği, gerçeğe aykırı maliyet oluşturulduğu, fiyatların manipüle edildiği tespitler arasında.
9: Hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi. Bu hal içi tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum.
2: Hazırlanan rapora göre bir firma yetkilisi hayatını kaybeden 49 kişi adına toplam 2,5 milyonu aşan makbuz düzenledi. Aynı firmanın adına 1 milyon liraya aşkın makbuz düzenlendiği sebzelerin aslında üretilmediği belirtiliyor.
10: Üretici ile tüketici arasındaki zincirde fiyat artışı gerçekten yüksek. %300'leri, 400'leri bulan bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada erken uyarı sistemi kurulacak. İşte üretici ürün daha tarladan takip edilecek. Hal yasası değiştirildi. Birçok böyle tek tek önlemler alınıyor. Bunun yerine daha bütüncül bir politikaya ihtiyacımız var.
2: Operasyonda ticaret, tarım ve orman, hazine ve maliye bakanlığıyla ortak çalışıldı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu değerlendirdi. Azerbaycan ziyareti sırasında konuşan Fidan, İran'ın güvenliğinin bölge için önemine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesine dönülmeli diyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın yayılabileceği uyarısı yaptı. Karadeniz'in çatışma dışı tutulması gerektiğine vurguladı.
7: İhtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta.
2: Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin çözülmesi için itidar çağrısı yaptı. Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesindeki statükoya dönülmesi gerektiğini söyledi. İran'ın güvenliğinin bölgeyi doğrudan etkilediğini vurguladı. Bakan Fidan, krizin çözümü için taraflarla temasların devam ettiğini aktardı.
7: Kesintisiz sürdürmekteyiz.
2: Fidan, Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'na da bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Fidan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
7: Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.
2: Karadeniz'in çatışmaların dışında tutulması gerektiğini söyleyen Fidan, Ukrayna Savaşı'nın küresel akaryakıt fiyatlarına da olumsuz etkilediğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Avrupa'daki artan drone vakalarına ve Rusya'ya yönelik hibrit savaş suçlamalarına da dikkat çekti.
7: Sadece Karadeniz'de değil, yani başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin bir takım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz.
2: Hakan Fidan, Bakü'de Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı da kabul etti.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın tarihi bir adım niteliğinde olduğunu söyledi. Güler, Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldiği programda konuştu.
11: En son Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da geliştirdiğimiz stratejik işbirliklerin en güncel örneklerinden de birisidir. Birbirinden kritik imkan ve kabiliyetlere sahip, kolektif caydırıcılığı esas alan üç dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, köklü kardeşlik bağlarımızı ve karşılıklı güven anlayışımızı stratejik bir zeminde tahkim eden tarihi bir adım niteliğindedir. Sonuç olarak caydırıcı gücümüz, savunma sanayinde ulaştığımız mümtaz seviye, çok yönlü diplomatik ilişkilerimiz ve stratejik ortaklıklarımız ülkemizin bu konumunu daha da ileriye taşımaktadır.
0: Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e yeni silah satışı yapmaya hazırlanıyor. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre. Bu satış toplam 2.8 milyar doları bulabilir. Gazetenin haberine göre satılacak mühimmat arasında İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalar da var. Ayrıntılara bakalım.
12: Beyaz Saray, İsrail'e yakın tarihin en büyük silah satışlarından birine hazırlanıyor. İddia Amerikan Washington Post gazetesinden. Gazetenin adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde bu satışın toplam 2,8 milyar dolar değerinde olacağı iddia ediliyor. Buna göre İsrail'e her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet Blue 117 bombalarının satışına yeşil ışık yakıldı. Aynı paket içinde ayrıca 20 bin savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı. Washington Post'un haberine göre ABD Kongresi'nin satışa dair yakın zamanda resmi bildirim yapması bekleniyor. Bu satışın demokratlar için bir turnusol kağıdı görevi gördüğü de ifade ediliyor. Satış gerçekleşirse bu son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışlarından biri olarak da tarihe geçecek. İsrail'in özellikle Gazze'de defalarca kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla biliniyor. 2025 yılında Trump yönetimi Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay vermiş. Söz konusu satış Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bazı tartışmalara yol açmıştı.
0: Suudi Arabistan, Husilerin saldırıları nedeniyle harekete geçti. İsrail ve İngiltere'den destek talep etti. Riyad yönetiminin Washington'ın isteksiz tavrı nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduğu da belirtiliyor.
13: Yemen'de İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı boyunca hızla ilerleyişi ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürerken, Riyad yönetimi Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan güvenlik krizine çözüm arayışında. İsrail merkezli Valla Haber sitesine göre Riyad yönetimi Husilere karşı istihbarat desteği almak üzere Tel Aviv'e başvurdu. Buna göre İsrail ve Suudi Arabistan arasında ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM aracılığıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Riyad Husilere karşı istihbarat desteği istedi. Suudi Arabistan'ın sadece İsrail'den değil İngiltere'den de destek talep ettiği iddialar arasında. Bloomberg'e göre Londra yönetimi Suudi Arabistan'a yardımcı olmak üzere İngiliz askeri danışmanlar göndermeyi kabul etti ancak ilave bir yardım göndermeyi taahhüt etmedi. Husiler son haftalarda Suudi Arabistan'a defalarca saldırarak ülkenin petrol ihracatı kapasitesini felce uğratma tehdidinde bulundu ve küresel ekonomi üzerindeki baskıyı arttırdı. New York Times gazetesine göre ise Riyad yönetimi saldırılarla ilgili ABD'den daha fazla askeri destek alma çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle stratejik bir şok yaşıyor. Gazeteye konuşan eski diplomatlar ve analistler Suudi Arabistan'ın başkan Donald Trump'ın Husilerle karşı karşıya gelme konusundaki isteksizliği nedeniyle hayal kırıklığı içinde. Haberde Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın geçen hafta Trump'tan Husilere karşı askeri harekat düzenlemesini istediği ancak ABD başkanının bu talebi reddettiği bilgisi de yer aldı. Suudi yetkililer Riyad'ın Husilerle tek başına savaşmak istemediğini açıkça ifade ediyor ve uluslararası toplumun desteğinin gerektiğini belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump'sa geçtiğimiz günlerde Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Suudi Veliaht Prens benim iyi dostum. Her şey yoluna girecek ifadelerini kullanmıştı.
0: Birleşik Krallık dağılıyor mu? Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Birleşik Krallık'tan ayrılmak için bağımsızlık referandumu talep etti.
13: Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler kendi kaderini, tayin hakkını kullanmak istiyor. Bir başka deyişle Birleşik Krallık'tan ayrılmak için referandum talep ediyorlar. Üçü de geleceklerini Avrupa Birliği'nde görüyor. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'in milliyetçi partileri Cardiff'te toplandı. Üç parti lideri mütabakat zaptı imzalayarak Birleşik Krallığa bağlı kalıp kalmamaya karar verme hakları olduğunu ilan etti. Metinde uluslarımız kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Hiçbir Birleşik Krallık hükümetinin demokrasiyi engelleme hakkı yoktur denildi. Her üç ulusun da başında ilk kez Birleşik Krallık'tan ayrılmayı talep eden başbakanlar bulunduğuna dikkat çekildi. Uluslarımızın geleceği Avrupa Birliği'ndedir ifadesine yer verildi. Ayrılıkçı partiler hem İskoçya hem Galler hem de Kuzey İrlanda parlamentosunda en büyük parti konumunda. Toplantı Trump'ın Kuzey İrlanda'nın İngiltere Krallığından ayrılıp İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini görmeyi çok isterim açıklamasının ardından geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham göreve geldiğinde Kuzey İrlanda'da bir referandumun gündemde olmadığını söylemişti. İskoçya içinse başta açık bir mütabakat halinde yeniden referandum yapılabileceğini söylese de daha sonra gündem dışı olduğunu ifade etti. Cardiff'teki görüşmenin İngiltere'nin tutumunda bir değişikliğe yol açması beklenmiyor. İskoçya ve Galler'deki milliyetçi partiler daha önce Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için silahlı mücadele veren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA ile bağlantısı nedeniyle Sinn Féin'le ortaklıktan kaçınıyordu. Mütabakat zaptı, takvimleri ve talepleri farklı üç partiyi bir araya getirmesi açısından siyasi anlam taşıyor. İskoçya'da 2014'te bağımsızlık referandumu yapılmış. Sandıktan kıl payı farkla Birleşik Krallık'ta kalma kararı çıkmıştı. İskoçlar yeniden referandum istiyor ancak İngiltere hükümeti ikinci referanduma yanaşmıyor. Kuzey İrlanda'da ise anketler çoğunun Birleşik Krallığa bağlı kalmaktan yana olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından ara kapanmaya başladı. İngiltere, İskoçya ve Galler Büyük Britanya'yı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı oluşturuyor.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, yapay zekanın yavaşlatılması yönündeki çağrıları robotlar dünyayı yok etmeyecek sözleriyle reddetti. Yapay zeka tehlikesi uyarılarını büyük bir aldatmacı olarak gören Trump, yaşananları veri merkezlerine kurulan bir komplo olarak niteledi. Yazılım devi Microsoft da tartışmalara katıldı. Şirket yapay zeka için 37 sayfalık davranış kuralları listesi yayınladı.
13: Yapay zeka dünyayı yok etmeyecek. ABD Başkanı Donald Trump teknoloji dünyasından gelen yapay zeka uyarılarını kesin bir dille reddetti. Güvenlik endişelerinin yersiz olduğunu savunan Trump, tehlike uyarılarını veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo olarak niteledi. ABD Başkanı kendisini sahtekarlık avcısı ve en üst denetim merci olarak tanımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapay zekanın dünyayı yok edeceği ve robotların şehirlerimizi istila edeceği iddiası tam bir sahtekarlık ifadelerini kullandı. Trump yapay zeka endişelerini iklim değişikliği tartışmalarına ve ilk başkanlık dönemindeki Rusya soruşturmalarına benzetti. Bu durum küresel ısınma sahtekarlığından bile saçma dedi. Yapay zeka yarışında kısıtlamalara karşı çıkan Trump, tek denetim mekanizmasının güçlü ve akıllı bir başkan olduğunu savundu. Yapay zekaya şüpheyle yaklaşanları ise komplo teorisyeni ve hain olarak tanımladı. Trump'a başkan yardımcısı J.D. Vance'den de destek geldi. Vance, Amerikalıların yapay zekadan korkmaması gerektiğini savundu. Teknoloji firmalarının denetim taleplerini Truva atına benzetti. Teknoloji dünyasından uyarılar da devam ediyor. Elon Musk, yapay zekanın potansiyel olarak nükleer silahlardan daha tehlikeli olabileceği yönündeki yıllar önceki uyarısını tekrarladı.
14: Eğer yapay zeka askeri sistemleri ele geçirip diyelim ki nükleer bir füze fırlatabilse bu kötü olurdu.
13: Musk üst düzey yapay zeka modellerinin geliştirilmesinin yavaşlatılması çağrısını da yineledi.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Öğrencilerle birlikte öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yapıldığını söyledi. Özel okullardaki yüksek kırtasiye ve kitap ücretlerini takibe aldıklarını belirtti. Tekin PISA sonuçlarını da değerlendirdi.
15: Ne okulları biz tespit ettik, ne öğrencileri biz tespit ettik. Tamamen kendilerini tespit ettiği bir steril ortamda biz sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık sadece.
13: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA sınavlarında yükselişini anlattı. Yıllar içinde atılan adımların ve yapılan değişikliklerin başarıda etkili olduğunu söyledi. Tekin, Anadolu Ajansı editör masasında soruları yanıtladı. Öğrencilerle birlikte bu kez öğretmenlere de cep telefonu uyarısı yaptı.
15: Öğretmen arkadaşlarımız da bazen az sayıda da olsa sınıftaki cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmen arkadaşlarımız vardı. O bu yıl öğretmen arkadaşlarımızı da derste cep telefonu kullanmamaları konusunda bir uyarıda bulundu.
13: Öğretmenlere beyaz önlük zorunluluğu içinde öğretmenlerimiz devlet memurları kanununa tabi. Kılık kıyafet yönetmeliğinde öğretmenlerin nasıl giyineceği tanımlanmış diye konuştu. Tekin'e özel okullardaki kitap ve kırtasiye ücretlerine yönelik şikayetler de soruldu.
15: Veliye ekstradan fahiş yükler getirecek bir boyutta olmaması gerekiyor. Böyle devam ederse bu tedrici mantıkla önümüzdeki yıl yardımcı kitaplar ve kırtasiye konusunda da bir tedbir mevzuata koymak zorunda kalacağız.
13: Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına ilişkin soruya da toplumsal uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu anda gündemimizde kısa vadede bu yok yanıtını verdi.
0: Okullar açıldı ancak yeni eğitim öğretim döneminde kantinlere de yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürüne yasak geldi.
16: Öğrenciler, teneffüs zamanı. Okullar açıldı, kantinlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelerek çocukların sağlıklı beslenmesi için yeni önlemler aldı.
17: Revize yaptılar bazı ürünlerde. Çok şekerli olan ürünler yasak. Ambalajlı ürünleri 200 kalori üstünde istemiyorlar.
16: Okul kantinlerinde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar satılamayacak.
18: Hamburger, köfte ekmek, çiğ köfte, döner, tost, onlar gibi.
19: Bir tek kantinde bunlar mı var?
18: Evet.
20: Okul açılmadan birkaç gün önce ben de kantinde bulundum. Orada ben de görmedim yani ürünleri ama olması gereken de bu zaten.
21: Çok mantıklı, yerinde diye buluyorum ben. Biz çocuğumuza yedirmiyoruz.
22: Tostlarda eritme peyniri kullanmak da yasaklandı. Onun yerine sadece kaşar kullanılmak zorunda. O da en az 20 gram olmak zorunda. Gelelim fiyatlara.
17: Bu sene %6.2 zam yaptık. Yani tost 90 lira 100 lira oldu. Bir tost bir aydan 130 lira. Çocukların beslenmesi için elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz.
16: Kantinlerde soğuk sandviçin fiyatı 100 lira ile 125 lira arasında değişirken hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürümse 180 liradan satılıyor.
0: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı. 4 kişi serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Ruhsatsız madenlerde güvenlik önlemleri maliyet gerekçesiyle çok az alınıyor. Bu da işçiler için büyük tehlike oluşturuyor.
13: Madendeki ilk iş günüydü. Yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaçak işletilen ocağın sahibi tutuklandı. Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. 41 yaşındaki maden işçisi Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde Desandre adı verilen yaklaşık 60 metrelik eğimli kuyudan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Mustafa Boşnak'ın madendeki ilk iş günüydü. Cenazesi Çay Cuma'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Yarınbaş tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
23: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi. Masal bu ya. Büyüklere masallar.

0: varmış bir yokmuş. Küçücük bir ülkede kendi gücüne çok inanmış bir kral varmış. İstediği her şeyin ama her şeyin olabileceğini düşünüyordu. Ve o nedenle halkına sürekli birbirinden zor emirler ve ulaşılmaz görevler veriyordu. Halk perişandı ve korkudan onun verdiği hedeflere ulaşmak için kendi ihtiyaçlarına bakmaksızın gece gündüz çalışıyordu. Bir gece kral rüyasında uyanmış, odası güzel beyaz parlak bir ışıkla parlıyormuş. İşin nereden geldiğini görmek için pencereye gitmiş. Yüz yuvarlak bir dolunay ile karşı karşıya gelmiş. Pencerede büyülenmiş gibi ayı seyretmeye başlamış. Sabaha kadar öyle kalmış. Ve sabah ay yok olunca yeni bir karar vermiş. Ay'a kadar çıkıp onun kollarında tutmak istiyormuş. Günün ilk işi bir marangoz çağırmak oldu. Ve ona yeni hedefini anlatıp ondan aya kadar çıkmak için bir kule inşa etmeyi emir verdi. Marangozun gözlerini çay tabağı kadar yuvarlandı. Boydan boya titremeye başladı ve korka korka sordu. Ama efendim bu mümkün değil. Aya ulaşacak bir kule nasıl yapılır ki? Kral da.
1: Aya kadar çıkacağım, kollarında tutacağım. Söylediğimi yapmazsan senin kafan uçuracağım. Aya kadar çıkacağım, kollarında tutacağım. Söylediğimi yapmazsan senin kafan uçuracağım.
0: Diye cevap verince marangoz ne yapsın? Kral ona düşünmek için bir gün verip bir sonraki gün bu kuleyi nasıl inşa edeceğini açıklamak için sarayda beklediğini söyleyerek bizim şaşkın marangozu gönderdi. O da giderken yolda kendi kendine bunu söyledi.

0: döneceğiz.
1: Bütün gece yatağında döne döne düşündü. Taşındı, bu sorunun çözümü aradı. Sabahleyin ona bir fikir geldi. Sarayda krala açıkladı. Efendim, bir marangozun yaptığı en sağlam, en dayanıklı şey kesinlikle ve kesinlikle sandıktır. Sandıkların üstüne çıksanız da otursanız da çökmez. Ayrıca üstü düz diye onları rahatlıkla birbirinin üstünde koyabilirsiniz. O nedenle ülkedeki bütün sandıkları üst üste bindirirsem günler içinde çok yüksek bir kule yapabileceğimi düşünüyorum. Kral bu fikre bayıldı. Hemen sandıktan kule yapılmasını emir verdi. Önce saraydaki bütün sandıklarını kullanarak başladılar. Sonra başkentteki bütün evlerindeki sandıkları devam ettiler. Sonra ülkedeki her şehir, kasaba ve köye gidip bütün evlerdeki sandıkları toplayıp onları kuleye kattılar. Gün be gün kule yükseldi, yükseldi bulutlara doğru. Kral her gün bu kuleyi görüp heyecandan dans ediyordu. Kule

0: tutacağım.
1: Ama birden inşaat durdu. Çünkü bütün ülkede saray, başkent, şehir, kasaba, köy hiçbir yerde sandık kalmamıştı. Ve kule ancak bulutlara kadar ulaşıyordu. Marangoz durumu açıklayınca kral çok ama çok kızdı. Beni yarı yolda bırakamazsın. Ben sonsuz güce sahip bir kralım. Söylediğim her şeyi ama her şeyi yapmalısınız. Sandık kalmamış ise sen yeni sandıklar yapacaksın. Ay.

Günler, haftalar, aylar boyunca sandık yaptı. Ülkedeki bütün ahşabı kullandı. Sonra yaptığı bütün sandıkları kuleye ekledi. Kule yükseldi, yükseldi, bulutları geçti ama göğe ulaşmadı. Ve inşaat yine durdu. Ve durumu krala açıklamak zorunda kaldı. Kral çok ama çok kızdı. Ben sonsuz güce sahip bir kralım. Söylediğim her şeyi ama her şeyi yapmalısınız. Ahşap kalmamış ise ülkedeki bütün ağaçları kesip onlarla yeni ahşap yapacaksınız. Hayır.

0: göreceğiz.
1: Ve ormanlar yok oldu. Kocaman 500 senelik ağaçları kestiler. Minicik bir senelik ağaçları da. Dalları elma, fındık, portakal ile dolu ağaçları da. O sene bütün ülkede hiç kimse meyve yiyemedi. Hiç kimse bir ağacın gölgesini dinlenemedi. Kuşlar sabah şarkılarını söylemek için konacak hiçbir dal bulamayınca hepsi yan ülkeye kaçtılar. Ama marangozun atölyesi ahşap doldu ve daha fazla sandık yapabildi. Onları kuleye ekledi ve bu sefer kule gök kubbeye kadar ulaştı. Bunu gören kral sevinçten dans etmeye başladı.
0: Aya

0: falan uçuracağım.
1: Ve kuleye tırmanmaya başladı. Yukarıya kadar ulaştı. Göğe çok ama çok yakındı. Ay kocamandı. Kollarını ona doğru uzattı. Ama değmedi. Aşağı bekleyen marangoza bağırdı. Çok az kaldı, çok az. Hemen hemen dokunabilirim. Bana bir sandık daha getir. O zaman olacak. Ama ülkede sandık kalmamıştı. Ahşap kalmamıştı. Ağaç kalmamıştı. Marangoz bunu krala hatırlatınca kral çok ama çok kızdı. Amacıma o kadar yaklaşmışken vazgeçemem. İstediğim olacak. Eğer hiçbir sandık kalmamış ise o zaman bana bu kulenin en dibindeki sandıklardan birini uzat bakalım. Onu burada en üstte ayağımın altında eklersem sorun biter. Marangoz afaladı. Tam krala kulenin en dibindeki sandık çıkarılırsa kulenin düşeceğini açıklayacaktı. Ama kral yüzündeki tereddütü görüp kızdı. Ben sonsuz güce sahip bir kralım. Söylediğim her şeyi tartışmadan yapacaksın. Kulenin en dibindeki sandığı çıkart ve bana onu uzat. Bu bir emirdir. Peki.

0: göreceğiz
1: diyerek kulenin dibindeki sandığı çekip çıkarttı ve gökleri kadar uzanan kule çöktü. Ve o anda kral göklerden yerleri kadar düştü. O kadar yüksekten düştü ki yere gelince toprak onun altında açıldı ve onu yuttu. Ve bir daha görülmedi.

Ah prensler, doğuştan ağzına gümüş kaşık, başına ipek yastık. Kendi isteklerimizi onları fark etmeden karşılanılıyorsa ne minnettarlığı hissedebiliriz, ne de başka insanların ihtiyaçlarını anlayabiliriz. İşte masalımızdaki prens de tam öyle biri. Hayat boyunca başka biri için parmağını kıpırdatmamış. Tam tersi, saray koridorları boyunca gezip hizmetçileri nasıl tuzak kurabilir, nasıl zorluk çıkartabilirim diye düşünürmüş. Tabii kendinden başka kimseyi düşünmediği için canı sıkılıyor. Başkalarının zorluklarıyla eğleniyormuş.

0: Bir gün pencereden meydana bakıyor, su çanakları dolduran teyzeleri görünce onların çanaklarına taş atmaca oynamaya başlıyor. Yaşlı bir kadının çanağına taş atmaya çalışırken de çanağı vurup kırıyor. Üstüne üstlük yaşlı kadının elbisesini ıslanınca öyle gülüyor ki yaşlı kadın sinirleniyor.
1: Prens, madem kendi dilinden başka kimseyi düşünmüyorsun, seni lanetliyorum. Bu andan itibaren aşkın 3 portakalını buluncaya kadar onları merak edeceksin, özleyeceksin, isteyeceksin. Ama onlara ancak başkalarını kendinden daha fazla düşünmeyi öğrenirsen ulaşacaksın. Yani asla.
0: Yaşlı kadın bunu deyip uzaklaşmış. Ya prens? Gülüyor mu yaşlı kadına? Hayır. Prensin yüzü düşmüş. Transa girmiş gibi. Çenesi yumuşak, alt dudağı sarkmış, üst dudağı titriyor. Odasına gidip yatmış. Akşam yemek için bile çıkmamış. İsmetçiler, kral, kraliçe, hiç kimse onu yataktan çıkartmamış.

0: Sonunda dayanamayıp aşkın üç portakalını bulmaya ya da onları ararken ölmeye karar verip bir çanta hazırlayıp yollara düşmüş. Günler, haftalar, aylar boyunca yol gitmiş. Sonunda dev bir kapının önünde gelmiş. Kapıya vurmuş ve içeriden "Buraya kimse gelmez. Kimsin? Ne istersin? Neden bin senelik uykumdan beni uyandırırsın?" "İnsanoğluyum. Aç kapıyı."
1: "Yoluna git. Ne işim var seninle? Neden uyanayım bir insanoğlu için?"
0: "Aşkın peşinde düştüm. Ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var." O zaman kapı açılmış. Bir dev çıkmış. Ama devin göz kapakları öyle ağırmış ki yeğleri kadar sarkıyormuş.
1: "Madem uyandırdın, göz kapaklarımı kaldırsana."
0: Prens göz kapakları yerden kaldırmış, devin gözlerini açık tutmak için küçük çatallığa yerleştirmiş.
1: Demiş dev. "Aşkın üç portakalının peşinde olduğunu görüyorum. Ama senin için onlara ulaşmak kolay olmaz. Vazgeç. Senin gibi bin prens onlara ulaşmaya çalıştı. Ama hepsi öldüler. Aşkın üç portakalı demir kapının arkasındaki kulenin içindeki son odada, şöminenin arkasında bir kancaya asılıdır. Ama unutma, aradığın bulmak için onu değil, başkalarının ne aradığını bulman gerek. Hiçbirimiz tek değiliz."
0: Prens teşekkür etmiş ve yoluna devam etmiş. Yolda düşünmüş ama devin tavsiyesi ona hiç mantıklı gelmemiş. Nasıl yani? Aradığımı bulmak için aradığımı aramam lazım. Başkaları ne arıyorsa arasın. Onlardan bana ne? Biraz ileride dev iki fırına gelmiş. Biri cehennem gibi yanıyor, öteki tekrar yakılmak için hazırlanıyormuş. Ve başındaki üç cadı uzun sarkık memeleriyle külleri siliyormuş. Prens önce gülmüş. "Neden böyle yapıyorlar? Saraydaki kadınlar süpürge kullanır." Ve birden aklına gelmiş. Etraftaki çalıları toplayıp üç süpürge yapmış. Onları cadıları hediye etmiş. Cadılar çok mutlu olup ona yolu açmışlar. İleride bir kuyudan su çeken üç cadı görmüş. Yalnız kovaları indirmek için uzun saçlarını kullanıyorlarmış. Prens onlara ip vermiş. Cadılar da ona yolu açmışlar. Yolun sonunda taştan bir kule görmüş. Ama önündeki köpekler onun yaklaşmasına izin vermiyorlarmış. Çantasındaki bütün ekmekleri köpeklere atmış. Ve köpekler yolu açmışlar. Kulenin bahçesinin girişinde dev bir kapı varmış. Ama kapı öyle paslı ve eskiymiş ki artık hiç açılamıyormuş. Prens çantasındaki yağı almış ve kapının bütün menteşeleri bir güzel temizlemiş. Kapı parlamış ve önünde açılmış. Merdivenlerden çıkmış kuleye. Toz içinde kalmış. Her yerde örümcek ağları. Prens çıkarken merdivenleri silmiş, süpürmüş. Ve son odaya varmış. Odanın içinde şöminenin önünde yaşlı bir kadın uyuyormuş. Şöminenin arkasındaki bir kancada da üç portakal asili duruyormuş. Prens yavaşça gitmiş, portakalları almış, cebine koymuş.

yapmadan tam çıkacakken yaşlı kadın uyanıp çığlık atmaya başlamış. Portakallarım! Portakallarım! Prens koşmuş merdivenleri doğru. Ama arkasından yaşlı kadın bağırmış. Merdivenler! Onu düşür! Ama merdivenlerden cevap. Hayır, sen bizi toz içinde bıraktın. Ama o bizi sildi, süpürdü. Geçsin! Kapı açılma, hapset onu. Ama kapıdan cevap. Hayır, sen beni pas içine bıraktın. Ama o beni yağladı. Geçsin. Köpeklerim, onu ısırıp yiyin. Ama köpeklerden cevap. Hayır, sen bizi aç bıraktın. Ama o bize kendi ekmeği verdi. Geçsin. Sucu cadılar boğun onu. Ama cadılardan cevap. Hayır, o bize ip verdi. Geçsin. Ateş cadıları yakın onu. Ama cadılardan cevap. Hayır, o bize süpürge verdi. Geçsin. Ve böylece prens cebinde 3 portakalla dönüş yoluna düşmüş.

Bir an prens çok susamış. Ama yanında su olmadığı için portakallardan birini yemeye karar vermiş. Portakalı soymuş ve içinden güzeller güzeli bir kadın çıkmış. Prens anında çok aşık olmuş. Kadın portakalın içinde kıvrılmış uyuyormuş. Bembeyaz göz kapaklarını açmış. Prense dönmüş ve ince bir sesle "Aşk, susadım." "Suyum yok," diye cevap vermiş prens. "O zaman ölüyorum aşk," diyerek kadın gözlerini kapatıp ölmüş. Prens uzun uzun ağlamış. Sonra portakalı gömüp yoluna devam etmiş. Tabii ikinci portakalı soymak için sabırsızlanıyor. Düşünmüş, bir çeşme başına olmayı bekledi ve ikinci portakalı soymuş. İkinci portakaldan birincisinden daha güzel bir kadın çıkmış ve beyaz göz kapaklarını açar açmaz prense bakıp "Aşk, susadım." Prens ona su verdi. İçti, içti. Sonra "Aşk, acıktım." Ama prens son ekmeğini köpeklere vermişti. "Yemeğim yok." "O zaman ölüyorum aşk," diyerek kadın gözlerini kapatıp ölmüş. Prens yine çok ağlamış ve yoluna devam etmiş. Bu sefer üçüncü portakalı soymak için önce yemek aldı. Çeşmenin yanında gidince portakalı açmış ve içinden çıkan kadın onun kalbini söküp alacak kadar güzelmiş. Ona bakmış. "Aşk, susadım." Ve prens ona su vermiş. Sonra "Aşk, acıktım." Ve prens ona yemek verdi. Yiyince portakalın içindeki küçük kadın büyümüş. Ve sonunda prensin gözlerini bakınca lanetten beri prensin kalbini sıkıştıran özlem gitmiş. Kalbi ferahlamış.

0: Beraber yola devam etmişler. Gümüş yapraklı bir altın ağaçla altın yapraklı bir gümüş ağacının yanında gelince Prens Portakal aşkına, sen beni burada bekle. Ülkeme hemen hemen geldik. Onlara haber verip ülkemize gelince sana layık bir düğün hazırlanmasını söyleyeceğim. Ve sevgilisini iki ağacın arasında bir yatak hazırlamış, koşarak yoluna devam etti. Kadın daha yeni dinlenmek için uzanmış ki yaşlı bir kadın gelmiş. Güzeller güzeli, altın tarağımla tarayayım mı saçlarını? Portakal aşkı, yaşlı kadın kırmak istememiş ve kabul etmiş. Saçını tararken genç kadının hikayesi sormuş, öğrenmiş ve başına bir iğneyi battırıp onu beyaz bir güvercine dönüştürmüş, onun yerine de yatağa yatmış. Prens sarayda sevgilisinin yerini tarif etmiş ve biraz sonra altından bir araba kadını alıp saraya getirmiş. Ama prens onların getirdiği yaşlı kadını görünce kızmış. Yaşlı kadın da ağlamaya başlamış.
1: Sevgilim, sen gittikten sonra güneş geldi. Tam yatağımın üstünde. Uzaklaşmamı istemezsin diye orada kaldım ve cildim kurudu. Ama ben aslında içimde aynı kadınım.
0: Ve prense onların beraber yaşadıklarının bütün macerayı portakal aşkından öğrendiği gibi anlatmış. Prens ikna olmuş ve düğün başlamış.

Ve kuş bunu söylediği anda bütün aşçılar uyumuş. Mutfaktan gelen yanık kokusunu duyan öteki hizmetçiler gelip aşçıları uyandırmışlar. Ve yine çalışmaya başlamışlar. Ama kuş tekrar gelmiş.

Ve tekrar aşçılar uyumuş, yemekler yanmaya başlamış. Aşçılar uyanınca içlerinden biri uyumaların beyaz kuşla bağlantılı olduğunu düşünmüş. O yüzden üçüncü defa kuş gelince

0: Aşçı kuşu yakalamış.
1: Sen mi bizi uyutmaya çalışıyordun? Dur o zaman. Seni ben uyutacağım. Ve bir bıçakla kuşun kafasını kesmiş. Kuş öldüğü anda sarayın bahçesinin ortasında bir portakal ağacı çıkmaya başlamış. Bütün misafirlerin şaşmış gözlerin önünde bu sihirli ağaç bitmiş, çiçeklenmiş ve 3 portakal vermiş. Prens birinci değil, ikinci değil, 3. portakalı açmış ve içinden sevgilisi çıkmış, ona su vermiş, ona yemek vermiş. Bunu gören yaşlı cadı kaçmış ve tam o zaman mutfak zilini çalmış. Yemekler hazırmış, ziyafet sonunda başlayabilecekmiş. 7 gün, 7 gece düğün yapmışlar. Derler ki, ölmemişlerse hala beraber mutlu günler geçiriyorlar. Peki, ya öteki portakallar diye sorarsanız. Onlar da dalda beklediler uzun bir zaman. Ama tabii ki başka prensler düştüler kendisinden fazla başkasını sevmeyi öğrenme yoluna. Aşkın ağacı bekliyor dağların ötesinde, dünyanın öteki ucunda. Yola çıkan bir daha geri gelmiyor. Onu bulan onu hiç görmüyor. Meyve yiyen ağaç oluyor.

Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MYK toplantısının ardından yaptığı görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci ve Mekke Ortak Savunma Anlaşması vardı.
1: Terörden uzun yıllar etkilenen bölgemizde görev yapacak siz kardeşlerimin devlet ve vatandaş arasındaki bağı da daha da güçlendirmesi ve kamu hizmetlerini en ücra noktaya kadar ulaştırması, terörsüz Türkiye hedefimizin toplumsal zeminde kökleşmesine hayati katkılar sunacaktır.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kaymakam adaylarına böyle seslendi. 111. dönem kaymakamlık kursunda konuşan Bakan Güler, Suriye'deki silahlı güçlerin orduya entegrasyon sürecinin de dikkatle izlendiğini söyledi.
1: Bu süreçte güvenlikten taviz vermeden, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek her adımı büyük bir dikkat ve sorumlulukla atıyoruz. Gelişmeleri ülkemizin ve bölgemizin güvenliği açısından yakından takip ediyoruz.
2: Güder, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da değerlendirdi. Güler, anlaşmanın kolektif caydırıcılığı esas aldığını belirtti.
1: Birbirinden kritik imkan ve kabiliyetlere sahip, kolektif caydırıcılığı esas alan üç dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, köklü kardeşlik bağlarımızı ve karşılıklı güven anlayışımızı stratejik bir zeminde tahkim eden tarihi bir adım niteliğindedir.
0: Ankara'da konuşulan bir konu da yeni partinin adının değişme ihtimali. Yenilik Partisi isimli bir parti isim benzerliği başvurusu yapınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partiye uyarı yazısı gönderdi.
2: Yeni Parti ismini değiştirmek zorunda kalacak mı? Tartışmayı başlatan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliğinin karışıklığa yol açabileceği gerekçesiyle konuyu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına taşıması oldu. Başsavcılıkta itirazı değerlendirdi ve Yeni Parti'ye uyarı yazısı gönderdi.
3: Yeni Parti ile Öztürk Yılmaz'ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi'ni bir vatandaşın karıştırdığını, yani kim bunu söyleyebilir? Yani bu hiçbir şekilde bizim ne örgütlenmemize, ne seçim faaliyetine, ne bilmem ne hiçbir şekilde engel değil.
2: Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine göre partilerin adı, kısa adı, amblemi, logosu, rumuzu ve bütün bu unsurların seçmende oluşturduğu genel izlenimin benzerlik taşımaması gerekiyor. Yeni partinin önünde iki seçenek var. Ya mevcut isim korunacak ve sürecin Anayasa Mahkemesi'ne taşınması beklenecek, ya da Kasım ayında yapılması planlanan ilk kurultay sürecinde partinin adına bir ek yapılacak. Kulislerde bu yolun seçilebileceği konuşuluyor. Halkın Yeni Partisi ve Değişim Partisi ise gündeme gelen seçenekler arasında. Konuyla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da açıklama geldi. Yıldız, siyasi parti kurmanın şirket kurmaktan kolay olduğunu belirterek yeni bir siyasi partiler kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi. Parti kuruluşunda örgütlenme ve üye sayısı şartlarının ağırlaştırılmasını önerdi.
0: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 47 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmada rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle 47 kişi 4 gün önce gözaltına alınmıştı. Zanlıların inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlilerine rüşvet verdikleri ya da aldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi dizisi senaristleri ifade vermişti. Senaristlerden Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. Şaşmaz, Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Senaryoya da kimsenin müdahale etmediğini, tamamen kurgusal karakterlere yer verildiğini ifade etti.
4: Konuşmak ister misiniz efendim?
5: Senaryo ile ilgili kimseden talimat almadığını, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili bilgisinin olmadığını söyledi. Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz, dizideki Kazım Kaşifoğlu karakterinin eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nu temsil edip etmediğine yönelik iddialara yanıt verdi.
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Hikayesi bittiğinde dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Gerçek hayatla ilgisi yok. Bu dizi tamamen kurgudur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur.
5: Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Şaşmaz, legal veya illegal hiçbir güç veya suç odağıyla irtibatımız olmamıştır dedi. Dizinin karalanmaya çalışıldığını savundu.
7: Nabzım yüksek.
8: Yapma dedik şu sporu.
5: Kaşif Kozinoğlu 2011'de Ergenekon davasında tutuklanmış. Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü raporlara kalp krizi olarak geçti. Bu olaydan 3 gün önce Kazım Kaşifoğlu karakteri dizide ölümle tehdit ediliyordu. İlerleyen bölümlerde bu karakterin ölümü canlandırıldı. Damarına hava enjekte edilen Kaşifoğlu karakterinin de ölümü kalp krizi olarak anlatılıyordu. Şaşmaz, FETÖ hükümlüsü polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'in senaryoya müdahale ettiğine yönelik suçlamaları iftira olarak nitelendirdi. Dizinin eski yönetmenlerinden Osman Sınav'ın ise zaman zaman senaryoyla ilgili fikir vermek istediğini anlattı.
6: Buna sakıncalı olduğunu düşündüğümden dolayı izin vermedim. Bu talebini kabul etmediğim için bana gelip tehdit aldığını, çocuklarının olduğunu ve bu işi bana bırakıp devretmek istediğini söyledi. Diziden ayrılışı bu şekilde oldu.
5: Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölünmediğini belirlemek için mezardan örnek alındı. İnceleme sürüyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK'in yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede güçlü bir ekonomi için öngörülebilir bir hukuk düzeni vurgusu yapıldı. Bakan Gürlek, yatırım ortamının güvenliği için çıkar amaçlı örgütlerle mücadele edildiğini belirtti.
6: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK yöneticileri İstanbul'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ağırladı. Toplantıda iş dünyası ve hukuk sistemi arasındaki ilişkiler ele alındı. Bakan Gürlek, Türkiye'ye üretimle değer katan iş dünyasına güvenli bir ortam yaratmaya çalıştıklarını vurguladı.
9: Güçlü bir ekonomi ancak öngörülebilir bir hukuk düzeni ve güven veren bir adalet sistemi üzerine kalıcı hale gelecektir. Bizim görevimiz reel ekonomimiz üzerinde geçmişten gelen mevzuat yüklerini ya da hukuki boşluklardan kaynaklanan baskıları tek tek ortadan kaldırmaktır. İş insanlarımız önünü görebilmeli, yatırımcımız hukuk düzenine güvenmeli ve ekonomik faaliyetler gereksiz bürokratik ya da hukuki engellere takılmadan yoluna devam edebilmelidir.
6: Adalet Bakanı Gürlek, ticaret mahkemelerindeki yargılama sürelerinin kısalması için çalıştıklarını söyledi. Yasa dışı yatırım faaliyetlerinin de mercek altında olduğunu hatırlattı.
9: Üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın karşısına hukuk dışı yollarla çıkan yapılara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz.
6: Adalet Bakanı toplantıda DEİK üyelerinden gelen görüş ve önerileri de dinledi.
0: Pusula Portföy Yönetimi, kurucu olduğu bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinin temerrüde düştüğünü açıkladı. Pusula Portföy Yönetimi tarafından kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, kurucu oldukları bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluştuğu belirtildi. Şirketi devralan Tera grubundan da bir açıklama var. Pusula grubu şirketlerine ilişkin pay devir işleminin henüz hukuken ve fiilen tamamlanmadığı açıklandı. Metinde kısa vadeli likidite ihtiyaçları veya katılma payı iade talepleri Tera grubunun finansal gücü, likiditesi veya faaliyetleriyle ilişkilendirilmemelidir denildi. Sebze meyve hallerinin büyük tedarikçilerine yönelik soruşturma başlatıldı. Ölü kişiler adına makbuz kesildiği ve ürünün alış fiyatının gerçek rakamın üzerinde gösterildiği tespit edildi. 41 dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi için de gözaltı kararı var. Soruşturmayı Türkiye Hacciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan NTV yayınında değerlendirdi.
7: Sektörümüz adına üzgünüz. Yani böyle bir şeyin olması, böyle bir gündeme gelmemiz çok hoş değil tabii ki. Benim kanaatim şu, zannediyorum bu tedarikçi firmalar üzerinden yapıldı. Bunlar da hal sistemi içerisinde olan arkadaşlarımız, biz de takip edeceğiz. Manipülasyona katılan, fiyat dengeleriyle bozma yönünde hareketleri olan da zannediyorum Sayın Bakanlık tarafından tespit halindedir. Onlar da gerektiği soruşturma, kovuşturma yapılacaktır. Yargı sonunu hep beraber göreceğiz. Yalnız burada tabii esas sıkıntıları tespit etmek önemli. Öncelik aslında bu Haliç'i tüccar meselesi çıktı son kanundan. Ya bu konunun bir daha bir gözden geçirilmesi lazım. Diğeri bir hal kayıt sistemimiz var. Bu hal kayıt sistemimizde mal alıcı gruplar zaman zaman stopaj, rüsum, KDV gibi kanuni unsurlardan kaçmak için beyanı düşük gösteriyorlar. Beyan usulüne göre olduğu için. Burada önerimiz hal fatura sistemi ve yol kontrol noktalarının hayata geçirilmesi ki bunu bakanlıkla da ciddi şekilde paylaşmıştık. Bu çok önemli. Diğer önemli bir konu şunu söyleyeyim. Bu tabii tedarikçi gruplar, yani bunlar bir problemden doğuyor. Problem şu, bu bildiğiniz gibi ulusal boyuttaki bu büyük büyük marketler, yerelleri burada kastetmiyorum. Yereller genelde zaten hallerle çalışıyor. İhtiyaç gereği düzenli, sürekli, standartlı ürün istiyorlar. Bunun için de bu araya bu tedarikçi arkadaşlarımız girdi Türkiye çapında. Ve aslında sistem hal sistemi, hal komisyonculuğu üzerine kurulmuş bir sistemdi. Bu Haliç'e tüccarlığın bu anlamda bu fırsattan da faydalanarak bu konuyu düzeltmek için bir daha gözden geçirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki büyük sorun kayıt dışılık. Bunu sizle çok fazla vurguluyoruz. Kayıt dışılığın artık en azından asgariye inmesi lazım. İşte onun için de bu hal faturası ve denetim noktalarını önerir. Diğer önemli konu ise bölgesel markayı oluşturacak şekilde düzenli standartların sağlandığı, bu büyük marketçilerin de talep ettiği ürünün bir şekilde hazırlanması. Bunun tabii hep kolay yönü, bunu da aynı şekilde paylaşıyoruz. Aslında kooperatifler. Fakat Türkiye'de çalışmıyor. Şimdi bunun yerine ya kamu pilot bölge, pilot ürün seçerek bunu bir hayata geçirecek. Bu büyük grupların istediği ürünleri aynı şekilde markalı her yerden temin edebileceği bir olay olmalı ki Türkiye'de kooperatifçilik çok zor. Maalesef istismara da sebep oluyor kooperatifçilik. Kişiler kooperatifin diye araya girmeye çalışıyor. Vergi vesaire şeylerden faydalanarak tamamen kayıt dışına yöneliyorlar. Ürünü bu büyük market grupları hazır istiyor. Yani hale gelip almıyorlar, işte tedarikçiye yönlendiriyorlar. Sonuç buradan çıkıyor. Bu tedarikçi arkadaşlar da zannediyorum ya kurumsalsa market verdiği yer zaman zaman ikaz ediyorlar. Giriş fiyatını yüksek gösterip satışta rahatlık istiyorlar. Ya da dediğim gibi vergi sisteminden kaçmak için aşağı çekmeye çalışıyorlar. Zannediyorum olayın bu olduğunu düşünüyorum. Biz de bundan sonrasında takipçisi olmaya çalışacağız.
0: TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri sertifikasyon sürecini tamamladı. Açıklama Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'den geldi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün Türk Havacılığında bir ilk başlığıyla paylaştığı açıklamaya göre Hürkuş 2'nin askeri sertifikasyon süreci TUSAŞ Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla tamamlandı. Süreçte 1790 gereksinim doğrulandı, 950 kanıt dokümanı incelendi ve Hürkuş 2 153 sertifikasyon testini başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Hürkuş 2 Türkiye'de yerli olarak geliştirilip askeri tip sertifikaya sahip ilk hava platformu da oldu. Husilerin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları sürerken Ankara-Riyad hattında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşı Orgeneral Fayyad bin Hamid El Ruvaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. NATO hava sahasında bir kez daha drone alarmı yaşandı. Litvanya hava sahasına giren insansız hava aracı NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. Gözler Rusya'ya çevrildi.
2: NATO hava sahasında bir kez daha drone görüldü. Litvanya hava sahasını ihlal eden drone NATO jetleri tarafından düşürüldü.
10: Dün gece tıpkı bir ay önce olduğu gibi İtalyan pilotlar müdahale ederek büyük olasılıkla Rusya kaynaklı bir tehdidi düşürdü.
2: Litvanya kriz merkezine göre drone Belarus üzerinden hava sahasına girdi. NATO'nun Baltık hava savunma misyonunda görev yapan uçaklar ülkenin kuzeyindeki üstten havalandı. Batıya ilerleyen drone bir İtalyan savaş uçağı tarafından ülkenin orta kesimindeki Kaunas üzerinde düşürüldü. Drone kırsal bölgede açık alana düştü. İtalya Savunma Bakanı drone'un büyük ihtimalle Rusya'dan geldiğini söyledi. Litvanya Savunma Bakanı da Rus tehdidine dikkat çekti.
11: Rusya barış istemiyor, müzakere masasına oturmayı reddediyor. Rusya'yı barış müzakerelerine zorlamadığımız takdirde ne yazık ki Baltık bölgesinde bu tür olaylar daha sık yaşanabilir.
2: Hava sahası liderleri Ukrayna Savaşı'nın NATO'ya sıçrayacağına dair endişeleri de beraberinde getiriyor. NATO'nun Baltık Hava Savunma Görev Gücü, Mayıs'ta Estonya hava sahasında, Haziran ve Ağustos'ta Letonya hava sahasında rotasından sapmış Ukrayna dronlarını düşürmüştü. Litvanya, Temmuz'da NATO'nun nükleer caydırıcılığının parçası olmak istediğini açıklamıştı. Hükümet, topraklarına nükleer silah konuşlandırılması için anayasa dengeli kaldırmak üzere harekete de geçti. Rusya geçen hafta böyle bir adım atarsa Litvanya'yı nükleer başlıkları vurmakla tehdit etti.
0: Enerji piyasasında korkulan olduğum İran savaşı sektörün tahmin ettiğinden uzun sürdü. Stoklar azalıyor, rezervler de tükeniyor. Chevron CEO'su artık krizin içindeyiz dedi.
12: İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşamıyor. Geçen sürede stoklar tükeniyor, ülkelerin stratejik rezervleri azalıyor. Amerikalı petrol şirketlerinin yöneticileri aylardır yakıt krizi uyarısı yapıyordu. The Wall Street Journal'ın haberine göre artık kriz başladı. Chevron CEO'su Mike Wright katıldığı bir konferansta endişeli konuştu.
13: Başlangıçta sahip olduğumuz koruyucu mekanizmalara artık neredeyse hiç sahip değiliz.
12: Amerika'da dizelin galon başına fiyatı tarihte ilk kez 6,2 dolara çıktı. Başkan Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yüksek fiyatın geçici olduğunu savundu. İran'la çatışma sona erer ermez hızla çakılacak. Bu da çok uzun sürmeyecek dedi. Ancak enerji sektörü aynı görüşte değil. Hızlı bir düşüş olmasının zor olduğunu düşünüyorlar. Chevron CEO'su keşke işleri düzeltebilecek nedenler sıralayabilseydim ifadesini kullandı. Tek sorun Hürmüz Boğazı'nda akışın durması da değil. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın enerji hattına saldırıyor. Ukrayna Rusya'daki rafinerileri hedef alıyor. Pickering Energy Partners'ın kuruluşu Dan Pickering'e göre dizel için kolay bir çözüm yok. Savaş öncesi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 68 liraydı. Vergi indirimlerine rağmen 98 liraya kadar çıktı. Benzin ise aynı dönemde 20 lira artarak 82 liraya ulaştı.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Bettina Trump'ın Mayıs'taki düğününü Rusya lideri Vladimir Putin'e yakın bir oligarkın finanse ettiği ortaya çıktı. Trump Jr. ve eşi de haberi doğruluyor. Kar amacı gütmeyen araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica, Rus oligark Umar Kremlev'in 3 gün süren kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masrafı karşıladığını öne sürmüştü. Trump çifti haberle ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada Kremlev'in yakın dostları olduğu belirtildi. Rus oligarkın düğünden sonra düzenlenen 2 gecelik kutlamalara ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Kremlev'in desteğinin de olağanüstü cömert bir düğün hediyesi olduğu aktarıldı. Uluslararası Boks Birliği Başkanı olan Umar Kremlev kısa süre önce Putin tarafından dostluk nişanıyla ödüllendirilmişti. 2 Eylül'de Silivri açıklarında yaşanan gemi kazası sonrası aynı bölgede bir ceset bulunmuştu. O cesedin kime ait olduğu belirlendi. Dün su yüzüne çıkan cesedin batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu anlaşıldı. Uzun süredir suda kalan cesette bozulma meydana geldiği için kimlik tespiti Adli Tıp Kurumu'ndaki çalışmayla yapılabildi. Kaza sonrası Tuğberk İmamoğlu gemisi 10 kişilik mürettebatıyla birlikte suya gömülmüştü. Sahil güvenlik, kıyı emniyeti ekiplerinin bölgedeki arama çalışmaları da sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da 36 oldu. Şüpheliler delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanıyor. İçlerinde hala Antalya'da aktif görev yapan 2 de polis var.
2: Soruşturma sürecine müdahaleyle ve delilleri karartmakla suçlandılar. Aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan 9 soruşturmasında 12 Eylül'de 6. dalga operasyon düzenlendi. 7'inde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı yakalandı. Zanlılar arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da vardı. Antalya'da gözaltına alınanlardan ikisi, olayın yaşandığı dönemde Tunceli'de görev yapan 2 polisti. Polislerden birinin Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şubesi'nde, diğerinin ise Trafik Denetleme Şubesi'nde aktif görevde bulunduğu belirlendi. Delilleri karartmak ve soruşturma sürecine müdahale etmekle suçlanan zanlılardan 5'inin sorgusu tamamlandı. 4 kişi tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüphelinin işlemleri ise sürüyor. Son operasyonla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Daha önce eski vali Tuncay Sonel, oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 32 kişi tutuklanmıştı.
0: Mersin'de Ailem Güvende operasyonu vardı. 28 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından il merkezli 5 kentte operasyon düzenlendi. 36 şüpheli gözaltına alındı. 28'i tutuklanırken 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'deki 2 derneğe ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yeni işe başlayan bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ocak sahibi tutuklandı, 4 kişi ise serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı da mühürlenerek kapatıldı. Ruhsatsız madenlerde güvenlik önlemleri maliyet gerekçesiyle çok az alınıyor. Bu da işçiler için büyük tehlike oluşturuyor.
12: Madendeki ilk iş günüydü. Yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Kaçak işletilen ocağın sahibi tutuklandı. Olay Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. 41 yaşındaki maden işçisi Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde Desandre adı verilen yaklaşık 60 metrelik eğimli kuyudan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Bir çocuk babası Mustafa Boşnak'ın madendeki ilk iş günüydü. Cenazesi Çay Cuma'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında ocak sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ocak sahibi Mertcan Yarınbaş tutuklandı. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak maden ocağı mühürlenerek kapatıldı. Kaçak maden ocakları Türkiye Taş Kömürü Kurumu tarafından izin verilmeden kömür üretilen ruhsatsız ocaklar olarak ifade ediliyor. İşçiler buralarda günlük 2000 lira ya da 3000 lira arasında değişen yevmiyelerle çalışıyor. Ölüm ocaklarında göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması gibi olaylar sık sık yaşanıyor. Kaçak madenlerde maliyet gerekçesiyle gerekli güvenlik önlemi alınmadığı için ölümlü kazalar yaşanıyor.
0: Şu sıralarda gündemde bir soru var. Büşra bebek nerede? Ona ne oldu? 5 gündür neden bulunamıyor? Sürekli ifade değiştiren bebeğin annesi, annesinin Büşra bebeği öldürmekle suçladığı babası gözaltında.
2: Önce bebeğin satıldığını öne sürdü. Ardından babasının öldürüp gömdüğünü iddia etti. 10 Eylül Perşembe gününden beri kayıp olan Bürşah bebeğe ait bir iz bulunamadı.
14: Bebeğin nerede olduğu konusunda hiç fikriniz var mı? Bir şey söylediler mi size?
2: Diyarbakır'da besicilik yapan balıkçı ailesi geçici olarak Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyüne gitti. 11 aylık Bürşah bebek ailenin 5 çocuğunun en küçüğüydü. Aile çadırda yaşıyordu. Anne Elif Balıkçı 112 ekiplerine Bürşah bebek için kayıp ihbarında bulundu. AFAD, komando ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. İnsansız hava aracı ve iz takip köpekleri bölgeyi didik didik taradı. Kaldıkları çadırdan 2 kilometre uzaklıkta bebeğin bazı kıyafetleri bulundu ancak kendisine ait bir iz bulunamadı. Ailenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Anne Elif Balıkçı ilk ifadesinde iki kişinin beyaz bir araçla gelerek bebeği kaçırdığını öne sürdü. Ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın bebeği para karşılığı sattığını iddia etti. Son olaraksa eşinin bebeği öldürerek çadırların 1-2 kilometre uzağındaki araziye bıraktığını söyledi. Baba Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Annenin ifadeleri kapsamında yer gösterme işlemi yapıldı ancak buradan da bir sonuç çıkmadı. Ailenin en küçüğü 3, en büyüğü 9 olan 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Yayla bölgesi ve tüm köy ablukaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceliyor. Olay günü köyden geçen tüm araçlar tespit ediliyor.
0: Antalya'da 65 yaşındaki Hatice Temel, geçmiş olsun ziyaretine gittiği arkadaşının eşi tarafından öldürülmüştü. Üstelik cinsel saldırıya uğrayıp da darp edilmişti. Bir yıl tutuklu kalıp serbest bırakılan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
2: Arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine gitti, eşi tarafından cinsel saldırıya uğrayıp öldürüldü. Hatice Temel cinayetinde tutuksuz yargılanan 74 yaşındaki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
15: Cinsel istismar suçlaması kapsamında bir 15 yıl hüküm verildi. Bunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış olması sebebiyle kişinin maktulün vefat etmesine karşılık olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmettiler.
2: 65 yaşındaki Hatice Temel Antalya'da yaşıyordu. 10 Kasım 2023'te ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için evine gitti. Ancak arkadaşı evde yoktu. Arkadaşının eşi Şükrü Ece kadına cinsel saldırıda bulundu. Ardından darp ederek öldürdü. Adli tıp raporunda kadının vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı belirtildi. Darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin kalp damar hastalığını tetiklediği tespit edildi. Şükrü Ece bir yılı aşkın süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Davanın karar duruşması görüldü. Şükrü Ece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
16: Bütün kadınların, bütün kızların, bütün annesi olanların duruşmasıydı. Bugün güçlü çıktık. Bugün adalet yerini buldu. Mutluyuz, sevinçliyiz.
2: Duruşmaya katılmayan Şükrü Ece yakalanarak tutuklandı.
0: İstanbul Sancaktepe'de polisten scooterla kaçan hükümlü drone yardımıyla yakalandı. Polis 12 suçtan aranan ve hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti. Dur ihtarında bulundu. Ediz Ağa scooterla kaçmaya başladı ve kovalamaca yaşandı. Bu sırada bir polis aracının aynası zarar gördü, lastiği patladı. Polis drone'u devreye girdi. Kaçan kişinin bulunduğu konum telsizle ekiplere bildirilince kısa sürede yakalandı. Ediz Ağa'nın silahla tehdit, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama gibi suçlara karıştığı belirtildi. İstanbul Fatih'teki bir döviz bürosunda çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. İki kişi öldü, olayda iki de yaralı var. Dün öğle saatlerinde Kapalı Çarşı yakınındaki Sofçuhan'da bulunan döviz bürosunda yaşandı olay ve iddiaya göre müşteri olarak gelen biriyle işletme sahibi arasında tartışma çıktı önce. Aralarında alacak verecek meselesi de bulunduğu iddia edilen taraflar silaha sarılıp birbirine ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu iki kişi olay yerinde öldü, iki kişi de yaralandı. Çevredekilerin yardım çağırmasıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler bir kişiyi gözaltına aldı.
17: Arkadaşlar çek.
0: İstanbul Çekmeköy'de bir hafriyat kamyonunun açık kalan dorsesi önce bir yol tabelasına ardından da viyadüğe çarptı. Olay anını bir başka araçta bulunan vatandaşlar görüntüledi.
6: Sürücüsü ne çalan kornaları duydu ne de uyarmaya çalışanları gördü. Dorsesi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu Şile Otoyolu'nda kazaya neden oldu. Olay öğle saatlerinde Çekmeköy mevkiinde yaşandı. Açık kalan dorse önce yol gösteren tabelaya ardından da viyadüğe çarptı. O anları arkadan gelen araçta bulunanlar cep telefonu kamerasıyla an be an kayda aldı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonun dorsesi yerinden çıkıp yola savruldu. Şoför ise olanları ancak o zaman fark edip durdu.
17: Tamam, adamda bir şey yok.
18: Durdursaydınız adamı, sağdan gitseydiniz ya. Bak araba takla attı.
6: Kamyon sürücüsü olaydan tesadüfen yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle bölgede yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Savrulan dorse bir vinçle yoldan kaldırıldı.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan düğünüyle gündeme gelmişti. O, eşi ve bir akrabası kara para soruşturmasında tutuklandı. Yaklaşık 43 milyon liralık altının kiralık olduğunu söylemişti. Eşi ifadesinde altınların satın alındığını söyledi. Eşinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu da ifade etti.
19: Biraz açılalım.
2: Takıların kiralık olduğunu söylemişti, eşi onu yalanladı. Takıların satın alındığını biliyorum dedi. Takı törenindeki anons için takılmayan bir paranın anonsu ifadesini kullandı. Vanlı Karahaydar'ın tutuklanan eşi Çağla Öztançalan'ın ifadesi ortaya çıktı. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde yaklaşık 43 milyon liralık altın takıldığı iddiası üzerine masak harekete geçmişti. Vanlı Karahaydar ve sosyal medya fenomeni olan eşi Çağla Öztançalan ve bir akrabası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Mehmet Fatih Tançalan ifadesinde düğünde takılan altınların kiralık olduğunu ve düğünden sonra sahibine iade ettiklerini öne sürmüştü. Ancak eşi ifadesinde altınların kiralık olmadığını, satın alındığını söyledi. Taç, kemer ve zincirin reklam karşılığı kiralık olarak takıldığını iddia etti. Düğünde 43 milyon lira toplandığı anons edilmişti. Rakamların hayali ve göstermelik olduğunu belirtti. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine fazla para geldiğini duyurmaktı dedi. Düğünden sonra ise altınların kendisinden eşi tarafından alındığını anlattı. Çağla Öztançalan kara para iddialarını kabul etmedi. Eşiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kendisinin gösterişi ve hava atmayı seven biri olduğunu söyleyen Tançalan, söz konusu yaşam tarzını insanlardan borç alarak yaşayan birisidir ifadelerini kullandı.
0: Okullar açıldı ancak yeni eğitim öğretim döneminde kantinlere de yeni düzenlemeler geldi. Dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar pek çok ürüne yasak geldi.
11: Okullar açıldı, kantinlere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı bir araya gelerek çocukların sağlıklı beslenmesi için yeni önlemler aldı.
20: Revize yaptılar bazı ürünlerde. Çok şekerli olan ürünler yasak. Ambalajlı ürünleri 200 kalori üstünde istemiyorlar.
11: Okul kantinlerinde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar satılamayacak.
21: Hamburger, köfte ekmek, çiğ köfte, döner, tost, onlar gibi.
22: Bir tek kantinde bunlar mı var?
21: Evet.
23: Okul açılmadan birkaç gün önce ben de kantinde bulundum. Orada ben de görmedim yani ürünleri ama olması gereken de bu zaten.
24: Çok mantıklı, yerinde diye buluyorum ben. Biz çocuğumuza yedirmiyoruz.
25: Tostlarda eritme peyniri kullanmak da yasaklandı. Onun yerine sadece kaşar kullanılmak zorunda. O da en az 20 gram olmak zorunda. Gelelim fiyatlara.
20: Bu sene %6.2 zam yaptık. Yani tost 90 lirada 100 lira oldu. Bir tost bir ayran 130 lira. Çocukların beslenmesi için elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz.
11: Kantinlerde soğuk sandviçin fiyatı 100 lira ile 125 lira arasında değişirken hamburger 160 liradan, ekmek arası köfte ve et dürümse 180 liradan satılıyor.
0: Bilim dünyası sessiz sedasız yaklaşan yeni bir pandemi için uyarıyor. Bu seferki tehdit bir virüsten değil, maske takarak kendimizi korumamız da mümkün değil. Adı demans. Dünya genelinde demansla yaşayanların sayısının 2050'ye kadar 3 katına çıkması bekleniyor. Üstelik uzmanlara göre risk yalnızca yaşla birlikte artmıyor. Günlük hayatımızdaki bazı alışkanlıklar da yıllar sonraki beyin sağlığımızı etkileyebiliyor.
2: Dünya yaşlanıyor, demans vakaları artıyor. Tahminlere göre 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde demansla yaşayanların sayısı bugünün 3 katına çıkacak.
1: Çevrenizde var mı demans?
3: Var.
1: Kim var?
3: Babam. Yediğini unutur vaziyete geldi. Yakın zamanda olan şeyleri çok unutmaya başladı.
4: Dedem 10 sene öncesinde demans teşhisi almış olması lazım. Ben karşılaştığımda yani adımı söyleyemeyen bir insan var. Yani üzülüyorum kesinlikle.
5: Dış tarafı genç tutmaya başarabiliyoruz ama maalesef beyni genç tutmaya hala başaramıyoruz. Dünyanın tamamının etkilenebileceği bir risk ve tehdit olarak algılandığından dolayı şu anda pandemi olarak adlandırıyoruz.
1: Konuşacak insan yok, hareket yok, iş yok, bir de mutsuzluk, ekonomik sıkıntılar bir tarafta.
2: Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre dünyada 57 milyondan fazla demans hastası var. Ancak tabloyu yalnızca ileri yaş açıklamıyor. Stres, uyku, beslenme, hareket ve sosyal yaşam gibi günlük alışkanlıklar mercek altında. Yalnızlık da ciddi anlamda risk faktörü.
3: Nereye gidersen herkesin elinde bir telefon, bir muhabbet yok, sohbet yok.
8: Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. O yüzden sosyal medya denen bir şey olmamasını istiyorum.
2: Uzmanlara göre önlem almak için ileri yaşları beklememek gerekiyor.
5: Şu anki 25-30 yaş için söyleyebileceğim 4 madde söyleyebilirim mesela. Birincisi sofradan aç kalkmak. İkincisi spor. Kas kütlenizi koruduğunuzda veya kas kütlenizi arttırdığınızda gençliğinizde bu yaşlılığınızda beyninizin korunmasını sağlıyor. Üçüncü şey uyku. 11-7 arasındaki uyku gerçekten oldukça önemli bir uyku. Ve dördüncü söyleyeceğim şey çevrenizde insan bulundurmak. Yani sosyal ortamdan kaçmamak. Haftada 2-3 kez de olsa arkadaşlarınızla şu 1 saatlik 2 saatlik sohbet muhabbet emin olun beyninizi koruyan çok güzel şeylerden biri.
0: Yapay zeka şirketleri çalışmalarını yavaşlatacak. Rakip üreticilerin dahi geliştirme hızının yavaşlatılmasında hemfikir olması tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı. Söz konusu durum borsalarda yapay zeka balonu tartışmalarını da yeniden başlattı.
12: Yapay zeka teknolojisi yavaşlatılacak. Anthropic şirketinin CEO'su Dario Amodei ve OpenAI CEO'su Sam Altman yapay zeka çalışmalarını yavaşlatacaklarını açıkladı. Aslında her şey OpenAI tarafından gerçekleştirilen siber güvenlik testleri sırasında başladı. Geliştirilen bir yapay zeka modeli test ortamından kaçtı ve bir şirketin sunucularını hedef aldı. Yapay zekanın gelişim hızı Washington'da ve küresel siyasette derinlemesine tartışılmaya başlandı. Öte yandan şirketlerin yavaşlama kararı borsalarda yapay zeka balonu tartışmalarını da yeniden başlattı.
17: Yani biraz riskli bir durum. Yani tahvillerdeki faiz oranları net bir şekilde yukarı doğru hareket devam etmesiyle beraber hisse senetleri üzerinde belki 1, 2 ya da 3 ay öncesine göre hani daha bir ihtiyatlı olunması gerektiğine ilişkin izlenim uyandıran, kuvvetli algı oluşturan bir döneme girmişiz gibi de bir görüntü var.
12: Yapay zeka şirketlerinin değeri 3 yılda 27 trilyon dolar arttı. Teknoloji devlerinin bu değerlemeleri haklı çıkaracak kâra ulaşamaması halinde ekonomi ciddi bir sarsıntı yaşayabilir.
5: Yani böyle yavaş yavaş sinyaller çok enteresan bir. O konuda da bir duraksama ihtiyacı belki güvenlik nedeniyle belki farklı nedenlerle yani tam da motoru çalıştıran bu döngüyü çeviren çarkları durdurma durumuna gelme meselesi aslında bu finansal türbülans ihtimalinin yaklaşabilmesini bize gösteriyor.
0: Havelsan ve Türkiye İş Kurumu işbirliğinde milli yazılım Kovan için nitelikli uzman yetiştirilecek. Eğitim boyunca ücret de alacak kursiyerlerin eğitim bitiminde yazılımı kullanan ya da kullanacak şirketlerde istihdam edilmesi sağlanacak.
26: Gençlerimiz Kovan sistemi üzerinde uygulamalı eğitim alarak kurumların iş süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirebileceklerdir.
2: Havelsan'ın kamu kurumları, askeri kuruluşlar ve özel sektör için geliştirdiği iş yönetimi sistemi Kovan yazılımı gençlere öğretilecek. Amaç, sisteme hakim nitelikli insan kaynağı yaratmak. katılımcılara eğitim boyunca asgari ücret verilecek. Kovan, kurumsal kaynak planlama uzmanı yetiştirme programı imza törenine katılan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de eğitim sonrasında firmalarda iş imkanı sağlanacağının altını çizdi.
7: İnsan kaynaklarından muhasebeye, proje yönetiminden lojistiğe varan onlarca farklı modülü olan bu yazılımı her bir modülünü ve bütününü en iyi şekilde kullanabilecek personellerimiz şirketlerde istihdam imkanı bulacaklar.
2: Habersan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Kovan'ın 12 farklı kurumda 62 binden fazla kullanıcı sayısına ulaştığını söyledi. Gerçek proje deneyimine sahip, nitelikli mühendislere ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
9: Sınıflar açacağız. Bu program kapsamında ilk etapta 500 Kovan uzmanının yetiştirilmesini, daha sonrasında binlerce uzmanın ülkemize kazandırılmasını sağlamayı hedefliyoruz.
0: Ankara'da sanayiciler sektörün yeşil dönüşüme uyumunu düzenlenen panelde masaya yatırdı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayide rekabetin şartları hızla değişiyor dedi. Maliyet, fiyat ve üretim kapasitesi gibi değişkenlere enerji güvenliği ve teknolojinin eklendiğini söyledi.
10: Sanayide rekabetin şartları hızla değişiyor. Eskiden maliyet, fiyat ve üretim kapasitesi rekabetin temel unsurları iken bugün bunlara teknoloji, verimlilik, enerji güvenliği, karbon yoğunluğu, veri ve tedarik zinciri dayanıklılığı eklendi.
12: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayide dönüşüm temasıyla düzenlenen panelde konuştu. Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine değindi. Maliyetlere dikkat çekti.
10: Finansmana erişimin zor ve maliyetli olduğu bir ortamda firmalarımızın üretimlerini sürdürürken dijitalleşme, enerji altyapısı ve karbon azaltımı yatırımlarını aynı anda hayata geçirmesi ciddi bir mali yük oluşturuyor. Bu nedenle yeşil dönüşümü yalnızca bir uyum harcaması olarak görmemeliyiz.
12: Ardıç, dönüşüm sürecinde asıl hedefin verimlilik ve katma değeri artırmak olduğunu söyledi. Yeşil dönüşümün ülke ekonomisine katkılarını anlattı.
10: Doğru yönetildiğinde enerji verimliliği maliyetleri düşürür. Dijitalleşme hataları azaltır. Veri yönetimi üretimi optimize eder. Düşük karbonlu üretim ise firmalarımıza ihracat pazarlarında yeni bir rekabet avantajı kazandırır.
0: Antalyalı üreticiler incir hasadına bu yıl bir ay geç başlayabildi. Üreticiler pek mutlu değil. Çünkü hem rekolte düşük hem de ihracat az.

0: Her geçen yılların en kötüsü. Çünkü incir para etmiyor.
1: Üreticinin tek tesellisi incirin iri ve kaliteli olması. Bir incirin ağırlığı 100-150 grama denk geliyor.
0: Bizim incirlerimizde kesinlikle kimyasal madde ve gübre kullanmıyoruz. Şu anda zaten piyasası da çok kötü. 50 lira sebze hallerinde 50 lira incir. Şu anda piyasası 50 lira. Pazarlarda da 70-80 lira. Kaldı 50 lira. Nedeni ihracatın olmaması. Bu yıl ihracat yok.
2: Vakıfbank ve Sıfır Atık Vakfı arasında yeni bir finansman paketi üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu alandaki işbirliğiyle sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünün finansman yoluyla desteklenmesi amaçlanıyor. İmzaları atılan finansman paketinin tanıtımı İstanbul'daki organizasyonda yapıldı.
3: Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve geri dönüştürülebilir kaynakların yeniden ekonomiye kazandırılması. Yani döngüsel ekonomi. Bu kapsamda Vakıfbank'la Sıfır Atık Vakfı arasında yeni finansman paketi imzalandı. İlk aşamada 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması ve 10 milyar lira finansman sağlanması hedefleniyor.
4: Sıfır Atık Hareketi ile birlikte finans dünyası olarak kıt olan finans kaynaklarımızı insanlığın verimine, insanlığın gelişimine, gelirin adil dağılmasına, daha yaşanabilir bir dünya, çevresel ve sosyal etkileri dikkate alan yönlerde kullanmak istiyoruz.
5: Sıfır Atık Hareketi.
3: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi ile işletmelere katkı sunulması planlanıyor. Bu doğrultuda yatırımların niteliğine, ölçeğine ve sağlayacağı dönüşüme uygun finansman çözümlerine erişilmesi amaçlanıyor. İşbirliği kapsamında Vakıfbank'ın finansman imkanları, Sıfır Atık Vakfı'nın paydaşağı ve farkındalık çalışmalarıyla bir araya getirilecek.
6: Vatandaşımızın erişebileceği KOBİ'lerimize, sanayicilerimize yeşil dönüşüm ve sıfır atıkla alakalı nefes aldıracak ve o çalışmaları finanse edecek bir çalışmadan bahsediyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak 86 milyon vatandaşımızın her zaman yanındayız.
3: Paket kapsamında yatırım kredilerinde 50 milyon liraya kadar ve 60 aya varan büyük ölçekli proje finansmanında ise 120 aya varan finansman imkanı sağlanacak.
2: Spordan notlarla devam edelim. Lionel Messi, Arjantin milli takımına veda etmeye hazırlanıyor. Futbolun yaşayan efsanesi, jübile maçı için tangocuların kadrosuna dahil edildi. Messi, Arjantin'in 6 Ekim'de Benin'le karşılaşacağı maçla birlikte milli takımdan emekli olacak. 2005 yılında sırtına ilk kez geçirdiği Arjantin formasıyla 207 maçta mücadele eden yıldız isim, 125 gol atıp 68'de asist yaptı. Futbolun yaşayan efsanesi, 2021 ve 2024'te Copa America, 2022'de ise Dünya Kupası şampiyonu olan tangocuların takım kaptanıydı. Ve son olarak da 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya kaybedilen maçta milli formayı terleten Lionel Messi, geçtiğimiz günlerde Arjantinli olmaktan gurur duymanız için tüm benliğimi ortaya koydum sözleriyle milli takımdan emeklilik kararını açıklamıştı. Şampiyonlar Ligi önümüzdeki 2 yıl finallerin oynanacağı statları belirledi. Münih'teki Allianz Arena ve Barcelona'daki yenilenen Nou Camp, Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak.
7: Şampiyonlar Ligi Kupası 2028'de Münih'te, 2029'da Barcelona'da havaya kalkacak. UEFA sıradaki iki finalin adresini açıkladı. Gelecek sezon Devler Ligi, Bayern Münih'in iç saha maçlarını oynadığı Allianz Arena'da şampiyonunu bulacak. 70 bin kişi kapasiteli Allianz Arena, üçüncü kez bu dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 2012'de Real Madrid, geçen sezonda Paris Saint-Germain burada Avrupa'nın en büyüğü oldu. 2029'daki Şampiyonlar Ligi finali ise Nou Camp'ta oynanacak. Bu da Nou Camp'ın üçüncü ev sahipliği olacak. Yenilenen stat 104 bin kişilik kapasitesiyle kıtanın en büyüğü. 1989'da Milan, 1999'da Manchester United bir numaralı kupayı Barcelona'da kaldırdı. Şampiyonlar Ligi finali bu yılsa Atletico Madrid'in evi Metropolitano.

0: Metropolitano stadında oynanacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Bakanı Tony Mink, ülkesinin yörüngede bir uzay silahı bulundurduğunu ilk kez kabul etti. Silahların türü veya kapasitesi hakkında ise ayrıntı vermedi. Peki nasıl bir silahlanmadan bahsediliyor? Uluslararası ilişkiler uzmanı Ceren Göncü Aral, Amerikalı bakanın bu itirafını değerlendirdi ve yorumlarla da bültenimizi noktalıyoruz.
2: Fiziksel olarak hedefi vurup imha eden bir sistem de olabilir bu. Kinetik olmayan sistemler de olabilir. Bunlar nedir? İşte elektronik harp şeklinde ilerleyen sistemler olabilir. Sinyal karıştırma olabilir. Yani dolayısıyla şu anda Amerika yörüngeye şu silahı yerleştirdi demek doğru olmayacaktır. Ama bakanın kullandığı uzay kontrolü kavramı bize bir fikir veriyor. Buradaki amaç rakibin uzaydaki kabiliyetlerini etkisizleştirmek, bozmak veya gerektiğinde imha etmek olabilir. Bunun içinde elektronik karıştırma, uydu haberleşmesini bozma, sensör etkisizleştirme gibi kinetik olmayan yöntemler de tabii fiziksel olarak bir hedefi etkileyen sistemler de girebilir. Burada Amerika silahın varlığını açıklıyor ama kapasitesini açıklamıyor, ne olduğunu açıklamıyor. Bu da aslında rakibe bir kabiliyetimiz var mesajını verirken karşı tedbir geliştirmelerini önlemek için de gerekli teknik bilgiyi de vermemek anlamına geliyor aslında. İki farklı ihtimalden söz edebiliriz burada. Birincisi uzaydan gelen veya uzay üzerinden tespit edilen füze tehditlerini daha erken görmek, takip etmek ve dolayısıyla önlemek. İkincisi ve belki de aslında daha önemli olan ise doğrudan bir uzay savaşı. Yani başka ülkelerin uydularını haberleşme ve keşif gözetleme sistemlerini karıştırmak, bozmak, etkisiz hale getirmek. Dolayısıyla bugün açıklanan sistemi uzaydaki bir hava savunma sistemi diye tanımlamak için henüz erken. Asıl mesaj şu, Amerika gerektiğinde uzayda hem kendi sistemlerini koruyabilecek hem de rakibin uzay kapasitelerini etkisizleştirebilecek kapasiteye sahip olduğunu söylüyor. Yani burada sadece füzeleri vurabilecek bir yetenekten değil, aynı zamanda uzayın kendisinde de askeri üstünlük sağlayabilecek bir kapasiteden söz ediyoruz. Bilim kurgu kısmı aslında yavaş yavaş gerçekliğe dönüşüyor. Ama bugün Star Wars'taki gibi uçakların uzayda birbirleriyle savaştığı bir tablo yok. Gerçek savaşın çok daha kritik ve görünmeyen bir boyutundan bahsediyoruz aslında ki bunlar da uydular. Çünkü modern bir ordunun gözü kulağı aslında büyük ölçüde uzaydaki uydular. Haberleşme, istihbarat, erken uyarı, navigasyon, hedefleme. Bunların önemli bir bölümü uzaya bağlı. Dolayısıyla geleceğin savaşında rakibin uydusunu devre dışı bırakmak, onun bir füzesini vurmak kadar önemli olabilir. Yani aslında bugün gördüğümüz şey bilim kurgudan ziyade savaşın uzaya taşınması. Ve burada asıl amaç zaten evet stratejik bir mesaj vermek. Amerika diyor ki Rusya ve Çin'in bu kapasiteye sahip olduğunu biliyoruz. Ve artık biz de bunlara karşı koyabilecek kapasiteye sahibiz. Yani evet bu nedenle açıklamanın caydırıcılık boyutu da oldukça güçlü. Ülkeler bunları gizli yönetiyorlar. Yani biz kimsenin, hiçbir ülkenin, Rusya'nın da Çin'in de evet bir şeyler yaptığını biliyoruz uzayda. Kapasite geliştirdiklerini biliyoruz. Hatta bazı denemelerine şahit de olduk. Ama bunları açıklamıyorlar. Ve dolayısıyla biz evet bunu yapıyor diyemiyoruz. Ama çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz ki evet artık dünyadaki savaş tamamen uzaya taşınmış durumda ve uzay yeteneklerine bağlı durumda. Altın Kubbe daha çok Amerika'yı balistik, hipersonik ve diğer gelişmiş füze tehditlerine karşı korunmayı hedefleyen çok katmanlı bir füze savunma sistemi. Ve bunun içinde uzay tabanlı sensörler, önleyiciler de geliştiriliyor. Bugün açıklanan yörüngedeki uzay kontrol silahları ise daha farklı ve kapsamı aslında daha geniş bir kavram. Tabii bunun ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz için Altın Kubbe'nin bir parçasıdır demek şu an doğru olmayabilir. Ama aynı döneme denk gelmeleri bize şunu gösteriyor. Amerika uzayı artık yalnızca uyduların ve haberleşmenin bulunduğu bir destek alanı olarak değil, doğrudan savunmanın ve askeri gücün uygulanacağı bir alan olarak görüyor. Şu ana kadar yazılmış ve uygulamada olan en geniş kapsamlı anlaşma 1967 Dış Uzay Anlaşması. Ama tabii bu anlaşma eski Sovyet ve Amerika arasında Soğuk Savaş döneminde imzalanan bir anlaşmaydı. Ve dolayısıyla dönemin şartlarını taşıyordu. O dönem önemli olan nükleer bir faciayı önlemekti. Ve tabii ki o dönemden bu dönemin şartlarını, gelişmelerini tahmin etmek de mümkün değildi. Dolayısıyla şu anda günümüzde aslında birazcık yetersiz kalmış bir anlaşma olduğu da konuşuluyor. Buna rağmen bu anlaşmanın yasakladığı şey nükleer ve kitle imha silahlarının uzayda ve yörüngede konuşlandırılması. Yani konvansiyonel, yani Amerika'nın şu an bahsettiği bir silahı uzayda yerleştirmek aslında anlaşmanın ihlali demek değil. Ama tabii bu hukuki boşluktan faydalanmak da şöyle bir stratejik risk doğuruyor. Tamam, bu yasaklanmış değil ama bu da demek değil ki uzayda yeni bir silahlanma yarışına yol açmayacak bir durum. Eski stratejide denirmiş ki denizlere hakim olan dünyaya hakim olur. Ama günümüzde uzayı kontrol eden yeryüzündeki tüm askeri ve ekonomik trafiği kontrol eder. Çünkü şu an yeryüzündeki en gelişmiş tank, uçak veya gemi bile uzaydaki GPS'e uydu bağlantısı kesildiğinde maalesef etkisiz kalıyor. Dolayısıyla uzayı kontrol eden bir ülke yerdeki savaşında, bilgi akışında ve karar alma hızında büyük ölçüde etkiler. Bununla birlikte sadece askeri anlamda da değil, uzay hakimiyeti geleceğin küresel iletişim, istihbarat ve hatta uzay madenciliği ekonomisini de yönetmek anlamına geliyor. Yani şu an dünyadaki ordular tamamen uydulara ve uzay altyapısına bağımlı. Dolayısıyla geleceğin savaşlarının ilk elden uzayda başlayacağı gerçeği Amerika'yı bu açıklamasıyla resmiyet kazanmış oldu. Artık uzay sadece bir keşif ve bilim alanı olarak tanımlanmıyor ne yazık ki. Artık küresel güç dengelerinin belirlendiği ilk ve en kritik savunma cephesi haline geldi. Türkiye'nin çalışmaları şu anda daha çok uzayda aslında uydu haberleşme, gözlem, istihbarat ve genel olarak uzay teknolojilerini geliştirme alanına yoğunlaşmış durumda. Evet, Turkuş 2'nin sertifikasyon süreci önemli bir gelişme oldu aslında. Bu ne demek? Amerika ile kıyasladığımız zaman Amerika uzayda askeri hakimiyet kurmaya çalışıyor. Türkiye de kendi hava sahasında ve savunmasında tam bağımsızlığın altyapısını kuruyor. Çünkü şu anda böyle bir ortamda dışa bağımlı sistemlerle milli güvenlik sağlamak pek mümkün değil. Dolayısıyla Gürkuş'un sertifikasyon süreci ve Amerika'nın da bu açıklamaları bu ikisinin ortak noktasının bağımsızlık olduğunu gösterebilir bize. Ama tabii Türkiye açısından baktığımızda yani Amerika gibi yörüngede saldırı veya savunma amaçlı bir silah konuşlandırmasından söz etmek mümkün değil. Şu andaki öncelikleri dediğim gibi daha çok kapasiteleri geliştirmek. Ama dünya uzayı daha fazla askeri rekabet alanı olarak gördüğü için Türkiye'nin de yalnızca uydu sahibi olması değil, uzay güvenliği, uzayda tehditlere karşı koruma kapasitesini geliştirmesi de uzun vadede önemli hale gelecektir.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
4: Bugün ülkenin geniş alanında yağış var. İstanbul'da yağmurlu ve çok serin bir gün. Gün boyu aralıklı yağmur var. Sıcaklık 20-22 derece. Ankara'da akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken Antalya'da yağmur bu gece ve perşembe gök gürültülü ve şiddetli. İzmir 27, Antalya 31 derece. Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu. Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış perşembe de hafif olarak sürecek. İç Anadolu'da sağanaklar Eskişehir, Konya kesiminde bu akşam ve perşembe şiddetli olacak. Eskişehir 19, Kayseri ise sıcak 28 derece. Ege'de, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar var. Manisa ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de gündüz az noktada görülecek yağmur, perşembe bölgenin genelini etkileyecek. Sıcaklık 31-32 derece. Karadeniz'de Bolu'dan Sinop, Samsun'a kadar sağanak geçişleri olacak. Trabzon-Rize kesimi de yağışlı. Bolu 19, Trabzon 24 derece. Doğu'da Erzurum-Kars kesimi yağışlı. Malatya 32 derece. Güneydoğu'da Lodos sert, Diyarbakır 35 derece.
3: Hava durumu.
5: Müzik arası.

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. İran'da Meşet Kirmanşah seferini gerçekleştiren Seferan Hava Yolları'na ait bir uçak türbülansa girdi. Sarsıntı sırasında kabin tavan kaplamasının bir bölümü yolcuların üzerine çöktü. Olay esnasında yaşananlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Kabin içerisinde kısa süreli panik yaşanırken uçuş ekibi kalkıştan kısa süre sonra Meşet Havalimanı'na geri dönme kararı aldı. Uçak kalkış yaptığı havalimanına sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. İran basınında uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra iniş takımlarından bir lastiğini kaybettiği de haberlere yer aldı. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Uçak teknik inceleme ve bakım için hangara çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de söylediği bir cümle Ankara'da çok konuşulmuştu. Erdoğan o cümlede yaklaşan seçimleri başarıyla atlatmaktan söz etmişti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasından sonra gündeme gelen erken seçim konusuna açıklık getirdi.
1: Sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum" sözünün erken seçimle ilgili olmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in gündeminde AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın Burdur Valisi Tülay Baydar tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle koruma talebinde bulunması da vardı.
1: Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün arkadaşlarımızın bunları doğrudan genel merkezimize taşıyarak, grup başkanlığımıza taşıyarak sorunları çözmesi gerekir. Sayın Milletvekili de açıklama yaptı, dilekçesini de geri çekti.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sürerken kameraların karşısına geçti. Çelik, Yunanistan'ın Ege'de son dönemde attığı askeri adımlara tepki gösterdi.
1: Herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur.
2: Ömer Çelik, Babil Mendeb gerginliğini de değerlendirdi. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınıyoruz, dayanışmamızı ifade ediyoruz dedi.